ayında Brockman'ın o yüzlerce sayfalık günlük notlarına sahip olduklarını açıklıyorlar ve onu bu notlardaki ifadeler yüzünden de sorguluyorlar. İşte OpenAI tarafı diyor ki bu notların bağlamından koparılıp böyle cımbızlanarak seçildiğini söylüyor. Ama yargıç davanın yargılamaya taşınmasına yol açan kararında bu pasajlardan bazılarını da alıntılamak durumunda kalıyor. Böylece günlük davada tanık haline geliyor. Davanın özü şu: Elon Musk, Sam Altman ve Grok Brockman'ı bir hayır kurumunu çalmakla suçluyor. Yani OpenAI aslında bir hayır kurumu olarak kuruldu. Onu çalıyorlar filan diye suçluyor. Musk'a göre OpenAI başlangıçta insanlık yararına çalışan, karın kâr amacı gütmeyen bir yapı olarak ortaya çıkıyor. Musk da bu yapıyı finanse etmeye ikna ediyor. Ama daha sonra şirket kâr amaçlı bir yapıya dönüyor. Musk, Altman ve Brockman'ın yönetiminden alınmasını, milyarlarca dolarlık tazminatı ve OpenAI'nin dönüşümünün geri alınmasını istiyor. OpenAI tarafı Musk'ın bu planı desteklediğini kontrol alamayınca ayrıldığını ve şimdi rakip bir yapay zeka laboratuvarı olduğu için dava açtığını savunuyor. Şimdi buraya kadar her şey yolunda. Şimdi yazının bir sonraki bölümünde ortaya şunlar çıkıyor bu haberi aldığım yazının. Şimdi Brockman 2017'deki günlük notlarının OpenAI'nin kar amacı güden bir yapıya geçişi sırasında şirket içindeki zihinsel ve ahlaki gerilimi gösterdiği söyleniyor. Şimdi Ağustos 2017'de günlüğüne düştüğü bir not var Brockman'ın. Parayla insanlığa fayda misyonu arasında gidip geliyormuş. Kendisi söylemiş. Eylül başında başka bir not var. Musk'la yaşanan durumu çözmeye çalışan dağınık bir zihin akışı gibi duruyormuş bu da. Sonra Kasım ayında bir şey var. Musk'la kritik toplantıdan önce de yazdığı yazıda notlar mahkemede Exhibit 161, yani 161 numaralı delil olarak çıkıyor. Yani Brockman'ın yazılarında belirsizlik, hırs, içe bakış, ham duygu, öz farkındalık, kendinden şüphe, yani o mahkemede adamı kötü gösterecek her şey var. Ya arkadaş, sen de bir günlüğü acaba başka bir şey mi yapsaymışsın? Brockman'a böyle demek lazım aslında. Şimdi yazıdaki en güçlü yorumlardan bir tanesi şu: bu metinler bir yapay zeka tarafından yazılmadığını anlamak için yapay zeka dedektörüne bile gerek kalmamış. Tamamıyla insan işiymiş. O Brockman'ın kendi yazma tarzını, yani o düşünce zinciri olarak tanımlanıyormuş. Yani Brockman günlükleri kimin için yazıldığı sorulduğunda tek kelimelik bir cevap veriyormuş: kendim. Kendisi için yazmış bunları. Bu önemli çünkü Musk'ın avukatları bu notları günlük diye, OpenAI avukatları daha mesafeli bir ifadeyle journal diye adlandırıyormuş. Yani bu adlandırma bile davanın ruhunu gösteriyor diyor uzmanlar efendim. Bunun yanında hani şöyle bir şey de var tabii. Bir podcast'te işte şeyler bir yorumlanmış, bu podcast'te doğrudan bir şaşkınlık ifadesi söz konusu. Yani sevdiği bir insan olsa bile böyle bir günlük tutmanın ne kadar riskli olduğunu kimse anlayamıyor. Herkes bunu söylüyor. Yani Silikon Vadisi'nde herkes geleceği, veriyi ve kontrolü konuşuyor ama oradan birisi Brockman kalkıp düşüncelerini bu kadar çıplak bir halde kayda geçirince sistem bir anda panikliyor. Panik oluyor herkes. Bu arada işte hani şey diyorlar: Only the paranoid survive. Yani yalnızca paranoidler hayatta kalır, paranoyaklar hayatta kalır cümlesini de herkes hatırlatıyor. Brockman bu arada şey demiş, orada utanacağım bir şey yok demiş. Yani adam kendi kendine notlar almış. Yani kendi kendine aldığı notları böyle ortaya çıkartmak da ne kadar doğru bilmiyorum. Neyse, geçelim şimdi. Az önce Ömer Bey'le de konuştuk. Çin'i de konuştuk mesela. O ticaretin, küresel ticaretin, küresel dünyanın nasıl değiştiğini konuştuk. Şimdi Çin yapay zekası bir tsunami gibi bütün batının kıyılarına doğru yaklaşıyor diyor bir haber. Enteresan bir haber bu. Yazının ana fikri şu: Amerika'nın Çin'i yapay zeka yarışında yavaşlatmak için uyguladığı çip ve yarı iletken ihracat kontrolleri artık ters tepmeye başladı diyor. Bunu ben ne zaman söyledim bakayım? Yaklaşık 1,5 yıl önce söyledim ve 1,5 yıldır da sizlerle paylaşıyorum. O yüzden rahatım. Yani Amerika Çin'i durdurmaya çalışırken farkında olmadan Çin'in yerli yapay zeka sanayisini sübvanse etmiş olabilir diyor yazı. Bunu da söyledik biz. Yani hatta şu cümleyle söylemiştim, belki hatırlayanlar vardır bizi düzenli dinleyenlerden. Kötü ev sahibi kiracıyı ev sahibi yapar derler.
Türkçe'de güzel bir deyimdir bu. Yani ev sahibiniz kötüyse artık oraya kira vermeyi bırakıp kendi evinizi almaya doğru yönelirsiniz. İşte Çin'de bunu yaptı. Kötü ev sahibi Amerika'nın altında gitti kendine yeni bir ev yapmaya başladı. Şimdi ihracat kontrolleri var, askeri gerekçelerle bunlar savunuluyor tabii. Yani Çin gelişmiş çipler edişirse askeri yapay zeka kapasitesi artar deniyor filan falan. Ama birçok askeri yapay zeka uygulaması aslında dev veri merkezlerinde çalışan o büyük modelleri değil, daha küçük modelleri ve özelleştirilmiş donanımları kullanıyor. Yani insanlar yapay zeka ile savaşı bir veri merkezi üstünden yürütmüyorlar. Mesela tankların üstüne, mesela uçakların üstüne ya da gemilerin üstüne koydukları o minik yapay zeka modülleriyle yöneltiyorlar, yönlendiriyorlar aslında. Şimdi büyük ölçekli hesaplama gerektiği anlarda bile Çin'in artık nitelik olarak karşılaştırılabilir yerli alternatifler geliştirildiği dile getiriliyor. Şimdi bu sistemler Amerika'nın en iyileri kadar verimli olmayabilir, evet. Ama Çin ordusu için maliyet ve eğitim süresi her zaman belirleyici bir kısıtta olmayabilir. Yani soru şu, soru artık Amerika Çin'i ne kadar yavaşlatabilir değil. Amerika yapay zekayı dünyaya kuran, satan ve standartlarını belirleyen bir ülke olarak kalabilir mi? Soru bu. Yani çünkü Çin o kendi kiracı şeyde ev sahibinden bıkan kiracı olarak artık ev üretmeye başladı. Yani mesela Trump yönetiminin yapay zeka o AI Action Plan'da Amerikan yapay zeka sistemlerinin donanımının ve standartlarının dünyaya benimsenmesine vurgu yapılmasını bu nedenle önemli görüyor. Yani bakın bizim yapay zekamız süperdir. Aslanız biz kaplanız diyor ya Trump. Evet, çünkü neden? Yani Çin'in askeri olarak üstlerinden geçmesinden korktuğundan değil, Çin'in ticari olarak yapay zekayı dünyaya daha fazla satmasından korkuyorlar. Bunu hiç atlamayalım efendim. Şimdi Çin'in açık kaynak yapay zeka modellerinin dünyanın en güçleri arasında olduğunu herkes konuşuyor artık ve Amerika'nın ücretli kapalı modellerinin sadece birkaç ay gerisinden geldiği savunuluyor. Yani Çin böyle biz aslanız Amerika biz aslanız kaplanız şöyleyiz diyor ama yani aradığında aylar var. Çin şöyle iki omuz atsa hepsinin önüne geçer gibi duruyor. Ucuza çalışıyorlar. Ucuz çiplerinle beraber çalışılabiliyor. Yani mesela atıyorum işte diğerleri gibi milyon milyon dolarlık çiplerle değil, daha ucuz çiplerle çalışabiliyor. Ve fine tune dediğimiz o ayarlamaları da çok kolay yapılabiliyor diğerlerine kıyasla. Çünkü açık kaynak kodlu. Yani Çin sadece kendi iç pazarında değil, Batı girişim ekosisteminden de taban kazanıyor. Ve herkes bundan korkuyor. Şimdi mesela Çin'in yaptığı model neydi? DeepSeek'ti. DeepSeek 4 çıktı, versiyon 4 çıktı. Şimdi 24 Nisan'da duyurdu bu modeli. Yani bundan işte 2-3 hafta önce duyurdu. Ve teknik benchmarklarda Amerika'nın en iyi kapalı modellerinin hemen gerisinde yer alıyor. Ama bazı kullanımlarda performans farkı hissedilmeyecek kadar da azalmış. Toplam sahip olma maliyeti ve token başına maliyette dramatik bir şekilde düşüyor. Neden? Çünkü açık kaynakla, çünkü daha ucuz çiplerle çalışabiliyor. Yani mesele sadece zeka seviyesi değil, aynı işi kaç paraya yaptınız ve satıp satamadığınız. Şimdi Çin modelleri yeterince iyi, çok daha ucuz olursa küresel pazar mükemmel Amerikan modelinden çok ucuz Çin modeline çok hızlı kayar diyor herkes. Uzmanlar bunu söylüyorlar. Yani DeepSeek örneği donanım meselesine de bağlanmıyor yani. Yani Amerika işte yaptığı işlerle DeepSeek 3 ile DeepSeek 4'ü karşılaştırdığımızda arada ciddi bir zıplama var ve aynı zıplamayı mesela biz Amerika'nın kapalı yapay zeka modellerinde göremiyoruz. Yani Çin dev adımlar arkadan geliyor ama dev adımlarla böyle lap lap lap lap diye koşarak geliyor. Öndekiler biraz daha yavaş yürüyerek kaçmaya çalışıyorlar bunun içinden. Çok başka şeyler olacak. Yani çok yeni şeyler konuşacağız. Şimdi bir başka başlığa geçelim. Yine bu başlıktan da kopmadan bir başka başlığa geçelim isterseniz. Trump Çin'le yapay zeka görüşmelerine nasıl yaklaşmalı diye bir şey. Yani yazının fikri şu: Trump'la Xi, Çin devlet başkanı Xi görüşmesinde yapay zeka konuşulmalı ama Amerika Çin'le geniş kapsamlı ve iyi niyete dayalı bir yapay zeka güvenliği anlaşması hayaline kapılmamalı diyor uzmanlar. Çin yapay zeka
güvenliği diyaloglarını gerçekten tehlikeli modelleri sınırlamak için değil, Amerika'nın ihracat kontrollerini gevşetmek ve kendi yapay zeka kapasite açığını kapatmak için kullanmaya çalışıyor. Diyalog olacaksa yalnızca yapay zeka güvenliğiyle sınırlı olmamalı diyor uzmanlar. Buna paralel olarak Amerika Çin'e yönelik çip ve yapay zeka teknolojisini ihracat kontrollerini sertleştiren bir maksimum baskı kampanyası yürütmeli diyorlar. Amerika'nın sağ tarafından konuşuyoruz şu anda. Yani Çin hükümeti yapay zeka güvenliği konusunda sağlam ve uygulanabilir uluslararası taahhütlere girmeye hazır değil diyor. Ama bunu zaten biz İran'dan gördük, oradan buradan gördük. Yani mesela İran dedi ki tamam gelin atom üretiyor muyum, atom bombası yapacak kapasiteye sahip miyim değil miyim, gelin bakın. Herkes tamam dedi. Amerika dedi ki tamam bak ne güzel oldu. Sonra Amerika hemen iki gün sonra langır lungur füzeler bombalar atmaya başladı filan. Yani burada acaba güvenilmez olan hep Amerika'nın karşısındakiler midir? Yoksa Amerika mıdır? Oturup bunu sabaha kadar tartışalım efendim. Hadi bir başka habere geçelim o zaman buradan. Çünkü yani gitmemiz gereken çok yol var gerçekten. Şimdi Meta. Meta neydi? Mark Zuckerberg'tü. Meta neydi? Instagram'dı, WhatsApp'tı, Facebook'tu falan. Şimdi Meta bir ölüm sarmalına mı girdi diye soruyor. Futurizm yayını bunu soruyor. Meta o eski internet devlerinin yaşadığı uzun, yavaş ve aşağı doğru giden zombi şirket dönemine girmiş olabilir diyor yazı. Yazı Facebook'un 2004'teki o havalı, seçkin, neredeyse kültürel prestij taşıyan başlangıcını hatırlatıyor. Harvard öğrencileriyle başlayan, sonra başka seçkin üniversitelere açılan, 2026'da genele yayılan, 2012'de büyük halka arzla zirveye çıkan Facebook artık bambaşka bir yere savrulmuş gözüküyor. Bugün Facebook deneyimi arkadaşların hayatını gördüğün canlı bir sosyal ağdan çok reklam çöplüğü, yapay zeka çöplüğü, etkileşim tuzağı, gevşek dezenformasyon akışı haline geldi diyor Futurizm. En sert iddia da şu, Meta'nın gerilemesi yalnızca Facebook eskidi meselesi değil. Şirketin kültürel çekiciliğini kaybetmesinden bahsediliyor burada. Kullanıcı güveninin aşınmasından bahsediliyor. Pahalı stratejik kumarların üst üste gelmesinden bahsediliyor. Yani dolayısıyla herkes bir şekilde Meta ölüyor mu diye soruyordu eskiden. Şimdi herkes Meta ölüyor diyor. Artık sormuyorlar. American Online, Yahoo mesela, bunlar büyük teknoloji şirketleriydi. Bunlar milyarlarca dolar harcayabilen, trilyon dolarlara koşan şirketlerdi. American Online'ı şu anda 20 yaşındaki bir çocuğa sorun bakalım ne diyecek size? Amerika'da ya da Türkiye'de. Kimse bir şey hatırlamıyor. Yahoo mesela. Google çıkana kadar of be Yahoo var ya, ortalığı tozu dumanı atan şirketlerden biriydi. Ne oldu? Ne oldu? Kayboldular. Zombi şirket oldular. Yahoo'yu şu anda ben bazı haber kaynakları için takip ediyorum. Ama Yahoo'yu hiç kullanmıyorum mesela. Hiç kullanmıyorum. İşte Meta da buna doğru koşar adımlarla gidiyor diyor. Şimdi bu arada bunun kaynağı da, yani bu zombileşiyor şirket fikrinin kaynağı da çeyrek sonuçları. Meta'nın 2026 ilk çeyrek sonuçları. Şimdi şirket açıklamalar yaptı. Diyor ki Meta uygulama ailesinde günlük aktif kişi sayısı Mart ayında 3,56 milyar oldu diyor. Bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre %4 artış anlamına geliyor. Ama bir önceki çeyreğe göre, yani 2025'in son çeyreğine göre düşüş var diyor. Yani bir düşüş trendi başladı. Bunu bir sene içinde daha net göreceğiz. Şimdi bir çeyrekte yaşanan düşüş trendiyle bunlar düşüyor batıyor demek yanlış olabilir. Ama böyle bir trend var, bunu zaten herkes görüyor. Şimdi Meta'daki bu düşüşü İran'daki internet kesintileri, Rusya'daki işte WhatsApp erişimine getirilen kısıtlama falan bunlarla açıklayabilirsiniz belki. Ama buna rağmen başka bir şeyler de var. Yani aşağı yönlü kullanıcı metriği deniyor buna. İnsanlar giderek daha az kullanıyorları anlatıyor bu. Şimdi mesela finansal olarak çökmüş bir şirket değil Meta. Şimdi bunu kimse söyleyemez. Yani tam tersine mesela 2026'nın ilk çeyreğinde geliri yıllık bazda %33 artmış ve 56 milyar dolara çıkmış. Az buz değil bu. %33 artış da
bayağı artış gibi artış yani. Reklam gelir gösterimleri %19 artmış. Ortalama reklam fiyatı %12 yükselmiş. Yani para basma makinesi çatır çatır çalışıyor. Hala çalışıyor. Ama şöyle bir şey var. Bir şirket para kazanmaya devam ederken de kültürel olarak çöküş ve ölüm sürecine girmiş olabilir diyor uzmanlar. Gerçekten de böyle bir şey var. Yani platformun kullanıcı yararından kopup giderek reklam, spam ve dolandırıcılık, yapay içerik, algoritmik çöplükle dolması artık onun o çöküşünün de bir göstergesi olabilir diyor uzmanlar. Facebook artık insanların gerçekten görmek istediği sosyal içerikten çok yapay zeka ile üretilmiş düşük kaliteli gönderiler, sahte görseller, tıklama tuzakları ve reklamlarla dolu bir akışa dönüşmüş durumda. Bu eleştiri bu arada bir estetik bir eleştiri değil. Sosyal ağın ruhu öldüğünde geriye trafik sömüren bir reklam katmanı kalıyor. Bu kadar basit. Şimdi Meta'nın Metaverse hamlesi mesela. Ne yaptılar? Dediler biz Metaverse yapacağız. İleride dünyalar böyle ekranın üstüne himini himini karakterler koydular. Neymiş efendim? Orada birisi basın toplantısı düzenliyor. Siz himini karakterinizi götürüp basın toplantısına oturtuyorsunuz ve orada elinizi himini karaktere elini kaldırtıp soru sordurtuyorsun. Hadi be sende. Hadi be sende. Tutmayacağını o zaman da söylemiştik. 2021'de de söylemiştim ben. Şimdi tutmayacağını daha sonra karar verdiler. Ha ne oldu? Biz geleceğimizi Metaverse yapıyoruz. Ne oldu o gelecek? Kayboldu. Yani şu anda mesela Metaverse'den çıktı, yapay zeka yarışına çok para döküyor. Ama işte OpenAI, Google, Anthropic, şu bu filan. Şimdi onların kat be kat gerisinde kaldığı çok bariz. Döktüğü onca paraya rağmen. Yani ben OpenAI kullanacaktım ama Anthropic de bana biraz şey geldi, onun için Meta kullanıyorum diyen birini gördünüz mü etrafınızda? Meta'nın yapay zeka ile ilgili bir şeyler yaptığını biliyor musunuz bile? Size bunu sorayım. Ha ne oldu? Ortaya şöyle bir şey çıktı. Facebook yapay zeka çöplüğüne dönüştü. Yani Meta 2026 sermaye harcaması beklentisini 125 ila 145 milyar dolar aralığına yükseltti. Yani Reuters şey diyor, bu artış yapay zeka altyapısı ve veri merkez yatırımlarının ihtiyaç duyduğu büyüme için gerekli diyor. Ve biraz da tedirgin olmuş Reuters bundan. Meta yeni büyük gelecek anlatısını satın almak için çok pahalı bir yarışa girdi ve bu yarışın kesin kazananı olduğu da tam belli değil diyorlar. Evet katılıyorum yani. Efendim o zaman son bir habere doğru gidelim hadi. Son bir haber daha, enteresan bir haber, biraz daha hayatın içinden size bir haber getireyim. Şimdi Apple 250 milyon dolarlık anlaşma yapmış bazı iPhone kullanıcılarına cihaz başına 95 dolara kadar ödeme yapabilir diyorlar. Yani Apple her kullanıcısına, her cep telefonu kullanıcısına 95 dolar para gönderebilir diyorlar. Ne dediniz değil mi şimdi? Dur bakayım, benim de iPhone'um vardı. Devlet o 95 dolardan vergi keser mi acaba? Neyse habere girelim. Şimdi Apple Siri'nin yapay zeka özellikleri konusunda tüketicileri şeyler söyledi. O şu olacak, bu olacak, aslanlar gibi geliyoruz, yapay zekada yıkacağız ortalığı. Alın bu telefonları dedi ama söylediğini hiçbiri tutmadı. Ne Siri yapay zekaya benzeyen bir şey oldu, ne Apple yapay zekaya yaklaşabildi. Ve bu Apple'ın kullanıcıları bu yüzden yanılttığına dair bir toplu dava açılmış. Ve Apple 250 milyon dolar uzlaşmayla bu davayı kapatalım diye bir şey çıkarttı ortaya. Şimdi Apple'ın 2024'te iPhone 16 ve Apple Intelligence tanıtımlarında vaat ettiği bazı gelişmiş Siri özellikleri vardı. İşte Apple yani bunları yerine getiremedi. Yani ben yapacağım filan dedi. Ne yaptı? Hiçbir şey yapamadı. Apple'la yapay zekanın tek ilişkisi şu. Mesela ben Apple bilgisayar kullanıyorum. Yapay zeka ile yaptığım tek şey yapay zeka uygulamalarına, işte Anthropic'e, işte ne bileyim Gemini'ye, ChatGPT'ye filan Apple'la bağlanıyorum. Yani bilgisayarla bağlanıyorum. Onun dışında Apple'ın yapay zeka ile alakalı herhangi bir şey yok. Şimdi uzlaşma neymiş, o 250 milyon dolarlık uzlaşmadan size bahsedeyim. Amerika'da 10 Haziran 2024 ile 29 Mart 2025 arasında satılan tüm iPhone 16 modelleriyle iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max cihazları bu kapsama giriyormuş. AP'ye göre bu 37 milyon cihaz anlamına geliyormuş. Kullanıcılar cihaz başına 25 dolar alabileceklermiş. Ve yani 95 dolara kadar da çıkabilecekmiş bu.
Türkiye'de acaba bunlar var mı ya, bu cihazları kullananlar var mı? Apple Türkiye'de bu cihazlara para verir mi? Hadi verdi diyelim, vergi ne olacak? Devlet şey diyebilir, size $95 veriyor ama veremez, ben alacağım o parayı diyebilir mesela devlet. Ne olacak ya, der yani. Efendim, bunları söyledikten sonra artık programın da sonuna geldik. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu günler diyorum. Yarın aynı saatte yine burada buluşalım. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi geri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla geri ve zamanında. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: 11 Mayıs 2026 Pazartesi, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli bir pazartesi ve tabii ki güzel, keyifli, sağlıklı bir hafta dileyerek başlıyorum programa. Saatime bakıyorum, 09.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve elbette bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz bu sabahta. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. İzninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. X üzerinden de @radiosputnik.tr adresini takip edebilirsiniz. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. Örneğin X ya da Instagram Güçlü Özgen yazarsanız, söylediğim gibi, bana doğrudan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum, 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Geçeceğiz siyasetin gündemine, ekonominin gündemine, yargı gündemine elbette. Deprem, 6 Şubat depremleri, bugün depremi yine gündemimizde olacak başlıklardan bir tanesi. Ama oradan önce bir Fenerbahçeli olarak şampiyon Galatasaray'ı 4 kez üst üste şampiyon olma başarısını gösteren Galatasaray'ı ve bütün Galatasaraylı dinleyicilerimizi de kutluyorum buradan. 26. şampiyonluğunu elde etti Okan Buruk yönetimindeki sarı kırmızılı ekip. Daha öncesinde de hatırlıyorsunuz, biliyorsunuz, Fatih Terim döneminde 96-2000 yılları arasında da yine aynı başarıyı göstermişti Galatasaray. Bir kez daha söylediğim gibi Galatasaray'ı ve Galatasaray'a gönül veren bütün taraftarları buradan tebrik ederek başlamak istiyorum programa. Ve geçelim biz o diğer gündemimize. Neden bahsediyorum? Siyaset yargı denkleminde aslında bakılırsa konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel hafta sonu çok dikkat çekici bir iddiayla kamuoyunun karşısındaydı. Dedi ki Akın Gürlek'le ilgili olarak, Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili olarak Erdoğan'ın telefonunu dinliyor. Çok enteresan bir iddia ve Erdoğan'la kriptolu telefondan konuşuyor. Yakınlarına da, Akın Gürlek için iddiası bu yöndeydi CHP Genel Başkanı'nın, bana bir şey yapamazlar şeklinde bir iddiası, bir söylemi oldu Özgür Özel'in. Tabii bu iddiaların hemen sonrasında da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özgür Özel'in kullandığı bu ifadeler itibariyle bir soruşturma başlatıldı, onu da söyleyelim. Akın Gürlek'in yanıtı, o da dikkat çekici. İddialar, dedi, iftira siyasetinin tezahürüdür. Özgür Özel'e de oldukça tepkiliydi Akın Gürlek ve bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Buna karşı, bu iftiralara karşı, dedi, açtığımız davaları kazandığımız gibi yeni iftiralara karşı da hukuki yollarla gerekli adımları atacağız ifadesini kullandı. Kim? Adalet Bakanı Akın Gürlek. Şunu söylemek istiyorum. Takip edeceğiz tabii bu davalarda ne oluyor, ne bitiyor. Biliyorsunuz daha önce de yine tapularla ilgili olarak Akın Gürlek'in üzerine kayıtlı olduğu iddia edilen, tekrar söylüyorum, o tapularla ilgili de benzer bir süreç yaşanmıştı. O da mahkemeye yansıdı. Ben hep söylüyorum bunu. O mahkeme sürecinde Özgür Özel tarafının da, şimdi Akın Gürlek reddediyor, Özgür Özel tarafının da bunları bir şekilde, bu iddiaları kanıtlaması gerekiyor. Ama her iki durumda da, Her iki durumda da doğru mudur değil midir, bu iddialar tabii mahkeme sonrasında, yargılamalar sonrasında netleşecektir. Ama doğruysa bakan açısından, eğer değilse Özgür Özel açısından çok zor durumlar yaşanacaktır, onu da söyleyelim. Her iki taraf açısından da, o yüzden de takip etmeye de devam edeceğiz. Çünkü hani nasıl söylenir, yenilir yutulur türden iddialar değil. Hatta Özgür Özel bunu bir adım daha ileri götürdü. Bu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı o soruşturma haberinin gelmesinden sonra ses kayıtları dedi. Bu Bakan Akın Gürley'in kaydettiği, Erdoğan'la ilgili konuşmaları kayda alıyor demişti ya. Ses kayıtlarında bir bankada hafıza kartlarıyla bir banka kasasında saklıyor gibi bir iddiayı da gündeme getirdi. Hani normal ülkelerde bu tip şeyler olmaz, bu tip iddialar. Çünkü iddiayı gündeme getiren de hani öyle böyle bir isim değil. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı sonuç itibariyle muhatabı suçlu.

içerisinde Muhittin Böceği'nde etkin pişmanlıktan faydalanabileceği yönünde bir yorum yapmıştı. Bir açıklamada bulunmuştu daha doğrusu. Şimdi Muhittin Böceği'ne geleceğim. Bir kere şunu söyleyeyim. Etkin pişmanlık başvurusu yaptığını biz öğrendik. Kaynak Demirören Haber Ajansı. Onu da söyleyelim Muhittin Böcek için. Tabii mesela yakın zaman içerisinde Muhittin Böceği'nin mal varlığına el konduğu tartışmalarını burada hep beraber konuşmuştuk. O kadar mı sadece? Hayır değil. Ailesine ait özel görüntülerin de yine medyaya, sosyal medyaya nasıl servis edildiğini de aktarmıştık. Hatta Adalet Bakanlığı da buna dair bir soruşturma başlatıldığını da yine açıklamıştı. İşte bu süreçlerin sonrasında neyi öğreniyoruz biz? Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hem belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı Muhittin Böcek, hem de dediğim gibi mal varlığında el konmuştu. Etkin pişmanlıktan faydalanabilmek için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına dün itibariyle başvuruda bulunduğunu öğreniyoruz biz. Gelen bilgiler, net bir bilgi yok içeriden elbette, ama şu dakika itibariyle de Muhittin Böceği'nin ifade işlemlerinin devam ettiği yönünde. Onu da söyleyelim, onu da aktarmış olalım. Hem oğlu hem de gelini aynı zamanda şu an itibariyle Böceği'nin tutuklu olduğu detayını da bir kenarda tutmakta fayda var. Ve nereye gideceğiz? Bu kez Antalya'dan biraz daha kuzeye doğru gidelim. Özür dilerim. Afyon Karahisar'a gidelim. Şimdi Burcu Köksal belediye başkanım, şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Cuma günüydü konuşmuştuk bu konuyu. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, yarın itibariyle hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılacağı yönünde bir bilgi elimizde. Şu dakikaya kadar net bir durum yok ama göreceğiz elbette. Bakalım ayın 12'sinde 12 Mayıs Salı günü bu hamle gelecek mi? Benim sadece bu tartışmalarda dikkatimi çeken bir başlık var. Bilmiyorum katılır mısınız? Bir kere burada şöyle bir tablo var ki benzer durum Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde de yaşanmıştı, hatırlayınız. Yani siyasilerin partileriyle görüş ayrılığına düşmesi kadar normal bir durum yok. Partiler de değişiyor, siyasetçiler de değişiyor. Buna hiçbir itirazımız yok elbette, ama parti değiştirmeye itirazımız var. Bir de şunu görmek gerekmiyor mu? Zaten ülkemizde kadınlar bütün alanlarda olduğu gibi, siyasette de, yani iş dünyasında da öyle, akademilerde de öyle, sosyal hayatın her alanında kendilerine alan açma konusunda, alan yaratabilme konusunda hani erkeklere göre 3 kat, 4 kat, 5 kat daha fazla çaba göstermek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu çabanın, bu emeğin karşılığı bu mu olmalıydı diye soruyorum. Kadının siyasetteki mücadelesine de bu tip parti değiştirmeler ya da işte bu tip iddialar, biliyorsunuz o iddiaları anlatıyoruz her seferinde, tekrara düşmeyeyim ama bu iddialarla birlikte parti değiştirmeleri kadının siyasetteki pozisyonuna, rolüne, yerine zarar vermiyor mu diye sormak istiyorum. Bakalım buna dair açıklamaları da olacak mı? Diğer o eleştirileri bir kenarda tutarak. Bir de şöyle bir durum da var Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Hani bunu tabii partililer, Cumhuriyet Halk Partisi oturup kendisi çözümlemesi gerekiyor. Hani şöyle tanımlayabiliriz. Tam olarak bence öyle değil de kolay derdimi anlatabilmek açısından bu tanımlamaları, bu terimleri kullanacağım. Ulusalcı ya da milliyetçi olarak tanımlananların, sol gelenekten gelenlere göre, Cumhuriyet Halk Partisi özelinde söylüyorum bunu, fazla saf değiştirdiğine çokça tanıklık etmiyor muyuz biz? Yani Özlem Çerçioğlu, Mehmet Ali Çelebi, Metin Feyzoğlu, Hulki Cevizoğlu, işte son olarak da Burcu Köksal'ın en azından partiden istifa etmiş olması, işte AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar, tartışmalar. Hani sanki bu tartışmalara, bu adımlara biraz da bu perspektiften bakmak gerekiyor diye de düşünüyorum. Ama tabii bu sorgulamaları yapmak için henüz yani siyasetteki o zemin buna uygun mu? Daha çok böyle köşe kapmaca oynuyor siyasilerimiz. Dolayısıyla bu tip tartışmaları yapacak ya da bu tip tartışmaların yapılacağı bir zemin içerisinde değiliz galiba, değil mi şu an itibariyle? Hani Burcu Köksal demişken şunu da söylemekte fayda var tabii. Hani hükümete yakın medya olarak, ben böyle çok ayrımları çok sevmiyorum biliyorsunuz, ama bir şekilde de derdimizi anlatmak mecburiyetindeyiz. Geçmiş dönemde Köksal ve ailesi için attığı manşetler gelecekte, yakın gelecekte
o medya

0: Medyanın o tarafını da, o mahalleyi de biraz zorda bırakacakmış gibi geliyor. Neden? Çünkü mesela ben bazı gazete manşetleri hatırlıyorum. Köksal ve ailesi için atılan işte aile boyu skandal, 700 milyonluk rüşvet çarkı, çanta dolusu para alınırken görüntülendi gibi başlıkları hatırlarken, şimdi bakalım orada o gazeteler ya da oradaki yöneticiler, öyle söyleyelim, hangi başlıkları tercih edecekler bundan sonraki süreçte, eğer Sayın Köksal Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçer ise. Elbette onu da hani bir kenarda tutalım. Benim merak ettiğim bir konu daha var. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Cuma söylemiştim ama tekrara da düşeyim. Olsun. Şimdi bir açılım süreci, değil mi? Terörsüz bir Türkiye süreci ilerliyor. Ne demişti Sayın Köksal? Afyon Belediyesi'nin kapısından giremezler DEM Partililer ve Hüdaparlılar. Hadi bakalım şimdi. Bu süreçten sonra kendisinin söyleminde eğer geçer ise, o parantezde söylüyorum, eğer Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçer ise aynı duruşu tartışılır, tartışırız, eleştiririz, eleştirmeyiz. Destek verenler olabilir, vermeyenler olabilir. Bakalım her zeminde o duruşu gösterebilecek mi? Merak ediyorum aslına bakılırsa. Merak ettiğim konulardan bir tanesi bu. Devam edelim bir konu daha. Bu kez de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi. Ahmet Akın, biliyorsunuz, belediye başkanı, CHP'li Ahmet Akın, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan bir süsleme ve ışıklandırma işiyle ilgili iddialar gündemde. O iddialarla ilgili olarak kendisi hakkında bir nasıl tanımlayalım, soruşturma izni verildiğini öğreniyoruz. Onu da söyleyelim, onu da konuşalım. Tabii bir açıklama da var, belediyeden yapılan bir açıklamada da var. Bir itiraz edeceğiz böyle bir soruşturma başlarsa da dendi. Neden? Çünkü bir o süslemelerle ilgili bir ödeme de yapılmadı, belediyenin kasasından bir para da çıkmadı. Dolayısıyla para çıkmayınca kamu zararı da oluşmadı şeklinde bir açıklama var. Bunu da aktaralım. Bakalım Balıkesir Belediyesi ile ilgili olarak da benzer süreçler nasıl Bursa, nasıl İstanbul, nasıl Antalya, Adana, bunları da hatırlıyoruz. Bakalım benzer süreçler ilerleyecek mi? Takip edeceğimiz konulardan bir tanesi, bir başlığımız da Balıkesir Belediyesi olacak. Şimdi hangi haberle karar veremedim o yüzden. Peki Arınç'la devam edelim. Bir toplantıya katıldı hafta sonu itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin eski başkanı, AK Parti'nin, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de hani akil adamlarının kurucu isimlerinden bir tanesi, değil mi? Bülent Arınç. Şimdi toplantı Ankara'da düzenlenen Tam Demokrasi Platformu. Tam adını da aktarayım size. Konusu ne? Konferansın toplumsal barış ve siyaset ilişkisi üzerine bir konuşma yaptı. Kim? Meclisin eski başkanı Bülent Arınç. İlginç ifadeler. Bir kere şunu söyleyeyim. Hani medyaya baktım genel olarak sürece dair, yani bu terörsüz Türkiye sürecine dair açıklamaları ön plana çıktı. Ama benim dikkatimi çeken başka bir boyutu daha var. Ne demişti o süreçle ilgili? Ki bu da Devlet Bahçeli'ye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de bir yanıt olarak, hatta bir tür sert eleştiri olarak da yorumlandı Bülent Arınç'ın şu ifadeleri. Dedi ki bugün APO'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler. APO'nun statüsünü ne koyarsan koy, o sürecin karşısında değilim, ben yanındayım, bu sürecin neticeye ulaşmasını istiyorum gibi bir eleştiride bulundu. Dediğim gibi böyle başlıklara bakınca Arınç'ın bu ifadeleri üzerinden hani hep bu süreç tabii daha sıcak, daha nasıl söyleyelim, medyada daha çok okunan, daha çok görünen bir konu olduğu için bu başlık ön plana çıktı. Ama asıl mesele KHK'lılarla ilgili söyledikleriydi Bülent Arınç'ın. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı KHK'lıların işsiz kaldığını, düşük gelirli işlerde çalışmak mecburiyetinde kaldığını söyledi Bülent Arınç. Hatta şöyle söyledi: OHAL komisyonuna, yani kanun hükmünde kararnameyle OHAL komisyonuna yaklaşık 130 bin başvuru yapıldığını, yani haksızlığa uğradık başvurusu yapıldığını, kendi ailelerinde de mağdurlar bulunduğunu, kendi ailesi içinde de mağdurlar bulunduğunu söyledi. Bunun için de ben bu süreci yakından takip ediyorum dedi. Bu sürecin sonunda bu 130 bin başvurudan sadece 9 bininin kabul edildiğinden bahsetti Bülent Arınç. Tabii o kendisi de bir hukukçu, biliyorsunuz, avukat. Bunun işte hukuki boyutunu da detaylı şekilde anlattı. Diyorsunuz ki güç nereden çıktı, neden bu KYK meselesine, bu meselesini bu kadar önemsedin, konuşulmayan bir konu mu? Hayır, konuşulan bir konu ama yanıtın nereden geldiği. Bülent Arınç'ın bu açıklamalarından sonra yanıtın nereden geldiği çok önemli. Bu konuşma haber olur olmaz, haber yapılır yapılmaz, işte sosyal medyada yansıyıp konuşulmaya başladıktan sonra yanıt nereden geldi? Beştepe'den, doğrudan Beştepe'den, tam olarak da bu mesele üzerine, bu KYK'lılar üzerine bir yanıt geldi. Üstelik de hani oldukça isim vermeden Mehmet Uçum, kim? Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili, aynı zamanda baş danışman. Cumhurbaşkanının baş danışmanı kendisi. Anadolu Ajansı bir metin yazdı, bir metin hazırladı. Hemen Anadolu Ajansı abonelerine servis etti. Ne diyor orada Mehmet Uçum? Tam da Bülent Arınç'ın bu ifadelerine karşı, bu KYK'lılar eleştirisinden sonra çok sert bir karşılık, isim vermeden. Birebir okuyorum, birebir aktarıyorum size. Tüm bunlar nedeniyle sıralıyor. İşte 15 Temmuz sürecinde yaşananları, FETÖ nedir, ne değildir, bunu sıralıyor Mehmet Uçum ve diyor ki tüm bunlar nedeniyle mağdurluk dili kurarak KYK'lılara yönelik çözüm bulma talepleri gibi FETÖ'cüler için istenen her türlü hoşgörü siyaseti, bu casusluk ve ihanete bilerek ya da bilmeden destek vermek anlamına gelir. Bu tuzağa asla düşünmemelidir. Bu hususta çeşitli siyasi aktörlerin yaptığı hamlelere karşı hukuku ve güvenliği korumak için net ve sert bir tutum alınması son derece önemlidir, diyor ve ekliyor Mehmet Uçum. Yine halkın FETÖ'cülerle birlikte hareket eden veya onları koruyan yahut onları koruduğu izlenimi veren siyasilere yönelik tepki geliştirmesi de bu konuda kesin karşı duruş ihtiyacının toplumsal gerekçesidir ifadesi. Dediğim gibi hani biz AK Parti içerisinde ya da siyasetin o kanadında, o tarafında neler tartışılıyor, neler konuşuluyor diye baktığımız zaman işte bu başlıklardan bir tanesi bu KYK'lılar. Çok hani medyanın çok fazla gündemine gelmiyor bu mesele ama AK Parti tabanında, AK Parti içerisinde bu meselenin, bu konunun çok, üstelik de bu sert ifadelerle, bahsettiğimiz bu sert ifadelerle tartışılıyor olduğunu da görüyoruz. Biz bu perspektiften bakabiliriz bu sürece. Bakalım Bülent Arınç'tan da buna dair, bu konuya dair bir yanıt gelecek mi? Neden? Çünkü sadece Bülent Arınç değil aslında. Hani AK Parti'nin yine kurucu isimlerinden bir diğeri Hüseyin Çelik de mesela daha önceki gün, geçtiğimiz günlerde benzer ifadeler dile getirmişti. İşte Mehmet Uçum'un, daha doğrusu Beştepe'nin öyle söyleyelim, yanıtı, bu tartışmalara bakışını da özetleyen o yazısını sizlerle paylaşmış oldum. Enteresan bir barışma sürecine, bir helalleşme sürecine ya da gününe tanıklık ettik. Nedir o? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara'da, Çubuk'ta, hatırlıyorsunuz, bir şehit cenazesinin için düzenlenen törene katılmıştı. O törendeki linç görüntülerini, linç girişimine girişimini hatırlıyorsunuz herhalde, değil mi? Hafızalarda o görüntüler henüz taze. O girişime katılan ve sonrasında da ceza alan Yakup Karakoç da bir araya geldi Sayın Kılıçdaroğlu. İşte şunu söyledi: Yakup Karakoç benden özür diledi, ben de benden özür dileyip helallik isteyen Karakoç'u affettim şeklinde bir, yaklaşık 78 yaşındaki bir isimden bahsediyoruz tabii elbette. Şöyle söyledi Kılıçdaroğlu: kin şeytana özgü bir kavramdır, niye kin tutuyoruz, birbirimizi seveceğiz ifadesini kullandı. Tabii 78 yaşındaki bir vatandaşın özrü önemli, tabii ki önemli. Bir siyasetçinin bu olgunluğu göstermiş olması, evet, kayda değer. Ama şu notu da düşmek istiyorum ben: o saldırıyı yapan, bu 78 yaşındaki dedeyi bir kenara bırakıyoruz, beyefendiyi bir kenara bırakıyorum ama bir anlamda da Kılıçdaroğlu'nun bu yaklaşımı, o saldırıyı yapan, o saldırıyı gerçekleştiren zihniyeti de aklama olmuyor mu? Bir yandan da, bir yerlerden de böyle bakmak gerekiyor. O süreçte, o gün yaşananları hep beraber hatırlıyoruz, değil mi? Nasıl tehlikeli bir günle karşı karşıya gelmiştik. Bir de şöyle düşünelim, yani benzer görüntüler hala bu toplumun farklı boyutlarıyla hala bu toplumun hafızasında. Bunu da unutmamak gerekiyor. İşte o açıdan bakıldığı zaman Kılıçdaroğlu'nun bence evet tamam affetsin konuşsun ama bu mesela bunu haberleştirmeden de yapılabilirdi. Görüntülere bakıyorum bunun haberleştirilmesi de özellikle istenmiş. Eğer karşılıklı bir hoşgörü varsa o hoşgörünün de hani kapılar arkasında sakince gösterişsiz bir şekilde hayata geçirilmesi önemliydi diye de düşünüyorum. Bugün geçelim bir başka başlığımıza, geçelim bir başka konuya. Casusluk davası. Kimler yargılanıyor? Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ, Hüseyin Gün ve Necati Özkan'ın yargılandığı casusluk davası da bugün itibariyle başlıyor. Burada önemli olan tabii bu davayı da yakından takip edeceğiz. Bu isimler hakkında bahsettiğim adı geçen kişilerle ilgili olarak iddianamede 20'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde mahkemesi görecek bu davayı. Nerede? Silivri'de, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görülecek bahsettiğimiz bu dava. Bugün Yanardağ ve Gün'ün savunma yapması bekleniyor. Onu da hemen söyleyelim. Suçlamalar, şöyle bir hafıza tazelemekte de fayda var. İddianamede İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait İstanbul Senin uygulamasıydı değil mi? Evet, İstanbul Senin uygulamasındaki milyonlarca kullanıcının verilerinin toplandığı, analiz edildiği ve yurt dışına aktarıldığı yönünde iddialar var. Deniyordu ki iddianamede tüm bilgi, belge ve açıklamalar ışığında siyasal casusluk suçunun özellikle 2019 yerel seçimlerini manipüle etme suretiyle desteklenen İmamoğlu'nun seçimi kazanması sağlanarak başta İstanbul olmak üzere Türkiye siyasetinde söz sahibi olunmasının amaçlandığı seçim kazanmaktan bahsediliyor iddianamede bildiğiniz. Ve bu amaç doğrultusunda faaliyetlerin gerçekleştirildiği anlaşılmıştır şeklinde bir ifade vardı iddianamede. Bu ifade çok tartışılmıştı, çok konuşulmuştu hatırlayınız. İşte o casusluk davası da bugün itibariyle başlıyor. Tabii hangi, nasıl savunmalar yapılacak, neler yaşanacak? Tabii ki dakika dakika her detayı, her başlığı sizlere aktaracağım. Son bir not daha size sizlerle paylaşayım. Öyle müzik arasına gideyim izninizle. Gazeteci Emin Pazarcı hangi tartışmayla hafta sonu itibariyle gündemimize geldi? Kızı aynı zamanda avukat olan Begüm Ece Pazarcı'nın bir paylaşımı, bir sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. O Begüm Ece Pazarcı'nın o sosyal medyada Çakarlı, hepimizin derdi biliyorsunuz, şu an siz trafiktesiniz ve eminim sağınızdan solunuzdan geçiyordur o araçlar. İçinde kim var, ne oluyor, ne bitiyor bilmediğimiz araçlar bunlar. Yine Çakarlı bir araçta paylaşım yapmış olması tepkiye neden oldu. Emniyetten hemen bir açıklama geldi ortaya çıkan tepkiler sonrası, ki Emin Pazarcı'nın da bir tepkisi var, ona da geleceğiz. Dendi ki emniyetin yaptığı açıklamada o araca 173 bin lira idari para cezası uygulandı. Aracın 30 gün süreyle trafikten men edildiğini, çünkü kanunsuz bir şekilde o çakarın kullanıldığı ve dediğim gibi aracın da 30 gün süreyle trafikten men edildiği yönünde bir bilgiyi Emniyet Genel Müdürlüğü hemen paylaştı. Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında aslına bakılırsa bu kararların alındığını biliyoruz ama emniyet diyor ki bu yönde bir karar yok. Bu yönetmeliğe dair bir karar yok o kişiler ya da o araçla ilgili olarak. O aracın geçiş üstünlüğü de yok hiçbir şekilde. Peki o çakarlar oraya nasıl takılıyor? O da ayrı bir tartışma konusu. Gazeteci Emin Pazarcı o da bir açıklama yaptı, onu da söyleyelim. Yani nezaket dilinin kullanılmadığını o açıklamada en söylenebilir haliyle size aktarmaya çalışıyorum. Çok da nezaket sınırı içerisinde olmayan bir açıklama. Ama şunu söyledi, ben onu da aktarayım elbette. Hani ben daha önce çok kez silahlı saldırıya uğradım. Benim çakarlı aracım var. Emniyet bana bu yönde bir çakarlı araç verdi bu tehditler nedeniyle dedi ve dediğim gibi çok ağır ifadeyle bu yapılan yorumlara, kızının kanuna aykırı şekilde, kanunsuz şekilde, emniyetin açıklamasından bahsediyorum, çakarlı araç kullanmasına yönelik tepkilere o da benzer şekilde sert tepkiler verdi. Şunu belki konuşmak gerekiyor, şunu söylemek gerekiyor. İşte şimdi bugün konuşacağız. Bir yarım saat sonra konuğum olacak. Bu ülkenin gerçekten gerçek dertleri var, gerçek sorunları var. Biraz sonra Mehmet Doğan depremde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden 6 Şubat depremlerinde Mehmet Doğan konuğum olacak ve onun anlattığı gerçekliklerle, gerçek sorunlarla, gerçek hayatın gerçek sorunlarıyla biz mücadele ederken, biz bunları gündeme getirip tartışmak isterken mesela şu söylenseydi Sayın Pazarcı tarafından daha şık olurdu bence. Hani böyle bir videoyla, böyle bir tabloyla gündemi meşgul ettik, özür dileriz, gereken ceza ödenecektir deseydi çok daha şık olurdu. Bir yandan da şöyle bir tabloda yok mu? Barış Terkoğlu bunu çok sık söyler, gazeteci arkadaşım Barış Terkoğlu. Çakarlı araç lobisinden bahseder. Bu da ilginçtir. Hepimiz sıkıldık bundan. Sadece biz değil. Yeni İçişleri Bakanı göreve gelir gelmez bu konuda adımlar atacağını söylemişti. Bir önceki İçişleri Bakanı listeler yayınlamıştı değil mi? Çakarlı araçları yasa dışı şekilde, yani yönetmeliklere uygun olarak kullanmayanların listelerini yayınlamıştı. Bakın o çakarlı araç lobisi nasıl işliyor? Terkoğlu'nun bahsettiği o çakarlı araç lobisi, o hafızamda, bu konuya dair yaptığı haberler, kaleme aldığı köşe yazıları hafızamda. Şöyle söylüyordu mesela, ki buna neden lobi ifadesini kullanıyor o da dikkat çekici. Yani bir kişi gerçekten tehdit aldığı yönünde bazı başvuruları emniyete yapıyor ama o tehditler nasıl geliyor mesela? İşte internet kafelerden o gün açılan e-mailler üzerinden ölüm tehditleri bu kişiye gönderiliyor. İşte avukatlar da işte bahsettiği lobi dediği Barış'ın, Barış Terkoğlu'nun tam olarak bu. Hani bunu meslek haline getiren kişiler olduğundan olduğu iddiası var Terkoğlu'nun. O sahte ölüm tehditlerini bir dosyaya koyup emniyete gidip bakın ben işte ölüm tehdidi alıyorum, o yüzden çakarlı araç istiyorum ya da koruma istiyorum şeklinde başvuruların yapıldığından bahsediyor ya da bu yönde iddiaları var Barış Terkoğlu'nun, ki Terkoğlu yazıyorsa biliyorsunuz siz de, yani son derece güvenilir bir gazeteci arkadaşımız, tablo bu. Velhasıl şunu söyleyip öyle müzeye gideyim, üretilen ayrıcalıklar ülkesi haline geldik ve sadece bu trafikte yaşanmıyor, adalette de yaşanıyor. Emin olun medyada da yaşanıyor. Tartışmaları takip ediyorsunuz. Ekonomide de yaşanıyor. Velhasıl o üretilen ayrıcalıklardan faydalananların ülkesi olduk. Bir de bundan faydalanmayanlar var. Bizler de vergilerimizi ödemeye devam ediyoruz. Hadi bir ara verelim. Devam edeceğiz arkasından.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: şüphelimiz sürücü ait. Yani tıkıştığı her yerde insanlara çamur atıyor. Kar kameraları var, tüm kenti gören. Onun mesela verilerine müdahale ediliyor. Bunu kim yaptı diyor, ben yapmam, emniyet müdürünü işaret ediyor. Şimdi madem bu sim kartı sinyal bilgilerini elde etmek için bu siber çeten elemanı Gökhan'a gönderdiğini söylüyor ya. Peki zaten 07.01.2020 tarihinde, bakın bunu ilk defa burada açıklıyorum. Zaten Gülistan'ın sinyal bilgilerini içeren HTT bazlı raporu dosyamızın içerisinde var desem, siz bunun ifadesinin ne kadar yalan olduğunu tüm toplumda anlamış olması açısından söylüyorum. Gülistan'ın sinyal bilgileri en son mezarlık yanından sinyal aldığına ilişkin HTT bazlı raporu var. Şimdi olan bittiği için siz ne diye bir daha sim kartı gönderirsiniz Ankara'ya?
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
3: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na ekonomiye dair başlıklarla devam edeceğiz. Ama oradan önce ben programın başında Galatasaray'ın şampiyonluğunu Galatasaraylıları kutlamıştım. Sevgili Akif, büyük Galatasaraylı Akif Özcan da şimdi masaya geldi, oturdu. Onu da kutluyorum, onu da ayrıca bir kez daha kutlamak istiyorum. Onu yapmazsam olmaz. Peki, devam edelim. Hangi başlıkta? Yasa dışı bahis operasyonları. Son dönem itibariyle bu operasyonların yoğun şekilde yapıldığını görüyoruz. Ama enteresan bir açıklama da gelmişti, hatırlayınız, geçtiğimiz günlerde resmi ağızlardan. Ne denmişti? Dünya Kupası'na kadar bir ara veriyoruz. Neden diye de sorduk biz, değil mi? Farklı iddialar var henüz somutlaşmadığı için, ama hani belki motivasyon vesaire, ama eğer futbolcularla ilgili problem, yöneticilerle ilgili bir problem yok ise neden ara veriliyor ki? Yani hani söylenir ya, ne denir buna dair, hani bir sorun yoksa kimsenin bir endişe duymasına da gerek yok. Bu operasyonların bir şekilde duruyor olmasına bir anlam verememiştik biz aslına bakılırsa. Ama enteresan bir haber var, enteresan bir başlık var, bunu size aktarmak istiyorum. Çok sayıda ilde biliyorsunuz yasa dışı bahis operasyonları düzenleniyor. Şimdi yasa dışı bahisi organize edenler, evet onlar yakalanıyorlar, onlar yargılanıyorlar, buna dair evet adımlar atılıyor. Bir yandan da haber dikkat çekici, yasa dışı bahis oynadığı tespit edilenler de şu an itibariyle yargının radarına girmiş durumda. Sayı, rakam son derece dikkat çekici. 3 milyon 173 bin kişiden bahsediliyor. Yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen. Kabahatler Kanunu kapsamında ceza alabilirler mi? Alabilirler. Üstelik de hiç de azımsanmayacak rakamlardan bahsediliyor. 100 bin lirayla 400 bin lira arasında ceza da gelebilir. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. İllegal şekilde bahis ve kumar oyunlarının oynatıldığı o platformlara üye olanlar, bu sitelere para yatırarak bahis ya da kumar faaliyetlerinde bulundukları tespit edilen 3 milyon kişiden bahsediliyor ki, mesela tabii rakam sadece bu değil. Bunlar sadece o kumarı, yasa dışı bahsi ya da yasa dışı kumarı oynadıkları tespit edilen kişi sayısı. Soruşturmalar kapsamında bugüne kadar sistemde kayıtlı olan, o yasa dışı bahis sistemi içerisinde kayıtlı olan kaç kişinin verisi şu an itibariyle soruşturma yapan emniyetin elinde biliyor musunuz? 13 milyon 800 bin kullanıcıdan bahsediliyor. 13 milyon 800 bin kullanıcıdan bahsediliyor ve dediğimiz gibi bu kişilerin 3 milyonu hakkında da kimlik, bu 3 kişilerin 3 milyonunun kimlikleri tespit edilmiş durumda. Yine benzer operasyonlar kapsamında mesela para transferlerinde, bu yasa dışı bahis transfer, para transferlerinde kullanılan 14 binden fazla para yatırma, 52 binden fazla para çekme hesabı da yine aynı şekilde, ya da bunun için kullanılan hesaplar da şu an itibariyle inceleniyor. Bunu da aktarmış olalım. İlginç, dediğim gibi yürürlükte olan yasalara göre ülkede, Türkiye'de yasa dışı bahis oynatmak da elbette Kabahatler Kanunu kapsamında cezalandırılıyor. Neden 100 bin lirayla 400 bin lira arasında? Çünkü 2026 yılında yasa dışı bahis ya da kumar oynamanın cezasının fiili boyutuna göre bu boyuta, buraya, bu rakamlara çıkmıştı yapılan düzenlemelerle birlikte. Hani böyle bir şey yapmayın, tabii ki yapmayın, ama böyle bir cezayla da karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Bu detaya da son derece dikkat çekici cezalar, 100 bin lirayla 400 bin lira arasında. İlginç. Peki, ekonomiye dair diğer başlıklarla devam edelim. Hep söylüyoruz bunu, ekonomi deyince hani neden işte hala orta gelirli ya da sabit gelirliler neden enflasyonla mücadele konusunda bu kadar yalnız kalıyorlar diye soruyoruz değil mi her fırsatta. Emre Şirin, ekonomist Emre Şirin bu sorunun yanıtını vermiş. Emekliye, dar gelirliye niye kaynak yok, niye kaynak yaratılamıyor diye sormuş. Yanıt faiz giderlerinde. İlk 4 ay 2026'nın ilk 4 ayı itibariyle faize giden para ne kadar biliyor musunuz? 1 trilyon 115 milyar lira. Doğru duydunuz. 1 trilyon 115 milyar lira. Hatta işte buna dair karşılaştırmalar yapılıyor. Eğer mesela bu kaynak faize harcanmasaydı, işte birazdan konuşacağız, deprem güçlendirmesi için binlerce binadan bahsediyorum, ev değil, binlerce binanın örneğin deprem güçlendirmesi yapılabilirdi şeklinde karşılaştırmalara da, uzmanların yaptıkları karşılaştırmalara da denk geldim bu rakamın netleşmesinden sonra. Neden önemli bu 1 trilyon 115 milyar lira meselesi, rakamı? Çünkü geride bıraktığımız yıl aynı dönemde bunun yarısıymış, 684 milyar liraymış ve bugün itibariyle bunun faize harcanan, bütçeden faize giden kaynağında 1 trilyonun üzerine çıktığını da biz yine öğreniyoruz bu tablo ışığında. Sık sık bahsediyorum, bahsetmeye de devam edeceğim. Evet, gençlerin işi daha zor. Çalışma hayatı içerisinde bir mücadele veriyorlar. Düşük ücretlerle hayatlarını daha doğrusu bir hayat kurmaya çaba gösteriyorlar ama gerçekten yaşlılarımız için de ya da yaş almış olanlarımız için de durum hiç de parlak değil. Ben söylemiyorum, Türkiye İş Kurumu, İşkur verileri bize bunu gösteriyor. Bakın 2024 yılının ilk 4 ayında İşkur aracılığıyla işe yerleştirilen 478 bin kişinin 44 bini 50 yaş üstü yurttaşlardan oluşuyor. Hatta bir adım daha ileriye götüreyim o rakamları size anlatırken. Mesela bu 65 yaş üstü olanların sayısı İşkur tarafından, devletin resmi iş bulma kurumu tarafından işe yerleştirilen 1700 ilk 4 ayda 1754 kişinin 65 yaş üstü olduğunu biz öğreniyoruz. Gerçekten çok çarpıcı veriler, çok çarpıcı rakamlardan bahsediyoruz. Hani emekli maaşları yetiyor, yetmiyor. Bakın kim bu konuda açıklama yaptı biliyor musunuz? Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün'ün bir açıklamasına denk geldim. Daha doğrusu paylaştığı bir veriye denk geldim. Tam da bu konular konuşulurken, hani ne oluyor, ne bitiyor diye bakarken, 6 yılda, geride kalan 6 yıl içerisinde çalışan emekli sayısı hayatının en güzel, en sakin dönemini yaşayacak değil mi? Yaşayacağız emekli olunca. Ama öyle oluyor mu? Hayır. Diyor ki Kazım Ergün, Emekliler Derneği Başkanı, son 6 yılda çalışan emekli sayısı 3 katına çıkmış durumda. Ve şunu söylüyor, bu çok çarpıcı bir ifade. Emeklilerimiz devletin kendilerine verdiği hakla, tırnak içinde, değil yeniden alın teriyle ayakta durmaya çalışmaktadır ifadesi çok çok önemli. Hani biz gençleri bir şekilde evliliğe, çok çocuk yapmaya teşvik ediyoruz, etme çabası içerisindeyiz ama yani bu bir yandan da bakınca hiç de adil bir tablonun olmadığını da görüyoruz. Geçtiğimiz hafta konuşmuştuk yaşlılarımız demişken, bunu da anlatayım size, rakamlar netleşti çünkü. Hani huzur evleri ve yaşlı bakım ya da rehabilitasyon merkezlerine kabul koşullarını Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adıyla çelişir şekilde yükseltmişti, hatırlayınız. Huzur evlerine kabulde yaş sınırını 60'tan 70'e çıkartmıştı. Hatta şöyle söyleyelim, o düzenleme sonrasında ilginç veriler ortaya çıktı. Yaklaşık 20 bin yaşlımız bekliyordu bu karardan önce, sırada bekliyorlardı o huzur evlerine yerleşebilmek için ama 60-69 yaş aralığındaki yaklaşık 7 bin kişi bakanlığın bir anda bir imzayla aldığı bu kararla ya da bizlerle paylaştığı bu karar sonrası o bekleme listelerinden elendi. Peki sırada bekleyen kaç kişi var? Daha doğrusu 12 bin kişiden 5 bine düşmüş durumda. Tabii böyle olunca mesela ne kadar kolay değil mi süreci yönetmek? Son derece kolay oluyor o zaman. Yaş sınırıyla oynayınca çok daha kolay sorunlar çözülmüş oluyor. Bakın O verileri bir kez daha paylaşacağım sizinle. Bu da ilginç aslına bakılırsa. Sosyal yapımız hakkında da birkaç bilgi veriyor bize. Şimdi bakanlığa bağlı huzur evlerinde, sadece Aile Bakanlığı'na bağlı huzur evlerinde yaklaşık 10-15-16 bin kişilik bir kapasite. Bunun 13.800'ü sadece dolu. Bakın, bekleyen 12 bin kişi vardı ve 2 bin kapasite boş. Bu çok dikkat çekici değil mi? Nasıl oluyor? Çünkü bazı illerimizde, bazı şehirlerimizde huzur evleri boş duruyor. O biraz söylediğim gibi sanki sosyal yapıyla ilgili bir durumda, sosyal yapıyla ilgili de bir tabloyu gösteriyor bize. Tabi buna yani akademisyenlerin biraz çalışması gerekiyor herhalde. Bakın, en yüksek kapasiteli huzur evi İzmir'de Narlıdere'de. İşte İstanbul, yine İstanbul ön plana çıkıyor. İstanbul, Kartal aynı şekilde. Adana, Ankara, Konya, Trabzon böyle sırayla gidiyor yüksek kapasiteli huzur evleri. Ama mesela şu benim dikkatimi çekti. Isparta, Bursa, Kırşehir, Sivas, Ardahan ve Aydın'daki bazı huzur evlerinin tamamen boş olduğu bilgisi de var. Bu da son derece dikkat çekici değil mi? Yani burada işte o sosyal politikalar nasıl şekillenmeli, nasıl biraz daha sanki hani ihtiyaç karşısında o politikaların doğru şekilde geliştirilmediğinin de bir göstergesi gibi geliyor bana. Tabii bir yandan da söylediğim gibi bir yani işte sosyal yapı, o kentlerin sosyal dokusu, sosyal yapısıyla da ilgili bir durum. Yaşlıların durumu böyle. Yaşlıların durumu böyle. Peki gençler mesela, gençler arasında durum ne? Özür dilerim. Bakın, bir anketten size bahsedeceğim. Ankara'nın gerçekleştirdiği bir anketten bahsedeceğim. Yani şöyle söyleyebiliriz. Gençler dertli ama yaşlılar için de durum farklı değil. Bakın, Ankara'nın anketine katılan 18-25 yaş grubundaki soruluyor yaşa, yani bugün genç olmak geçmişe doğru, geçmişle karşılaştırıldığında daha iyi mi, daha mı zor? Yani bu yaş grubundaki gençler diyorlar ki 20 yıl öncesine göre daha zor bir durumdayız. Bunu söyleyenlerin oranı da %85. Kendilerini geçmişle karşılaştırıyorlar ve bir şekilde bu yanıt ortaya çıkıyor. Yaş almış olanlarda mesela 50 yaş üstüne de bu soru soruluyor. Onlar için de aslında bakılırsa farklı bir tablo yok. Onlar da aynı yanıtı veriyorlar. Evet, bugün genç olmak daha zor mevcut yaşam koşulları dahilinde. Şöyle bir bakıyorum, aktarabileceğim ekonomiye dair çok başlık var ama dün bir rakam açıklandı, benim dikkatimi çekti. İstanbul Boğazı, işte Kanal İstanbul tartışmaları, Montre tartışmaları çokça yapılıyor biliyorsunuz. Çok çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Hani hükümetin de bu Kanal İstanbul meselesinde ki en önemli argümanı ne? Yıllardır bize bu anlatılıyor, yıllardır bize bu söyleniyor. Boğazlardan geçen gemi sayısı giderek artıyor deniyor değil mi? Ama mesela dün Anadolu Ajansı buna dair bir veri paylaştı. Hiç de böyle değil. Mesela geçen yılın aksine 300 metreden büyük gemiler bu yılın ilk 3 ayında boğazdan geçiş yapmamış mesela. Tablo bu. Ya da geçiş sayılarına bakıldığı zaman da yine aynı şekilde tanker sayısının, boğazlardan geçiş sayısının azaldığını görüyoruz. Geçen yıl Ocak-Mart döneminde 9.351 gemi boğazdan geçerken, İstanbul Boğazı'ndan, bu sene 9.195'e düşmüş durumda. Neden bunu söylüyorum, neden bunu anlatmaya çalışıyorum? Dediğim gibi boğaz trafiği, artan boğaz trafiği Kanal İstanbul'un en önemli gerekçesi olarak bizim önümüze konuyor ama rakamlar bunu söylemiyor. İşte Anadolu Ajansı'ndan aktardım size. Bakın, son 20 yıl içerisinde, son 20 yıl içerisinde %27 oranında gemiler, boğazdan geçiş yapan gemi sayısı açısından bakıldığı zaman %27 olarak düştüğünü görüyoruz. Tabii bunda gemilerin tonajlarının artmış olmasının da etkisi var. Tamam, buna da itirazımız yok. Ama mesela rotaların değişmiş olması, yani ticari rotaların değişmiş olması gibi bir gerçeklik de var aslında bakılırsa. Bunun görülmesi, bunun anlaşılması gerekiyor. Hani Kanal İstanbul tartışmalarını biz farklı boyutlarıyla, daha çok rant boyutuyla da tabii anlatıyoruz burada, aktarmaya çalışıyoruz ama bir yandan da bakınca en önemli argüman İstanbul Boğazı'ndan geçişler. tehlikeli tankerler geçiyor, kazalar artıyor ya da kazaların artma riski var. İşte Anadolu Ajansı bize diyor ki hayır, geçtiğimiz yılla bu yıl karşılaştırıldığı zaman hiç de öyle bir yükseliş, hiç de öyle bir azalış yok. İşte üstelik de dediğim gibi son 20 yıl içerisinde bakın 2007'de 56 bin gemi geçerken 2025'te 40 bin gemi geçmiş ya da tanker geçmiş boğazlardan. %27'lik bir düşüşten bahsediyoruz. Tablo bu. Yani o argümanda çok aslında kullanışlı bir argüman değil. Belki başka argümanlar bulurlarsa kamuoyunu ikna edebilirler diye düşünüyorum. Yavaş yavaş ilk bölümün sonuna geliyoruz. İkinci bölümde bir deprem mağduru Mehmet Doğan'ın tazminat mücadelesini anlatacağız. Konuğum da olacak kendisi. Eşini ve 3 çocuğunu 6 Şubat depremlerinde kaybeden. Biz devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kayseri 105.5, Samsun 107.7, Trabzon 102.4. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: acaba seçime doğru yeni bir kaynak arayışı içerisinde mi hükümet? Hani ekonomiyi kayıt altına alalım diyen ve bu ilkeyle hareket eden, bu konuda taviz vermeyen, sıkça eleştirilen Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarıyla ne kadar örtüşüyor bu uygulama? Diyeceksiniz ki Mehmet Şimşek'in haberi olmadan ya da onayı olmadan böyle bir şey olabilir mi? Siz verirsiniz o yanıtı işte. Gerekçe şu, ülkeye sermayeyi çekmeye çalışıyoruz. Tamam ama risk şu, kaynağı belirsiz varlıklar ne olacak? Bunları biz konuşurken, sermaye için gerekli adımlar atılırken biz de kendi mutfağımızda, kendi tenceremizle uğraşıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimindesiniz. Haber merkezine bağlanmadan önce de anonsunu yapmıştım. Deprem davalarını konuşuyoruz. Bütün davaları gündemde olan bütün davalarla gelişmeleri size aktarma çabası içerisindeyim. İlk günden beri biliyorsunuz. Bu kez nereye gideceğiz? Bu kez Adıyaman'a gideceğiz. Zümrüt Apartmanı'nda Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde o apartman yıkılmıştı ve Mehmet Doğan hem eşini ve 3 çocuğunu kaybetmişti. Mehmet Doğan bir tazminat davası açtı. Adıyaman Belediyesi çevrene, aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı'na ve AFAD'a, mahkeme 3. İdare Mahkemesi Adıyaman'da 460 bin liralık bir manevi tazminat kararı aldı ki emsal olması açısından çok önemli ama ne oldu? Bakanlık, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da ödenmesi planlanan tazminatın iptali için kararı istinafa taşıdı. Şimdi hem bu süreci, hem bu yargılama sürecini, hem tabii ki deprem gününde, deprem sonrasında nelerin yaşandığını konuşacağız. Kiminle? Mehmet Doğan'la. Sayın Doğan, merhabalar.
3: Merhaba.
0: Öncelikle başsağlığı dileklerimi kabul edin lütfen. Bu dava sürecini tabii ki konuşacağım sizinle ama depremin hemen sonrasında, yani deprem olduktan hemen sonrasında neler yaşandı? Siz neler yaşadınız o ilk 3 gün 4 gün boyunca? Bunu anlatmanızı rica edeceğim. Çünkü aslında bu davayla da ilişkili o günlerde yaşadıklarınız, değil mi? O ilk 3-4 gün neler yaşandı? Nelere tanıklık ettiniz? Paylaşır mısınız bizimle?
3: Depremin ilk 4 gününde il dışında olduğum için 4. gün Adıyaman'a vardım da. Eşim ve çocuklarımız zaten binada oturan vatandaşların kendi imkanlarıyla kepçe getirip AFAD'ın onu bunu hiç kimsenin desteği almadan kendi imkanlarıyla o vatandaşları hepsini, eşini, ailemi de oradaki vatandaşı hepsini çıkarmışlardı depremin ilk gününde. Dördüncü gün geldiğimde gideyim dedim, inşaata bir bakayım, herhangi bir bilgi, bir belge, bir şeyler toplamak için çok uğraştım giderken. Ne yazık ki dördüncü gün gittim de valinin evi bir çiz olduğu için inşaat, dümdüz bir alan, hiçbir şey yok. Vatandaş enkaz altında bağırırken, kurtarmayı beklerken ne yazık ki valinin evi bir çiz olduğu için enkaz hiçbir şey yok. Dümdüz bir arsa var orada. Hiçbir belge, hiçbir şey almadan, ne bileyim
0: yani örnek belki binadan, değil mi, örnek alınabilirdi.
3: Yerinde ne demir var, ne bir şey var, sadece dümdüz bir arsa var. Hiçbir şey bulamadım.
0: Buyurun. Yok yani tabii ki bu, çünkü o binaların her biri aslında bakılırsa bir cinayet mahalli ve pek çok delil var orada ve o delillerin işte binayla ilgili, işte betonun yapısıyla ilgili, demirlerin kullanımıyla ilgili o binalar bir anda kaldırılınca o delillerin toplanması da imkansız hale geldi.
3: Tabii ki imkansız hale geldi. Şimdi bakın bin senedir ben bilirkişi raporunu besliyorum. Denetçi serbestlik var da müteahhit. Evet, benim dosyamda daha İçeride değil dosyada, çünkü bilirkişi raporu bir senedir gelmiyor. Her gitmede 3 ayda bir bilirkişi raporu, 3 ayda bir bilirkişi raporu. Adli kodurlarında inan ki adalet teşnaylara platformu olarak da bıktık artık. Yani biz bu mahkeme salonlarından git gel adaletin sağlanmaz yerine biz adalet teşnaya koşuyoruz. Bıktık hani. Bunun için tüm toplum, sivil örgütlerinden, tüm halktan, medyadan, sosyal medyadan herkesten destek bekliyoruz. Sizin gibi duyarlı insanlardan Tabii ki sağ olsun var olun. Sizden destek bekliyoruz. Bizim adaletin olmadığı yerde sadece bizim medyada toplu Türk kurslarından destek alıyoruz. Başka biz kimseden destek almıyoruz. Devlet bir şey yok yani. Devlet yok. Piyasada da yoktu. Mahkemede de yoktur. Şu anda da yok. Hiçbir yerde devlet yok. Yok yok. Görmüyoruz.
0: Şunu sormak istiyorum size. Hani evet. Adım adım gidebiliriz. Bir tazminat evet. davası, ceza davasına geleceğim. Hani siz bilirkişi raporu gelmiyor bir yıldır dediniz. Onu konuşuruz. Şimdi tazminat davasının 3 kuruma, belediyeye, bakanlığa ve AFAD'a yönelik olarak açtınız ve kazandınız bu davayı. Evet. Bakanlığı evet. Yiğit. Yani mesela belediye, yani ayrı ayrı anlatabilir misiniz sizi yormayacaksam? Yani mesela belediyeye neden sorumlu tutuyorsunuz? Bakanlığı neden sorumlu tutuyorsunuz? AFAD'ı niye sorumlu görüyorsunuz?
3: Çünkü bu inşaatların yapımında birinci sorumlu belediye çevre şehircilikler. Birinci sorumlu bak. Birinci sorumlu bunlardır. İkinci sorumlu müteahhitlere müteahhit bu binalarda yolsuzluk atmışsa bu yolsuzluğa göz yuman belediye ve çevre şehircilikler. Yapı denetimdir. Yapı denetim müteahhit çalar evet. Müteahhit ben çalarım der. Yolsuzluk yapar ama devlet yapı denetim buna izin vermeyecek. Evet yapı denetim de neden? Çünkü müteahhit bunları verişine duruyor. Cebine, elini cebine koyuyor efendim. Ben betonumu döküyorum. Hadi eyvallah dök efendim. Çünkü o binalar, o beton toz, kum, kum. Şey yok. Beton, beton denen bir şey yok. Demir yok, beton yok. Yığın ya. Bak gördün bir, ya bir şey ya bir kum dökürsün ya. Kanyon kumu döker ya. Enkaz o şekil olmuş. Bunun sebebi ki bunun sebebi çevre şehircilik. Peki yapı denetim denen şey çevre şehircilikte. Ondan sonra belediye gelince belediye gereken inceleme yapmadan, zemin öküsü yapmadan hiçbir şey yapmadan bu projeyi onaylattırmış müteahhitin eline. Çünkü neden? Çünkü oradaki insanlar da biz biliyoruz, görüyoruz. Elini cebine koyduğu zaman imzayı atıp çekip gidiyor. Çünkü burası Türkiye, burası insan hayatı çok ucuz. Değeri olan, en ucuz olan insan değeridir. İnsanlık yok. Türkiye'de insanlık da yok, insan değeri de yok. Onun için AFAD'a gelince AFAD'a gerekeni zamanında müdahale etmediği için ona tazminat davası açtık. Senin imkanlarımızla biz bu işi yaptık. Bu şeylerimizi kendi imkanlarımızla çıkardık. AFAD değil. AFAD yoktu çünkü. Devlet yok. Devlet olmadığı yerde zaten AFAD olmuyor. Onun için üçünü de dava açtık. Üçünü de kazandık. Ve utanmadan, çevre şehri sıkılmadan ben suçsuz dolar açıp suçunu kastıyorum. Tablet 52 bin 55 bin 200 lirasına itiraz ediyor. Ha. Bir üst mahkemeye taşınır.
0: Siz buna karşı bir hamle yapacak mısınız?
3: Efendim?
0: Siz bu davada hani bir hamle yapacak mısınız? Avukatlarınız neler söylüyor? Hani o kararı mı bekleyecek?
3: Zaten biz bu tazminatı az bulduğumuz için bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz zaten. Biz edecektik, onlar etmiş. Biz de edeceğiz. Biz de bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz.
0: Anladım. Şu ceza dava...
3: Biz de itiraz edeceğiz.
0: Bu kurumlar sizle temas kurdular mı? Yani hayır, belediye mesela avukatlarınızla ya da sizle.
3: Avukatımı bilmiyorum da avukatımla görüşmedim. Çünkü kısa zamanda aynı kurduğunda sonuçlandı. Bugün aynı bir haftadır sonuçlanmış. Benle kimse ispatı geçmedi. Avukatım da daha bugün avukatla görüşeceğiz zaten bu randevumuz var. Benimle kimse ispatı geçmedi.
0: Anladım. Peki şu ceza davasına geçeceğim bir yandan da Zümrüt Apartmanı ile ilgili olarak bir ceza davası devam ediyor ama bir dün sizde de konuşurken dinleyicilerimizin hani aklında bir soru işareti kalmasın diye söylüyorum. Siz söylemiştiniz bu tazminatı alırsanız nasıl kullanacaksınız?
3: Tazminatı aldım da proje yapmıştım. Alacağım tazminata göre bir kreş ondan sonra şuramada bir kütüphane ya bir müzik salonu, bir okulda bir müzik salonu açayım. Para daha çok olsa yeterse şehir merkezinde böyle köşe bucak bulmayacak. Taziye evi olmayanlarda bir taziye evi. Çünkü bizim burada Acaman'da taziye evleri çok önemli. Çok değer veriyoruz.
0: Tabii, tabii.
3: Bir taziye evi ailemin adına taziye evi yapıp ya bir okul ana sınıfı yapıp ya yani bir yatırım yapacaktım. Devlet adına ben çocukların adına bu tazminatı alıp bir şey yapacaktım. Bu parayı ben kendime kullanmayacaktım.
0: Tabii.
3: Verilen tazminat sen bırak bir şey yapmayı. Sen bir evin içinde bir okula ben bir sınıfın içine düzenleyemem.
0: Tabii doğru söylüyorsunuz. Peki yani şu ceza
3: oranacaktım.
0: Anladım, anladım. Şu ceza, son olarak da onu sorayım. Şimdi bir de ceza davası ilerliyor. Bu tazminat davasının dışında. O ne durumda şu an itibariyle? Orada tutuklu olan isim var mı, yok mu? Yargılamalarla ilgili sizin düşünceniz ne? Bir de onu söyleyin.
3: Yargılama devam ediyor. Bir kişi raporu geldi. Avukat tabanı görüşeceğim. Amin Bayin 14'ünde bizim mahkeme açık. Evet, bizim müteahhit içeride ama çünkü bu müteahhitin Adıyaman'da yaptığı ilk binası yıkılmadı. Ondan sonra yaptığı her binası hepsi yıkıldı. Çünkü ilk binası neden yıkılmadı? Zümrüt Apartmanı ilk binasını dürüst bir şekilde deprem yönetmenine göre yaptığı için yıkılmadı. Ondan sonraki yaptığı tüm binaların işin hilal yolunu öğrendi. Tutmayı öğrendi. Çünkü ilk binada akıllı öğrenmemişti. Tüm binaların akıllı öğrendiği için tüm binalar yıkıldı. Ve bir binada 37 vatandaşımızı yine kaybetmiştik Ali Zümrüt Apartman'da. Orada 18 yıl ve 6 ay ceza yemiş. Ve bizim de alında bir sene yakın oldu. Biz hep bilirkişi raporu bekliyoruz. Her gittiğinde. Bu ayda zaten avukatla danışacağım. Bugün görüşeceğiz. Bilirkişi raporu gelip gelmediğini ki ona göre dava sürecini konuşalım ki ne yapabileceğimizi konuşalım. Dava sürecini bu şekilde devam ediyor.
0: Tamam. Peki çok çok teşekkür ediyorum Mehmet Doğan. Tekrar başsağlığı diliyorum size.
3: Teşekkür ederim. Ben de bize zaman ayırdığınız için ben de size teşekkür ederim. Sizin gibi ilgili alakalı bize zaman ayırdığınız için ben de size teşekkür ederim.
0: Her zaman. Görüşmek üzere. Tablo bu. 6 Şubat depremlerinde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Mehmet Doğan konuğumuzdu. Bir tazminat davası. Gerekçesini de anlatıyor. Kreş yapmak istiyorum diyor. Anaokulu kurmak istiyorum diyor. Kütüphane yapmak istiyorum diyor. Taziye evi yapmak istiyorum diyor Adıyaman'da. Bu bizim için çok önemli diyor. Bunları yapmak için aslına bakılırsa. Hani o tartışmalar da ayrı bir yerde devam ediyor. Onu da biliyorum herkesin hakkını. Bir soru işareti kimsenin kalmasın diye sordum ama evet, mahkemede Adıyaman 3. İdare Mahkemesi de 500 bin liralık bir dava açmıştı. Ve 460 bin lira manevi tazminat kararı çıktı oradan. Belediye ya da AFAD değil ama neresi? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın bir itirazı var. Bu nedenle de istinafa

0: mesela savunmuşlar kendilerini. Adıyaman Belediyesi şöyle söylüyor: İdarenin sorumlu tutulabilmesi için zarara yol açan işlem veya eylemin idare tarafından gerçekleştirilmiş olması gerekir diyor. Biz bunu yapmadık, müteahhit yaptı şeklinde bir savunması var. Benzer şekilde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da yine savunmasında kendisine yüklenebilecek herhangi bir hizmet kusurunun bulunmadığını, her şeyin imar mevzuatına göre şehirlerin planlaması üzerinden kurgulandığını belirtiyor. AFAD'la ilgili tartışmalar çok fazla. Onu söyleyeyim. Yani bu dava üzerinde de değil sadece. Neden? Çünkü AFAD'ın zemin etütleri yaptığı deprem öncesi, daha depremden birkaç yıl önce bile Adıyaman'da, Maraş'ta, farklı kentlerde yaptığı zemin etütleriyle ilgili hazırlanan raporlar var ortada ve aslında bakılırsa o raporlarda riskli gösterilen pek çok binanın da, bölge olarak riskli gösterilen o bölgedeki binanın da yıkıldığını biz görüyoruz. İşte hani AFAD'ın hazırladığı bu raporlar neden kamuoyuyla paylaşılmadı? Neden acil bir önlem alınmadı diye de sormak gerekiyor. AFAD ne diyor savunmasında? Zararın münhasıran deprem sebebiyle ortaya çıkması ve depremin yıkıcı etkisinin büyük olması durumu da göz önüne alındığında idarelerin herhangi bir işlemi veya eylemiyle gerçekleşen zarar arasında illiyet bağı kurulmasının idare hukuku ilkeleriyle bağdaşmadığı belirtiliyor. Yani deprem şiddetliydi. Biz ne yapalım ha? Biraz da konu sanki, mesele de sanki buraya geliyormuş gibi görünüyor. Tabii dediğim gibi emsal oluşturması açısından son derece önemli bir dava. Mehmet Doğan'ın açtığı ve kazandığı, tekrar söylüyorum, kazandığı dava, ama onun da bir itirazı olacak öğrendik buradan. O da hayır diyor, bir yurttaşın canı bu kadar ucuz olamaz, daha çok tazminat ödeyeceksiniz bana şeklinde bir itirazı var. Ve o tazminatı, tekrar ediyorum, nasıl kullanacağını da buradan bizlerle paylaştı. Okul, anaokulu, taziye evi, kütüphane kurmak için kullanacağım dedi. Bir haber daha, onu da vereyim, öyle araya gideceğim izninizle. Yine deprem davalarıyla ilgili olarak Adana'da bu kez 6 Şubat'ta yıkılan tutar yapı sitesi, 63 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. O siteyle ilgili de yine biliyorsunuz en çok konuşulan konulardan bir tanesi kamu görevlilerinin, yargılanan kamu görevli sayısının çok sınırlı olması. Burada bir izin verilmişti Adana Valiliği tarafından. 16 kamu görevlisininle ilgili bir soruşturma izni verilmişti. İlginç bir başlık, ilginç bir ayrıntı. Bu görevlilerle ilgili olarak bir dosya, bir inceleme raporu hazırlandı. O raporda ne deniyor? Evet, siz cevabı biliyorsunuz. Para tırnak içinde aktarıyorum size. Bu 16 kamu görevlisi kusursuzdur bilgisi var. Onu da söyleyelim. Madem bu kadar kusursuz kamu görevlileri ya da kamu kurumları, biz neden 53 bin vatandaşımızı kaybettik diye de sormak istiyorum. Ve bir araya gidiyorum.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: acaba seçime doğru yeni bir kaynak arayışı içerisinde mi hükümet? Hani ekonomiyi kayıt altına alalım diyen ve bu ilkeyle hareket eden, bu konuda taviz vermeyen, sıkça eleştirilen Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarıyla ne kadar örtüşüyor bu uygulama? Diyeceksiniz ki Mehmet Şimşek'in haberi olmadan ya da onayı olmadan böyle bir şey olabilir mi? Siz verirsiniz o yanıtı işte. Gerekçe şu, ülkeye sermayeyi çekmeye çalışıyoruz. Tamam ama risk şu, kaynağı belirsiz varlıklar ne olacak? Bunları biz konuşurken, sermaye için gerekli adımlar atılırken biz de kendi mutfağımızda, kendi tenceremizle uğraşıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı neyle devam ediyoruz? Şu hantavirüs vakalarıyla ilgili gelişmeler, birkaç başlık, hatta birkaç enteresan iddia var. Neden bahsedeceğim biliyor musunuz? Trump özellikle yardım kuruluşlarına ve verilen bütçeden Birleşik Devletler bütçesinden verilen yardımları kısmıştı, hatırlayınız. Bununla, bu politikayla ya da atılan bu adımla da bir ilgisi var mı diye biraz bu iddiaları gündeme getiren bazı haberler var. Bunları sizlerle paylaşacağım ama oradan önce şimdi bir gemi, biliyorsunuz İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları'nın Tenerife kentinde bir limana yanaştı o vakaların görüldüğü gemi. Şimdi o gemidekiler ülkelerine gönderilmeye başlandılar. İşte Hollanda, Türkiye'den de 3 kişinin olduğunu biliyoruz. O kişiler de Türkiye'ye getirilecekler. Tabii Sağlık Bakanlığı'ndan da buna dair bir açıklama var. Bu kişilerin tedbir amaçlı olarak da karantinaya alınacağını, karantina altında tutulacaklarını, belli bir süre en azından karantina altında tutulacakları detayını da öğreniyoruz biz. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada muhtemeldir ki gün içerisinde bu kişiler ülkemize getirilecekler, onu söyleyelim. Tabii hantavirüs denilince ağırlıklı olarak kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak değerlendiriliyor ya da bilim insanlarının, doktorların yaptığı açıklamalar en azından bu yönde. Şöyle yorumlar da yapılıyor. Yok, daha çok Asya, Orta Asya'da, Orta Asya'da, o coğrafyada görülen bir hastalık ya da bir virüs. Yoksulları vuran bir virüs, zenginlerin gemisine binince dünya o virüsü tanıdı gibi başlıklar da görüyorum. Gerçekten biraz da sanki böyle olmuş gibi görünüyor. Şimdi neden Trump meselesini gündeme getirdim biliyor musunuz? Bu gemide ölümlerle de gündeme gelen hantavirüs salgını tartışılıyor. Çokça konuşuluyor. Çokça bununla ilgili yorum da yapılıyor. Bilim insanları da çok büyük bir risk olmadığından bahsediyorlar. O da tamam, o da aklımızın bir kenarında dursun. Trump yönetimi virüsün yayılımını inceleyen, bu hantavirüsün yayılımını inceleyen mesela bir araştırma programının fonunu geride bıraktığımız yıl, 2025 yılı içerisinde kestiğini öğreniyoruz biz. Bu açıdan bakıldığı zaman da ki Amerika içinde de çalışmalar yürüten, küresel bazda da Batı Afrika'da yine aynı şekilde çalışmalar yürüten, Dünya Sağlık Örgütü şemsiyesi altında üstelik bu çalışmaların yürütüldüğünü de biliyoruz. İşte bu çalışmanın kaynağını kestiğini öğreniyoruz biz bir şekilde. Bakın, ilginç bir arşiv haberi çıkarttım ben bu iddiayı okuyunca. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump yönetimi bu dış yardımları, NATO'dan vesaire bahsediyor da özellikle bu küresel yardımlar üzerinden tartışılırsa bu konu 2030 yılına kadar da yansıyacak sonuçları ortaya çıkabilir şeklinde yorumlar yapılmıştı Trump yönetiminin dış yardımları durdurma kararı üzerinden. Hatta şöyle söyleniyor, şöyle iddialar var: bu küresel yardım kesintileri 2030 yılına kadar yaklaşık 9,5 milyon insanın hayatına mal olabilir. Bütçe kısıntıları, Trump'ın yaptığı bu bütçe kısıntılarıyla ortaya çıkan bir tablo ki mesela bu can kayıplarının bilimsel bir tıp dergisinde The Lancet adlı tıp dergisinde yayınlanan bir makaleden size aktarıyorum bunu. Mesela dediğim gibi 9,5 milyon insan hayatını kaybedebilir. Sadece Birleşik Devletler bütçesinden bu yardım kuruluşlarına, bu araştırmalara verilen desteğin kesilmesiyle birlikte, ki tabii ki maalesef en büyük bedeli kim ödüyor? En büyük bedeli çocuklar ödeyecek bu şartlar dahilinde. Mesela bu 9,5 milyon kişiden 2,5 milyonunun 5 yaş altı çocuklar olabileceğinden bahsediliyor. Onu söyleyelim, bunu da aktarmış olalım. Tabii yani Amerika içerisinde de bunlar tartışılıyor, çok konuşuluyor ama yani Trump'ın bu anlamda uygulamaları, politikalarını hepimiz biliyoruz. Hangi adımları attığını, hangi adımları çekinmeden atabileceğini de hep beraber defaatle geçmiş dönemi, yakın geçmiş itibariyle de tanıklık ettik hep beraber. Peki Trump demişken Orta Doğu'da neler oluyor? İran, Amerika arasındaki gerilim ne durumda, onu da aktaralım. Şimdi İran Birleşik Devletlere bir ateşkes bir teklifinde bulundu, bir barış teklifinde bulundu. Mesela neler var İran'ın Amerika Trump'a gönderdiği bu teklifte? Yüksek düzeyde o zenginleştirilmiş uranyum meselesi var, biliyorsunuz en çok konuşulan, en çok tartışılan konu. Hatta şöyle söyleyeyim, 28 Şubat'ta bu saldırılar İran'a gerçekleşmeden önce zaten masada bunlar konuşuluyordu, bunlar tartışılıyordu. Hatta bir gün sonra, yani ertesi gün bu saldırıların gerçekleşmeseydi, ertesi gün heyetler zaten bir araya gelip tam olarak da bu meseleleri konuşacaklardı. Hani orada söylemiştik bunu, diplomasi mi öldü, diplomasi ağır yara aldı ifadesini kullanmıştım ben. Gerçekten de ciddi bir güven sorunu yaratıldı taraflar arasında. Özellikle tabii ki ağır bedelini İran, daha doğrusu İran halkı ödedi bu süreç içerisinde. Ne diyor İran Trump'a? Yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoklarının akıbetine ilişkin önceden bağlayıcı taahhüt talebi karşılıksız bırakıldı. Bir kere onu söyleyelim. Yani Trump diyor ki bu konuda bana net bir taviz vermeniz gerekiyor. İran diyor ki hayır, böyle olmaz. Sadece ilk adım şu olabilir: çatışmalar bir an önce sona erdirilsin. Hürmüz Boğazı'ndaki o ticari gemi trafiği de kademeli olarak açılsın. Nükleer meseleler hiç gündemde değil demiyor İran. Ateşkesin ardından, eğer bu ateşkes sağlanır ise 30 gün içinde müzakere edelim. Tamam diyorlar, masaya oturalım ve müzakere edelim, ki bu kapsamda da yüksek düzeyde o zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmının seyreltilmesini, hatta kalan kısmınınsa başka bir ülkeye, yani İran ve Amerika dışında üçüncü bir ülkeye de gönderilmesini örneğin önerdi İran. Ki bunlar, şöyle söyleyeyim, hiç konuşulmamış, hiç tartışılmamış meselelerde değil aslında. Bunu söylemek, bunu anlatmak istiyorum size. Ki yine Tahran devam etti. Uranyumun geleceğine, bu bahsedilen elindeki uranyumun geleceğine de ilişkinde bir güvence istiyorum dedi. Yani müzakereler başarısız olursa bu 30 günlük süreç içerisinde, Amerika'nın anlaşmadan çekilmesi durumunda ya da transfer eden uranyum İran'a geri getirilmesi gerekir şeklinde bazı garantiler istedi. İşte söylediğim gibi o diplomasinin aldığı ağır yara İran'ın bunları gündeme getirmesine bir şekilde neden oluyor, onu da söyleyelim. Ben dedi İran, yine bütün mesele eğer buysa, bütün mesele benim elimdeki uranyum, zenginleştirilmiş uranyumsa, tamam ben bu faaliyetleri geçici olarak durdururum ama Amerika'nın söylediği gibi o 20 yıllık süreden daha kısa olmaz bu. Açıklaması da yine İran tarafından geldi. Bu şartlar dahilinde uzlaşı olur mu? Trump'ın yanıtına bakarsak uzlaşının biraz zor olacağını söyleyebiliriz. Dedi ki Trump, Birleşik Devletler Başkanı, İran'ın yanıtını okudum ama beğenmedim, kesinlikle kabul edilemez dedi. Ama şimdi mesela bakıyorum İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalar, deniyor ki yani bizim teklifimiz son derece makul, zaten daha önce masada olan meseleler, neden Trump buna karşı duruyor ya da neden bunu, ne demişti Trump, kesinlikle kabul edilemez yanıtını veriyor, biz de anlamakta zorlanıyoruz şeklinde bir açıklama geldi. Dediğim gibi hani Trump biraz da İsrail'in elini bölgede, İsrail'in elini rahatlatmak için bu konuda, özellikle bu uranyum, zenginleştirilmiş uranyum meselesinin üzerinde oldukça kararlılıkla, tırnak içerisinde öyle söyleyelim, kararlılıkla duruyor. Yoksa çoktan bu savaştan, tırnak içinde söylüyorum, Trump bu savaştan çoktan sıkılmış durumda. İç kamuoyunu anlatamıyor çünkü. Bu nedenle aslına bakılırsa Trump'ın hiç rahat uyuduğunu düşünmüyorum. Wall Street Journal enteresan, bu tam bu süreçle ilgili, bütün bu çatışmalarla ilgili, bu çatışmaların başlamadan önceki dönemine ait çok ilginç bir yazı, çok ilginç bir haber kaleme aldı. Deniyor ki haberde, İsrail ordusu bu saldırılar, yani 28 Şubat'ta İran'a yönelik olarak gerçekleştirilen bu saldırıları desteklemek amacıyla, dikkat, İran'ın batısındaki çöl bölgesinde gizli bir askeri üs kurdu. İddia, dediğim gibi, Amerikan merkezli gazetenin iddiasıdır bu. Ki habere göre de Irak makamlarının bilgisi dışında bu üs kuruluyor. Üste ne oluyor? Neden kuruluyor bu üste? Olası uçak kayıplarında İsrailli pilotları kurtarmakla görevli bazı özel kuvvetlerin konuşlandırıldığı yönünde de bir bilgi, bir detay var. Hatta şöyle söyleyeyim, dediğim gibi asıl mesele şu, hani Irak hükümetinin ya da ordusunun bu üstten İsrail'in, daha çatışmalar, savaş başlamadan önce, bu da bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Dedim ya, 28 Şubat sürecinde, yani o saldırılar, İran'a yönelik saldırılar başlamadan önce taraflar masadaydı. Aslında tam anlamıyla İran'ı oyalama süreci olduğunu, bu da, bu haber bile tek başına, eğer doğruysa tabii, tek başına gösteriyor. Mart ayı başında açığa çık bir Irak devlet medyasında yer alan haberler de bu haberde, haberin içerisinde yer verilmiş. Bölgede yaşayan bir çoban helikopter hareketliliğiyle dahil olmak üzere olağan dışı faaliyetler fark ediyor bu bölgede. Çöl bölgesinden bahsediyoruz. Ve bunu yetkililere haber veriyor. Keşif amacıyla da bölgeye Irak askerleri gönderiliyor. Ne oluyor? Irak askerlerine de ateş açılıyor. Ve orada, o çatışmada da bir asker, Iraklı bir asker hayatını kaybediyor. İlginç değil mi? Arkasından, saldırıdan sonra işte IŞİD'le mücadelede önemli rol oynayan bir terörle mücadele servisi var. O servisten iki birim daha gönderiliyor. Daha sonra da o bölgenin boşaltıldığı bilgisini yine haberde yer veriliyor. Gerekçe ne? Bu üssün kurulma gerekçesi, o dikkat çekici, İran üzerinde görev yapan savaş uçaklarından ya da helikopterlerinden biri düşerse arama kurtarma ekipleri bulunuyor bu üste ve üste konuşlandırılıyor. İşte bu anlamda bu askerlerde, oradaki özel bir kuvvetlerde bu amaçla kullanılacak imiş. Ki o dönemde hatırlayınız, Irak-İran sınırı da nasıl şiddetli bir şekilde, o çatışmaların ilk günü anlattık, konuşmuştuk burada hep beraber, nasıl şiddetli şekilde vurulduğunu da hatırlamakta fayda var. Aslında hani bu bilgiyle Amerikan medyasında yer alan bu haberin şöyle bir örtüştürünce, üst üste koyunca, aslında çok da gerçeklikten uzak olmadığı yönünde bir bilgi soruldu. Irak hükümet sözcüsüne bu mesele, bu konuya dair bir bilgi var mı? Medyada böyle haberler yer alıyor. Nedir, ne değildir diye sorulduğu zaman hiçbir yanıt da verilmedi buna. Irak yönetiminin de, Irak hükümet sözcüsünün de aslına bakılırsa hani bu kadar bu meseleyle ilgili sessiz kalmış olması da, en azından yalanlamamış olması, öylese tanımlayabiliriz herhalde, yalanlamamış olması da son derece manidar. Günümüzün öyle o çok kullanılan popüler sözcüğüyle bakarsak herhalde, en azından manidar diyebiliriz herhalde, değil mi? Benim en azından bakışım bu yönde. Şöyle bir yandan da tabii ki süremi de kontrol etmeye çaba gösteriyorum. Şöyle biraz spora dair şöyle bir 10 dakika konuşalım. Birkaç başlığım var. Fenerbahçe Beko'nun örneğin, şunu söyleyelim, radyosunu sonradan açanlar için, Galatasaray'ı tebrik ettik program içerisinde, birkaç kere üstelik tebrik ettik. Hem sarı kırmızılı ekibi, hem taraftarları, hem de sevgili Akif Özcan'ı da, benim sevdiğim Galatasaraylı arkadaşım Akif Özcan'ı da tebrik etmiştim. Geçelim. Euroleague'de neler oluyor? Fenerbahçe Beko 8. kez Final Four'a kalma hakkını elde etti. Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 3-1 yendi son maçta. Yine deplasman İstanbul'a bırakmadı Fenerbahçe. Eğer beraberlik olsaydı, 2-2 olsaydı son maç İstanbul'da oynanacaktı. Konuşmuştuk zaten yani Fenerbahçe'nin bu konuda en azından saha avantajı olduğunu ve tabii ki sadece saha değil, tecrübe avantajının da Fenerbahçe'den yana olduğunu söylemiştik. 3-1 yendi oynanan 4 karşılaşma sonrasında ve dediğim gibi son 11 sezonda 8. kez dörtlü finale yükseldiğini, Fenerbahçe'nin yükseldiğini de hatırlatmakta fayda var. Sadece finallerde oynamıyor, kazanıyor da aynı zamanda 2017 ve 2025'te de Fenerbahçe'nin Sarı Lacivert'te ekibinde dörtlü final organizasyonda şampiyon olduğunu da söyleyelim. Bu arada tabii koç Yasikevicius adını söylemek birazcık zor. 6'sı üst üste olmak üzere 7. kez dörtlü finallerde koç olarak mücadele edecek. Hani az önce dedim ya, hani sadece saha avantajı yok, aynı zamanda tecrübe avantajı da var. Onu da söylemiştik Fenerbahçe'nin. Bu açıdan bakıldığı zaman da şaşırtıcı bir sonuç değil, onu söyleyelim. Rakip dörtlü final organizasyonunda Fenerbahçe Beko'nun rakibi de Yunan ekibi Olympiakos olacak. Onu bir not olarak bir kenara koyalım. Olympiakos da tıpkı Fenerbahçe gibi hiç de azımsanmayacak bir tecrübeye sahip. Bugüne kadar dörtlü finalleri 3 kere kazanmış bir takımdan, bir kulüpten bahsediyoruz. Bu açıdan Fenerbahçe'nin işi de zor. Zaten Yunanistan'da basketbolun ne kadar çok sevildiğine birebir de tanıklık etmiş birisi olarak söylüyorum. Basketbolu da yakından izlemeye çalışan birisi olarak da bunu kolaylıkla söyleyebilirim. Ve Dünya Kupası milli takımımızda gidecek. Tarihin en uzun Dünya Kupası olacak. En çok takımın katıldığı Dünya Kupası olacak ki şöyle söyleyeyim, Tuğrul Akşar bu konularda yazıp çizen, fikir üreten bir isim, dönem dönem konuk da alıyoruz. İlginç bir yazı da kaleme aldı. Hani Dünya Kupası'nın, futbolun görünmeyen bedeli başlıklı haber. Zamanım kalırsa o haberden de, Dünya Kupası özelinde o haberden de size şöyle birkaç başlık, birkaç detay aktarmak istiyorum. Nasıl bütün yük sporcuların üzerine yüklenmiş durumda, bu önemli. Tabii Dünya Kupası sadece spor başlığı altında konuşulmayacak. Hani Trump'ın politikaları, ülke içerisindeki politikaları, bir kere işte 3 ülkede düzenlenecek. Meksika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri. Hani Kanada'da bir sorun yok gibi görünüyor ama Amerika'da özellikle o ICE görevlilerinin yabancılara yönelik uygulamaları, sadece yabancılar değil kendi vatandaşlarına yönelik uygulamaları, bu konuda bir tedirginlik var. Onu söyleyebilirim. Keza Meksika çete savaşlarını burada anlattık, konuştuk. Yapılan operasyonlar, Meksika'daki gerilim bu anlamda dikkat çekici. Neresinden bakılırsa bakılsın ilginç bir Dünya Kupası olacak. Mesela İran örneği konuştuk biz. Bu saldırılar sonrasında İran Dünya Kupası'na katılacak mı, katılmayacak mı? İran Futbol Federasyonu ilk başlarda, ilk günlerde biraz temkinliydi ama sonrasında tabii ki katılacağız dedi. İşte Meksika'da oynarız gerekirse maçları demişti. FIFA ki futbolun NATO'su olarak, değil mi sevgili Velat Özdemiroğlu'nu bir kez daha buradan analım. O öyle tanımlıyor, futbolun NATO'su olarak tanımlıyor ve bunu çok haklı gerekçelere de dayandırıyor. Ne demişti? Hayır, planda, programda bir değişiklik olmayacak. Daha önce işte Amerika'daki statlarda da oynayacak İran karşılaşmalarını. Sonraki süreçte İran Futbol Federasyonu da biraz böyle tutumunu değiştirdi, onu söyleyelim. Ama dün bir açıklama geldi, onu bir aktarmakta fayda var. Amerika, Kanada ve Meksika'dan bazı güvence taleplerimiz var. Vize süreçleri, güvenlik önlemleri, İran heyetine gidecek, Dünya Kupası'nı izleyecek futbol takımıyla birlikte, İran heyetine yönelik muamele konusunda bazı kırmızı çizgilerimiz var şeklinde bir ifade var. Kırmızı çizgiler. Neymiş o kırmızı çizgiler? Onları da söyleyelim. Resmi internet sitesinden açıklandı bu. Bir kere dendi ki ne olursa olsun 2026 Dünya Kupası'na katılacağız ama ev sahibi ülkeler kaygılarımızı dikkate almak mecburiyetindeler. İnançlarımızdan, kültürümüzden ve değerlerimizden taviz vermeden biz bu turnuvada yer alacağız ifadesi çok dikkat çekiciydi. 10 maddelik bir talep listesi. Bakalım hani Trump'tan en az yani İran hükümetinin özellikle o zenginleştirilmiş uranyum konusundaki İran'ın teklifine hayır dedi ama bakalım Trump, özellikle Trump ve çok sevdiği arkadaşı FIFA'nın başındaki isim Infantino'dan nasıl bir yanıt gelecek? Neden çok sevdiği arkadaşı diyorum? Bir hafıza tazeleyelim isterseniz. FIFA tarihinde ilk kez bir barış ödülü vermişti. Kime? Evet, şaşırtmıyor bizi tabii ki FIFA ve Infantino. Trump'a. Bu da FIFA içerisinde, FIFA ülkeler arasında da çok çok tartışılmıştı. Hani Nobel'i biraz unutturmak için diye de yorumlar yapılmıştı. Bu bilgileri de kenarda tutalım. O yüzden İran'ın beklentileri önemli diyorum. Bu 10 şartı, 10 maddelik talep listesi önemli. Mesela İranlı oyuncular teknik ekip ve federasyon yetkililerine doğal olarak sorunsuz vize verilmesi mesela. Bu önemli. Sadece bu mu? Hayır değil. Mesela milli marşı, milli marşa, İran milli marşına, ülke bayrağına ya da teknik heyete herhangi bir saygısızlık yapılmaması yine İran Futbol Federasyonu'nun beklentileri arasında. Peki devam edelim. Federasyon, yine İran Federasyonu, Futbol Federasyonu, takımın konaklayacağı otellerde, havaalanlarında ve stadyum güzergahlarında ekstra olarak diğer ülke takımlarından daha fazla bir güvenlik önlemi alınmasını yine şart koştu, onu söyleyelim. Burada dikkat çekici konu, mesela ayrıntılardan bir tanesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda askerlik yapmış olan futbolcuların Amerika'ya girişlerinde sorun yaşamamasının önemli olduğu yine burada önemli, öne çıkan başlıklar. Ki neden böyle söylüyor federasyon ya da neden bu yönde bir talebi var, onu da söyleyelim. Şöyle aktarayım, takımın en böyle önemli isimleri, isimlerinden ikisi, diğer oyunculara da futbolda emek veren diğer oyunculara da haksızlık etmeyelim ama Mehdi Tarami ve kaptan Ehsan Haşafi, bu iki isim örneğin daha önceki yıllarda İran Devrim Muhafızları içerisinde yer almış futbolcular, sporcular. İşte İran'da diyor ki evet, bir güvenlik taraması vesaire onlar olacak ama bir yandan da böyle gerçekler var. Bu gerçeklerin ortaya çıkan, bu gerçeklerin ya da ortadaki bu gerçekler bizim futbol oynamamıza ya da Dünya Kupası'nda rekabet etmemize engel olmamalı şeklinde bir beklentisi var. Daha bu olay belli ki İran'ın Dünya Kupası'na, Meksika, Kanada ve Amerika'nın ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na katılma şartları, artık katılacağından eminiz federasyonun yaptığı açıklamadan, tamam bundan eminiz ama maçlar oynandıkça sahada da, yeşil saha içerisinde de çok farklı tablolara, çok dikkat çekici tablolarla karşı karşıya kalacakmışız gibi görünüyor. Ama tabii ki dileğimiz spor, yani herhangi bir tatsızlık, herhangi bir şiddet, herhangi bir gerilim yaşanmasın. Bu çok önemli, bu çok dikkat çekici. Tabii işte Infantino burada ne yapacak, nasıl bir politika izleyecek? Politika ifadesini bilerek kullanıyorum, bile isteye kullanıyorum, onu da söyleyeyim. Çünkü gerçekten hani futbol dünyasını çok başarılı şekilde yönettiğini söylemek mümkün değil. Yani hatırladığım konular var. Böyle hafıza, Infantino dedikçe hatırlıyor musunuz? Mısır'da bir Gazze toplantısı düzenlenmişti. İşte Trump'ın öncülüğünde, öyle söyleyelim. Mesela o toplantıya da Infantino'nun katıldığını görüp arkada fotoğraf içerisinde yer almaya çalıştığına tanıklık etmiştik. Yani şunu soruyor insan, senin ne işin var ki orada? Hani politika ve futbol, Trump ve Infantino ilişkisi öyle karmaşık, öyle girift bir ilişki ki, o yüzden söylüyorum hani FIFA'nın uygulayacağı ya da FIFA'nın politikaları bu nasıl şekillenecek, doğrusu büyük merakla bekliyorum diyelim ve bugünün de sonuna gelelim yavaş yavaş. Ne yaptık? 11 Mayıs 2026 Pazartesi'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği olan teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve tabii ki editörüm İktür Karadeniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte, saat 9'da bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
1: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte burada sizlere eşlik edeceğiz. Yeni haftanın ilk gününde sevgili dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te buradayız. Mayıs ayının da ilk 10 gününü geride bıraktık. Anneler günüydü dün. Kutlu olsun. Bir kez daha tüm annelerin anneler gününü kutlayalım. Değerli dinleyiciler, bugün konuğum olacak Doğan Cem. Birazdan canlı yayında saat 12.30 sonrasında kıymetli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te bu haftanın ilk konuğu olacak. İlerleyen günlerde yine Radyo Sputnik'te konuklarım var. Bu hafta sevgili dinleyiciler, hem stüdyo hem de telefonla yapacağımız bağlantılarda olacak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sosyal medya hesaplarımız Twitter'da Sputnik Türkiye, Radyo Sputnik, Telegram'da da Sputnik Türkiye sevgili dinleyiciler. okanaslan.com yazarsanız bizzat Instagram'dan takip edebilirsiniz. WhatsApp numaramız da Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Bu arada yaptığın şarkılar içerisinde senin en sıkı sıkıya tuttuğun, ama gözünü seveyim bana bak, onlar benim hepsi benim çocuklarım gibi falan deme. Bir tanesini söyle. Bak Okan, şu onun ayrıdır yeri diyeceğim bir şey.
2: Hayda.
0: Ya öyle.
2: Seni çıldırdım.
0: Vay.
2: Çünkü doktorlar, psikiyatristler soruyordu bana. Hı. O kadar güzel oynamışsın ki diye sordular. Oynamıyordum ki, o benim doğal halimdi diyordum. O akıl hastasını ne güzel oynamışsın diyorlardı. Oynamıyordum ki, doğal halimdi.

0: Dere boyu kavaklar.
1: İşte Karadeniz'e en yaklaştığı mesele oydu.
0: Ama tam buydu da ama.
1: Ama girmemiştim. Karadeniz'e yaklaştım ama göremedim. Geldi. Denizi göremedim. Bulanacak, oy bulanacak.
0: Bu yenide, bu yenide, bu yeni şarkıda.
1: Evet abi, yeni şarkıda ama direkt ciğerine kadar gireceğim abi. Geliyorum, kalbine gireceğim, ruhuna dokunacağım abi. Hiç şans yok.
0: Radyo Sputnik nasıl buldun abi?
1: Bomba.
0: Güzel mi?
1: Bomba.
0: Ciddi misin ya?
1: Bomba.
0: Vay.
1: Vallahi.
0: Vallahi çok
1: keyif aldım bak. 15 kişilik konserden bahsettim mi? Orada aldığımız keyfi aynen burada da aldım. Dedim ki eğleneceğiz.
0: Bak buradan
1: uzun var. Uzun zamandır ilkim olmadan hiçbir yere çıkmadım. İlk olmasası bile o da ilkti.
0: Vay be.
1: O yüzden öyle bak yani ilk olmasası.
0: Süpersin. İyi ki varsın.
1: Bomba.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat

Hanımlar beyler, öncelikle bir tebrikle başlayalım. Galatasaray'ı tebrik edelim. Galatasaray ligin bitimine bir hafta kala son bir maç oynayacak ama şampiyonluğunu ilan etti. Çok da heyecanı yüksek bir hafta oldu. Bir tarafta Fenerbahçe, çok zor bir sınav, Konya deplasmanı. Biliyorsunuz Konya hakikaten müthiş gidiyordu değerli dinleyiciler. Ama onlar tabii biraz da kupaya odaklanmış. Böyle tamamen kafayı oraya çevirmiş vaziyetteler ama beklenmeyecek bir skordu yani. Böyle de bir şey beklenmiyordu açıkçası. Fenerbahçe güzel oynadı. Tebrik edelim. Öncelikle bütün liglerde oynayan takımları tebrik edelim. Değerli dinleyiciler, futbol bizim ülkemizde özellikle çok seviliyor. Ben Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesinden sonra sosyal medyada bazı çirkin görüntüler de gördüm. Yapmayalım, böyle şeylerden uzak duralım. Olmasın böyle şeyler. Galatasaray camiasını hocasından futbolcusuna, teknik heyetine, yönetimine varana kadar Galatasaraylıları tebrik edelim. 26. şampiyonluklarını aldılar. Ve 27. şampiyonluğu istiyoruz diyorlar. Daha şimdiden hedef belli oldu dediler. Üst üste 4 yıl Okan Buruk geçmişte Başakşehir'de bu şampiyonluğu yaşamıştı.

beraberlik ya da işte mağlubiyetler. O mesela bu sene çok tartışılıyordu. Haziran başında Fenerbahçe'nin başkanlık seçimi olacak. Aziz Yıldırım yıllar sonra herhalde tekrar Fenerbahçe'nin başında olacak gibi görünüyor. Daha şimdiden yani başkandan çok, hali hazırda başkandan çok Aziz Yıldırım'ın adını duyuyoruz. O da camiada birlik beraberlik çağrısı yapmıştı. Bir de dev bir bütçe belirlediler sevgili dinleyiciler. Yani yeni yıl için Fenerbahçe'de de hem hoca anlamında hem de futbolcular anlamında yine bambaşka bir sezon olacak gibi görünüyor. Bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Fakat ben şunu görüyorum. Yani evet, aksi durumlar da var. Yabancı teknik direktörlerin de başarı elde ettiği bir dönem, bir süreç var ama bence şahsi düşüncemdir bu. Türkiye'de bir şeyleri başarmak istiyorsanız herhalde yerli hocayı ağırlıklı tercih etmeniz gerekiyor gibi geliyor. Ha, diyeceksiniz ki ya kardeşim, yerli hocayı tercih etsen ne olacak? Takımın tamamı yabancı. Yani bir İstiklal Marşı okunuyor. Kamera böyle glidecam böyle yandan futbolcuların önünden geçerken bakıyorsunuz yüzlerine. İstiklal Marşı'nı okuyabilen futbolcu yok. Olsun. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Aykut Kocaman ismi ön plana çıkıyordu. Bunların hepsi, şimdi bak, lig bitiyor ya, bitti artık. Lig tamam, bitti diyebiliriz. Son bir hafta maçları var. Değerli dinleyiciler. Birinci belli, ikinci belli. Bundan sonra artık transfer haberlerini of diyorum duyarsınız. Yani Radyo Sputnik'ten Okan'a transfer teklifi bile götürmüş derlerse diyebilir. Böyle bir haber bile çıkabilir. Hatta bir tık öteye gideyim. Öznur'a bile belki ondan sonra böyle bir futbol kulübünden teklif gelebilir. Yani duyarsak, okursak böyle bir şey, şaşırmamak lazım. Değil mi Özgür? Bu saatten sonra bu haberleri sık sık duyacağız. Şimdi Doğancan, dediğim gibi birazdan saat 12.30'dan sonra canlı yayında stüdyo konuğum olacak. Kıymetli dinleyiciler, bir kez daha hatırlatalım. Eskişehir merkezli 33 ilde başlatılan örgüt kurma, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanması soruşturmasında 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin suçlardan 8.7 milyar lira gelir elde ettikleri, bunun 1.2 milyarlık işlem hacminin 8 aylık şirket üzerinden gerçekleştirildiği tespiti var değerli dinleyiciler. Onur Buldu, ya çok üzüldüm ben Onur Buldu, Güldür Güldür'ün Bilal'i. Ah keşke ona da konu kalsak burada, çok isterim. Çok da sevdiğim bir isimdir. Yakın arkadaşı tarafından dolandırılmış. Vallahi hafta sonu gördüm bu haberi. Değerli dinleyiciler, Güldür Güldür'ün sevilen oyuncularından Bilal, biliyorsunuz. Onur Buldu ev almak istiyor ve itiraf etmiş dolandırıldığını. Şöyle ki, ismini açıklamamış, yakın bir arkadaşı tarafından. Tabii şimdi merak ediliyor, kim bu? Yani işte oyunculardan biri mi? Tanıdığımız biri mi? Bildiğimiz biri mi? Eğer öyleyse bence Onur Buldu açıklamalı. Yani bence söylemeli yani bunun, bu kişinin kim olduğunu. Hoş hakkında bir işlem, bilmiyorum, başlatır herhalde. Diyor ki Alper Kul'un YouTube kanalında, o da Güldür Güldür oyuncularından da bu sezon yok bildiğim kadarıyla, YouTube kanalında yayınlanan Ne Yaptın O İşleri programına katılmış. Müteahhitle arkadaş aracılığıyla tanıştığını ifade etmiş. Arkadaşı aracılığıyla ödemeleri yakın arkadaşına gönderdiğini anlatmış. Çalıştıkça ödeyeceğim diye arkadaşa para yolluyordum. Meğer arkadaş paraları yiyormuş ifadelerini kullandı. Tapu işlemleri yaklaşınca müteahhidin kendisini aradığını söylemiş Onur Buldu. Ve şöyle demiş, sen saf bir oğlana benziyorsun, ne zaman ödeme yapacaksın diye sormuş müteahhit. Abi ben hepsini ödedim demiş Onur Buldu. Meğer müteahhide hiçbir şekilde para gitmemiş. Yıkıldım diyor tabii o anda. Değerli dinleyiciler, Uğur yanımdaydı diyor. Uğur Bilgin, yine o da biliyorsunuz Güldür Güldür oyuncularından yakın arkadaşı. Uğur yanımdaydı, arabada yıkıldım, birini kaybettik sandım demiş arkadaşı sevgili dinleyiciler. Diğer taraftan 2020'de İngilizce öğretmeni Duygu Kozoğlu'yla evlenmişti Onur Buldu. 2022'de de kızları Masal dünyaya gelmişti. İlk baba sevincinde burada bu kez yaşamıştı. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Ya öyle bir döneme geldik

0: bir kere işlemleri böyle yapmamak lazım. Yani Özgür, sen şimdi ev alacaksın. Yani müteahhit, ben tanıdık, ayarladım. Benim arkadaşım. Yani bana parayı gönderip müteahhite göndermek mantıklı bir şey mi? Saçma zaten. Yani kaldı ki işlemler böyle değil. Yani böyle ilerlemiyor. Yani bunun bir yasal prosedürü olması lazım. Dediğin gibi bir senet olmalı veya bir banka aracılığıyla ya da noter aracılığıyla bir şey olmalı. Kişinin kendisine gönderilmeli. Ama tabii burada yanlış anlaşılmasın, sevgili Onur Bulduyu eleştirdiğim için değil. O zaten kendi pişmanlığını yaşıyordur. Yaşıyor da bizim çok da sevdiğimiz oyunculardan bir tanesi, çok kıymet verdiğimiz oyunculardan bir tanesi, ülkemizde yüzümüzü güldüren insanlardan bir tanesi. Böyle bir şeyin yaşanmış olması hoş değil. Ama tabii ki adalete güvenmek durumunda, hakkını aramak durumunda, başvurusunu herhalde yapacaktır diye düşünüyorum. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Ya bu arada nerede o haber? Heh, bak. Şu Onur Buldu diyoruz oyuncu. Cumhuriyet savcısını dolandırmışlar. Cumhuriyet savcısını. Anlatayım. İstanbul'da görev yapan bir Cumhuriyet savcısı kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu diyor haberde. Şüpheli işlem bahanesiyle paniğe sürüklenmiş savcı, yönlendirmeler sonucunda toplam 850 bin lira kaybetmiş. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklanmış. İstanbul'da görev yapıyor. 33 yaşında ya. Geçmiş olsun diyelim. Bak. Çok özür diliyorum. Özür dilerim. Bunu niye söylüyorum biliyor musunuz? Ben yemem. Benim başıma gelmez. Hadi oradan. Bak Allah aşkına böyle bir şey demeyin. Ne olur demeyin. Bir de şimdi artık yapay zeka var falan var filan var. Çok daha dikkat etmek lazım. İnsanın bazen basireti bağlanabiliyor. Bazen boşluğunuza denk gelebiliyor. Olabiliyor böyle şeyler. Lütfen rica ediyorum öyle demeyin. Eleştirmiyorum, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sayın savcıya. Dolandırıcılar kendilerini banka görevlisi olarak tanıtmış ve hesabınızda şüpheli işlem var diyerek savcıyı paniğe sürüklemiş. Savcı telefondaki yönlendirmelerle mobil bankacılık hesabını kontrol ettiğinde hesabından 480 bin liranın başka hesaba gönderildiğini fark etmiş. 24 Nisan günü mesai sonrası yaşanmış. Savcı 212'li sabit bir numaradan aranıyor. Yapılan işlemler sonucunda toplam zararın 850 bin liraya ulaştığını belirtiyor. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatıyor ve 3 şüpheli gözaltına alıyorlar. Şüphelilerden biri tutuklanıyor. Diğeri hakkında da adli işlem başlatılıyor. Telefon dolandırıcılığında kamu görevlilerini bile hedef alabileceklerini gösteren bir durum sevgili dinleyiciler. Düşünün yani, savcıyı, bir cumhuriyet savcısını dolandırmışlar. Ya bakın, adını vermeyeceğim, bir tane banka var. Benim eşimi birkaç gündür sıfır bilmem kaç 212 falan değil, 0300 bilmem kaç, 0400 bilmem kaç gibi numaralardan arıyorlar. Bankaymış. Bu arada bankayı aradık, teyit ettik. Kardeşim siz böyle arama yapıyor musunuz? Yapıyoruz dediler. Bankayı direkt biz aradık. Başka bir, yani bankanın numarasından. Niye böyle numaralardan arıyorsunuz? Hakikaten ya, bunu bir şey olmalı. Yani banka bizi arayacaksa biz tek bir numarayı görmeliyiz. 300 küsürlü numara ne? Ben niye gireyim de Google'da bu 300 küsür nerenin numarasıymış falan filan. Bir de son dönemlerde biliyorsunuz, bankadan arandığınızda başınıza geldi mi bilmiyorum, o mobil görüşme o görüşmenin devamı için mobilden size onay vermeniz isteniyor. Öyle ya, giriyorsunuz, onay veriyorsunuz. İşte demek ki burada da sayın savcıya böyle bir şey mi oldu? Bir de acayip acayip numaralardan aranıyoruz. Allah aşkına dikkat. Yoksa hesapta ne var ne yok paracıklar uçuverir. Kredi kartından paralar çekiliverir. Şimdi gazeteci Emin Pazarcı'nın kızı Begüm Ece Pazarcı, galiba bir avukat herhalde bu genç hanımefendi, Çakarlı Araç içinden bugün günlerden Galatasaray diye bir paylaşım yapıyor. Paylaşım sosyal medyada tepki görüyor. Neden Çakar hakkı verdiniz diye sorular soruluyor. Emniyet açıklama yaptı bununla ilgili olarak. Emniyet, İstanbul Emniyeti, Begüm Pazarcı'ya ait araç için herhangi bir koruma statüsü ya da geçiş üstünlüğü kaydı bulunmadığı bilgisi var. Emin Pazarcı iktidara yakın bir gazeteci olarak biliniyor. Of ne mesajlar paylaştı, ne mesajlar paylaştı. Ya bakın bu olayda, bu kişiye ya da işte Emin Pazarcı'ya ya da kızına bir hakaret makaret varsa onlar zaten kendileri ilgilenirler. Bunu, bu kabul edilemez böyle bir durum. Ama bu Çakar araç meselesi arkadaş, ya bir türlü bir çözümleyemedik biz bu konuyu. Bir türlü bir çözemedik, bir halledemedik yani. Ceza kesilmiş. 173.392 lira ceza kesilmiş. Araç 30 günlüğüne trafikten men edilmiş. Ehliyetine de 30 günlüğüne el konulmuş. Bu hanımefendinin kendisinin yaptığı bir açıklama vardı. Beni oraya bıraktı, arkadaşımın çakarlı aracımı falan filan bir şeyler söylüyor diyor falan da. Bu doğru bir şey mi? Yani ben aynı şeyi Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran'ın kaza yaptığı olayda da söyledim. Niye gündemde kalmadı olay? Fenerbahçe'nin başkanı diye mi? Ya da Galatasaray'ın ya da bilmem hangi takımın? Neden? Yani bir spor kulübünün başkanı olması, onun emniyet şeridinden çakarlı araçla gitmesine mi? Böyle bir şey var mı Özgür? Ben mi kaçırıyorum? Çakarlı araç kimler kullanabilir? Emniyet şeridi nasıl kullanılabilir konusunda böyle benim atladığım bir yer mi var? Kulüp başkanlarına da kardeşim çakarlı araç verilir mi deniliyor? Var mı böyle bir şey? Ben bilmiyorum. Allah Allah. Ha. Yani çakar varsa koruma aracında olur. Korunacak biri varsa o da koruma aracında değil, kendi arabasında olur diyor. Öyle ya. Hani bir koruma kararı varsa o zaman o koruma kararı koruyan araç kimse çakarda onda olur. Bir enteresan yani. Dönmeyelim oraya şimdi. Ondan sonra bu sefer bizlere diyorlar ki bunları söylediğimiz için işte bir sürü eleştiri, bir sürü kötü sözle karşı karşıya kalıyoruz. Mesele bir takımın, yani hangi takım olduğunun bir önemi yok. Bu o takımda olsa, bu takımda olsa durumdan bahsediyoruz. Tasmalı köpeği demir çubuklarda öldüren insan görünümlü değişik organizma tutuklanmış. Kocaeli'de görüntüleri gördünüz mü bilmiyorum. Bakın ben başından beri aynı şeyi söylüyorum. Katılır mısınız bilmiyorum. Bir köpeği tasmasından tutarak demir çubuklarla kafasına vura vura öldüren bir kişinin elini kolunu sallayarak aramızda dolaşması kabul edilir bir durum mudur? Bu kadar. Kabul edilir bir durum mudur? Net ifade ediyorum. Bir köpeği tasmasından tutup demir çubuklarla vura vura vura vura öldüren biri aramızda elini kolunu sallayarak dolaşmalı mıdır? Ben kabul etmiyorum böyle bir şeyi. Olacak şey değil yani. Tutuklandı bu şahıs. Güvenlik kameralarına yansıyor görüntüler. 8 Mayıs'ta yaşanmış değerli dinleyiciler, Kocaeli'de. İzlerini de suyla temizlemiş olayın ardından. İğrenç herif. Görüntüler büyük tepki çekti tabii. Bunlara gün yüzü göstermemek lazım. Gün yüzü göstermemek lazım. Bunları ben rehabilite olabileceklerine falan da çok inanmıyorum işin gerçeği. Yolsuzluk soruşturmasında değerli dinleyiciler, Muhittin Böcek'ten etkin pişmanlık başvurusu var. Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Görevden alınmıştı. Hatta en son gelini de tutuklanmıştı. Mal varlıklarına el konulmuştu. Etkin pişmanlıktan yararlanmak için savcılığa başvurdu. Böcek'in Antalya Adliyesi'nde ifade işlemlerinin sürdüğü bilgisi var. 5 Temmuz'da gözaltına alınmış. Aynı gün sevk edildiği adliyede tutuklanmış ve belediye başkanlığı görevinden de uzaklaştırılmıştı sevgili dinleyiciler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Bunu İsrail, Suudi Arabistan, Katar ve diğerlerine yardım etmek için yapıyorduk. Boğazın kullanımında %1'lik bir payımız var ve bunu da bir iyilik olarak yaptık. Amerikan basınına yaptığı açıklama. Değerli dinleyiciler, Trump uranyumun bulunduğu yer için orayı çok iyi gözetim altında tutuyoruz. Herhangi bir yere yaklaşırsa bunu bileceğiz ve orayı havaya uçuracağız açıklamasında bulundu. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde ne hikmetse, bak ben var ya bunların bilinçli yapıldığını düşünüyorum. Çünkü savaş konusu sanki gündemden uzaklaşır gibi oldu. Epstein belgeleri yeniden gündeme gelmeye başladı. İnternette yeniden çatır çatır görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Bu sefer Amerika ne yaptı? Başkan ne yapıyor? Uzaylılar kartını çıkardı. Bugüne kadar işte Amerika'da yapılan uzaylılarla ilgili olarak görüntülemeler nerede ne tespit edilmiş, hangi yabancı cisimler görüntülenmiş, astronot raporları neler, işte Ay'a gidenler ne görmüş, 3 tane parlayan cisim görmüş, şunu görmüş, bunu görmüş, bunları çıkarmaya başladılar. Bunun da zamanlaması değerli dinleyiciler bana enteresan geliyor. Bu arada İran Hürmüz Boğazı'nı savaş gemisi göndermeye hazırlanan Fransa ve İngiltere'yi sert bir dille uyardı. Tahran yönetimi yabancı askeri varlığa karşılık vereceğiz ifadelerini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu haftaki görüşmeler değerli dinleyiciler vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi görüşülecek. Yurt dışında gelir elde eden bazı kişiler belirli şartlarda 20 yıl gelir vergisi istisnası getirilecek. Kamu borçlarında sevgili dinleyiciler taksit süresi 36 aydan 72 aya çıkarılıyor. Teminatsız borç tecil limiti 1 milyon TL'ye yükseltiliyor. Nitelikte hizmet personelinin maaşlarının bir kısmına vergi istisnası uygulanıyor. Yurt dışındaki para, altın, döviz, menkul kıymetlerin Türkiye'ye bildirilmesi halinde vergi incelemesi yapılmaması planlanıyor. Ondan sonracıma Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İşleri Komisyonu 5 uluslararası anlaşmayı görüşecek. Bu arada grup toplantıları da bir taraftan gerçekleşecek sevgili dinleyiciler, onu da aktarmış olalım. Ha bu arada Motorine de gazeteci Olcay Aydilek duyurdu. Motorine değerli dinleyiciler 1 TL bu gece yarısından geçerli olmak üzere ne kadar 1 lira 10 kuruş seviyesinde bir zam yapılması bekleniyor. Kıymetli dinleyiciler onu da aktarmış olalım sizlere bu yeni gelen günde. Yeni haftanın ilk günündeyiz ve bir stüdyo konuğumuz olacak dedik. O stüdyo konuğumuzla birlikte bu yeni haftaya başlayacağız. Sevgili Doğan Cem. Değerli dinleyiciler, ben şimdi sizlerden bir müsaade istiyorum. Doğan Cem'i stüdyomuza alacağız ve canlı yayınımıza geçeceğiz. Hadi bakalım.
1: Reyhan Karaca hoş geldin ya.
2: Hoş bulduk.

0: güzeller güzeli sevgili Elif Buse Doğan. Stüdyomuzda sevgili Güliz Ayla ile. Güliz hoş geldin. Nasılsın?
1: Hoş bulduk, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum, sağ ol.
1: Radyo Sputnik, hoşça kal. Görüşürüz, bay bay.
0: Ahmet Koç, canlı canlı radyonuzda.
2: Günün önemli haberlerinin yanında zaman zaman sanatçı ve müzisyenlerin de konuk olduğu Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
0: Görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te. Sevgili Doğancam, hoş geldin.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Hoş buldum.
0: Çok iyi gördük seni.
2: İyiyim ya, kendimi iyi hissettim. Dediğim gibi böyle sayılı radyo programlarından birine katılıyorum. Hayatımdaki ilkleri yaşadığım zaman çok mutlu oluyorum.
0: Öyle mi? Ben de çok mutlu oldum. Yani seni aramızda görmek gerçekten çok güzel. Nasıl gidiyor hayat? Önce oradan başlayalım.
2: Güzel, yoğun, yorucu. Yani çalışan insanın bir hayatı nasıl geçiyorsa benim de öyle geçiyor.
0: Yoğun ama tatlı bir yorgunluk mu? Ne
2: tatlı
0: diyorsun?
2: Tatlı bir yoğunluk tabii ki. Şeyler, yani bizim işlerimizin, yani planlarının dışında bir şeyler geldiğinde hayatıma, böyle konser olsun vesaire, onlar biraz daha işlerimizi zorlaştırıyor bizde.
0: Yakın zamanda İstanbul dışında mıydın, nerede?
2: Evet, İstanbul dışında.
0: Bir proje için gittin
2: evet,
0: mi?
2: Evet, bir Hatay Medeniyetler Korosu var, onlarla beraber konserler yaptık.
0: Nasıl geçti?
2: Birlikte. Çok güzel, yani ben onlarla olmaktan çok keyif alıyorum. Benim için de o sahnede olmak ve gerçekten tarih yaşamış insanlarla zor zamanlar geçirdiler biliyorsunuz. Hatay dışarı deprem, evet. 6 Şubat depreminden
0: evet,
2: sonra.
0: Evet.
2: Yani onların yanında olmak ve onlarla beraber bir şeyler yapıyor olmak beni gerçekten çok mutlu ediyor.
0: Şöyle istersen en başa bir gidelim ya. Biz hep merak ederiz ya. Yani işin en başında müzik olayına giriş olayını hep merak etmişizdir. İnsanın hayatına müzik nasıl dahil olur? Bir de seninki bambaşka bir durum. Yani sen bugün insanları yetiştiren, eğitim veren, sosyal medyada özellikle görüyoruz, videolarını zaten takip ediyoruz. Milyonlarca takipçisi olan bir insansın. Bunun da beraberinde getirdiği bir sorumluluk vardır. Onu da ayrıca konuşuruz gerçi ama... Yani senin hayatına müzik nereden, nasıl, küçük çocukluktan falan başlıyor, nasıl oluyor?
2: Tabii ki ya, şey de tamamen keşfedilmek.
0: Ciddi
2: yani
0: misin?
2: Bu gerçekten böyle bir şey ve zaten benim hayat şeyim, mottomla o şekilde devam etti. Bir müzik öğretmenim işte, hep asla annemlerin yanında bile sesini kullanmayan bir insandım. Evde kimse yokken açardım televizyonu, şarkı söyleyip dans ederdim falan.
0: Ciddi misin?
2: Evet, evet.
0: Utanıyor muydun?
2: Tabii ki. Yani hala o kıramadığım şeylerden birini annem ve babamın yanında şarkı söylemek.
0: O zamanlarda böyle mi söylüyordun peki şarkıları?
2: Yok, hayır.
0: Normal söylüyordun.
2: Tabii tabii. Yani şimdi konserlere, sonra üniversite zamanında konserlere geldiğinde en arka sıraları oturtuyordum ki ben onlar yokmuş gibi şarkı söyleyeyim. Onları görürsem paniklerdim.
0: Ciddi
2: falan.
0: Ciddi misin
2: tabii,
0: sen
2: tabii.
0: Ya?
2: Yani zaman zaman böyle çok fazla kaygı hissettiğim zaman benim şarkıcılığıma çok olumsuz da yansıyabiliyordu. O yüzden hep böyle bir panik hali vardı. Ama sonra ne cesaretse, yani anne babanın önünde şarkı söylemeyen bir çocuk bütün sınıfın önünde. Hoca sordu işte, sesi güzel olan var mı? Dedim ben, bir anda nasıl bir şey olduysa kaldırdım parmağımı, ben söyleyeceğim dedim.
0: Allah Allah.
2: Hiç yani yapmayacağım bir şey yaptım.
0: Tam dedim. Şeyi soracaktım, yani bu olayı nasıl kırdın diye soracaktım ama birdenbire
2: evet,
0: oldu demek
2: evet
0: ki.
2: Yani birdenbire, yani şimdi dedi, asla yapabileceğim bir şey değildir benim. Hani böyle bir performans ve topluluk önünde bir sahnede olma, o zaman çocukken bile beni tedirgin eden şeylerden biriydi. Üç kişinin arasında bile şarkı söyleyemem topluluk oluştuğunda. Sonra işte,
0: İlkokulda mı oldu bu
2: önce? İkinci veya üçüncü sınıftaydım. Sonra ben söylemeye başladım falan. Hocam çok beğendi. Sonra o da Zonguldak'tan bir yerel televizyon kanalı vardı. Akşamlar orada müzik programları yapılıyordu. Pazar akşamlarıydı. Hiç unutmuyorum. Oraya beni cuma günü oluyor bu olay. Pazar günü işte programa çıkarmaya karar verdi falan. Getirin bu çocuğu, hemen televizyonda şarkı söyleyeceğim diye. Sonra ondan sonra
0: ne söylemiştin orada bu arada? Neler söylüyordun? Yani tarz olarak ne söylüyordun?
2: O zaman bir Karadeniz şarkısı galiba. Ben Seni Sevdiğimi diye bir şarkı vardı ya. Onu söylemiştim. Hatta videosu falan var. Anneme izletiyordum geçen. Ya aşırı komik bir olay.
0: Ondan duruyor sonra, mu video?
2: Duruyor.
0: Sen onu paylaştın mı sosyal medyada?
2: Paylaştım
0: medyada?
2: Evet.
0: Ben görmedim bunu.
2: Bayağı da dikkat çekti hatta onu. Sonra böyle... O dönemden sonra şeydi, bir anda benim hayallerim oluşmaya başladı. Yani hiç asla bir ben şu olacağım demeyen bir çocukken o müzik öğretmenimin dokunuşuyla ben müzik öğretmeni olacağım dedim.
0: Allah Allah.
2: Ve ben de hani o gün şey demiştim, ben de sizin gibi insanları keşfetmek istiyorum. İşte müzik öğretmeni nasıl olurum diye araştırmaya falan başladım böyle.
0: Aa, çok enteresan
2: tabii
0: ya.
2: Tabii orada, yani ben de dedim hani bir gün gerçekten insanları keşfeden ve hani hayatlarına dokunan bir öğretmen olmak istiyorum.
0: Ciddi
2: dedim.
0: Misin
2: evet,
0: sen
2: evet.
0: Doğancan?
2: Yani, yani o süreç öyle.
0: Hani insanın müzik öğretmeni olmak istemesi falan ayrı mesele de, insanları keşfeden demen ve bugün gelmiş olduğumuz noktaya bakınca Müthiş bir şey ya, müthiş ya bir hikaye.
2: Yani takipçi sayısı olmayan bir insan da olmuş olsaydım, hani bir yerde müzik öğretmenliği yapıyorsa da olsaydım, hı, yani yine birilerini keşfetmek istiyordum yani, hani bir şekilde. Takipçi dediğimiz olay da birazcık bence şans. Yani hani bu benim yeteneğim veyahut da ya sosyal medya gerçekten çok değişik bir yer. Bugün istediğini ünlü edebilen, istediğini dağın edebilen, bir anda yok da olabilirsin, hı hı, bir anda var da olabilirsin. O yüzden kalite çok önemli. Hı hı. Hani orada koruduğun imajın, yani sen kimsin ve orada insanlara ne, senin aracılığın ne, hı, noktasını iyi keşfetmek lazım. Ben bunu birazcık doğru başardığımı düşünüyorum. İşte yani hiçbir zaman kendimi öven bir insan değilim. Mesela hani benim sayemde şu keşfedildi demem ama bir noktada da gerçekten benim fayda sağladığım, yani sayemde demek yerine fayda sağlayıp hani bir noktaya gelen insanlar çok fazla.
0: Kesinlikle şunu söyleyeyim. Az önce biz sevgili Doğan Cem geldiğinde içeride otururken, ben yayına da girmeden evvel bizim Nurcan Hanım'la böyle bir ayaküstü konuştuk. Nurcan Hanım hemen sevgili Doğan Cem'in gündeme getirdiği, ciddi misin sen deyip bir de sosyal medya hesabından falan gösterdi. Müthiş bir şey bu. Peki şey soracağım sana, bunlar oluyor, bunları yapıyorsun da vefasızlık falan oluyor mu? Böyle can sıkıcı şeylerle karşılaştığın
2: yani
0: oluyor mu?
2: Yani çok yaşadığım zaman, yani böyle çok dillendirmeden, biliyorsunuz bu işin artık göz önünde olduğun zaman magazin tarafı da var. Hı-hı. Ben bu magazin tarafını çok seven bir insan değilim. Hı-hı.
0: Uzak i̇şte, durmaya çalışıyorsun.
2: Tabii tabii, yani yaşadığım bir problem olduğunda tamamen görmezden gelip yok saymayı tercih eden bir insanım.
0: Hayatının genelinde de böyle misin Doğan?
2: Evet evet. Yani hani
0: görmezden gelmek.
2: Sorunları büyütmek yerine görmezden gelip kendi kendine çözülmüyorsa da bir noktada tamamen sıfırlamayı tercih ederim.
0: Aa, çok güzel ya. Ben bunu tavsiye edersin diye düşünüyorum. Yani, yani herkes yapabilir mi bilmiyorum ama.
2: Herkesin yapabileceği bir şey mi? Ben de bilemem ama yani kendi deneyimlerimi insanlara tavsiye etmek yerine öğrendiklerimi ve bildiklerimi öğretmeyi daha çok seviyorum.
0: Aa, çok güzel.
2: Deneyimsel şeyleri paylaşmayı çok seven bir insan değilim. Çünkü bana yarayan bir şey belki başkasına çok kötü gelecektir.
0: Çok güzel.
2: Veyahut da hayatında farklı bir noktaya sürükleyebileceğimiz bir noktaya da götürebilir bir insanı. Yani deneyim sonuçta kişiseldir bence.
0: Şimdi döndüğümüzde aslında... çok çekindiğin bir şey, yapmakta zorlandığın bir şey bir anda, senin de hiç beklemediğin bir anda gerçekleşiyor. Buna aslında belki de hayatının ilk dönüm noktası diyeceğiz herhalde, değil mi?
2: Yani evet, ben bunları kırılma noktası olarak değerlendiriyorum. Bir insanın hayatında bir kırılma noktası vardır. O kırılma noktası gerçekten bence hangi zamanda ve ne zaman geleceği belli değildir. Öyle bakıyorum. Ama doğru zamanda geldi.
0: O zaman nasıl bir çocuktun? Yani böyle içine kapanık.
2: Yok, çok hiperaktif.
0: Öyle mi?
2: Ya, inanılmaz yaramaz. Sürekli benim mesela sosyal medyada annemle olan videolarımı bilenler aynı o ya, yani annemle hep o şekildeydik, hiçbir fark yok. Mesela dışarıda annemle bizi dışarı çıkıyoruz, Kadıköy'de geziyoruz falan, birbirimizi yeriz mesela gidene kadar. Herkes gördüğünde yani birebir aynısını yaşıyorlarmış der.
0: Ya böyle bir insanın utangaç olması enteresanmış gerçekten ya.
2: Ya ama işte
0: yani müzik anlamında sadece diyor, başka bir şey de yoktu herhalde,
2: başka bir
0: değil
2: şey
0: mi?
2: Bence
0: öyle
2: yani
0: mi?
2: Performans psikolojisi çok başka bir şey. Çünkü orada insanlar tarafından acaba benim hakkımda ne derler? Şimdi sesimi kullandığımda insanlar nasıl düşünür kaygısını daha yoğun hissettiğim bir nokta. Ve ben artık bir noktadan sonra hani onu da üniversite çağıyla yendiğimi düşünüyorum. O zaman sahnelere çıkıyoruz, işte konserler veriyoruz okuldaki arkadaşlarımla vesaire. O noktada gerçekten bir noktadan sonra, ya bir de sosyal medyada hayatıma girdikten sonra ilk başta yorumları çok önemsiyordum. İşte insanlar kötü yorum yaptığında şey yapıyordum, karalar var. İki gün oluyordum. Tabii çok feci bir şekilde demoraliz oluyordum. Sonra dedim ki ya aman el alem ne der noktasına getirdim. Onu düşünmeden hayatına devam etmen senin için daha karlı. Gerçekten sana daha çok katkı sağlayacakmış gibi kendim hep empoze ettim böyle.
0: Düşüncelerle bir şeyleri gerçekleştirebiliyorsun anladığım kadarıyla. Yani hani senin için çok uç değil. Yani evet, ben bunu bu şekilde yaparım, başarırım diyorsun ve başarıyorsun. Görmezden gelmek bunun gibi bir şey herhalde.
2: Ya
0: yani zor oluyor belki ama.
2: Evet, yani ben o şekilde olmasını gerçekten çok istiyorum kendi hayatımda. Yani sözlerin gerçekten insanın üzerinde çok fazla önemi var. Yani kendime mesela olumsuzluk cümlelerini çok fazla kurmamaya çalışırım. Hani elimde olmadan bile fark ettiğimde derim ki ya bu böyle olmamalı. Hani şöyle olsa daha iyi. Evet, ben buna sahibim. Bunun kıymetini de bilmeliyim noktasına daha çok yaklaşıyorum birçok olayda.
0: Anneler günü bu arada geride kaldı. Evet. Ne yaptınız?
2: Ya ben gidemedim.
0: Şaka yapıyorsun.
2: Zaten...
0: Evet, açalım kapıyı. Gel hanımefendi. Anne. Böyle bir şey olsa var ya.
2: Valla. Annem var ya, kıpırdatamazsınız o kadının içerisinde. Asla, ben biliyorum, gelmez.
0: Niye gidemedin, hayırdır?
2: Ya zaten babaannem bir kaza geçirdi işte, bir düştü.
0: Geçmiş olsun.
2: Bir ameliyat sürecine girdi. O zaman gittiğimde bir pasta kesip böyle anneler gününü önden kutlamıştım. Bir de benim 10 Mayıs'ta bir etkinliğim vardı. Fenerbahçe Parkı'nda sevgili Ceyda Düvenci'nin kızı.
0: Ha, gördüm, gördüm.
2: Konser yaptık.
0: Gördüm, çok güzeldi bu arada.
2: Çok güzel, o da kendini çok geliştirdi. Yani o bana hayatımda gerçekten Melisa... konudan konuya atlıyormuşuz gibi
0: yok ya ama muhabbetin güzeli evet, bu yani evet. Rahat ol, ne olur.
2: Melisa gerçekten ya benim hayatımda bile bana ders olabilecek çok şey öğretti.
0: Ciddi mi, ne mesela?
2: Yani azmi, isteği ve gerçekten çabalaması bile başlı başına çok değerli onun. Yani onu görmek, içindeki o şarkı söyleme isteği ve gerçekten hani çok güzel öğrencilerle çalışıyorum böyle öğrenmek isteyen. Yani o başka ya, hani onun içindeki öğrenmesi. Şimdi ya o, bende bile yok. Öyle diyeyim.
0: O kadar diyorsun tabii yani. Ki. Buradan da sevgili Ceyda Düvenci'ye selamlar, sevgiler gönderelim. Onun da tabii çok ciddi bir emeği, sevgisi üzerinde var. Mutlaka bir anne olarak onun da anneler gününü kutlayalım. Bunlara ayrıca gelmeyi istiyorum ben. Yani senin insanların hayatına dokunmak diyorum ben ona aslına bakarsan. Çünkü bir de insanların hayatına şöyle dokunmak var. Bir seninle birlikte çalışan, senin eğitim verdiğin, o süreçlerine dahil olduğun, seninle hayatı bir şekilde kesişmiş olan insanlar var. Diğer taraftan bir de Doğan Cem var ki eğlenceli, sosyal medyada gördüğümüz ekran bölünmüş, o yetenekleri ama sadece müzikal anlamda değil, farklı farklı şeyler de görüyoruz.
2: Ya müziğin dahil olduğu ve gerçekten beni mutlu eden insanları, yani insanları bazen mesela hani şöyle bakıyorum. Sosyal medyaya girdiğimde biraz keyif alabileceğim içeriklerle karşılaşmak. Benim bir kitlem var zaten baktığımda. Bu müzik çoğunluklu bir kitle. Ama mesela bazen hani böyle sürekli kötü olaylar görürken hani şu videoyla da insanlar gülsün isteğini uyandırıyor şey içinde böyle. Yani. Hani o beni çok mutlu ediyor. Hani illa olay sadece müzik değil hayatımızda. Müziğin dahil olabileceği birçok sektörün birleşimi var.
0: Ama sevgili Doğancığım, öyle güzel bir şey yapıyorsun ki bence. Çünkü o yayılıyor. O milyonlara ulaşıyor ve hepimizin karşısına düşüyor. Bizim görmediğimiz ama ihtiyacımız olan bir anda. Çünkü her insanın farklı duyguları, hisleri, yaşadığı anlar var. İşte belki o insanın kırılma anı o. Çok kötü şeyler yaşadığı bir anda karşılaştığı bir video, duyduğu bir söz. Tabii. Bunlar çok etkileyici oluyor. Şimdi müzik. Müzik öğretmeni keşfetti. Buraya ayrıca geleceğiz ama müzik öğretmeni keşfetti. Programa katıldın mı bu arada hafta sonu? Evet, televizyon programına gittin. Evet. Ondan sonra artık dedin tamam ben müzik alanında ilerleyeceğim dedin. Aynen. Öyle mi? Sonra bir eğitim süreci falan.
2: Sonra bir eğitim süreci. Yani o zamanlar işte belediyenin bir müzik kursu vardı. Oraya gidiyordum. Hatta Şan'dan o zaman haberim oldu. Şan ne demek? Benim bildiğim bir şey değildi. Müzik öğretmeni nasıl olunur? Araştırmaya başlayınca bu tarz şeyleri öğrendim.
0: Ya hiç demedin mi? Yani zor, işte başarması çok kolay değil falan, böyle bir şey gelmedi mi aklına?
2: Ya demedim ama beni inandırması müzik öğretmenim Mert Mustafa Düzgit mesela, ismini de vereyim. Çok sevgiler, selamlar. İnandırması çok önemliydi.
0: Ne dedi sana?
2: Yani sen bu işi gerçekten çok iyi yapabilirsin mutlaka. Gerçekten istiyorsan bu yola devam et demişti. Yani inanmak bence. Yani benim gerçekten hayatımdaki dönüm noktalarımı eğitmenlerim yaratmıştır. O yüzden çok... öğretmen hayatta çok önemli.
0: Eğitim süreci nasıldı peki? Yani hani ben zor falan diyorum ama sonuçta müzik ve sen hakikaten tam bir eğitim sürecini yaşıyorsun, harmanlıyorsun ve bunları da daha sonra farklı farklı insanlara, gençlere aktarıyorsun. Evet. Oradan hayatta... biraz bahsetsen ne dersin?
2: Ya, zaten her işin kendi içinde bir zorluğu var ama ben bir şeyleri gerçekten hayatında olmasını istediği için, yani inanarak isteyen insanlar için hiçbir şeyin zor olmadığını düşünüyorum. Yani ben gerçekten istemiştim onu yani. Yani tanınmayı da istemiştim. Öyle. Yani hani hep diyorum ya, olumlamalarla benim hayat yolculuğum bence bu noktada beni güzel noktalara taşıdı.
0: O Ses Türkiye, nereden icap etti O Ses Türkiye?
2: Ya o zamanlar herkes böyle sesi güzel olan insanlar zaten şey klasiktir. Bir de O Ses'in en hit zamanları, en başından itibaren sesi güzel olan herkes ne derlerdi? İşte sen niye O Ses Türkiye'ye katılmıyorsun? Git oraya, işte çok güzel şansın olur falan. Ben zaten o zaman lise son sınıftayken bir dönem katılmıştım. O zaman gittim, kimse dönmedi. Sonra aynı şarkı.
0: Kim vardı o zaman jüride, kim?
2: Sibel Can vardı galiba. Hadise, Murat Boz.
0: Onlar zaten vardılar.
2: Biri daha vardı ama hatırlamıyorum. O video yok çünkü.
0: Yok mu o video?
2: Yok.
0: Şey, belki Athena Gökhan falan mıdır acaba?
2: Ben böyle başarısızlıklarımdan çok iyi dersler çıkartırım. Ve başarısız olduğum anılarımı da böyle silerim. Benim böyle bir şeyim var.
0: Ya video yoktu da o zaman sen başarısız mıydın? Hangi şarkıyı söyledin?
2: Aynı şarkı söyledim ama tabii ki teknik olarak ve şarkı söyleme konusunda deneyim seviyesi şu anki halimle kıyasladığımda tabii ki performans olarak yetersizdir. Ama sonra en son katıldığım dönemde
0: o zamanlar, özür dilerim çok minicik bölünüyorum, o zamanlar böyle eğitim falan başlamış mıydı yoksa?
2: Yo, lisede ben düz lise okuyordum.
0: Lisede okuyordum, evet, tamam
2: yani
0: tamam,
2: hani
0: doğru.
2: Böyle çok ciddi bir
0: müzikal eğitim, evet, onlara daha hiç girmemiştim bile.
2: Almadım işte. Sonra işte katıldığım senede, o zaman üniversite okuyordum. 2017 veya 2018 sene olabilir, tam tarih.
0: O zaman şey dedin mi? Ben bir gün daha
2: 2018 değil ya, 2021 dönemleri falan galiba.
0: Bir gün bir kez daha buraya geleceğim falan dedim mi? Öyle bir hırslanma falan oldu,
2: evet,
0: mu?
2: Evet, dedim yani. Sonra ya ben de evet.
0: Ben size gösteririm. Dur.
2: Ya çünkü bir noktada gerçekten hani çünkü ben yarışmalara deneyim olarak bakıyorum. Hani orada başarısız olduğum şey bana aslında büyük bir deneyim kazandırıyor ve ben o yolculukta kendimi belki çalışırken bir seviyede geliştiriyorken belki şu anda inanılmaz büyük seviyelerde geliştirmeye devam ettim o süreçten sonra. Yani çünkü
0: yani o yarışmada ya yani o ilk gittiğinde sana dönülmemesinin de bugün sana bir katkısı
2: bence var.
0: Var. Ciddi misin ya?
2: Tabii ki var.
0: Aa, bunu işte, görmek var ya, çok önemli bir şey.
2: İnsanın en büyük hayatındaki yolculuğunda bence gelişim süreçlerini en hızlı ilerleten şeylerden biri başarısızlıklarıdır. Deneyimleridir. Yani başarısızlıklar da bence hayatınızda bir şey başarısız olduğunuzda onun sizin hayatınızda olumlu taraflarından neler getirebileceğine odaklanmak
0: Vay,
2: lazım.
0: Vay çok güzel, çok güzel yani, bir bakış açısı.
2: Çünkü orada ben başarısız olduğum noktada kendime neler kattım ve bundan sonra bu bana yolculuğumda neler getirecek tarafına bakmıştım. Yani o zaman dedim ki evet ben kendimi geliştirmeliyim ve bir daha katıldığımda daha farklı söylemeliyim. Ve o süreçten sonra da çalışarak ve eğitim süreçleriyle birlikte en son katılımda da aynı şarkıyla 4 kişi dönmüştü. Mesela 4 kişi dönmemişti ve bu sefer aynı şarkı 4 kişi. Evet, yani eğitim ve gerçekten kendini geliştirmenin hayatında getirebileceği birçok şeyi ben o gün zaten okey, yani ben burada kazanmasam da günün sonunda bir şeyler yolunda gitmese de benim için tamam demiştim mesela.
0: Vay be çok güzel ya. Yani bir kere o ilk zaman hissettiğin duyguların artık bitirmiştin, evet. Tabii. Yani o insanlar döndüğü anda bile o mesaj, evet başardım mesajı, istediğim evet. Şeyi en azından yaptım, evet, mesela. Evet. Nasıl bir ortam bu arada o Ses Türkiye?
2: Bence
0: o günler
2: keyifli.
0: Nasıldı?
2: Yani birkaç kişi haricinde isim vermeyeceğim. Zaten bunu dinleyen müzisyenler o birkaç kişiyi, bir kişi, iki kişi tahmin edebilirler. Ama genel olarak jüri üyeleri, arkadaki çalışanlar ve arkadaşlıklar çok değerliydi. Öyle diyebilirim. Yani hani benim hala oradan görüştüğüm arkadaşlarım var. Tabii ki rekabet her alanda olduğu gibi.
0: O birkaç, ama ben birkaç orada... kişi niye üzdü mü seni? Ne oldu? Canını mı sıktılar? Ne oldu?
2: Yani şarkı seçimi olsun vesaire. Farklı noktalarda böyle birkaç sorun yaşandı tabii ki. Üzüldüm ama kötü bir insan olduklarını da düşünmüyorum. Belki yorgunlardır. Belki o gün gününde değildir. Ama tabii ki hayatımda bir noktada sorun yaşadığım bir insanın hayatımda o şekilde kalmasını ben istemem. Ama ben de o şekilde kaldıkları için biraz kırgınım. Onun dışında gerçekten hani insanlar böyle birbirini tutuyordu ve samimiydi. Jüri üyelerimiz çok fazla yardımcı oluyordu. O zaman Oğuzhan Koç, sevgili Oğuzhan Koç ...la birlikte yarışıyorduk biz. Bana, ben senin dedi Instagram'ına baktım... ...işte sen zaten dersler falan veriyormuşsun... ...tadın çıkar, keyfin çıkar... ...her şey yolunda falan... ve ...yani çok güzel geri dönüşler olmuştu bana karşı da... ...yani çok değerli işte... ...yani sonuçta onlar bizden... ...bir şekilde önce tanınmış... ...ve birçok noktada evet. kendini ispatlamış insanlar... ...bir yerde baktığımızda...
0: Evet.
2: Hani ...saygı duymak gerekiyor... ...ve ben hepsine yani teşekkür ediyorum... ...çünkü gerçekten çok güzel deneyimler kazandım... ...o zaman Ebru Gündeş'le böyle yan yana oturabilme... ...fırsatımız bile olmuştu arka tarafta... ...yani çok inanılmaz tatlı ve sevecen insanlardı... ...yani... yani İnsan hep korkar ya böyle, bu insanlar acaba dışarıda nasıldır falan. Gerçekten orası benim için çok keyifli bir deneyimdi.
0: O Ses Türkiye'nin sana müzikal anlamda kattığı da çok şey var aslına bakarsan,
2: var,
0: değil mi?
2: Tabii ki. Yani şey de deneyim yani hani sonuçta orada büyük bir sahnede gerçekten profesyonel bir orkestrayla birlikte çalışabilmek çok müthiş bir şey.
0: Çok güzel. Peki sevgili Doğancam, bu arada sevgili dinleyiciler, stüdyoda canlı yayın konuğum sevgili Doğancam, onunla birlikte sohbetimize devam ediyoruz. Sahneye falan çıkmadan evvel böyle yaptığın bir ritüelin falan var mıdır? Bir şey var mıdır?
2: Bende şey var. Böyle büyük sahne olursa panik atak tarzı böyle bir hafif heyecan yaşıyorum, çok ciddi böyle.
0: Ne oluyor?
2: Yani şeyde titreme çok fazla oluyor ve bacaklarımda oluyor genelde. Yani çok fazla insanı gördüğümde, daha az bir insan kitlesiyle bir şeyler yaptığımda o sorunu yaşamıyorum. Ama onun da çözümünü buldum.
0: Grup hatta. Grup gelsinler yani, parça parça. Tabii. Birden doldurmayın da.
2: Yok işte, karşımda onu görünce perde açıldığında işler değişiyor. Onu da yani bir hocamız vardı, adını hatırlamıyorum ama eğer saygısızlık olmasın ama onun söylediği şeyden yola çıkarak hayatıma bir şey dahil etmişim. Şey dedi, kendinizi evinizde hissettiğinizde insanlardan rahatsız olur muydunuz dedi. Hayır dedim. Yani o zaman bir aitlik duygusu yaratmaya çalışın dedi.
0: Çok güzel demiş.
2: Sahneyle birlikte bir bağdaşma. Ya yani orayı evin gibi hissetmen gerekiyor dedi. En iyi yapabileceğin şey de sen evinde yatıp uzanabiliyor musun dedi. Evet dedim. Hocam dedim, seyircilerin önünde mi yatıp uzanacağım?
0: O kadar da değil yani.
2: Ay, o kadar da değildi. Ya ay, kim dedi bana bunu? Çok, o kadar çok eğitmenim var ki çalıştığım. Hepsi de çok değerli insanlar. Şey dedi. Yani sahnenin ortasına prova kıyafetlerini dümdüz uzan dedi ve yat. Gözlerini kapat. Orada uyuyabilecekmiş gibi bir atmosfer yarat kendine dedi. Ben de onu denemeye başladıktan
0: provada.
2: Sonra. Evet provada. Yani seyirciler daha içeri gelmeden bu şekilde soundcheck yaptıktan sonra yatmaya başladım. Bayağı boylu boyunca tüm.
0: Uyuyup kalmıştım falan.
2: Ya bir kere oldu.
0: Oldu mu?
2: Oldu bir kere yani. Şeyde, bir de insanlar bakıyor, bu ne yapıyor falan yani deyince. Kimseye de söylemem ne yaptım böyle. Yani bilmesinler, boş verin. Hani herkes her şeyi bilmek zorunda değil. Kendi o iş dünyanda böyle bir o kırılmayı yaşadım ben orada da.
0: Sahnede uyudun mu hakikaten provada?
2: Evet, bir kere oldu ya.
0: Ne kadar
2: prova
0: uyudun?
2: Değil yani. Ha. Onlar hazırlanırken davul çalmıyordu Allah'tan böyle. Kulaklık provalarını falan yapıyorlardı işte. O sırada ben bayağı bir 5-10 dakika uyumuşum.
0: Bu arada bu.
2: Sonra kalktım da inanılmaz şey hissettim. Ama tabii ki uyumak da sese iyi gelen bir şey değil böyle. Hani o ara uyku beni birazcık etkilemişti böyle. Yani çünkü uyandıktan sonra da sesin bir ısınma sürecini yaşamak gerekiyordu. Ya birçok noktası var tabii ki yani. Hayatınızda bizim şarkıcıların çok fazla ses anlamında dikkat etmesi gereken çok önemli noktaları var. Uykusuzluk da mesela bizim için çok büyük bir problem.
0: Bir şey söyleyeceğim. Doğancığım, sen bunu hep yapmıyorsun ama değil mi? Bir iki kere denedin.
2: Çok büyük sahne olursa işte.
0: Hala yapıyor musun?
2: Yapıyorum.
0: Ciddi misin sen?
2: Evet.
0: Hala devam ediyorsun. Hala sahnede.
2: Evet. Onu yapmazsam başıma bir şey gelecekmiş gibi hissediyorum.
0: Geçenlerde de bir müzisyen dostumuzla yine canlı yayında konuşuyor ya, dişlerime vuruyorum dedi. Dişlerimi böyle dişlerime şöyle elimle bir dokunuyorum falan diyor. Seninki gerçekten enteresanmış
2: ben,
0: yani.
2: Evet ya. Çünkü o beni çok rahatlatıyor.
0: Ses dedin. Sesi korumak adına ne yapıyorsun? Hani soğuk su içmekten, soğuk bir şeyler içmekten mi uzak duruyorsun? Terlemekten mi uzak duruyorsun? Ya bir de senin ses aralığın, hani teknik olarak ben bunları bilmediğim için ne olur bağışla.
2: Yok, estağfurullah.
0: Ama yani biz dinlediğimizde abi bu ne ya falan oluyoruz. Yani hani biz seninle beraber bir gelelim diyoruz ama yani yokuşu çıkamıyoruz. Biz yorulup tel tel dökülüyoruz böyle.
2: Ya benim ses dengimi kontrtenör diyorlar. Zaten Türkiye'de sayılı
0: seslerden
2: kontrtenörler var. Benim hocam da Türkiye'nin ilk kontrtenörlerinden biri, Kaan Buldular'dı. Ya ben bu sesimi keşfettiğim anda şey dedi, ya bu sesi ben çıkarabilir miyim? Acaba böyle bir teknik var mı? Daha o zaman bilmiyorsun.
0: Sen kendin keşfettin.
2: Tabii ki o sesleri çıkartmayı denerken sonra okulumuzda böyle bir ses denemeleri yaparken dedi biri şey kontrtenör gibi bir terimden bahsetti böyle. Dedim ki bu nasıl yani, Burcu diye bir arkadaşım vardı. O hatta hani dedi, bu sesleri çıkabiliyorsan acaba kontrtenör olabilir misin dedi. Hemen orada üniversitede, Bülent Ecevit Üniversitesi'nde o zaman konservatuar okurken Melike Bolat ona dinletti. Dedi kontrtenör olabilir dedi. Sonra ben tenor çalışmaya devam ettim o zamanlarda. Ama yani ben tenor söyleyemiyordum ses olarak. Zorlanıyordum o süreçte, eğitim sürecinde. Sonra Ben biraz araştırırken kontrtenör terimini işte Google Bey'e sorduk. Bu kimler falan, böyle farklı farklı isimler verdi. Ben Kaan Bulbuları gördüm. Ona hemen mesaj attım Facebook üzerinden. Sonra hocam dedim, böyle böyle bir ihtimal olduğunu söylüyorlar ve kendimi dinletmek istiyorum dedi. Bana dedi bir ses kaydı at. Biz bir ses kaydı hazırladık, attım. O da hemen şeyde kendi hocası var. Link Trapper Çağlar. Dedi ki işte hemen hocama dinletmek istiyorum seni.
0: Doğancan, minik böleceğim. Tabii ki. Saat başına jingle'ımızı dinleyin. Tamam, ondan sonra olur. Geleceğiz.
2: Tamam.
0: Geliyoruz efendim.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: İşte yani senin sesin gerçekten onu anlatıyordun sen.
1: Evet. O zaman işte bu Kaan Buldular da kendi hocama dinletmek istiyorum dedi. Beni hani yetiştiren Lint Reper Çağlar. O zaman gittim işte kendisine mesaj attım. O da beni çağırdı. Adılar'daki evine gitmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Bir adadaydı. Sonra dinledi işte. Çok güzel eşlik yapıyordu. Piyano eşliğini falan böyle opera bir aryantik söylemiştim. Sonra dedi ki Türkiye'nin en iyi kontrtenorlarından biri olabilirsin dedi o da.
0: Bana
1: direkt ilk şeyden sonra.
0: Ne hissettin o an?
1: Çok acayip bir, tabii ki. Yani çok acayip bir
0: çok
1: duygu.
0: Çok değişik bir tadı vardır ya.
1: Tabii. Yani şey dedi, benimle çalışmak istersen dedi, ben seve seve seninle çalışmak isterim demiştim o zaman. Sonra ben işte o zaman Bülent Ecevit Üniversitesi'nde okuyorum. Onunla çalışmam için de, çalışabilmem için de benim tekrar sınava girip İstanbul Üniversitesi'ni kazanmam gerekiyordu. Ondan sonra Zonguldak'taki hocama gittim. Ben böyle dedim işte hani, böyle bir fırsat geldi. Ben tekrar sınava hazırlanıp İstanbul Üniversitesi'ne girip eğer kazanırsam sevgili Lint Reper Çağlar'la çalışmak
0: istiyorum. Müzik öğretmeni
1: dedim.
0: Değil mi?
1: Yok, o da opera.
0: Tamam.
1: Yine benim eğitmenlerimden,
0: tamam,
1: ses eğitmenlerinden
0: bir tanesi.
1: Melike Bolat.
0: Tamam.
1: O da hiç önüme taş koymadan, tabii ki anne senin kararlarına saygı duyuyorum. Eğer mutlu olacaksan ve bu şekilde bir hayat istiyorsan yolun açık olsun dedi. Ve ben ondan sonra o sürece o şekilde başladım. Sonra İstanbul'a geldim, sınava girdim falan, okulu kazandım.
0: Allah Allah.
1: Sevgili Lin Hoca ile çalışmaya başladım.
0: Ya inanılır gibi değil ya, gerçekten yani.
1: O da o zaman işte yani Melike Hocam'ın da şey emeğini ardı bırakmayayım şeyde. Çünkü o zaman Lin Hoca da şey demişti, birkaç dersten sonra senin dedi altın tepsiyle bana sundular demişti mesela.
0: Bu gerçekten öyle olmuş. Doğancığım şeyi soracağım. Bu çalışmayla gelen bir şey değil mi? Yani hani böyle bir şey keşfediliyor ama devamında çalışarak daha iyi bir hale mi geliyor ses? Öyle
1: yani
0: mi geliyor?
1: Yani her erkek için aynı şey geçerli olmayabilir. Çünkü kontrtenor olabilmek için de gerçekten materyal olarak da buna uygun bir ses potansiyeline sahip olmak gerekiyor. Sonra tabii ki onu işlemek ve gerçekten doğru şekilde işleyerek en iyi hale getirmekte.
0: Onun en iyi hale gelme aşamaları, çalışmaları zor mu?
1: Zor. Yani
0: ne yapıyorsun mesela? Ne çalışması
1: yapılır? Ses çalışmaları, doğru egzersizlerle ses gelişimini, ses kaslarını güçlendirerek hakimiyetimi arttırmaya çalışıyorum. Tabii ki kontrtenorlarda ajilite oranı, ajilitede hızlı söyleyebilme yeteneğini artması gerekiyor. En zor kısmı da zaten ajiliteli eserleri çalışmak oluyordu genelde. Zorlandım tabii ki ama hani günün sonunda yine kendi alanında opera yarışmalarına katıldığımda birinciliğim de oldu, ikinciliğim de oldu. Çeşitli yarışmalardan derecelerle döndüm. Gerçekten emek verince orada da başarıyla sürecimi devam ettirebiliyordum. Ama tabii ki Türkiye'de kontrtenor ses rengini insanların benimsemesi ve kabul etmesi çok zor bir süreç. Benim için öyle oldu. En azından söylediğim eserlerde bu ne biçim söylüyor işte, farklı şekilde yorumlar, çok korkunç yorumlar da çok fazla karşılaştım. Ama bir noktada gerçekten kendimi sosyal medyada göstere göstere insanlar benim sesimi tanımaya ve bir şekilde beni seven insanlarla da kaynaştığım ve buluştuğum bir kitleyi de kendime çekmeyi başardım. En zor olan kısmı buydu.
0: Başka çevirileri de aslına bakarsan kendine çekmiş olabilirsin diye düşünüyorum. Dolayısıyla sosyal medyayı kullanma şeklin ve kullanma şeklinin bence sana önemli katkıları oldu herhalde. Ne diyorsun?
1: Ya tabii ki yani hani stratejik ilerlemek lazım orada da. Yani insanlar hani benim beni gerçekten seven insanların takip ettiğini biliyorum mesela. Bu çok değerli.
0: Ya bir de biz şimdi arada değerli dinleyiciler konuşurken inanılmaz bir yoğunluktan bahsetti sevgili Doğancan. Ya bu arada unuttuk, şu yumurcaklardan bir tanesini çeker misin lütfen ya? Onlardan
1: eyvah,
0: birkaç tane çektirecektik. Sert
1: bunlar
0: davran,
1: bana özel bir şey mi?
0: Evet,
1: yoksa benim.
0: Sert davran lütfen böyle. İçinde sorularımız var.
1: Eyvah.
0: Bilmiyorum artık. Öyle çok şey sorular değil. Ne diyor mesela?
1: Geçmişe gidip bir günü yeniden yaşasaydın hangi gün olurdu? Ben bu soruya neden peki geri dönüyorum ki gittiysen demek istiyorum. Yani gitsem orada kalsam.
0: Ha ciddi misin sen?
1: Niye yani hani şey sonuçta? Yani bir gün değil çok gün yaşamak isterdim ama en güzel dönemlerim bizim bir şeyde sahil kasabası gibi düşündüm. Zonguldak'ta Kilim'de 202'lerde hemen bizim evimizin alt tarafında kocaman plaj gibi bir yer var. Ve biz orada barakamız vardı işte, teknemiz vardı. Babam sabahları balığa çıkardı falan böyle. Şimdi onlar gitti tabii ki. En güzel dönemlerim onlardı.
0: Vay, tekrar o dönemlerde olmak isterdim
1: yani. Çünkü
0: yani
1: o zamanlar her şey çok güzeldi.
0: Evet.
1: Kimsenin ekonomik zorluğunu yaşamadığını,
0: yoktu.
1: Hani bir insanların mutlu olduğu ve herkesi gülerken görebildiğiniz. Geçen bir şey izlemiştim mesela, o benim çok acayime gitmişti. Bir dönemde işte bir video gösteriyorlar mesela, inanılmaz renkli hayat her yer. Şimdiki mesela kıyaslamışlar şimdiki bir videoyla, renk yok. Yani hani her şey rengi gitmiş gibi bir şey böyle. O beni çok etkilemişti. Yani evet. Dönmezdim oradan. Burada kalayım.
0: Burada kalabilirdim diyorsun.
1: Evet. Yani çünkü çocukluk çok güzeldi.
0: Ama orada kalıyor olmak demek bugün sahip olduğun bugünkü durumlardan da vazgeçmek demek bir anlamda yani. Hangisini tercih ederdin? Hadi buyur bakalım, soru içinden sara soru.
1: Yani
0: orada kalacaksan o zaman Doğancığım kusura bakma.
1: Orada müzikti, kalırsam hep çocuk kalmış olmayacak mıyım işte yani.
0: Tamam, içine atma, bir daha çekeceksin çünkü aynı soru denk gelmesin. Hatta bir tane daha hazır elindeymişken temiz
1: seçiyorum.
0: Temiz. Bu arada şeyi geçiştirmeyelim yani, o döneme gittin kaldın, bu dönemden geçtin gittin, tercih yapmak durumunda kalsan hangisini seçersin?
1: Soruyu okurken atladım. Kaçırdım. Tekrar.
0: Tamam, neyse hadi sen soruyu.
1: Gereksiz ya da çok para verdim dediğin şey. Valla ben çok para verdim dediğim şeylerden her zaman...
0: Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak tahmin ediyorum sadece. Bence sen gözlüğe gereksiz yere çok para veriyorsun.
1: Evet.
0: Çok fazla gözlük kaybediyormuş çünkü.
1: Evet, az önce söylediğim için bu soruyu şey yaptım. Yani gözlüğü çok seviyorum. Yani gözlük, o yüzden kaybetsem hemen yarın gidip alıyorum falan böyle. Yani işte kaybetmek gereksiz bir şey hayatımda. Ya yani ondan bir kurtulabilsem. Gereksiz ya da çok para verdiğim bir şey yok benim.
0: Yok.
1: Yani çünkü ben mesela...
0: Dikkat eder misin harcamalarına, şunlara bunlara falan? İyice araştırır mısın mesela bir şeye sahip olmadan, almadan mesela bir alışveriş?
1: Bende o yok. Yani bende yeni çıkan her şey alma ihtiyacı var.
0: Ne mesela, bu kıyafet
1: teknoloji
0: mi? Onu soracağım.
1: Ve işimle alakalı olanlar. Ve ben şöyle baktım. Yani ben mesela çok böyle birikimler yapan bir insan olmadım hayatımda. Çünkü hep işime yatırım sağlayabilecek birçok şeyi aldım. Ve yani beni bir noktada da gerçekten işime yatırdığım paranın karşılığını görebildiğim süreçte hissediyorum kendimi. Gerçekten hani alıp da böyle kenara attığım, kullanmadığım hiçbir şey yoktur benim.
0: Evet. Şimdi az önce orayı geçmeyelim istiyorum. Zamanımız da hızlı ilerliyor. Çok yoğunsun yani, evet. Az önce arada dedi ki yani aynı anda dört yerde olmam gereken anlar bile oldu dedi. Neler yapıyorsun yani, bu yoğunluk neler, biraz anlatsana, nerede yetişmeye
1: var,
0: çalışıyorsun?
1: Biliyorsunuz işte
0: akademi.
1: Bir akademi,
0: tamam.
1: Kendi etkinlikleri oluyor kendi içinde ve dışarıdan benim ayrıca aldığım etkinlikler oluyor. Dün bu Fenerbahçe'de yapılan şenlik, çocuk şenliğinden sonra katılmam gereken 3 tane toplantı vardı, peş peşe onlara gittim. Hiç yemek bile yemeden böyle bir koşturmacalı, sabah kahvaltısını bile unutmuşum, akşam yemeğiyle günü kapattım falan.
0: Çok fena.
1: Ya iş yoğunluğu gerçekten zor.
0: Eğitmenlik
1: ama
0: var bir taraftan.
1: Tabii. Yani özel
0: yoğun
1: dersler
0: mu orası?
1: Diyorum.
0: Özel dersler orası yoğun mu?
1: Çok yoğun. Yani çok fazla. Yani insanların hobi olarak sanat yapma ihtiyacı gerçekten inanılmaz derecelerde fazla.
0: İlgiyi nasıl görüyorsun peki? Çünkü biz hep böyle sanattan uzaklaştık falan filan diyoruz ama sen içindesin, işin içindesin. Sen nasıl gözlemliyorsun?
1: Bence çok fazla insan var. Bence yani insanlar sesiyle bir şekilde tanışmalı. Yani hani şarkı söylemek istiyorsa, içinde böyle bir istek varsa denesin. Yani ben öyle bakıyorum hayatta. Çünkü belki mutlu olmayacağı bir şey ama içinde kalmasın. Belki de çok mutlu edecek bir insana. Ve gerçekten böyle bize yani kötü süreçlerden geçmiş, kötü hastalıklar yaşayan insanlar da geliyor mesela. Kendilerini burada inanılmaz güvende ve çok mutlu hissediyorlar.
0: Bazı sorular yazmışım ben. Mesela dedim ki öğrencilerin sesini ilk dinlediğinde tamam bu iş olur dediğin şeyin ne mesela? Var mı böyle bir şey?
1: Var.
0: Ne?
1: Yani sesinin rengi, karakteri ve gerçekten birine benzemiyor oluşu. Ve gerçekten
0: birine benzemiyor oluşu.
1: Tabii ki. Yani şimdi benzeyen bir sesi bir noktaya kadar insanlar taklit olarak dinliyorlar. Sen birini taklit ediyorsun olarak yaklaşıyorlar. Ama özgün karakterde bir ses rengi de gerçekten hani doğru işlerle, doğru şarkılarla çok hızlı bir şekilde gün yani ülkemizde değerli sesler arasına girebilir.
0: Harika. Öğrenciler arasında en sık yaptırdığın cümle var mı böyle bir şey? Böyle herkesin ezberlediği bir Doğancığım sözü falan böyle bir şey var mı?
1: Yani çok fazla yok ama benim egzersizlerim hani kişiye göre de değişebildiği için yani hani teknik çalışmalarda, kişiye özel egzersizlerde oluşturabiliyor. Genelde şeydir, şan deyince aklına insanlar mam mam mam mam mam gelir mesela. Şan bundan ibaret gibi düşünülüyor işte. Yani
0: ne var ya, bunu ben yaparım. Neydi? Mam mam mam mam mam.
1: Mesela işte ısınma egzersizleri, vokal egzersizleri, ama birebir süreçte gerçekten o egzersizlerin kişiselleşmesi ve sese uygun şekilde doğru egzersizler yapılması gerekiyor.
0: Sesin ısınması ne kadar sürüyor Doğancan? Yani konsere çıkacaksın mesela, öncesinde ne kadar ısınması nedir?
1: Valla benim bir 15-20 dakika 15-20 arasında dakika. Bir egzersiz sürecim gerçekleşiyor.
0: Yemeklerle falan aran nasıl bu arada?
1: Yemek severim. Seviyorsun. Yapmayı da severim.
0: Yapmayı da seviyorsun. Evet. En güzel yaptığın şey ne?
1: Mantı.
0: Mantı. Evet. Ciddi misin sen ya?
1: Hazır mantı değil ama bak.
0: Kendin yapıyorsun. Evet. Açacaksın, evet. İçini dolduracaksın.
1: Evet.
0: Öyle yok. Ben görmeden yemeden inanmam yani.
1: Tamam, yaparız. Yaparız.
0: En son ne zaman mantı yaptın?
1: Bir ay falan oluyor.
0: Bir ay falan oldu.
1: Videosu bile var ya. Instagram'a ben onları bile atıyorum.
0: Vallahi çok iyi ya. Başka?
1: Başka.
0: Yiyor musun peki? Yani.
1: Yani yerim, severim.
0: Ama şey, hiç kilon oldu mu sen
1: eskiden
0: hayatında?
1: Eskiden vardı tabii, 110 kiloluk bir dönemim var.
0: 110 kiloluk tabii. Bir dönem. Nasıl verdin kiloyu ya?
1: Yemedim. Gerçekten yemedim. Hiçbir şey yemedim yani. Doğru, yani beslenmeye çok dikkat etmeye çalıştım böyle. Kalori hesabı falan yaparak

0: hani soruyorlar. Hı. Hocam acıktınız mı? Hı-hı. İşte yardımcı oldukları için de hatırladığımda.
1: Yediğin içtiğin şeylere dikkat ediyor musun hocam?
0: Ya ya annem beni hep böyle hiç asla bizim evimize mesela paket süttür şudur budur yoğurttur asla girmiyordu mesela. O bana bir alışkanlık kazandırdı mesela. Ben evimin yakınlarında bir köylü pazarı bulup gider yoğurdumu bile oradan alırım.
1: Ne güzel ya.
0: Tabii tabii hani böyle bir ara hatta şey bile yapmıştım, kendim yoğurt yapmaya dedim. Hatta çiğ süt aldım şeyden, pazardan yine.
1: Tamam.
0: Köylü hanımlardan. Hı.
1: Mayasını nereden aldın?
0: Öyle diyorlardı bize. Köylü kadınlar geliyor tamam, pazara tamam. Galiba. Doğru evet, değil mi? Doğru, hani doğru, yanlış telaffuz etmeyeyim.
1: Doğru.
0: Orada mesela mayasını da bir komşumuzdan istemiştim o zaman. Oturduğum
1: olmadı
0: yerde.
1: Mı?
0: Oldu. Yani güzel oldu. Ben ama böyle ekşi seviyordum. O tadı bulamadım. Annem biraz işte, acaba ekşitiyor muydu diye düşündüm.
1: Tabii. O şeyle mayasıyla ilgili bir durum yani. İnanılmaz ekşi maya alacaksın ki o bende de var ya. O ayranı da çok güzel
0: ayranın
1: olur.
0: Ayranın ekşi
1: soğuk
0: ayran,
1: böyle gerçekten çok güzel olur.
0: Seviyorum yani. Böyle hani müzik ve işimle mesela birleştirebileceğim birçok noktada birçok şeyi böyle proje olarak bende duruyordur. Hala yapmadığım çok projem vardır.
1: Heh, şimdi onu soracaktım. Yapmayı düşündüğün projeler neler? Ama bunu gerçekten en kısa zamanda gerçekleştirmek istiyorum dediğin, hayal ettiğin bir proje nedir, ne olabilir?
0: Ya bir tane var, patent süreci hala şeyde, o süreçte olduğum için şu an bahsetmeyeyim.
1: Tamam.
0: Çünkü onun müzikle ilgili bir falan, müzikle proje. Alakalı bir proje. Hı-hı. Yine sahneli ama daha interaktif geçecek bir şey.
1: Aa güzel.
0: Seyirciyle de iletişimli falan ama böyle gülüp eğlendiğimiz bir farklı bir konsept.
1: Bu patente mi bağlı? Yani bir taraftan çalışıyor musun? Hazırlıyor musun?
0: Tabii
1: ne
0: o
1: yapıyorsun?
0: Hazır. İsmi falan gönderdik işte. Bir markadan itiraz geldi işte. O süreci yönetiyoruz şu anda.
1: Harika. Peki merak ettim. Detayını sormayacağım ama seyircili dedin ya, biz bunu kısmetse ne zaman izleyebileceğiz, görebileceğiz
0: vallahi
1: tahmini?
0: Vallahi gene Eylül, Ekim böyle kışa
1: 2026
0: doğru.
1: Yılında.
0: Evet, 2026 yetiştirmeye çalışacağım.
1: Hmm. Peki müzikal anlamda yapmayı düşündüğüm bunun dışında senden dinleyeceğimiz, duyacağımız eserler falan olacak mı? Ne diyorsun?
0: Ya çok fazla var ama ben geçmişe dönük baktığımda heyecanla yaptığım farklı şarkılar, çalışmalarım oldu. Hı-hı. Ve beni böyle keşke yapmasaydım dediğim noktalarda da hissettirdiği için. Hı. Şimdi bu süreçte artık biraz daha da...
1: İnceleyip sık mı dokuyorsun?
0: Evet yani hani doğru aranjörü bulmak, doğru hı. şekilde doğru insanlarla çalışmak bu süreçte zaten çok zor. Hele ki müzik camiasının biraz daha hani farklı yapay zekanın dahil olduğu birçok noktada da böyle biraz acaba nereye gidecek noktasını da kestiremediğim bir süreçte hala kararsızlıklarım çok fazla var. Ama tabii ki yani belki daha akustik piyano vokal tarzında bir şeyler yayınlayabilirim gibi hissediyorum. Çünkü o yani benim... oynanmış seslere, yani ben kendi sesim üzerinde böyle oynanan veyahut da farklı şeylere ihtiyacımın olmadığını düşünüyorum. Hı hı. Yani biraz daha doğal, insanlara daha böyle bam teline yakın yerlerden
1: kesinlikle.
0: Doğru şarkılarla ulaşmak isterim.
1: Doğancığım sen de enstrüman,
0: piyano.
1: Onun dışında bir enstrüman...
0: Gitar kendime yetecek kadar. Hani böyle profesyonel çalıyorum diyemem ama piyano eğitimimiz bizim konserter hayatımız boyunca devam
1: var
0: eden
1: zaten.
0: Bir eğitimdi.
1: Hı hı. Sana gelen... öğrenciler de bu eğitimi senden alıyorlar mı? Yani hem piyano eğitimi hem de ses eğitimi
0: ben
1: alıyorlar mı?
0: Ben daha çok yani bir yerde
1: ses.
0: Ben vokal eğitimi üzerine, ses eğitimi üzerine çalışıyorum. Çalıştığım çok,
1: çok
0: değerli
1: böyle
0: sanatçılar da oldu.
1: Çok böyle etkilendiğin sesler falan var mı? Harika sesler var mı? Ne diyorsun?
0: Var. Var. Olmaz olur mu? Yani şeyde hepsi çok yetenekli ama bir gün bir hepsi bir noktada bize onu hissettiriyor eğitim sürecinde.
1: Öyle mi?
0: Tabii.
1: Ne kadar sürüyor bu arada? Yani bir kişinin, bir öğrencinin gelmesi neye bağlı bu? Ne kadar... eğitim alıyor, tamam bu iş oldu diyoruz.
0: Bu
1: var
0: iş,
1: mı onun
0: tamam,
1: bir süresi?
0: Bu iş oldu süresi yok. Benim
1: Yok.
0: için de yok mesela. Ben mesela şan eğitmenliği yaparken gidiyordum hocamla şan çalışmaya devam ediyordum yani. Bu kendini geliştirmek ve onu korumak da önemli. Bir noktaya kadar her şey çok güzel. Kendinizi geliştirirsiniz ama çalışmayı bıraktığınızda, doğru egzersizleri yapmadığınızda yani kas, sonuçta kaslarınız eski haline zayıflamaya devam ediyor. Yani o gücü kaybettiğinizde eskisi gibi şarkı söyleyemediğinizi hissedebiliyorsunuz. O yüzden o noktaya geldiğinizde orayı korumak çok önemli.
1: Sosyal medyada yayınladığın videolar, senin yayınladığın videolar ne diyorsun? Hiç buna bu kesin patlar, bu video alır gider dediğin videolar oluyordur herhalde değil mi? Bir de
0: Ben...
1: onları nasıl karşına mı düşüyor, ne oluyor, nasıl oluyor? Ben
0: Ya...
1: görüyorum mesela inanılmaz sesler paylaşıyorsun ya içinde
0: Ben
1: bir de.
0: mesela sosyal medyada yaşadığım sorunlardan biri, insanlar sürekli mesaj atıyorlar.
1: Bir de
0: İşte,
1: sana gönderiyorlar değil mi?
0: Tabii şu şekilde işte şunu paylaş, bunu paylaş, kız arkadaşımı paylaş, yok şu abimi paylaş, yok şu kardeşimi paylaş. Ben bu şekilde mesajlardan yola çıkarak bir şey yapmıyorum. Bazen kendi karşıma çıkan keşfete düşmüş videolar oluyor. O da mesela çok seversen böyle gerçekten bir video çekeyim.

0: Şimdi hani böyle biraz ona da faydam olsun dediğim noktada kendi isteğim çok önemli bu noktada benim. Hani hiçbir zaman da bana çok fazla mesela para teklif eden oldu. İşte bizim videomuz paylaş. Bu şekilde paylaşan zaten bir sürü sayfa var.
1: Evet, evet. Yani bu işten sayfaları. Para kazananlar
0: tabii
1: var,
0: ki.
1: Doğru.
0: Ama mesela bana kimse çıkartıp da mesela gel sen bu işten para kazanmışsın işte banka hesaplarını aç hepsini açarım istediklerine de sorgulatabilirler istediği yerden.
1: Bu anlamda sıkıntı yaşamış gibisin sanki.
0: Çok yani sürekli yani şeyde iftiralar işte
1: Allah Allah.
0: Şunu yapıyor bunu yapıyor işte para alıyor şöyle oluyor böyle oluyor ama ben asla hani kendim değer verdiğim bir yeteneğe çıkar kardeşim bana işte bilmem ne kadar para ver ben seni paylaşayım demem. Ve biri bana parayla geldiğinde de
1: kabul etmez.
0: Etmiyorum.
1: Çok güzel.
0: Yani ne kadar şey de olsa ben o işten kendim böyle bir soğuyorum. Para adı geçtiğinde.
1: Çünkü sen onun için yapmıyorsun.
0: Evet
1: yani
0: ben zaten bu yola çıkarken en başında ben keşfetmek istiyorum ve gerçekten doğru insanlara doğru zamanlarda dokunabilmek istiyorum dediğim noktada.
1: O videolarda keşfettiğin ve seni en çok etkileyen ses diyeyim hangisiydi mesela? Kimi söylersin?
0: Ya Türkiye'de mesela yine ya hepsi çok değerli ama mesela ben Azerbaycan'daki çocuklar var. Habil Hoca ve öğrencileri böyle inanılmaz yetenekler mesela. Onların videosunu Türkiye'de gerçekten hani belli bir kitleye ulaştırmış olabileceğimi düşünüyorum. Ya onlar çok başka. Yani Azerbaycan halkının müzikal yeteneği ve şarkı söylemesi beni çok etkiliyor.
1: Çok güzel.
0: Azerbaycan Türkleri diyelim çünkü genelde şey mesela orada da hep benim videomun altında şeyde Azeri dendiğinde büyük kavga çıkıyor. Birileri böyle Azeri yazıyor. Azeri'yi onlar kullanmıyorlar. Azerbaycan Türkü olarak.
1: Azerbaycan
0: Belki
1: Türkçesi.
0: Bilmeyenler
1: evet evet.
0: Buradan
1: önemli bir detay. Ne kadar vaktimiz var Simge? İşaret yaptım ben görmedim. Tamam, o mu bu bölümüne gelmedik. Birazdan oraya da geleceğiz. Sesin yüzünden en çok duyduğun bir cümle var mı? Bir şey söylüyorlar mı sana?
0: Bilinçsiz bir kitlenin mi söyledi? Var tabii, karı gibi söylüyor diyorlar. Yani çok acayip korkunç ve çirkin bir cümle zaten
1: çok,
0: bu.
1: Çok,
0: yani
1: çok.
0: Hani niye öyle bir cinsiyetçi bir yaklaşım yaparak ve bu kelimeyi kullanıyorlar bilmiyorum. Hani şey, çok cahil bir kitlenin durumu olarak bakıyorum ben.
1: Bir iyi bir şey var mı peki? Çok vardır ya iyi bir şey.
0: Melek sesi gibi falan çok fazla yorum duyuyorum mesela.
1: Bak ne güzel.
0: Evet.
1: Ne güzel. Vallahi öyle. Bir günlüğüne bak soruya bak. Bir günlüğüne başka bir sanatçının sesi sende olsa kimi seçerdin?
0: Oo, çok iddialı bir şey.
1: Vallahi bilemiyorum. Bu arada senin hayran olduğun, sevdiğin isimler.
0: Ben canlı söyleyen herkesi çok seviyorum.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Yani şey, yeter ki gıcık oluyorum diyorsun yani.
0: Evet. Yani hani canlı söyleyebilen ve gerçekten orada yani sahnede dinlerken evet ya hakkını verdi diyebileceğim birçok isme saygı duyuyorum.
1: Günümüzde biz kendi konserine gidip kendi konserinde playback yapan bazı
0: yani
1: rapçileri biliyoruz ya.
0: Ben yani hiçbirine sallamıyorum. Çünkü alıyorlar böyle magazine gidiyor bir şeyler oluyor. O ona şunu dedi bu buna bunu dedi. Sonra kendileri kızıp bana mesaj atıyorlar falan. Yani acayip nokta sonrası.
1: Bir şey söyleyeceğim, var mı böyle bir isim? Bir günlüğüne başka bir sanatçının sesi sende olsa kimi seçerdin?
0: Bence bu soruya cevap vermem. Çünkü ben kendi sesimle mutluyum. Yani bence her insanın da kendine ait özellikleriyle kendisi olmalı diye
1: ne güzel ya. Bak gerçekten tam alkışlanacak bir söz bu. Ne kadar Simge? Tamam, vaktimiz azalmış. Dizi, bu film falan var mıdır? Onlarla vaktin oluyor. Mu hiç izlemeye? Televizyona.
0: Yabancı dizileri zaman zaman izliyorum. Bazen belgeseller. Böyle dikkat çeken belgeselleri seviyorum. O şekilde.
1: Boş vaktin oluyor mu ya?
0: Akşamları. Ya biraz işte o yüzden kendime zaman ayıramadığım için genelde 1-2-2-3 civarlarında uyuyup o zamanı değerlendirmeye çalışıyorum.
1: Bir de şöyle bir şey var. Ben yerini söylemeyeceğim ama nerede olduğunu, yani evle iş yeri arasında da
0: mesafe
1: var. Malum İstanbul trafiğinde arabayla da olsa, toplu taşımayla da olsa bir yerden bir yere gitmek gelmek falan ciddi bir zaman
0: tabii
1: kaybı
0: ki,
1: yani.
0: Kesinlikle.
1: Çok fena. Peki o zaman o mu bu mu bölümümüze geçelim.
0: Ay, bunu hiç sevmeyeceğim galiba.
1: Vallahi seversiniz.
0: Tehlikeli olmasın ya. Ne hazırladınız acaba? Tatlış diyor.
1: Tatlış tatlış diyor. Peki o zaman hemen geçiyoruz. Ay. Opera mı pop mu?
0: İkisini de çok seviyorum ama ilk başladığım için severek başladığım için opera derim yani.
1: Opera. Sahne önü mü, kulis muhabbeti mi?
0: bu soru nasıl, sahne önü derken?
1: Sahne önü, yani sahnede olmak.
0: Sahne önü.
1: Sahne önü. Peki. Canlı performans mı, stüdyo kaydı mı?
0: Canlı performans.
1: Canlı tabii ki de yani. Barok müzik mi, modern slow şarkılar mı?
0: Barok müzik.
1: Barok müzik.
0: Çok seviyorum.
1: Aşk şarkısı mı, ayrılık şarkısı mı?
0: Bence aşk güzel bir şey, aşk şarkısı değil.
1: Aşk güzel bir şey, kesinlikle. İstanbul gecesi mi, sahil kasabası mı?
0: Sahil kasabası.
1: Bir de alışmışsın ya, çocukluktan evet. Da var değil mi? Gece çalışmak mı, sabah üretmek mi?
0: Gece çalışmak, ben de yani gece çok daha verimli olduğumu hissediyorum.
1: Öyle
0: çünkü
1: mi?
0: Yani yorulmuş olsam bile hani odaklandığım bir iş bana daha çok.
1: Gece de çalışıyorsun yani, dinlenmeden ziyade.
0: Yani bir şeyler öğrenmek istersem biraz zaman ayırıyorum orada.
1: Vay çok iyi. Kahve mi çay mı?
0: Kahve.
1: Kahve. Evde takılmak mı, yoksa böyle spontane bir seyahat falan mı, ne diyorsun?
0: Spontane seyahat, yani bugün çıkıp bir anda ülke değiştirebiliyorum bazen.
1: O kadar
0: tabii
1: yani.
0: Tabii çok canım sıkılırsa böyle.
1: Programlı bir insan değil misindir?
0: Yani işte, takvime uyum sağlarım ama böyle 2-3 günüm böyle önümde çok kritik zamanlarda sorun yaşatmayacaksa hemen çıkıp bir yere gidebiliyorum.
1: Aa, çok iyi ya. Peki telefonsuz tatil mi, sosyal medya detoksu mu?
0: Telefonsuz tatil.
1: Telefonsuz tatil.
0: Keşke.
1: Çok yoğun değil mi telefon?
0: Tabii ki.
1: İnanılmaz. Mikrofon mu, kamera mı?
0: Mikrofon.
1: Bizde ikisi de var şu anda. Lüks restoran mı, gece dönercisi mi?
0: Gece dönercisi.
1: Para mı, aşk mı?
0: Şu anki standartlarıma bağlı bir şey karar verirdim herhalde. Yani şu an doğru bir kıca, aşk desem değil, şu anda herkesin önceliği yani hayatımı devam ettirebilmesi için
1: para.
0: Para. Bu net para. Aşk para getirmiyor.
1: Güzel, memnun musun bari parasal olarak da, en azından istediğin şeyleri istediğin karşılığı alabiliyor musun?
0: Ya şükür yani, çok hani şükür. Buna da şükür diyebileceğin noktada.
1: Çok güzel.
0: Ama böyle fazlasını isteyen değil, doğru zamanda doğru şekilde gelmesini istediğim bir şey benim.
1: Muhteşem, muhteşem. Bu arada radyomuzu nasıl buldun, Radyo Sputnik?
0: Çok güzel, bayıldım.
1: Gerçekten. Vallahi, mi?
0: Gerçekten çok güzel.
1: Muhabbeti beğendin mi?
0: Beğendim.
1: Bizim için önemli olan o. Biz bir kez daha ilerleyen dönemlerde, yeni projelerde de seni çağırsak gelir misin?
0: Gelirim, tamam.
1: Bak söz mü?
0: Şimdiden garanti alıyorum.
1: Biz de böyle.
0: Tamam, gelirim, tamam söz.
1: Kayıt da var.
0: Tamam, süper.
1: Ya ağzına yüreğine siz sağlık. De, gerçekten bambaşka şekilde bir insansın. Sanatını icra ederken ve İnsanların hayatına dokunuyorsun. Çok güzel bir şey yapıyorsun sevgili
0: İnşallah
1: Doğancan.
0: İnşallah yani hani.
1: Ben öyle görüyorum.
0: Niceleri sağlıkla.
1: Evet evet.
0: En önemlisi sağlık.
1: Bir kere her şeyden önemlisi çok güzel bir enerjin var. İyi ki varsın, ayaklarına sağlık.
0: Siz de
1: sağlık.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olun.
1: Veda ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Konuğumuz Doğan Cem'di. Bay bay.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmedi dedi. CHP'de Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. İBB'ye yönelik yürütülen ek soruşturma kapsamında 12 şüpheli tutuklandı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü töreninde konuştu. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları vardı. Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmedi ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konunun gündemlerinin en üst sırasında olduğunu söyledi.
2: Kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son 2 anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
1: CHP'de dün MYK toplantısı gerçekleştirildi. Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan parti sözcüsü Zeynel Emre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirdi.
3: Burcu Hanım'ın iktidara söylediklerini benim inanın burada tekrarlamaya terbiyem müsaade etmez. Yani en hafiflerinden birini söyleyeyim. Mecliste o kürsü onların bulunduğu yere doğru bakarak çakal diye bağırıyordu. Şimdi kol kola gidecekler. Merkez Yönetim Kurulu böyle bir şeyi kabul edemez. Bunu tartıştık. Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Aramaları yanıtsız bırakıyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Ve biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
1: Sağlık Bakanlığı, hantavirüs salgını bulunan uluslararası bir seyahat gemisinden Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı. Buna göre gemide bulunan son 3 Türk vatandaşı da ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Açıklamada daha önce yurda dönen 2 kişiyle birlikte toplam 5 vatandaşın hantavirüs testlerinin negatif çıktığı bildirildi. Gemiden dönen vatandaşlar tedbiren karantinaya alındı. İBB'ye yönelik yürütülen ek soruşturma kapsamında gerçekleştirilen peyzaj ve ağaç AŞ operasyonunda gözaltı alınarak adliyeye sevk edilen 24 kişinin savcılık işlemleri tamamlandı. Savcılık şüphelilerden 20'sinin tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmesine karar verdi. 24 kişiden 12 kişi tutuklandı, 12 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzbeton ve İzdoğa'ya açılan soruşturmada da 5 kişi gözaltına alındı. Bu kapsamda İzdoğa eski yönetim kurulu başkanı Güven Eken'le eski genel müdür Özkan Batur'u, kooperatif yolsuzluğu soruşturmasından halen tutuklu bulunan İzbeton eski genel müdürü Heval Savaş Kaya ve 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı uygulandı. Heval Savaş Kaya'nın kooperatif soruşturması kapsamında tutuklu olduğu belirtildi. ODTÜ'de bahar şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen konser sırasında olaylara karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan ikisi tutuklandı. Hakimlik, zanlılardan ikisinin devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanmasına hükmederken 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
4: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece, İstanbul parçalı bulutlu 24, İzmir ve Antalya az bulutlu, İzmir 28, Antalya 23, Trabzon ve Gaziantep parçalı bulutlu, Trabzon 19, Gaziantep 27, Diyarbakır ve Van gök gürültülü, sağanak yağışlı, Diyarbakır 27, Van 17 derece.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %36'lık bir yoğunluk bekliyor. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak köprülere bakalım. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her ikinde de geçişler genel olarak akıcı. Araç arızası, kaza ya da yol yapımı dolayısıyla trafiği etki eden noktalara baktığımızda Anadolu yakasında D100'de Uzunçayır koşu yolu yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Yaklaşık 4 gündür devam eden bir çalışma var bu bölgede ve gün içerisinde oldukça yoğun bir trafik yaşanıyor. TEM'de ise Büyükçekmece Tepekent yönünde sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Burası da gün içerisinde yoğunluğun yaşandığı bölgelerden. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
6: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
5: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
7: Hani yılanla çiftçinin bir hikayesi var biliyorsunuz değil mi? Yılan çiftçinin oğlunu sokmuş ve tabii çocuk ölmüş. Çiftçi oğlunun ölümüne ve acısına dayanamayıp gidip yılanın deliğine demiş ki ey yılan, ey güzel yılan, ey sürül yılan, ey benim iki gözüm yılan. Bir deliğinden başını çıkar da demiş bir konuşalım. Hani olan oldu biten bitti demiş. Yılan da demiş ki sendeki evlat acısı bendeki kuyruk yarası olduğu müddetçe biz bir araya gelemedik.
4: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te. Ali Çağatay'la Seyir Ali başlıyor.

0: Anthony Quinn'in oynadığı Şehir ve Adam dizisinin soundtracklerini dinletiyoruz size. 1971 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde ABC kanalında yayınlandı. Anthony Quinn'in o muhteşem oyunculuğuna Janis Rule da eşlik ediyordu. İyi bir dizi olduğunu söyleyebiliriz. Akıllarda kalan bir dizi olduğunu söyleyebiliriz. Bonanza kadar etkili olmasa da iyi bir dizi akıllarımızda kalıyor. En azından Anthony Quinn'in oyunculuğunu yeniden görebilmek bakımından bu diziyi eğer hatırlamak isteyenler varsa takip edebilirler. Anthony Quinn, Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatısındaki büyük ama hayali bir kasabanın belediye başkanı, Hispanik kendisi. Thomas Jefferson Alcala rolünde oynuyor. Tom Alcala diye geçiyor. Alcala kendisi bir WASP, yani beyaz Anglo-Sakson ve Protestan, Amerika'nın kaymak tabakasını oluşturuyor. Ve yardımcısı Andy Hayes ise, onu da canlandıran Mike Farrell. Hayes'in asıl görevi iyi niyetli belediye başkanı Tom Alcala'nın bireysel seçmenlerin sorunlarına yardımcı olmakla çok fazla meşgul olmamasını sağlamak ve şehrin genelini ilgilendiren sorunlarla odaklanmasını hedefliyor. Ancak bu ne yazık ki çok fazla olmuyor. Tom Alcala bildiğini okuyor. Farklı ve değişik bir kasaba şerifi gibi davranıyor. Müzikleri yapan da Alex North. Zaten bugün soundtrackleri dinletiyoruz. Dolayısıyla Alex North'un adını da anımsamak gerekiyor. Başlıyoruz.
1: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
0: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
2: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: WhatsApp numaramızı hatırlatıyorum. 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum. 0505 171 66 56. Bu numaradan yazabilirsiniz bize. Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Twitter canlı yayın adresimiz şöyle: Seyir Hali TV. Küçük harflerle bileşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Bunun altına yazabilirsiniz. Ayrıca Telegram'da da yine bir televizyon yayını yapıyoruz. Telegram adresimizde Sputnik Türkiye, buradan bize yazabilirsiniz. Bir anonsumuz var. Dünkü söyleşi son derece büyük ilgi gördü. Bu söyleşiyle ilgili olarak şöyle bir karar aldık. Bayramda, Kurban Bayramı'nın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günü hem sabah hem akşam olmak üzere günde iki kez yayınlanacak bu söyleşi, ama tam saatlerini size bildireceğiz. Bugün değil, Arife günü size bunu bildirmiş olacağız. Seda Yekeler, çok affedersin, Seda Yekeler'le yaptığımız bu söyleşinin pek çok kimse tarafından ilgiyle izlendiğini görüyoruz. Dil öğrenimi bakımından son derece önemli. Kendisi bir lingüistikçi, sadece dil eğitmeni değil. Dolayısıyla oradaki tavsiyelerinin ilgi gördüğünü anladık ve biz de bu söyleşinin tamamını size bayram süresince en az iki kez, her bir gün iki kez olmak üzere dinletmeye karar verdik. Ayrıca pek çok yerden yayınlama imkanımız da var. Merak edenler bayramın birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü günü radyo başında olsunlar. Sabah akşam saatlerini size söyleyeceğiz. Simge ve İrem Hanım bu konuda size bilgilendirmeyi yapacaklar. Davetiye dağıtım törenimiz var şimdi sırada. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı konseri münasebetiyle 15 Mayıs'ta, yani bu cuma günü, tabii 19 Mayıs'tan önce, ancak 19 Mayıs Gençlik konseri olacak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Denizbank'ın birlikte organize ettikleri konserde Şef Hasan Niyazi Tura orkestrayı yönetecek. Gençlerden oluşan şahane bir grup var. Kontrbasta Büşra Başoğlu, marimbada Efe Yaşar, flütte Elif Duru Özçelik, klarnette Melis Ünver ve piyanoda da Mark Eren Aykan çalacaklar. Size bu konsere gitmek istiyorsanız, gençlik konseri, tabii gençleri davet ediyoruz öncelikle. Gençler yanlarında bir kişiyle birlikte gidebilirler. Arkadaşları, sevgilileri, dostları, kardeşleri, anneleri, babaları da gidebilir, ama mutlak surette gençlerin bize yazmasını rica ediyoruz. 15 Mayıs saat 20'de Atatürk Kültür Merkezi'nde 5 adet çift kişilik davetiye vereceğiz. Şu andan itibaren yazanları perşembe günü sabahına kadar yazanları kuraya dahil edeceğiz. Yine 16 Mayıs saat 20'de Timur Selçuk'un şarkılarından ve öz yaşam öyküsünden oluşan bir müzikal var. Danslı bir müzikal. Babamın Şarkıları adlı bu müzikali izlemek istiyorsanız Mercan Selçuk dans topluluğu sergiliyor sahnede. Geçen yılda oldu. Çok başarılı bir koreografisi olduğunu söyleyebilirim. Şahane balerinler ve baletler var. Hakikaten ve estetik açıdan izlenmesi son derece yerinde. Süreyya Operası'nda olacak bu bildiğiniz gibi. Bu müzikal içinde 16 Mayıs saat 20'deki müzikal içinde 2 adet çift kişilik davetiye vereceğiz. Yine katılmak isteyenler açısından bu herkese açık. Davetiye sahibi olmak isteyenler ya da davetiye almak isteyenler mutlak surette adını, soyadını ve katıldığı yeri yazmalarını rica ediyoruz. Sadece telefon numarası yazıp ben de katılmak istiyorum diyenleri kuraya dahil etmiyoruz. Bir anketimiz var. Şimdi arkadaşlarımız getirecekler. İrem Hanım getiriyor. Anketimiz şöyle. Sistemin en büyük iki partisinden hangisi daha hızlı çürüyor? A. Adalet ve Kalkınma Partisi, B. Cumhuriyet Halk Partisi, C. Her ikisi birbiriyle yarışır diyoruz. Üç seçenekli bir anketimiz var. Anketi herhangi bir sosyal mecradan yayımlamıyoruz popülize olmaması için. Yani sokaktan geçen birilerinin ben de bu ankete bir oy vereyim diye düşünmesini istemiyoruz. Bizim kendi izleyicilerimizin ankete katılmasını istiyoruz. Bu bakımdan da anketi yalnız ve yalnız Twitter'dan ve Telegram'dan canlı olarak izleyenler ekranda görebilirler. Radyodan da sadece ses olarak anketi ben bu arada okuyorum. Dolayısıyla buradan görebilirler. Üç seçeneğimiz var. Şu an itibariyle katılmanızı rica ediyoruz. Katılımın yüksek olmasını rica ediyoruz. Hasreten tekrarlıyorum anketi ekranda. Sistemin en büyük iki partisinden hangisi daha hızlı çürüyor? A. Adalet ve Kalkınma Partisi, B. Cumhuriyet Halk Partisi, C. Her ikisi birbiriyle yarışır. Çürüme biliyorsunuz dekadans, dolayısıyla yozlaşmanın eserlerinden bir tanesidir ve Türkiye'deki bütün siyasal sistemin aynı hızda değil ama birinin daha hızlı çürüdüğünü görüyoruz biliyorsunuz. Bütün renkler kirlenmiş, birinciliği beyaza verdiler der şair. Burada da hepsinin kirlendiğini görüyoruz ama hangisinin daha hızlı kirlendiğini düşünüyorsanız lütfen işaret buyurunuz. Dünkü anketimizin sonucunu da açıklayalım. Bundan böyle anketin sonuçlarını en geç 8.30'da açıklayacağız. Bu bizim kusurumuz. Kusurumuza bakmayın lütfen. Dün bir izleyicimizden geldi. Diyor ki hiçbiriniz hatırlamadınız, anketin sonucunu yayımlamadınız. Biz de kırılıyoruz diyorlar. Haklı olarak söylüyorlar. Bu haklı bir sitem. Yerinde bir sitem bence. Bundan böyle eğer yayınlamazsak 8.30'a doğru siz bizi taciz edin. Biz mutlak surette anketi yayınlarız. Anketleri açıklama görevini de aramızda paylaştık. İrem Hanım bizi uyaracak ve ben de işte önüme bir not olarak verirlerse bu nottan paylaşacağım. Dünkü anketin sonucu şuydu. Dünkü anketimiz şöyleydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dönemde atadığı sivil generaller konusu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısallığını bozar mı? A. Evet bozar. B. Hayır bozmaz diye. Evet bozar diyenlerin oranı %95. Dolayısıyla Türk Silahlı, yani Zikrullah Erdoğan'la birlikte yeni bir aşama kaydeden general, sivil general atamasının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genetik kodlarını bozacağına dair halkta oluşan bir genel eğilim var. Bu genel eğilimi yansıtmış oluyoruz. Bugünkü anketimize de lütfen katılmanızı rica ediyoruz. Şu andan itibaren yazmanızı istirham ediyoruz. Saat 8.30'da da İrem Hanım bize anketin sonuçlarıyla ilgili, kabataslak sonuçlarıyla ilgili bir bilgi verecek. Sizinle paylaşacağız. Bundan böyle anketleri unutturmayacağız. Ertesi güne bırakmayacağız. O gün anında 8.30, en geç 9'a çeyrek kala açıklayacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Kürtlerle ilgili dün Beyaz Saray'daydı. Beyaz Saray'da kalabalık bir basın toplantısı yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu manzara Donald Trump'la birlikte bir klişe haline geldi. Bundan önceki başkanlar elbette onlar da Beyaz Saray'da, Oval Ofis'te ve de Beyaz Saray'ın diğer konferans salonlarında toplantılar yapıyorlardı. Donald Trump bildiğiniz işte bu meşhur çalışma masasının önüne oturarak arkasına da Amasya'nın bardağı, Nazilli bardağı gibi Beyaz Saray görevlilerini dizerek arkasında onlar onay merciği gibi kafalarını sallıyorlar. Burada önemli olan şuydu, dün dikkat ettim, bu basın toplantısı sırasında böyle bir ara böyle kendinden geçti, böyle uzun bir uykuya doğru daldı. aşağı yukarı 2,5-3 dakika boyunca hiç gözlerini açmadı, uyuyor bence. Ve elbette bir yorgunluk eseri değil, bu daha çok işte olaylarla ilgili motivasyonunu kaybettiğini gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük devletinin başkanı basın toplantısı sırasında uyuyor. Arka taraftakiler de başkanı uyumuyormuş gibi görmek için gözlerini çeviriyorlar. Yani bizim gözümüzden kaçtı demek için. Trump'ın dünkü gündemi şuydu. Beyaz Saray'da Kürtler idi. Kürtlerle ilgili son derece sitemkar konuştu. Kürtler hep alıyor, hep alıyor, hep alıyor. Kongrede bir itibarları var. Kongre o ne kadar güzel sert savaşıyorlar diyor Kürtler için. Hayır diyor, Kürtler paraları ödendiğinde sert savaşıyorlar. Bu yüzden çok hayal kırıklığına uğradım. Mühimmatıyla birlikte bazı silahlar gönderdik ve bunların teslim edilmesi gerekiyordu ama silahları ellerinde tuttular diyor. Hangi savaşla ilgili söylüyor? İran savaşı ile ilgili. İran savaşında kime silah gönderdi? İran'daki Kürt gruplara, PAK ve PJK silah gönderdi. PAK ve PJK gönderilen silahların hedefi neydi? İran yönetimine karşı savaşmak için gönderildi ama İran Kürtleri savaşa girmediler. Kara savaşına girmek için Kürtleri öne sürüyordu. Ancak Kürtler bu savaşa yanaşmayınca şimdi Donald Trump'ın hedefine yerleşmiş durumdalar. Bundan böyle ne İran Kürtleri, ne Suriye Kürtleri, ne Irak Kürtleri, ne de Türkiye Kürtleri Amerika Birleşik Devletleri'nin ilgisine mazhar olmayacak. Buradan açıklamış olalım. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri'nin artık Kürtlere eski ilgiyi göstermediğini, göstermeyeceğini başka bir örnekten daha yola çıkarak söyleyebilirim. Bu da bildiğiniz gibi Rojava, Kobani kantonu ile ilgili savaş sırasında Suriye güçleri, Şam güçleri, Ahmet el-Şara'ya bağlı güçler girip darmadağın ettiler ve Kürtleri köşede bir yere sıkıştırdılar. Topraklarının yaklaşık 1/3'ünü ellerinden aldılar ve bunu da Amerika Birleşik Devletleri seyretti. Hatta Amerika Birleşik Devletleri seyretti demek doğru değil. Bu operasyonu bizzatı Şam yönetimine destek vererek, maddi ve manevi destek vererek Amerika Birleşik Devletleri gerçekleştirdi. Çünkü Kürtler istediği gibi oyun oynamıyordu. Kürtlerin Amerika'nın istediği gibi oyun oynamamaları halinde Amerika tarafından hızla satışa getirildiklerini görüyoruz. En son satılan kesim de İran Kürtleri oldu. PAK ve PJK bundan sonra yağmurlu havada su yok. İran Kürtleri kendilerine gönderilen silahları kullanıp ve Tahran yönetimine karşı, Molla yönetimine karşı savaşmış olsalardı bugün muhtemelen savaşın kaderi değişebilir miydi? Çok emin değilim. Çünkü İran onları da ezip geçebilirdi. Nasıl ki Rojava ve Kobani'yi Kürtlerin elinden alıp Suriye yönetimi kafa kesen IŞİD'ci Ahmet el-Şara güçlerine teslim ettiyse, Mollalara da İran Kürtlerini teslim edecektir bu saatten sonra. Elbette Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgede bir Kürt devleti oluşturma konusundaki ideası bitmiş değil. Onu söyleyelim. Bu bir ütopik hedeftir. Dolayısıyla bu hedefi gerçekleştirecekler. Çünkü orada bir Kürt devleti kurulmasını, yani bu bölgede bir Kürt devleti kurulmasını Amerika'dan çok İsrail istiyor. Çünkü İsrail Kürtlerle ittifak ilişkileri geliştirmek istiyor. Türkiye onların istediği gibi bir müttefik halinde değil, müttefik olarak görülmüyor. Bölgede Kürtlerden oluşacak bir devlet, bir yeni yapılanma İsrail'in işini kolaylaştıracaktır diye düşünüyoruz. Bunu da şunun için düşünüyor İsrail. Bölgede genişleme hedefleri var. İsrail bugünkü sınırlarının çok çok ötesine taşımak istiyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Amerika ile yürütülen müzakere sürecine işaret etti ve ülkesinin olası saldırılara karşı güçlü bir yanıt vermeye hazır olduğunu açıkladı. Şimdi Muhammed Bakır Kalibaf'ı nereden hatırlıyoruz? Savaş başladığı günlerde, 28 Şubat'ta savaş başladığı günlerde, savaşın ilk 10 gününde Muhammed Bakır Kalibaf'la ilgili şöyle haberler çıkıyordu. Hatırladınız mı? Casus ülkeyi terk etti, öldürüldü. Casus olduğu ortaya çıkınca kayboldu gibi haberler vardı. Şimdi Muhammed Bakır Kalibaf ne yapıyor? Ülkenin yönetimindeki söz sahibi kişiler arasında gözüküyor. İşte o dönemdeki bütün bu haberlerin, bütün bu kulis faaliyetlerinin aslında bir propaganda unsuru olduğunu görüyoruz. Öyle olsa da şu anda Muhammed Bakır Kalibaf'ın cesedini dahi bize göstermeyebilirlerdi. Amerika, İran petrolünün Çin'e satışındaki rolü nedeniyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı. Amerikan Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile Çin arasında petrol ticaretini kolaylaştırdıkları iddiasıyla 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı. Bu yaptırım uygulanan kişiler arasında İran Devrim Muhafızları Purjafari Petrol Karargahı Başkanı, karargahın mali işler sorumlusu, İran Devrim Muhafızları Petrol Karargahı'nın ticari işler sorumlusu olmak üzere 3 kişi var bilinen. Bunun dışında diğer 9 kişinin de yine aynı kapsamda olduğunu görüyoruz. Amerikan basını, Amerikan siyasetinde yeni normallerin artık hayata geçirilmesi gerektiğini düşünüyor. Şimdi Amerikan basınında yeni normaller konuşuluyor. Bir ara hatırlarsanız Türkiye'de de yeni normaller üzerine, tabii ekonomideki yeni normaller üzerine 2008 küresel finansal krizi sonrasında konuşmalar olmuştu. Ancak bu defaki siyasi bir yeni normal, Amerika'nın yeni siyasi normali şudur. Biliyorsunuz 3 Kasım'da ara seçimler yapılacak. Ara seçimlerle birlikte Amerikan siyasetinin giderek daha kırılgan ve daha dalgalı hale gelebileceği belirtiliyor. Yine Amerikan basınında yer alan analizlere göre seçmen artık iktidardaki partiye çok daha hızlı tepki veriyor ve bu durum hem Kongre'de hem de Beyaz Saray'da sürekli değişen güç dengeleri yaratıyor. Buradan şu sonuca geleceğiz. Amerikan basınındaki haberleri tercüme edersek deniyor ki bugüne kadar ara seçimlerde genellikle siyasi iktidar bir yara alırdı, güç kaybederdi ama bu defa siyasi iktidar gidecek deniyor. Yani Amerikan yönetiminde büyük bir değişim bekleniyor. 3 Kasım bu bakımdan son derece önemli ve Donald Trump'ın bu savaşı behemahal lehine çevirmesi lazım. Kesin olarak lehine çevirmesi lazım. Çeviremediği takdirde gidişi kaçınılmaz. 3 Kasım'dan sonra bir defa Temsilciler Meclisi'ni kaybediyor, o kesin. Ve Senato'da da muhtemelen kaybedecektir. Senato'da kaybetmesi biraz zor çünkü Senato'da çok güçlü bir denge oluşturmuş durumda. Eğer Senato'da da kaybederse Donald Trump'la ilgili ne başlar? Azil süreci başlar. Ufak ufak Türkiye'ye dönelim, içeriden haberler vereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik operasyonlarla ilgili haberler var. Biz bu haberlere böyle çok kıyısından giriyoruz. Neden kıyısından girdiğimizi de söyleyelim. 2007 yılında başlayan, 2006 yılında ilk işaretleri ortaya çıkan, İşte meşhur Silivri cezaevinin yapımıyla birlikte ortaya çıkan süreç bize şunu öğretti. Denildi ki Silivri'de 10 bin kişilik bir cezaevi inşa edilecek 2000'li yılların başında. Biz de ya Türkiye'de cezaevi mi yok? Yani neden 10 bin kişilik cezaevi? Dediler ki buraya büyük operasyonlar yapılacak ve pek çok kimseyi buraya dolduracaklar, en az 10 bin kişi. İşte o dönemde Ergenekon, Balyoz, İrtica Eylem Planı, Ayşe Eldiven Yakamoz, Atabeyler Beykoz davaları gibi sayısız dava açıldı. Bütün bu davaların tamamı bir politik psikoloji çerçevesinde yürütüldü. Bir politik propaganda biçiminde yürütüldü. Gözaltına alınmaması gereken pek çok kimseye gözdağı verildi, geri adım attırıldı. Gözaltına alınması gereken kişilerle ilgili hayal mahsulü dosyalar üretildi. Şimdi şu anda Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili 2007'de gördüğümüz sürecin bir benzerini yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili üretilen dosyaların hemen hemen tamamına yakını hayal mahsulü, üretilmiş dosyalar. Zamanı gelecek, bunları göreceğiz. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde bu dosyaların birileri tarafından görevlendirilmiş savcı kisvesi altında dolaşan kişiler tarafından üretilmiş, yaratılmış hayal mahsulü dosyalar olduğu görülecek. Mesela Fethullah Gülen terör örgütünün o dönemde ürettiği hayal mahsulü dosyalardan bir tanesini ben çok yakından biliyorum. Örneğin 2007 yılında üretilen bir dosyada henüz Microsoft'un kullanımda olmayan bir formatı kullanıldı. Microsoft'un kullanımda olmayan bir formatı, 2012 yılında kullanılan bir formatı 2007 yılında kullanılmış gibi gösterilerek dosya üretildi. Bu da tabii sahte belge üretildiğine kanıt karine oluşturuyordu. Bu şekilde beraat eden ve düşen dosyalar vardı. Şimdi bugün yaratılan o işte ses kayıtları, tapeler, şunlar bunlar falan, bütün bunların zaman içinde gerçekten olmadığı ya da bir kısmının olduğu ve çok abartıldığı gibi bir sonuç ortaya çıkacak. Cumhuriyet Halk Partisi büyük bir algı operasyonuna maruz tutuluyor maalesef. Bunu görmek lazım. Bu bakımdan da biz bu haberlerin çok fazla böyle içeriğine girmiyoruz, kıyısından dolaşmaya çalışıyoruz. Haber vermedik dememek için en azından, ya da izleyicilerimiz neden bu konuda haber vermiyorsunuz demesinler diye bazı haberlere değiniyoruz. Ama biliniz ki Ergenekon Balyoz 2007'de başlayan operasyonlar dizisinin bir benzeridir. Fethullah Gülen terör örgütünün laik, demokrat ve Atatürkçü subaylar ve bürokratlar için giriştiği Engizisyon harekatının bir benzeri şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yürütülüyor maalesef. Savcılar, hakimler ve günü geldiğinde hesap vermesi gereken bürokratlar olacaktır. Bunları zamanla göreceğiz. Nasıl ki bugün Fethullah Gülen terör örgütünden kaçan ve yurt dışına saçılan çok sayıda insan var, yarın öbür gün Adalet ve Kalkınma Partililer de bu şekilde yurt dışına saçılacaklardır. Biz bugünden kendilerine haber vermiş olalım. Bu öyle bir süreçtir ki iki yönlü bir şeydir, testeredir. Giderken keser, dönerken keser ama arada bir elinizi de kesebilir. Bunu da ihmal etmeyiniz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında Zühal Böcek de bir ek ifade verdi. Yani itirafçı oldu. Böylece Böcek ailesi, baba Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir eski belediye başkanı, oğlu Gökhan Böcek ve gelini Zühal Böcek ek ifade vererek itirafçı oldular. Böcek ailesinin tamamı itirafçı oldu. Bu itiraflar sırasında mesela ben Muhittin Böcek'in oğlunun, Gökhan Böcek'in işte bir çantayla götürdüm, duvarın üzerine bıraktım. Hatta bizimle para pazarlığı yaptılar kur üzerinden, ya şunu 1 milyon euroya tamamlayın vesaire gibi, böyle ipe sapa gelmez iddialar ortaya atılıyor. İşte parayı teslim ettiği kişiyi bilmiyor ama görürsem tanımlayabilirim diyor, görürsem teşhis edebilirim gibi şeyler söyleniyor. Bütün bunların kurgusu yapılmamış olaylar olduğunu anlıyoruz. Yani bir başlayalım, bir yerden yürüyelim, kurguyu sonra tamamlarız diyor. Fethullah Gülen de böyle yapıyordu, bugün de aynı şey oluyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen operasyon sonrası Muhittin Böcek bir kez, oğlu Gökhan Böcek iki kez, gelini de bugün itibariyle bir kez itirafçı olmak üzere başvurmuş durumda. Gökhan Böcek Kılıçdaroğlu döneminde genel merkezden bize destek parası gelirdi diyor. Bu dönemde ise biz genel merkezi destekliyoruz diyor. Şimdi Kılıçdaroğlu döneminde Gökhan Böcek ufacık bir velet. Şimdi Gökhan Böcek'in acaba o dönemde parti işleriyle uzak yakın ilgisi var mıdır yok mudur? Ama işte bunlar düşünülmüyor. Ya o tarihte sen acaba kaç yaşındaydın ve ne iş yapıyordun diye sormak lazım. Bütün bunların hesabının sorulması gerekiyor. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle sütten çıkmış ak kaşık olduğunu iddia etmiyorum. Sakın öyle düşünmeyin, olur mu? Lütfen burada eğri eğri doğruya doğru, Sezar'ın hakkı Sezar'a teslim edeceğiz. Ama biliniz ki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde estirilen bu fırtına, bu sallandırılan demokrasinin kılıcı gelecekte hesap vermesi gerekenler için aslında bir ayraç gibidir. Bu ayracı bir gün tamamlayacaklar. Bir gün parantez kapanacak. O parantez kapandığı gün her şey bambaşka olacak. Zühal Böcek, Gökhan Böcek'in eşi, Muhittin Böcek'in adaylık sürecinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne bizzat kendisinin eşliğinde gidip yüklü miktarda para teslim ettiğini söylüyor. Şimdi düşünün, rüşvet vereceksiniz, yüklü miktarda çantayla gidiyorsunuz, eşiniz yanınızda, eşinize hiçbir şey söylemiyor. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Olamaz. Uçakta bir isimle karşılaştık diyor Zühal Böcek. Otele geçtik. Ertesi gün eşim bizzat genel merkeze gitti. Sürekli yanında bir sırt çantası taşıyordu ve çıkışta çantanın durumunu net hatırlamadınız. Çanta sırtında mı değil mi bunu bile hatırlamadığını söylüyor. Hani böyle kuyruklu yalan söylersiniz ya, o kuyruklu yalanın neresini acaba gerçek yalan gibi düzenlersiniz ya da gerçek yalana benzetirsiniz, bunu bilemezsiniz. Zamanla buradaki operasyonda, Antalya operasyonunda kirlilik had safhada, onu söyleyeyim bu arada. Yani Muhittin Böcek'in yatacak yeri yok, net, hiç lamacım yok. Özkan Yalım'ın yatacak yeri yok, Uşak Belediye Başkanı'nın. Bunları savunmuyoruz. Sadece buradaki operasyonun böyle dallı budaklı, saçaklı hale getirilmesinin geçmişteki FETÖ operasyonlarına çok benzeşen bir yanı olduğunu ifade ediyorum.

video çıktı. Sayısız otellerde konaklamaları, sevgilileri, metresleri, şunlar bunlar çıktı. Özkan Yalım'ı ihraç etmemek için epey bir direndiler. Neden? Dediler ki Cumhuriyet Halk Partisi, nomenklaturası, parti yönetimi, politbürosu dedi ki Özkan Yalım'ı eğer biz hemen ihraç etmiş olsaydık muhtemelen ileride partili olma vasfından kaynaklanan haklarını kullanabilecekti. Ama süreci normal işletilince, disiplin süreci normal yönetmeliklere uygun biçimde işletilince Özkan Yalım artık Cumhuriyet Halk Partisi kimliğiyle ilgili herhangi bir haktan yararlanamayacak. Bu yüzden onu bütün haklarından mahrum bırakmak için süreci olduğu gibi izledik. Yani prosedüre uygun. Peki aynı şeyi Burcu Köksal'a neden uygulamıyorsunuz? Bırakın gitsin rozeti takılsın. Uygun bir zamanda disipline verirsiniz. İşte disiplin, ön disiplin, tedbirli disiplin kurulu kararı, disiplin kurulu toplanır. 15 gün, 20 gün, bir ay neyse içinde ihraç edersiniz. Ama işte işinize gelince öyle işin. Çünkü Özkan Yalın birçok yerden bağlıydı. Özkan Yalım eğer konuşursa ki konuşacak göreceksiniz. Pek çok kimseye bulaşacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi içinde böyle yarın öbür gün düşündüğünüzde ya bu adam da işin içinde olabilir mi? Bu kişi de bu işin içinde olabilir mi diyeceğiniz insanlar var. Özkan Yalım ahlaki olarak tefessüh etmiş bir belediye başkanıdır. Özkan Yalım gibi bir kişinin 3 dönem milletvekilliği ve belediye başkanlığı yapmış olması Cumhuriyet Halk Partisi'nin alnında kara bir lekedir. Bunu da yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edip ayrılıp Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmesiyle birlikte bugüne kadar kaç belediye başkanı, Cumhuriyet Halk Partili kaç belediye başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'ni geçti diye bir liste çıkardım. Bu listeyi paylaşacağım sizinle. Mesela Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Topuklu Efe gitti. Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne girdi. Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz Adalet ve Kalkınma Partili oldu. Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel, Aksu Belediye Başkanı Antalya İsa Yıldırım, Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Hasankeyf Belediye Başkanı Hamit Tutuş, Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Karalar Belediye Başkanı Hasan Turgut, Aştavul Belediye Başkanı Şenol Öncül, Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya. Toplayabildiklerim bu kadar. 16 belediye başkanı şu anda Adalet ve Kalkınma. Bu arada yeniden Refah Partisi'nden, İyi Parti'den, şuradan buradan Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçenleri saymıyorum. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi belediye başkanlarına sopa gösteriyor. Ya sopaya ya hizaya deniyor. Şimdi hizaya gelen 16 belediye. Ben şunu söyleyebilirim çok net biçimde, açık ve net biçimde. Bu Cumhuriyet Halk Partisi için yani Afyon olayı ne ilk ne son olacaktır. Bundan böyle mesela İzmir Belediye Başkanı ile ilgili tasarruf gelecektir, göreceksiniz. Balıkesir Belediye Başkanı ile ilgili dedikodu zaten çıktı, muhtemelen soruşturma gelecek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili bir soruşturma gelecektir. Bütün bunların, bütün bu saydığım belediye başkanlarının siyasetten tard edilmesi, taça çıkarılması ile ilgili, oyun dışına çıkarılması ile ilgili süreçler yürüyecektir. Çünkü siz boynunuzu kurbanlık koyun gibi bıçağın önüne uzatırsanız tabii ki boynunuz gider. Direnmeniz lazım. Ne yapmanız lazım? Mesela makamınızı terk etmemeniz lazım. Polis marifetiyle sizi kelepçelesinler, yerlerde sürüsünler, öyle götürsünler. Bunu yapın ama bunu yapmıyorsunuz. Kuzu kuzu gidiyorsunuz. Kuzu kuzu giderseniz kuzu kuzu da kesilirsiniz. Öyle. Bunu yapmak zorunda, direnmek zorundasınız. Kaybedecek neyiniz var? Ha, arkanız tabii savunamayacağınız bir geçmişiniz varsa gidiyorsunuz. Şimdi mesela Uşak Belediye Başkanı savunacak bir şey yok. Mecburen gidiyor. Direnemez. Burcu Köksal zaten dünden hazır gidiyor. Özlem Çerçioğlu zaten dünden hazır. Ama bu arada böyle hani kurunun yanında yanan yaşlar var. Onlar da gidiyor. Onların içine bir tane kahraman çıkmaz mı demez mi? Ben gitmiyorum. Ben kendimi buraya kilitleyeceğim, zincirleyeceğim. Gerekirse kendimi yakarım, gitmeyeceğim demesi lazım. Direnmesi lazım. Direnmeden paşa paşa. Çünkü arkalarındaki mazileri kötü.

Maalesef bu 16'nın 16'sı için söylemiyorum. Ama bunlar içinde mazisi son derece karanlık olanlar var ve bu karanlık olanlar bu bıçağı boyunlarını uzatıyorlar. Devlet Bahçeli'nin eski özel kalem müdürü ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin şimdiki genel başkan yardımcısı Semih Yalçın. Biliyorsunuz Semih Yalçın'ın bir oğlu var, Kutalmış Yalçın. Kutalmış Yalçın Yunus Emre Vakfı Enstitüsü'nün 400 milyon liralık sahte fatura yolsuzluğu olayına karışan üst düzey yöneticilerden biri. Bugüne kadar Kutalmış Yalçın'la ilgili tek bir işlem yapılmadı. Semih Yalçın dün Bülent Arınç'la ilgili, Bülent Arınç biliyorsun son zamanlarda konuşuyor. Hatta Bülent Arınç artık Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle ve Cumhuriyet Halk Partili kadrolarla ortak iş yapmaya çalışıyor. Bunun belli bir sebebi olduğunu biliyoruz ama o sebeplere girmeyeceğim çok fazla çünkü konuyu dağıtmamak için. Dün Bülent Arınç'a Semih Yalçın dedi ki fosil, kendisini unutturmamak ve politika müzesinin teşhir salonunda bulunmak için elinden geleni yapıyor. Kendisi fosil diyor, Bülent Arınç da aşağı yukarı aynı yaşta. Yani en fazla Bülent Arınç ondan birkaç yaş daha büyük olabilir. Kaldı ki buradaki yaş farkı çok önemli değil. Bülent Arınç daha genç olabilir, daha yaşlı olabilir ama hani birine fosil demek gerekiyorsa bence Semih Yalçın'ın kendisi daha fosil. Hani Bülent Arınç'la kıyaslarsak Bülent Arınç'ın dimağı daha genç. Daha zinde, daha iyi kararlar veriyor. Ve daha haktan, adaletten yana davranıyor. Ama çıkarları için davranıyor. Bülent Arınç'ın da böyle bir hak ve adalet savunucusu olduğunu iddia etmiyorum. Sadece koşullar öyle gerektirdiği için Bülent Arınç şimdilik hakkı ve adaleti savunuyor. Öyle. Ben tabii Semih Yalçın'ın bu telaşının altında ne yattığını tahmin ediyorsunuz değil mi? Şimdi yanım ne yatıyor? Semih Yalçın niye böyle çok sağa sola saldırıyor, ona buna fosil diyor? İrem Hanım var mı görüşünüz acaba? Yok mu? Vallahi. Hakikaten. Öyle mi? Bizi dinliyor. Peki. Siz beni dinliyorsunuz. Peki dinleyin o zaman. Bülent Arınç'ın ve Semih Yalçın'ın bu arasındaki polemikte Semih Yalçın biliyorsun İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker, Yılmaz Özdil ve avanesinin katıldığı Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki taht kavgalarının tarafıdır. İzzet Ulvi Yönter'in akıl hocasıdır. Kapalı kapılar ardında İzzet Ulvi Yönter'e diskur verip devireceğiz bu Devlet Bahçeli'yi diyen kişi Semih Yalçın'dır. Ve Semih Yalçın bugüne kadar görevden alınan Milliyetçi Hareket Partili il yönetimleriyle ilgili kararları açıklayan kişidir. Süleyman Demirel'in o meşhur sözünü hatırlatmam gerekiyor. Der ki ölüyü sahibine sürüttürürler. Şimdi Semih Yalçın'a diyor ki bu adamları siz getirdiniz, siz alın diye görevden. Semih Yalçın şu anda kıvranıyor ve Semih Yalçın başına gelecekleri bildiği için sağa sola saldırıyor. Çünkü Devlet Bahçeli bu işlem bittiği takdirde, yani MHP'deki operasyon tamamlandığı takdirde Semih Yalçın'ın da ipini çekecek. Çünkü Semih Yalçın'ın fotoğrafları var. İşte Olcay Kılavuz, İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın'ın parlamentoda böyle kakara kikiri yaparken 32 dişini göstererek fotoğrafları var. O fotoğraflardan anlıyoruz ki akıl hocası. Devlet Bahçeli'nin bu ağdalı metinlerini yazan da Semih Yalçın'dır. Türkçe'ye çok vakıf olduğunu söyleyebilirim. İmla kurallarını falan çok iyi uyguluyor. Ama bu onu bir iyi bir insan yapmaya yetmiyor maalesef. Eurovision şarkı yarışması var. Siyasetten çıkıyoruz yavaş yavaş. Eurovision şarkı yarışması bildiğiniz gibi yarı finaller 12 ve 14 Mayıs'ta. Final ise 16 Mayıs'ta yapılacak. İsrail adına katılan bir şarkıcı var, Noam Betan. Noam Betan, Michel adlı bir şarkıyla temsil edilecek. İsrail bu yarışmaya katılıyorsa biz katılmayız diyen ülkeler var. Bu ülkeler kervanı artıyor. İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya, İsrail varsa biz yokuz dedi dün itibariyle. Dolayısıyla bu ülkeleri kutlamak lazım. Şimdi bir liste getireceğim. Bu liste dünyada kadına karşı şiddeti en fazla tırmandıran ülkeler sıralaması. Liste ekrana geldiği zaman göreceksiniz. Simge ve İrem Hanım da daha önce gördünüz mü listeyi? Tahmin ediyorum. Evet, Türkiye burada lider. Ama hangi ülkeler grubunda? Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler grubunda. Liste birazdan ekranda olacak. Türkiye kadına karşı şiddet sıralamasında, yani işte Amerika Birleşik Devletleri de var bu listede, Kanada'da var, Danimarka'da var, Yeni Zelanda var, Litvanya var, Çek Cumhuriyeti var, Belçika var, Şili var, Estonya var, şu var bu var.
Bütün bu ülkeler arasında birinci sırada kadına karşı en fazla şiddet uygulayan ülkeyiz biz. Diyeceksiniz ki peki kadına karşı en az şiddet uygulayan ülkeler hangileri? Onu da söyleyelim hani merakınızı tatmin bakımından. Mesela İsviçre kadına karşı şiddetin en az olduğu ülke. Polonya onunla hemen hemen yarışıyor. Şu anda ekranda grafik. Avusturya yine kadına karşı şiddetin en az olduğu ülkelerden bir tanesi. Sonra İspanya geliyor, İtalya vesaire. Şimdi Türkiye birinci sırada. Türkiye'nin arkasında kim var? Kolombiya var. Costa Rica var. Orta Latin Amerika ülkeleri, Orta Amerika ülkeleri. Bu arada mesela bu listede Afrika'nın geri kalmış ülkeleri yok. Asya'nın yoksul ülkeleri yok. Yani Laos, Kamboçya gibi ülkeler ve Myanmar gibi ülkeler yok. Latin Amerika'nın geri kalmış ülkeleri yok. Önünde yaprak, elinde mızrak gezen Afrikalı kabileler yok. Eğer onlar olmuş olsaydı muhtemelen Türkiye o ülkelerin de pek çoğunun gerisinde olacaktı. Yani mesela Tanzanya, Kenya gibi ülkelerle yarışan bir ülkeyiz. Biz maalesef olgunlaşmasını tamamlayabilmiş bir ülke değiliz. Ulus değiliz. Yani bu yönüyle ulus olma vasıflarına çok fazla sahip değiliz. Bunu bir küçümseme olsun diye söylemiyorum. Biz geç olgunlaşıyoruz. Ergenlik dönemimiz bir hayli diğer ülkelere göre biraz uzun. Dolayısıyla diğer ülkelerle aynı koşuldaydık. İşte matbaa çıktığı zaman matbaayı almış olsaydık belki bugün onlarla yarışıyorduk. İşte buhar gücü keşfedildiği zaman biz de Atlantik ötesi gemiler yapmış olsaydık biz de olabilirdik. Denizaltılar yapıldığı zaman biz de denizaltı yapmış olsaydık olurdu. Uçak yapmış. Şimdi tabii işte yapıyoruz ki görüyoruz Türkiye'de olup bitenleri. İşte bir tane füze diye Yıldırım Han füzesi diye bir füze çıkardılar. Füzenin gerçekten füze olup olmadığı tartışılıyor. Bilmiyorum. Ben de bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Gerçekten olabilir, olmayabilir. Dolayısıyla biz ulus olarak kadına karşı şiddeti en fazla yaygınlaştıran ülke olduğumuz için kendimizden en başta utanmamız lazım. Tabii kadınlardan da özür dilememiz gerekiyor. Flash TV kapanıyor. Flash TV biliyorsunuz bir gruba verilmişti. Bu grupla ilgili de benim bir hikayem vardı. Onu hani yeri gelmişken arzu ederseniz anlatırım. Lafı uzatmamak için üzerinden geçiyorum. Flash TV bugün itibariyle kapanıyor. Flash TV'nin sahibini cezaevine koydular. Bank Pozitif'in sahibi Erkan Kork idi. Payfix'in sahibiydi aynı zamanda. Yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla, kara para akladığı iddiasıyla. Erkan Kork'la bir tanışmamız olmuştu. Ben kendisiyle ilgili bir tweet attım. Bu tweete karşı bana dava açacağını söyledi avukatı aracılığıyla. Ben de açsın dedim. Hiç önemli değil dedim. İki gün sonra basın müşaviri görünümünde olan bir gazeteci arkadaşımız aradı. Dedi ki abi Erkan Bey sizinle konuşmak istiyor. Olur dedim. Tamam benim için sakıncası yok. Ama dedim tweetimi silmem ve arkasındayım. Yok yok öyle bir şey talep etmiyor. Sizinle bir yemek yemek istiyor dedim. Olur dedim. Gün pazartesi. Salı günü Erkan Kork'u gözaltına aldılar, tutukladılar. Nasıl? Hani böyle öyle bir zamanlama ki mesela bu haberi yapınca bu haberi silmiş olsam diyeceğim ki ya arkadaş adamı gözaltına aldılar, tutukladılar. Niye siliyorsun? Değil mi? Kendi kendimle çelişirim. Silmiyoruz çünkü güveniyoruz. Yani yaptığımız haberlere güvenmek zorunda. Bir defa yalan haber yapmıyoruz. Yani yalan habere imza atmak bizim yani bu meslekte başvurabileceğimiz yegane yanlışlıkla olabilir ama bilerek yalan bir haber yazma gafletinde bulunmadık. Şimdi TMSF biliyorsunuz Erkan Kork'tan alınca Flash TV'yi işte orayı yeniden yapılandırdı. İşte başına önce Ersoy Dede geldi arkasından başkaları geldi. Orası baya böyle eli yüzü düzgün bir televizyon gibi görünmeye başlamıştı. Ama ve lakin dün itibariyle Flash TV 84 çalışanının görevine son verdi. Şöyle denildi TMSF'den yapılan açıklamada. TMSF bu arada şirket öğüten bir makine. Vallahi yemin ederim. Bank Pozitif'in ihalesi iptal olduktan sonra TMSF olarak çıkış yolu bulmak için Türkiye'nin önde gelen şirketleriyle toplantılar yaptık. Reklam anlaşmaları ancak 2 ay kanalı finanse edebilecek durumdaydı. Kanal binasının kira kontratı da bu ay sonu biteceği için bant yayınına geçme kararı aldık. Kanalda 3-4 çalışan kalacak. Cuma gecesi bant yayını için yeni bir süreç başlayacak diye bir bildirimde bulundu. Şimdi TMSF'den Flash TV'ye 84 milyon liraya satın alan Eşref Keleş
çıktı dedi ki ben bu parayı ödeyemeyecek durumdayım. E peki şimdi soruyorum, yeniden ihale açın. Yeniden ihale açın, televizyon ayakta kalsın. Hayır, buradaki hedef şu. Televizyona el koyalım, lisansı bizde kalsın. Lisansı Türkiye devrediliyor biliyorsun. Lisansı bizde kalsın, orayı da kullanmayalım. Ne zaman kullanalım? Vallahi seçime 6 ay kala açarız yeniden Flash TV'yi. Size buradan söylüyorum, seçime 6 ay kala Flash TV açılacak ve saçılacaktır. TMSF öyle bir operasyon yürütüyor ki ileride TMSF ile ilgili muhtemelen, mesela ben böyle bir kitap yazabilirim ama değmez yani, bu ülkede kitap yazmanın bir faydası olduğuna inanmıyorum. Vallahi yemin ederim. Yazanlar var yani, yazsınlar, hakikaten kutluyorum yazanları bu sabırlarından ve ferasetlerinden dolayı kutluyorum. Ama bu ülkede hemen hemen her şey suya yazılmış gibi, suya yazılmış, hiçbir şey ifade etmiyor, bir şeyler söylüyor. Ya Zikrullah Erdoğan diye 33 yaşında bir adam getirildi, Milli Savunma Bakanlığı'nın tedarik daire başkanı yapıldı. Ya 33 yaşında bir adamı füze rampalarının, denizaltıların, gemilerin, uçakların, helikopterlerin satın almasından sorumlu yapmak gibi bir gaflet olabilir mi? Olamaz. E şimdi bunların üzerinde duralım mı, durmayalım mı? E durmayalım. Çünkü gerçekten söylediğimiz hiçbir şey karşılığını bulmuyor. Medya olarak bizim söylediklerimizin bir kıymeti harbiyesi yok. Çünkü bir hesap mekanizması yok. Bir hesap mekanizması olmadığı için de doğal olarak ne kadar var? Var mı? Tamam, ben ne dedim? Zülfikar mı dedim? Hakikaten mi? Vallahi. Bir yerde Zülfikar yazıyordu da. Yani Zikrullah Zülfikar olabilir. Ama Zikrullah'la Zülfikar'ın aynı karede buluşması da biraz zor. Yani semantik açıdan buluşması zor. Zikrullah Efendi'nin dolayısıyla 33 yaşında bu imparatorluğun başına geçiyor olması son derece manidar. Peki, saat başına gidiyoruz. Şehir ve Adam, Tom Alcala'nın dizi filmi, Anthony Quinn'in oynadığı filmin soundtracklerini getiriyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni, kuşatıcı ve özgürlükçü bir anayasa mesajı geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a gidecek. İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü töreninde konuştu. Gündeminde yeni anayasa çalışmaları vardı. Cumhurbaşkanı, yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru etmenin imkanıyla önümüzde duruyor dedi.
2: Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor. Anayasayı darbecilerin veya seskinlerin belirleyip topluma dayattıkları bir çerçeve olmaktan çıkarıp toplumun kendisinin belirleyip devlete deklare ettiği bir metne dönüştürmek zorundayız.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a gidecek. Fidan, bölge diplomasisi kapsamında bugün Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başkent Doha'da yapılacak temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. 33 ilde dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Eskişehir merkezli 33 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekelerinin çökertildiğini bildirdi. Operasyonla 8,7 milyar liralık suç gelirinin saptandığını açıkladı.
3: Ekonomi.
1: İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi İstanbul'a kurbanlık hayvan girişlerine gece itibariyle izin verildi. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Canlı Hayvan Sevk Kontrol Noktası'nda oluşturulan denetim noktasında hayvan sevklerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. İstanbul'da 12 hayvan pazarı belediyelere bağlı olarak hizmet verecek. TÜİK'te yeni başkan görevi devraldı. TÜİK'te 2022 yılından bu yana başkan koltuğunda oturan Erhan Çetinkaya görevini Mehmet Arabacı'ya devretti. Arabacı, Cumhurbaşkanlığı kararıyla Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı olarak atandı. Oto ekspertize tavan fiyat uygulaması geliyor. Ticaret Bakanlığı oto ekspertiz hizmetlerine yeni bir düzenleme getirmeye hazırlanıyor. Buna göre ekspertiz ücretleri il ve ilçe bazlı tavan fiyat sınırlamasıyla belirlenecek. Bakanlık bünyesinde kurulacak olan taşıt ekspertiz bilgi sistemiyle tüm raporlar dijital ortama taşınacak.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece, İstanbul parçalı bulutlu 24, İzmir ve Antalya az bulutlu, İzmir 28, Antalya 23, Trabzon ve Gaziantep parçalı bulutlu, Trabzon 19, Gaziantep 27, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı, Diyarbakır 27, Van 17 derece.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki trafik yoğunluğu bu dakikalarda %65'e ulaşmış durumda. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. Avrasya Tüneli Anadolu Avrupa yönünde bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin bir hayli yoğunlaştığını görüyoruz. D100'de ise Avrupa yakasında Topkapı Cevizli Bağ yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
5: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
4: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
6: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
7: Ben gazetecilik mesleğinin kutsal bir meslek olduğunu düşünüyorum. Gazetecilik mesleğinin ticaretle asla yan yana duramayacağını düşünüyorum. Gazeteci ticaret yapamaz. Ticaret kutsal bir şeydir. Onu başkalarına bırakın, başkaları yapsın. Gazeteci rüşvet alamaz, rüşvete aracılık edemez, komisyon alamaz, iltimas geçemez, başkalarının hakkını gasp edemez, kimseye ayrıcalık tanıyamaz, düşmanca hislerle hareket edemez, her şeyi objektif, net ve olduğu gibi yansıtmak durumundadır. Gazeteci iyi bir ayna olmak zorundadır.
8: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
6: Ali Çağatay'la Seyir Ali devam ediyor.
5: Üç önemli anonsumuz var. Bir tanesi şimdi Simge Hanım söyledi. Babamın Şarkıları Mercan Selçuk dans topluluğunun Süreyya Operası'ndaki 16 Mayıs'taki gösterimine yoğun bir talep var dedi. Fakat dedi çok aziz ve muhterem kıymetli Kadir Şinas izleyicilerimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da organize ettiği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın bu Cuma günü gerçekleşecek olan gençlik konserine olan ilgi çok az dedi. Muhtemelen arada kaynadı. Dolayısıyla ona da yazmanızı rica ediyoruz. Zaten ona yazmanız için Perşembe günü sabahına kadar vaktiniz var. Dolayısıyla buyurun. Onu halledeceğim ben, merak etmeyin. Babamın Şarkıları Mercan Selçuk dans topluluğu tarafından organize edilen Süreyya Operası'nda 16 Mayıs günü gerçekleşecek olan müzikal gösterisine katılmak isteyenler adını, soyadını ve katıldıkları yeri lütfen yazsınlar ve 15 Mayıs sabah 8.30'a kadar yazanları kuraya dahil ediyoruz. 2 adet çift kişilik davetiye vereceğiz. Ekstra bir davetiye talebimiz var. Onu henüz değerlendiriyorlar, bize bildirecekler. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile Denizbank'ın birlikte gerçekleştirecekleri konserler dizisinde 15 Mayıs günü Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde genç sanatçılar çalacak sahnede. Kontrbasta Büşra Başoğlu, marimbada Efe Yaşar, flütte Elif Duru Özçelik, klarnette Melis Ünver ve piyanoda da Mark Eren Aykan çalacak. Bu konsere katılmak isteyen genç izleyicilerimizi de yazmaya davet ediyoruz. Adınızı, soyadınızı ve katıldığınız yeri lütfen yazınız. Simge Hanım ve İrem Hanım der ki bu konser arada kaynadı. Herkes babamın şarkılarına gitmek istiyor. Oysa burada davetiye sayısı fazla bir defa. Burada 5 adet çift kişilik davetiye vereceğiz. Ayrıca bu konsere gidip gelenlerden aldığımız izlenim de son derece iyi. Hayatımda bu kadar güzel konser izlemedim diyenler var. Çok mutlu olduğunu belirten insanlar var. İlk kez böyle bir konsere gittim diyenler var. Dolayısıyla bu ortamlara yani olabildiğince sizi sokmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince. Elbette bütün belediyelerden aynı iştiraki göremiyoruz maalesef ama olabildiğince sizi bu tür etkinliklerden haberdar etmeye çalışacağız. Dolayısıyla şimdi yazmanızı istediğimiz yani babamın şarkılarına yeterince talep var. 15 Mayıs'taki gençlik konserine katılmak istiyorsanız lütfen yazınız. Denizbank konseri diye belirtmeniz yeterli. Adınız, soyadınız ve katıldığınız yer. Anketimiz var. Şimdi anketimiz geliyor ekranımıza. Anketimize, ankete katılım ne durumda Simge Hanım, İrem Hanım? İyi mi? Ya idare eder. Ha böyle gidiyor mu yani? Fena değil. Eh mi? Neyse onu söyle ki ben de ona göre konuşayım. Ankete katılım noktasındaymış. Olmaz. Yani lütfen anketi biraz güçlendirmemiz lazım. Anketimiz şu. Sistemin en büyük iki partisinden hangisi daha hızlı çürüyor? A. Adalet ve Kalkınma Partisi, B Cumhuriyet Halk Partisi, C her ikisi birbiriyle yarışır diyoruz. Anketimize 3 yerden katılabilirsiniz. WhatsApp'tan 0505 171 66 56 numaradan yazabilirsiniz ya da Twitter'da canlı yayın yapıyoruz. Seyir Hali TV küçük harfleri birleşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz, onun altına yazabilirsiniz anketle ilgili. ABC diye seçeneklerden birini yazmanız yeterli. Telegram'da da Sputnik Türkiye adresinde yine aynı şekilde canlı yayın yapıyoruz. Orada da ABC diye yazmanızı rica ediyoruz. Saat 8.30 itibariyle de İrem Hanım bana sonuçları aktaracak. Çürümeden kastımız nedir biliyorsunuz, dekadans. Ülkede bütün kurumlar çürüyor. Ve en hızlı çürüyen kurumların başında da siyasi partiler geliyor. Siyasi partilerden de her birini tabii tek tek kurban etmek istemiyoruz ama sistemin en büyük sorumluluğunu alan iki parti var. İkisi, biri ana muhalefet partisi, diğeri de iktidar partisi. Hoş gerçi son yapılan yerel seçimlerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin iktidar partisi konumuna yükseldi ama Cumhuriyet Halk Partisi bu konumunu maalesef koruyamıyor. Koruyamadığı için tedbirsiz davranıyor. Hazırlıksız yakalandı Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi içinde pek çok milletvekilinin geçmişte cemaatçiliği evvellerine tanıklık ettiğimiz milletvekilleri var. Bunlarla ilgili yayınlarda zaman zaman dile getirdiğimiz hususlar var. Bu hususlar mesela dikkate alınmış olsaydı muhtemelen Cumhuriyet Halk Partisi bugün daha rahat hareket edebilirdi. Parti yönetimini topyekün suçlamıyorum ama parti yönetimine çok yakın olan ve bu yüzden de imtiyazlı milletvekili muamelesi gören kişiler var. Onların her birinin adını bugünlerde duyuyoruz. İşte bu Antalya'daki rüşvet olayında adlarını duyuyoruz. Antalya'daki rüşvet olayının da bir kurgu olduğunu söyleyeyim bu arada. Gerçekten hani bir çocukların bile inanamayacağı bir kurgudan bahsediyoruz. Ama bu Muhittin Böceğin masum olduğu anlamına gelmiyor. Onu bir kenara yazıyorum. Özkan Yalım'ın masum olduğu anlamına gelmiyor. Onu da bir kenara yazıyorum. Ama biliniz ki burada kusurun büyük bölümü Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine aittir. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi eğer basiretle davranmış olsaydı belki bugün başlarına bunlar gelmeyebilirdi. Şu anda nasıl acaba ankete katılım? İyi mi? Vallahi akıyor. Vallahi Çoruh Nehri gibi. O kadar değil. Aras Nehri. İdare eder miyiz? Evet, evet. Yaz, tamam yazabilirlerdi. Olsun olsun, babamın şarkılarında yoğun bir talep varmış, yazabilirsiniz. Yani çünkü orada tabii davetiye sayısı sınırlı, 2 adet çift kişilik davetiye vereceğiz. Dolayısıyla kuraya katılanların sayısı arttıkça kazanabilme ihtimaliniz de azalıyor. Ama önemli değil, yazın, biz nereden hangi oyuna katılmak istediğinize biz karar vermiyoruz. Ben de olsam mesela, benim de vaktim olsa gideceğim. Siz gitmek ister misiniz? Ha, siz ne demek bakarız yani, gitmek istemiyorsanız söyleyin yani. Bir öyle mi, pazartesi sabah 20'de başlıyor yani, ne olacak, 2 saatlik bir oyun yani, oradan Beylikdüzü'ne dönmek. Hay Allah, çok sorun var ya. Evet, hayatta ne kadar büyük problemlerimiz var ya. Evet, maalesef. Dur. Aynen, tabii. Şimdi oturup ağlayalım burada hep beraber, ha? Peki, tamam. Okey, tamam, anlaştık. Peki, şimdi size birkaç tane karikatür, birkaç tane animasyon göstereceğim. Çok beğeneceksiniz. Böyle bir karikatür seçkisi yaptım ama çok güzel karikatürler. Bir tanesi geliyor. Bu karikatür 1975 yılında Ron Cobb tarafından çizilmiş bir karikatür. Vietnam Savaşı'nı esas alıyor ama bu karikatürleri izleyebilmeniz için mutlak surette Twitter'dan ya da Telegram'dan bizi izlemeniz lazım. Çünkü karikatürleri her ne kadar radyoda anlatmış olsam da bu tamamıyla tasvir edememe ihtimalim var. Dolayısıyla oradan gördüğünüz takdirde mesela şu karikatürü ben olsam yani ne yaparım, ne ederim? Şu anda bir Twitter hesabına girer ve oradan izlerim. Müthiş güzel bir karikatür. Vietnam Savaşı bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük yenilgilerinden biridir. İkinci Dünya Savaşı'ndaki Pearl Harbor baskını sonrası Amerika'nın yenildiği en önemli savaştır. Amerika Birleşik Devletleri bu savaşta 58 bin askerini kaybetmiştir. 5000 helikopterini kaybetmiştir. Binlerce tankını kaybetmiştir. Ve çok sayıda uçak kaybetti. Ve Amerika Birleşik Devletleri bu savaştan galip çıkacağını umarak 20 yıl boyunca aralıksız olarak sürdürmüştür ve ağzının payını almıştır. Savaşla ilgili karikatür şöyle. Böyle biraz gri tonlarla çizilmiş, çok hoş, siyah beyaza yakın tonlarla çizilmiş bir karikatür. Bir uçak, muhtemelen ağır bombardıman uçağı, 4 motorlu uçuyor. Gölgesi yere doğru düşmek üzere. Aşağıda da 2 tane Vietnamlı yukarıya doğru bakıyorlar. Biri diğerine diyor ki, galiba diyor Amerika ekonomiyle ilgili bir sorun yaşıyor. O yüzden diyor bizim üzerimizden geçmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleri müthiş bir şey. Aradan geçen yıllara rağmen Amerika'nın davranış biçiminin, davranış kalıbının değişmediğini görüyoruz. Ne zaman başları sıkışsa, içeride bir sorun zuhur etse Amerika dışarıya savaş açıyor. İşte Arap Baharı diyor, Libya'yı, Tunus'u, Mısır'ı vuruyor. Suriye Baharı diyor, Şam'ı vuruyor. Lübnan'ı vuruyor, Irak'ı vuruyor, İran'ı vuruyor. İşte bugün Amerika kıvrandığı için, bugün baş edemeyeceği bir problemle yüz yüze kaldığı için bu yola başvuruyor. Tekrar bu karikatürü verebilirsek sevinirim. Şimdi aşağıdan bakan iki Vietnamlı, meşhur Vietnamların tarlada, pirinç tarlalarında çalışırken kullandıkları bir böyle şey vardır, şapka vardır. Geniş siperli bir şapka. Bir konik biçimde o şapkayla. Diğerinin başında şapka yok ama diğerinin de omuzunda iki tane şey var, askı var. Bu askılarla bir şey taşıyor. Biri diğerine diyor ki galiba diyor Amerika'nın ekonomik problemleri var. Evet, bence de öyle. Aradan geçen yıllara rağmen güncelliğini kaybetmeyen bir karikatürdür. Ron Kopp tarafından çizilmiştir. Müthiş bir şeydir. Tek başına Vietnam Savaşı'nı anlatmaya yetiyor, artıyor bile. Steve Hanke'nin paylaştığı birkaç karikatür var. Onları paylaşacağım şimdi. Steve Hanke şöyle bir karikatür. Amerika Birleşik Devletleri Hürmüz Boğazı'nda halat atıyor, zincir atıyor. Gemiyi oraya bağlamaya çalışıyor. Fakat Amerika Birleşik Devletleri halat atıp gemileri çekmek isterken hemen yan tarafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, öbür tarafta petrol varillerinin başında Güney Koreli, Japon ve Endonezyalı gemilere akaryakıt nakli yapıyor. Akaryakıt ikmali yapıyor. Bu karikatür şunu anlatıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün çabaları boşa gitti. Bu bölgede Hürmüz Boğazı'nı kapatarak aslında kendi bindiği dalı kesti. Oysa Çin bunu da fırsata çevirerek bu ülkelere akaryakıt ikmali yaparak onların can simidi haline geldi. Amerika yeniden kendi bindiği dalı kesti diyor. Çok şahane bir karikatür. Tabii burada Amerika Sam amca şapkasıyla çizilmiş. Meşhur bu melon şapkayla, silindirik şapkayla Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağını temsil eden bir şapkayla çizilmiş. Xi Jinping'in de yüzünden mutluluk akıyor. Çin 1.4 milyar varil stratejik ham petrol rezervini Asya'daki ülkelere yardım amacıyla, yardım derken parasız vermiyor tabii, elbette parasıyla veriyor. Çünkü bulunamıyor, petrol bulunamaz bir emtiaya dönüştü Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması nedeniyle. 1.4 milyar varil. Çin petrol üreten bir ülke değil. Demek ki petrol üretmeyen bir ülke hazırlık yaparsa petrol üreticisi ya da petrol dağıtıcısı, genel distribütör gibi olabilir. Bunun da savaştaki örneğini bize veriyor. Yine Steve Hanke'nin paylaştığı bir başka karikatür var. Bu karikatürde Xi Jinping masasında oturmuş. Elinde bir mühür ve önünde bir yeni iktidar modeli diye, yeni iktidar modeli yolları diye bir kitap var. Bu kitaba bakarken bir Amerikalı yanaşıyor. Amerikan Savunma Bakanlığı'ndan bir general, orgeneral. Diyor ki ya arkadaş, biz bu silah stoklarını tükettik bu savaşta. Yeniden silah yapmamız lazım. Xi Jinping'e gizliden fiskos yapıyor. Diyor ki bize biraz malzeme verir misin? Malzeme ne? Nadir toprak elementleri. 17 nadir toprak elementi var biliyorsunuz. Bunların en başlıcalarından bir tanesi germanyumdur. Nadir toprak elementleri olmazsa füze yapamazsınız, füze başlığı yapamazsınız, uçak yapamazsınız, helikopter yapamazsınız, cep telefonu yapamazsınız, bilgisayar yapamazsınız, tablet yapamazsınız, objektif yapamazsınız, mercek yapamazsınız vesaire. Şimdi Amerika'nın kapısını çaldığı Çin diyor ki Tamam, bakacağım. Ben önce bir değerlendirme yapacağım. Bu değerlendirmeye göre size verip vermeyeceğime karar vereceğim. Şimdi Amerika eğer bu savaşta kaybettiği bütün bu yığınağını, stokunu telafi edemezse, ki edemeyecek, bu durumda savaşma gücü ve azmi de kırılıyor. Hani bugün yeniden İran'a saldıracak diye bekliyoruz ya, saldıramıyor çünkü elindeki bütün silahları, bütün malzemeyi tüketti. Yeniden silah üretebilmesi için de nadir toprak elementlerine ihtiyacı var. Nadir toprak elementlerinin tekeli de %90 itibariyle Çin'in elinde. Çok net. Tablo o kadar net ki zaten karikatürde bize bunu anlatıyor. Çünkü Çin olmasa, nadir toprak elementleri olmasa, Çin'le anlaşamazsanız savaşamazsınız diye bir sonuç çıkarıyor. Bir başka karikatür getireceğim. Bu daha böyle aktüel olmayan ama çok güzel. Bugünkü 21. yüzyıl insan karakterini çok iyi anlatan bir karikatür. Bir tane transatlantik bir gemi. İrem getirdi vallahi, anladı benim ne söyleyeceğimi, yemin ederim vallahi. Müthiş bir şey var ya. Telepatik ve telekinezik yaklaşımlar var aramızda. Yiğit Bulut hatırladınız mı? Diyordu ki Sayın Başbakanımızı telepati ve telekineziyle öldürmek istiyorlar. Şimdi ben mesela telepatiyle birini öldürdüğüne dair bugüne kadar kayıtlarda görülen tek bir vaka olduğunu hatırlamıyorum. Telepati uzaktan diyor. İnşallah ölürsün. Böyle inşallah ölürsün. İnşallah sabaha çıkmazsın. Telepati bu. Yani beddua falan. Telepatiyle telekinezi yoluyla Sayın Cumhurbaşkanımızı, o zaman başbakanı, öldürmek istiyorlar diyordu. Akıl hastasıydı Yiğit Bulut. Vallahi. Anlattım, biliyorsunuz değil mi? Yani Yiğit Bulut bir şizofrendi. Balıklı Rum Hastanesi'nde 3 ay yattı, tedavi gördü. İlaçlarını kullanmadığı için hastanede gözetim altında bulunduruluyordu. Hastaneden çıkınca tekrar ilaçlarını kullanmamaya başladı. Ondan sonra 1 dolar 1 TL olacak falan gibi şeyler yumurtlamaya başladı. Buna mesela ekonomiyi emanet etti Sayın Cumhurbaşkanı. Yani onun aklıyla işte faiz sebep, enflasyon netice gibi siyasi ve iktisadi literatürde olmayan şeyler söyletti. Onun yüzünden, yani onun aklıyla ekonomiyi yönettiği için Sayın Cumhurbaşkanı da bu konularda maalesef böyle şeylere aldanıyor. Bilerek mi aldanıyor, bilmeden mi aldanıyor bilmiyorum ama işte hani ya yap boz yöntemiyle bir bakalım, bir de Yiğit Bulut'un dediğini yapalım diye yaptı. İşte bugün enflasyondan kurtulamıyoruz ya. Burnumuz enflasyonun içinde yani. Yani burnumuzda kokuları geliyor hala. %85 falan enflasyon ürettik. Onun yüzünden. Ondan dolayı. Bu transatlantik o kadar güzel ki, bir Robinson Crusoe hikayesi gibi. Transatlantik geçiyor bir adanın yanından. Adada da bir tane palmiye ağacı var. Ve palmiyenin arkasına bir tane kişi sığınmış. Diyor ki beni görmesin geçsin. Şimdi düşünün, adada yalnız yaşıyorsunuz. Ve bir gemi dolusu insan geçiyor. Geminin güvertesinde böyle halaylar çekiliyor. İşte eller havaya yapılıyor falan. Diyorsun ki aman aman geçsin gitsinler. Şimdi bu 21. yüzyıl insan kalıbı budur. Karikatür eski bu arada. Karikatür 5-6 yıllık bir karikatür ama çok iyi çizilmiş. 21. yüzyıl insan modeli budur. Mümkün olduğu kadar yalnız yaşayalım. Tek başımıza kalalım. Aman bize kimse dokunmasın. Aman bizim de kimseyle işimiz olmasın falan diye yaşıyoruz. Samimiyetle söylüyorum. İnsanlardan böyle uzak durmak için özel bir çaba gösteriyorsunuz. Bu 21. yüzyılın mottosudur. Sosyal medyanın yarattığı bir kasırgadır. Bu sosyal medyanın yarattığı kasırganın önünde sürükleniyoruz şu anda. Yeniden kendi kimliğimize ve aidiyetimize dönebilir miyiz? Evet, dönebiliriz. Ama bunun için dünyanın yeniden bir manifesto yazması lazım. Donald Trump gibi akıl hastalarının yönetimde olmaması lazım. Jair Bolsonaro gibi gitti kurtulduk çok şükür gibi insanların olmaması lazım. Javier Milei gibi kişilerin olmaması lazım. Onlardan kurtulmaya başladığımız andan itibaren dünya yeniden eski haline dönüşebilir. Mesela Xi Jinping bu konuda sağduyuyu temsil ediyor bence. Dünyanın iyiliği için çalışıyor. Elbette dünyanın iyiliği için derken Çin'in iyiliği için çalışıyor ama bu arada dünyayı da gözetiyor. Yani dünyanın sadece kendileri için yaratılmış bir galaksi, bir kozmos olmadığını biliyorlar. Böyle düşünüyorlar. Birlikte yaşamalıyız diyorlar. Birlikte yaşama kültürü var. Çok güzel bir karikatür. Tekrarlıyorum. Eğer Twitter'dan ya da Telegram'dan izliyorsanız karikatürün ihtişamını göreceksiniz. Robinson Crusoe ağacın arkasına saklanmış. Aman diyor, bir geçsin gitsinler. Sonra insanlıktan kopayım diyor. Karikatürün çizeri André Philippe Cotte. André Philippe Cotte 1955 doğumlu, Le Soleil gazetesi için yıllardır karikatür çiziyor kendisi. Safari gibi mizah dergilerinde de çalışıyor. İşte ıssız adada kalan ilkel adamı anlatıyor. Aslında adam ilkel bir kişi. Robinson Crusoe gibi ama 21. yüzyılın insanı şu anda kendisini kalabalıklardan uzak tutmaya çalışıyor. Şimdi size bir coğrafi haber vereceğim. Biliyorsunuz Kuzey Kutbu'nda şu anda güneş doğdu ve Kuzey Kutbu'nda, Kuzey Kutbu'nun kutup noktasında, Arktik kuşağında işte yaklaşık 6 ay boyunca sürekli güneş yüzünü gösterecek. Bu dünyanın ekseninin 23,5 derece eğimli olmasıyla ilgili bir astronomik olay. Alaska'daki Utqiagvik adında bir bölge var. Bu bölgede dün saat 2.57'de, yani bugün sabaha karşı 2.57'de güneş doğdu ve tam tamına 84 gün boyunca güneş batmayacak. Nasıl? Böyle bir yerde yaşamak ister miydiniz? İster misiniz? Hayır, ama orada yine gün 24 saat. Gün değişmiyor. Yani güneş batmıyor ama günü 24 saat olarak işaretliyorlar. Utqiagvik adıyla bilinen bu yerin adı eskiden Barrow diye geçiyor. Alaska'da Amerika'nın en kuzeydeki yerleşim yeri. Arktik dairesinin tam üzerinde yer alıyor, altında. Her yaz yaklaşık 84 gün boyunca Mayıs'ın ortasında başlıyor. Ağustos başına kadar sürekli güneş doğuyor. Bu olay gece yarısı güneşi diye geçiyor. Midnight Sun diye geçiyor ya da Polar Gün diye biliniyor. Nedeni de işte dünyanın ekseninin eğik olmasından kaynaklanıyor. Yazında kuzey yarımküre güneşe doğru eğik olduğu için ve Arktik kuşakta bölgelerde güneş hiç ufuk altına inmediği için sadece dairesel bir döngü olarak güneşi görüyoruz. Dolayısıyla bu bölge yeterince kuzey kutbuna uzak olduğu için 84 gün. Kuzey kutbuna doğru gittiğimizde 6 ay boyunca güneşin doğduğunu göreceğiz. Bu kışında bu olayın tam tersi oluyor. Bu astronomi olayının tam tersi oluyor. Bu defa da 6 ay gece oluyor. Yani bu sözünü ettiğimiz Barrow denilen bölgede de 84 gün sadece gece. Uyanıyorsunuz, uyuyorsunuz her gün. Şimdi her gün gündüz oluyorsa alınması gereken önlem basit. İşte evinizde kalın kadife perdeler bulunduruyorsunuz. Örtüyorsunuz, karanlık haline getiriyorsunuz ve uyuyorsunuz. Aradan ışık sızmasını engelliyorsunuz. Güneş girmesini istiyorsanız o zaman da işte diğerini beklemeniz lazım. Bu olay sadece Arktik bölgesinde değil, Arktik bölgesine yakın olan, Kuzey Kutbu'na yakın olan bölgelerde de görülüyor. Mesela Norveç'te de oluyor bu. İsveç'te, Finlandiya'da, Kanada'da, Grönland'da bu bölgelerde de oluyor. Orada yaşayan yerliler, işte Eskimolar, normal bir hayat dönemini yaşayabilmek için kalın perdeler kullanarak kendilerini güneşten korumaya çalışıyor. Buyurun. Buçuk oldu. Peki anketin sonuçlarını bana iletebilecek misiniz? Tamam, harika. Peki buyurun girelim. Buyurun, çabuk söyleyin ama. Çünkü izleyiciler diyor ki biz sizinle konuşuyoruz ya, sizin sesinizi duymuyorlar. Diyor ki arada sessizlik oluyor. İşte siz kendi kendinize konuşuyorsunuz. O sessizlik bize yansıyor falan. Bu bakımdan hızlı hareket ediniz diyor. İzleyicilerden gelen uyarı üzerine söylüyorum. Buyurun. Aman aman, tamam, peki, oldu, anladım ben. Tamam, peki, teşekkür ederim. Evet, peki, araya gidiyoruz.
9: Günün sözü George Orwell'den. Zeki bir insan için en büyük işkence cahillerin egemen olduğu düzende yaşamaktır. Maalesef insanların işte çoğunluğu sürüye dahildir ve çok az bir kısmı da sürünün dışında hareket etmek isteyen insanlardır. Onlar o toplumları çekip çevirirler, yönetmeye çalışırlar. Ancak o insanlar bir süre sonra bu işten elini eteğini çekerler.
8: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

Dinlediğiniz ezgi Aşık Veysel'in Kara Toprağı. Kara Toprağı Robertas Lozinskis'ten dinledik, onun Sihirli Parmaklarından. Aslında bu eseri Fazıl Say icra ediyor. Fazıl Say'ın bir bestesi, fakat telif hakları kapsamına girdiği için biz maalesef Fazıl Say'dan yayınlayamıyoruz. Dün tesadüfen görünce Robertas Lozinskis'i yayınlayalım dedim. Müthiş bir uyarlama. Tabii Fazıl Say bunu çok iyi çalıyor. Fazıl Say'ı çaldığı zaman görmeniz lazım sahnede. Böyle bir şaman ayini gibi kendinden geçerek çalıyor. Buradaki yani piyanist de Robertas da çok iyi bir piyanist, ama mesela Fazıl Say'ın yarattığı etkiyi, aurayı yaratamıyor. O frekans oluşmuyor. Ama biliniz ki Fazıl Say'ın dünyaya armağan ettiği önemli bir kompozisyon bu. Aşık Veysel'i bu kadar iyi yorumlayabilmek, bir de tabii piyanoyu bir bağlama gibi, bir cura gibi, bir telli saz gibi kullanıyor. Aynı zamanda bir tuşlu saz gibi kullanıyor ve çok şeyler üretiyor. Piyanonun iç tellerine doğru elleriyle dokunarak orada bambaşka bir ses çıkarıyor. Bu sesi yani Fazıl Say'ın kendi icadı değil elbette. Muhtemelen birileri daha önce denemiştir ama çok başarılı yapıyor. Ben sahnede bir iki videosunu izledim. Hatta böyle canım sıkılınca Fazıl Say'ın Black Earth, Kara Toprağı açıyorum. Orada böyle bir kendimle bir hesaplaşıyorum. Size de tavsiye edebilirim. Denk gelirse lütfen bir açın, izleyin, ama video olarak izleyin. Yani sadece bir ses olarak izlemenizi tavsiye etmiyoruz. Robertas kendisi sahne performanslarıyla tanınan önemli bir piyanist. Berlin Filarmoni ile çaldı, New York Filarmoni ile çaldı. Budapeşte müzik salonunda konserler verdi. Belçika'daki Kraliçe Elizabeth Müzik Şapeli'nde konser verdi birkaç kez. Litvanya Ulusal Senfoni Orkestrası'nda çaldı. Moskova Devlet Senfoni Orkestrası'nda çaldı. Çok başarılı bir piyanist. Dolayısıyla onun da Fazıl Say kadar başarılı çaldığını düşünerek bu esere yer verdim. Arzu ederseniz, yani şu anda Twitter'dan takip etmiyorsanız ya da Telegram'da takip etmiyorsanız tekrar görebilmeniz için verebilirim. Ama Fazıl Say'ın çaldığı videoyu elbette kendi imkanlarınızla bulup onu takip edebilirsiniz, görebilirsiniz. Müthiş, olağanüstü bir şey yaratıyor. Ben her dinlediğimde böyle tüylerim diken diken oluyor. Peki.

0: selam verdim, rüşvet değildir deyü almadılar. Hüküm gösterdim, faydasızdır diye iltifat etmediler. Gerçi itaat eder gibi davrandılar ama bütün sorduklarıma hal diliyle karşılık verdiler. Dedim, ey arkadaşlar, bu ne yanlış iştir? Dediler, bizim adetimiz böyledir. Gördüm ki sualime cevaptan başka cevap vermezler ve ben bu beratla hacetim kılmağın reva görmezler. Çaresiz mücadeleyi terk ettim ve meyusu mahrum guşeyi uzletime çekildim.
1: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Evet, anketimizin sonucunu açıklıyorum. İrem Hanım getirdi. Anketimiz şöyleydi. Sistemin en büyük iki partisinden hangisi daha hızlı çürüyor? Anketin yazılı hali de var. Ekranda da görebilirsiniz. Şöyle diyoruz. Adalet ve Kalkınma Partisi %25 en hızlı çürüyen. Cumhuriyet Halk Partisi ona göre daha az yavaş çürüyor. %15. Her ikisi birbiriyle yarışır diyenlerin oranı da %60. Demek ki buradan şöyle bir sonuca ulaşıyoruz. Sistemdeki en büyük iki parti halkın nazarında, halkın gözünde iflas etmiştir. %60 çok yüksek bir oran. Ben de aynı kanalda.

oy vereceğiz. Tekrar aynı adamlar gelecekler, aynı yalanları söyleyecekler, aynı yolsuzlukları yapacaklar ve biz tekrar sandığa gidip yine oy vermek zorunda kalacağız. Mesela ben bugünkü Z kuşağına gerçekten üzülüyorum. Dün bir yayında da bahsettim. Her sabah kalkıyorlar, kahrettikleri bir ülkeye uyanıyorlar. Her sabah. Her sabah kahrolası bu ülkeye niye uyanıyoruz diye soruyor çocuklar kendilerine. Çünkü çocukların bütün umutlarını çalıyorsunuz. Çocukların gelecekle ilgili bütün bağlarını koparıyorsunuz. Bunu yapmanız için size bir kimse bir selahiyet vermiyor, bir yetki vermiyor. Kendi kendinizi alıyorsunuz. Özgür Özel diye bir adam, Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam yani bunlar yürütüyor. Olacak şey değil. 85 milyonun bütün geleceğini, bütün basiretini bağlayan bir şeyden bahsediyoruz. Siyasal sistemden bahsediyoruz. Anketimiz son derece sağlıklı bence. Ankete verdiğiniz yanıttan dolayı da çok teşekkür ederim. Tekrarlıyorum, anketi ekrana verebilir miyiz yanıtını? Şöyle dedik, sistemin en büyük iki partisinden hangisi daha hızlı çürüyor? A. Adalet ve Kalkınma Partisi %25. B. Cumhuriyet Halk Partisi %15. Her ikisi birden çürüyor diyenlerin oranı da %60. Dolayısıyla sistemin tamamı çürük bir elmaya dönüşmüş durumda. Şimdi size bir küçük dosyanın kapağını aralayacağım. Epeydir üzerinde çalıştım. Ve bu hafta içinde söz verdim. Aslında pazartesi günü bu dosyayı sizinle paylaşacaktım ama olmadı. Şimdi biliyorsunuz mesela bu marketlerde satılan gıda ürünleri, sadece gıda değil diğer bazı ürünlerde de son kullanma tarihi söz konusu. Özellikle gıda ürünlerinde iki tane tarih vardır. Bir, son kullanma tarihi, tavsiye edilen tüketim tarihi diye. Son kullanma tarihi geldiği gün market o ürünü raftan indirir ve nereye gönderir? Nereye gönderiyor? O raftan inen ürünler nereye gidiyor Simge Hanım? Yok, yardım kuruluşlarına gidiyor. Bu böyle hani kamuoyunda bilinen yardım kuruluşları var ya, işte bizim yardım kuruluşlarıyla ilgili yaklaşımımızı biliyorsunuz. Dolayısıyla bunu tekrarlamama gerek yok. Yardım kuruluşlarının pek çoğu, adını vermeyeyim çünkü dava açıyorlar. Bir tanesi dava açtı mesela, kazandı. Yani ben hakime de söyledim. Dedim ki bana bunun aksini kanıtlasınlar arkadaşlar. Desinler ki biz halktan elde ettiğimiz bağışları, devletten aldığımız fonları son kuruşuna kadar halka veriyoruz diye bana göstersinler. Efendim var, faturaları var. Faturaları ben de yazarım fatura. Ben de otururum bir muhasebeciye yazdırırım iki tane naylon faturayla bu işi çözerim. Şimdi marketlerdeki son kullanma tarihi sona eren ürünler nereye gidiyor? Yardım derneklerine gidiyor. Yardım kuruluşlarına gidiyor. Şimdi bu yardım kuruluşlarından bir tanesi var, adını söylemeyeceğim. Ve bu yardım kuruluşunun üst yönetimi Türkiye'deki önemli holdinglerden 3 holdingin veliahtları tarafından yönetiliyor. 3 tane büyük holding. Aklınıza tabii yani böyle büyük, büyük deyince Koç Sabancı değil. Daha altında bir alt segmentteki büyük holdinglerin veliahtları. Aralarında kadınlar da var. Yani işte veliaht deyince sadece erkek anlaşılmasın diye söylüyorum. Dolayısıyla onların kontrolünde. Bu yardım kuruluşlarında görev yapan kişiler böyle yana döne şey arıyorlar. Yana döne işte bize aman marketler bize şunları da versin, bunları da versin, salamları da, sucukları da versin, peyniri de versin, yoğurdu da versin. Biz halka dağıtalım diyor. Şimdi siz market rafından inen bu ürünlerin yardım kuruluşları aracılığıyla halka dağıtıldığını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bakın şimdi o kadar büyük bir oyun var ki ben size bu oyunu deşifre edeceğim şimdi. Vaktimiz de var, 10 dakika içinde anlatacağım. Dehşet verici bir tablo var. Bu oyun içinde bir oyun bence. Şimdi büyük marketler son kullanım tarihi yaklaşan ürünleri ana üreticiye iade ediyor. Ana üretici kim olabilir? İşte Türkiye'de gıda üreten şirketleri şöyle gözünüzün önüne getirin. Hepsini tek tek saymayayım. Zaten sayarsam zanlı durumuna düşecekler. O bakımdan adını vermiyorum. Verirsek bu defa onlar da bize dava açarlar. Ana üreticiye gönderiyorsunuz market. Diyelim ki A marketi şeydeki son kullanma tarihi gelen salam, sosis, sucukları gönderdi. Kime gönderdi? Fabrikaya gönderdi. Fabrika bunu geri almak zorunda. Alıyor. Fabrika bunu geri aldıktan sonra fabrika yardım kuruluşlarına bu ürünleri %80 indirimli olarak satıyor. Etiket fiyatının %80 indirimli. Mesela etiketi 100 liraysa 20 liraya

yardım kuruluşlarına veriyor. Yazdık mı bunu da kenara? 20 liraya alan yardım kuruluşu ne yapıyor? Sizce ne yapıyor? Halka götürüp bedava mı veriyor? Evet, bedava veriyor, doğru. Ama şöyle veriyor bedava. Fatura ediyor. Diyor ki biz yardım kuruluşu olarak filanca aşevine, falanca köye, şu mahalleye, filan yerdeki işte hane berduş insanlara biz bu yardım malzemelerini dağıttık. Aha, faturası da bu diye bir fatura çıkarıyorlar. Şimdi yardım kuruluşu şişirilmiş faturalarla ana üreticiden %80 indirimli olarak aldıkları ürünü, yani 100 liraya satılan ürünü 20 liraya alıyor. Fakat yardım kuruluşu olarak vatandaşa verdiği zaman bunu 100 lira olarak fatura ediyor. Nasıl? Ha? Ali Cengiz oyunu duyuyor. Yani sanıyorum yeterince açık. 100 liraya fatura ediyor. Neden 100 liraya fatura ediyor? Diyor ki etiket fiyatı o. 100 lira yazıyor. 100 liradan veriyorum. Peki niye 100 liradan veriyor? Çünkü gider göstermek zorunda. Peki yardım kuruluşunun gelirleri nereden? Vatandaşların bağışlarından. Ve yardım kuruluşları aynı zamanda devletten de yardım alıyor. Fonlardan, şuradan buradan. Şimdi devletten, vatandaşlardan topladıkları paraları naylon faturalarla ne yapıyorlar? İç ediyorlar. Bir kez daha anlatmama gerek var mı? Merak edenler için hesabı tekrar yapabilirim. Ne kadar büyük bir istismar var bunu çözebilmeniz için. Bunun mesela yüz milyonlarca lira, milyarlarca liralık bir değerle ifade edildiğini düşünün. Aradaki parayı düşünün. Yardım kuruluşlarında çalışmak için insanlar can atıyor. Üç tane büyük holdingin veliahtı böylesi büyük bir yardım kuruluşunun başındadır. İsimlerini biliyorum. Tek tek verebilirim. Fakat tek tek verdiğim zaman her biri dava açar. Ben de giderim hakimin karşısına. Hakime derim ki bana kanıt, hakim der ki faturası var. E tamam, anladım da ben de o faturayı ben de yaparım. Naylon fatura. Naylon faturalarla ben de onu sarf edilmiş gibi gösterebilirim. Bir kez daha söyleyeyim mi? Marketten 100 liraya satılan bir ürünü ana üreticiye veriyorsunuz. Ana üretici bu 100 liraya satılan ürünü 20 liraya yardım kuruluşuna veriyor, fatura ediyor. Yardım kuruluşu etiket fiyatından 100 liradan gider gösteriyor ve vatandaşa dağıtmış gibi yapıyor. Ne kadar büyük bir istismar. Dolayısıyla insani yardım kuruluşları dediğimiz kuruluşların aslında büyük bir soygun kapısı olduğunu düşünün. Burada büyük bir soygun var ve insani yardım kuruluşları hem devletten hem vatandaşlardan aldıkları paraları bu şekilde kullanıyorlar. Onlar nereye harcıyor? Bir Amerikan akademik raporunu paylaştık hatırlarsanız. Amerika'daki 25 büyük yardım kuruluşunun harcama kalemlerini büyük bir denetim şirketi denetimden geçiriyor. Diyor ki yardım kuruluşlarının en etik çalışanı bile topladığı paraların, bağışların %85'ini kendine harcıyor. Nasıl kendine harcıyor? Yardım kuruluşunda çalışanların altlarındaki işte dört çeker cipler, takım elbiseler, cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler, beş yıldızlı otellerde konaklamalar ve business class uçak biletleri, bunlar harcıyor. Yardım kuruluşlarında çalışanlara bakın, böyle çok janjanlıdır böyle. Markalı gözlükler, mözlükler, saatler, maatler falan taşırlar. Nereden alıyorlar? İşte o paralarla alıyorlar. Zannetmeyiniz ki sizin vicdanlarınıza seslenerek sizden bağış alan insanlar bu parayı götürüp fakir fukaraya veriyorlar. Vermiyorlar. Vermediklerini şimdi size bir örnekle kanıtlayacağım. Türkiye'de bunun geçtiğimiz günlerde itirafı kabilinden bir açıklama. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı dedi ki tüketim tarihi geçmiş ürünlerin satışı konusunda tavsiye edilen tarih geçtikten sonra gıda, tat, koku, görünüş gibi bozulmaların olmaması koşuluyla piyasada bulunabilir. Ne demek istiyor? Diyor ki ana üretici bu ürünlerin tavsiye edilen tüketim tarihi geçmediği takdirde yardım kuruluşlarına verilmesine izin verebilir. İşte film burada kopuyor. Siz Tarım Bakanlığı olarak, şimdi işin nerelere doğru geldiğini anlatacağım biraz sonra, böyle hani küçük dilinizi yutabilirsiniz. Vallahi öyle bir şey var. Şimdi yardım kuruluşlarında çalışanlar bir bakıyorsunuz işte Mekke, Medine'ye, Riyad'a turlar düzenliyorlar. Umre turları falan yapıyorlar değil mi? Ver elini Bosna, ver elini Moskova, ver elini Üsküp, ver elini Kosova falan diye dolaşıyorlar. Ver elini Brüksel. Gezdiriyorlar. Kimleri? Vallahi işte
O yardım kuruluşuna. Bir de lotarya yapıyorlar. İşte şu kadar bilmem ne bağışta bulunana şöyle bir şey yapacağım. Lotaryayla umreye götürüyorlar. Şimdi burada marketler son kullanım tarihi geçmiş gıda ürünlerini 5996 sayılı kanun ve Tarım ve Orman Bakanlığı düzenlemeleriyle çok net biçimde yapabiliyor. Son tüketim tarihi geçmiş ürünler, et, süt, balık, yumurta gibi ürünler, çabuk bozulabilenler, güvenilir olmayan gıda sayılıyor. Satışı kesinlikle yasak, raflardan indirilir. Satışa sunulmaz, tespit edilirse idari para cezası ürünlere el konulup resmi imha bertaraf edilir diyor. Siz bugüne kadar böyle peynir imha eden bir şey gördünüz mü? Arada bir yapıyorlar böyle belediyeler göstermelik olarak yapıyorlar. Şimdi marketler genellikle bu ürünleri üretici iade eder. Üretici de yardım kuruluşuna indirimli olarak, çok indirimli olarak satar. Yardım kuruluşu da gerçek fiyatı etiketi üzerinden vatandaşa ne yapar? Yardım yapıyormuş gibi gönderir. Şimdi tavsiye edilen tüketim tarihi dediğimiz bu bir oyun, onu da söyleyeyim. Yani bence ürünün üzerinde bir tane tarih olur. Son kullanma tarihi. Bitti. Bitti mi bitti. Şimdi son kullanma tarihi geldikten sonra diyor ki ürünü raftan indir. Peki ne yapacağım ürünü? He? Ne yapacağım soruyorum. Üreticiye gönder. Üretici onu ne yapacağını biliyor. Tavsiye edilen tüketim tarihi bitinceye kadar üretici de ne yapıyor? Onu yardım kuruluşuna veriyor. Diyor ki bunlar hala yenilebilir. Zehirlemez ama diyor insanı süründürür. Olsun, siz bunu dağıtın. İşte o yardım kuruluşlarının dağıttığı şeyler bunlardır. Ve bunlar sadece et, süt, peynir, yumurta gibi ürünlerde değil, kuru gıdada, makarnada, konservede, oralarda da geçerli. Bu ürünlerde de söylüyor. Üreticiye iade ettikten sonra o yardım kuruluşuna gidiyor, yardım kuruluşuna gidiyor. Arkadaşlar da bunu vatandaşlara yardım yaptık diye fatura ediyorlar. Oradan parayı cebe indiriyorlar. Bu cebe indirme metodu kamuya açık bir ihale biçiminde olsa biz bunu duyarız. Ama böyle bir ihale yapmıyorlar. Diyor ki filanca kuruluşa veriyoruz. E kardeşim, o zaman bir açık bir ihale yapın. Biz de görelim, gidelim bakalım, ha gerçekten son kullanma tarihi geçmiş ve tavsiye edilen tüketim tarihi sona ermemiş ürün müdür değil midir? Ben iddia ediyorum, tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş ürünler de dahil olmak üzere vatandaşa veriyorlar. O böyle aşevlerinde falan şurada burada veriyorlar. Diyeceksiniz ki bunlardan bir dernek var. Bu derneğin adını vermeyeyim yani. Bir tane bir dernek bu sektörün lider kuruluşu. İçinde de 3 tane büyük holdingin veliahtı var. Onlar yönetiyorlar. Oradan para kazanıyorlar. Öyle. Hayatlarını öyle. Birisi babasıyla problemli. Öbürü işte annesiyle problemli falan. Onlara demişler git kendine bir iş bul. Onlar da gidip kendilerine böyle bir iş bulmuşlar. Adını versem bana patlar ama işte veremem. Veremem. Dolayısıyla burada bir win-win durumu var. Kazan kazan. Bir, ana üretici malını son tahlilde bile %20 marjla da olsa satıp kurtulabiliyor değil mi? Yani malını çöpe atmıyor. Ne yapıyor? Diyor ki ya ben sana diyor bunu diyor 20 liradan vereyim diyor, kurtulayım. Olsun, benim 80 zararım olsun. Yardım kuruluşu arıyor. O da yüksek fiyattan yani etiket fiyatından fatura ediyor. O da kazanıyor. Olan kime oluyor? Vatandaşı oluyor. Peki bu işin içinde kim var dersiniz? Simge Hanım, İrem Hanım var mı acaba? Kim olabilir? Mesela bu işlerin en büyüğü kim? Bilmiyor musunuz? Hakikaten İrem Hanım biliyor musunuz? Biliyorsan söyleyin, benden saklamayın. Bravo, çok yaklaştınız. Mesela Murat Ülker bu işlerin içinde olabilir mi? Evet. İddia ediyorum, hadi dava açsın. Dava açsın, gidip mahkemede kapışalım. İddia ediyorum. Çünkü Murat Ülker geçtiğimiz günlerde şöyle dedi. Bakın şimdi ne kadar uyuşuyor. Böyle puzzle'ın parçalarını yan yana getirdiğimiz zaman ne kadar uyuştuğunu göreceksin. Diyor ki Murat Ülker, Türkiye'nin en büyük gıda üreticisi. Gıda tarihlendirme sistemlerine ilişkin tartışmaların bilimsel veri, düzenleyici çerçeve, tüketici davranışları ve sürdürülebilirlik hedefleri birlikte değerlendirilerek yürütülmesi gerekmektedir. Bu süreçte temel öncelik insan sağlığından taviz vermeden tüketici güvenini koruyarak ve gıda israfını azaltacak dengeli bir sistemin oluşturulması olmalıdır. Bu konuda Tarım Orman Bakanlığı uygulamalarını destekliyoruz diyor. Nasıl? Tarım Bakanlığı diyor ki aferin diyor, tebrik ederim diyor.
ne kadar akıllı bir bakansın diyor. Bak diyor, bizi büyük bir yükten kurtarıyor. Tarım Bakanı da oradan Murat Ülker'e işmar ediyor. Şimdi dolayısıyla mesela örneğin İngilizlerin çoktan elden çıkarmak istedikleri bir şirketi satın aldı Murat Ülker. Biliyorsunuz değil mi? United Biscuits. United Biscuits'i satın aldı. İngilizler vazgeçmişti bu şirketten. Aldı. Bir de bunu böyle işte gazeteci mazeteci götürerek falan şey yaptı. Şimdi her yıl Forbes listesinin ilk 10'unda Murat Ülker. Gıda israfına son kampanyasının bence gerçek kazananı Murat Ülker'dir. Tabii Murat Ülker'in şahsında diğer gıda üreticilerini de burada kapsam içine alıyorum ama en büyüğü o olduğu için, Türkiye'deki en büyük üretici olduğu için. Şimdi buradaki süreç şöyle istiyor. Bir kılıç var elinizde, iki tarafı keskin. Giderken kesiyor, gelirken kesiyor. Her şey önünüze düşüyor. Bütün kestiği parçalar önünüze düşüyor. Hiç çöpe gitmiyor. Her üretici, her hem perakendeci olarak kendini konumlandırıyor. Şimdi bir mal son kullanma tarihinin sonunda kendisine dönüyorsa, kendisi de bunu vergiden düşerek, bakın vergiden düşerek %20 marjla satıyorsa ve bunu alan yardım kuruluşu da bunu gerçek fiyatıyla fatura ediyor, fatura gösteriyorsa, israfın ve buradaki istismarın boyutunu artık siz tahmin ediniz ve kenara çıkınız. Dolayısıyla hiçbir şey göründüğü gibi değil. Böyle yardım kuruluşları, abicim her şeyi veriyorlar. Abi gidiyoruz, makarna falan, salam, sosis, peynir, yoğurt falan alıyoruz. Öyle değil. Size yenilmemesi gereken ürünleri gerçek fiyatından fatura ediyorlar. Arada da işte kimler? Yani bal tutan parmağını yalar. Bitirdik, bugünün sonuna geldik. Bu programı kumanda masasında Simge Erten, editör masasında İrem Başköy ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Bendeniz yarın ve sonraki gün yayında olamayacağım. Cuma sabahı tekrar görüşmek üzere. Hepinize çok güzel bir gün diliyoruz.

Ali Çağatay'la Seyir Ali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Terör örgütü IŞİD'in finans ağına düzenlenen operasyonla 43 zanlı gözaltına alındı. Yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 108 zanlı yakalandı, 5000'den fazla siteye erişim engeli getirildi. İstanbul'da bir kamyonette 92 kilogram eroin ele geçirildi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Terör örgütü IŞİD'in finans ağına yönelik bir operasyon haberiyle başlayacağız. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terörizmin finansmanına yönelik bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda terör örgütü IŞİD'in finansmanına yönelik 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 43 şüpheli gözaltına alındı. Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Açık kaynaklar ve MASAK verilerine göre kripto cüzdan adresleri üzerinden 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 170 bin dolar toplandı, paraların ise IŞİD mensuplarına aktarıldığı saptandı. Askeri liselere giriş sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 7 gözaltı kararı var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara başlandı. İstanbul merkezli yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda ise 108 zanlı yakalandı. İstanbul merkezli 35 ilde düzenlenen operasyonlarda yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynadığı iddiasıyla 108 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Aramalarda suçta kullanılan çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü. Ayrıca yasa dışı sanal bahis ve kumar faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen bu sitelerin reklamını yaparak mobil kullanıcıları yönlendiren 5151 internet sitesine de erişim engeli getirildi. İstanbul'da bir kamyonette 92 kilogram eroin ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da durdurulan bir kamyonette uyuşturucu olduğunu tespit etti. Araca yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı. Kamyonetin arkasında paketli halde bulunan duş malzemelerinin içine gizlenmiş 92 kilo 500 gram eroin bulundu. Şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü. Türkiye'de bu yıl Nisan yağışları normalin üzerinde gerçekleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 su yılı yağış değerlendirmesine göre Türkiye geneli Nisan ayı yağışı normallere göre %50, geçen yılın Nisan ayına göre ise %19 artış gösterdi. Güneydoğu Anadolu bölgesi en fazla yağış kaydedilen bölge oldu. Akdeniz bölgesinde son 24, İç Anadolu bölgesinde ise son 23 yılın en yüksek Nisan ayı yağışı kaydedildi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 229,3 kilogramla Siirt'te gerçekleşti. İstanbul ise metrekareye 39,1 kilogramla en az yağış alan il oldu. Türkiye geneli ise su yılı yağışları 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Spor. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'ne düzenlenen etkinlikte şampiyonluğu değerlendirdi. Özbek, güzel ve zorlu bir seneyi geride bıraktık. Şampiyonlar Ligi'nde başardıklarımızın üzerine çıkmak istiyoruz, hazırlıklara başladık dedi. Teknik direktör Okan Burun görevine devam edeceğini de belirten Özbek, Icardi ile de 1-2 gün içinde görüşeceklerini açıkladı. Fenerbahçe Eyüp Spor maçında biletler kadın ve çocuklara ücretsiz olacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında oynanacak İKAS Eyüp Spor maçının biletlerinin 18 yaş altı çocuklara ve kadın taraftarlara ücretsiz olacağını duyurdu. Başvurular resmi sitede yer alan bilet talebi formu sekmesinden yapılacak. Trendyol birincilik playoff ikinci turunda Bodrum FK ile Çorum FK dün karşı karşıya geldi. Bodrum ilçe stadındaki maçta ev sahibi ekip mücadeleyi 1-0 kazandı. Finale yükselecek takım 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20'de oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. Tur atlayan takım playoff finalinde Esenler Erok Spor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi yapacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa dünü rekor seviyeden tamamladı. BIST endeksi %0,47 değer kazanarak 15.113 puanla günü kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 39 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.901 lira, çeyrek altın 11.256, tam altın 44.857, ata altını ise 46.000 lira bandında.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki trafik yoğunluğu şu dakikalarda %69'a ulaşmış durumda. Hemen hemen birçok ana arterde yoğun ve çok yoğun trafiğin olduğunu aktaralım. Anadolu yakasında Kartal bağlantı yolu Samandıra Tem Kartal yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Avrupa yakasında ise Basın Ekspres Kuyumcu Kent D100 Çoban Çeşme yönünde sağ şeritte yine bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de bir hayli yoğun trafik var. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 12 Mayıs 2026 Salı, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.10'u gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Yani özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram hesaplarımı Güçlü Özgen yazmanız yeterli, birleşik ve küçük harfle. Görüşleriniz, önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizim için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Bugün programın ikinci bölümünde bu hantavirüs meselesini konuşacağız tabii. Çok tedirgin oluyoruz. Özellikle o pandemi sürecini hep beraber yaşadık. O dönemlerde yaşadıklarımız hafızamızda. Bir konuğum olacak Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol. Bu meseleyi konuşacağız. Sorularınız varsa WhatsApp hattımıza gönderiniz. 0505 171 66 56. Ben onlarca soru hazırladım aslında bakılırsa. Muhtemelen benzer sorularda olacak ama aklınızda bu konuya dair bunun örneğin bir küresel pandemiye dönüşüp dönüşmeyeceği, mesela benim ilk soracağım soru da bu olacaktır elbette. Bunları konuşacağız. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Tarihin, yani Cumhuriyet tarihinin en enteresan davalarından bir tanesi, hem iddialar hem sanıklar açısından bakıldığı zaman. Neden bahsediyorum tahmin ettiniz. Bu casusluk davası, işte Ekrem İmamoğlu, pek çok isim aslında bakılırsa, Merdan Yanardağ gibi isimlerin yargılandığı o dava. İlginç gelişmeler var. Dün anlatacağım İmamoğlu nasıl bir savunma yaptı, kimler ne söyledi, ama şimdi bütün dava bir itiraf üzerine, daha doğrusu Hüseyin Gün adlı kişinin itirafları üzerine kurulmuş durumda. Genel olarak bakıldığı zaman ki iddianamede neler söylendi, hangi başlıklar öne çıktı, onu da aktaracağım. Dün Hüseyin Gün casusluk iddiasını, dünkü duruşmada, ki bugün de bu saatlerde ikincisi başlayacak, devam edecek, casusluk iddialarını reddetti, hatta bir adım ileriye götürdü. Hangi yanıtlar gelecek bu iddialara, doğrusu çok merak ediyorum. 15 Temmuz'dan sonra dikkat, devletin kendisine resmi görev verdiği yönünde bir iddiada bulundu. Şöyle cümleler kurdu kendisi: 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele için devletim adına görev yaptım dedi. Firari FETÖ'cülerin açık kimliklerini, adreslerini, mal varlıklarını tespit ederek destek verdim bu sürece dedi. Hatta buna dair bir de belge ortaya koydu. İddiaları bu yönde, onu aktarıyorum. Ekim 2026'dan 1 Mayıs 2017'ye kadar o dönemin önce Başbakanlık Müsteşarı, arkasından da Cumhurbaşkanı Yardımcısı olan Fuat Oktay tarafından kendisine tam yetki verildiğini söyledi. Hatta farklı böyle devlet sırları iddiaları bu yönde, işte kara hücre gibi raporlar vesaire, bunlar böyle raporlar hazırladığından, bizzat kendisinin hazırladığından bahsetti. Hatta bu Fuat Oktay imzalı belgeyi de mahkeme heyetine de sundu. Bu çok dikkat çekici bir adımdı. Tabii burada merak edilen konu şimdi, karşı taraf yani hakkında böylesine iddialar bu mahkemede bu duruşmada iddialar gündeme gelen mesela Fuat Oktay'ın neler söyleyeceği ya da nasıl bir yanıt vereceği elbette bekliyoruz bunu da. Bunun üzerinden de başka bir tartışmanın yaşanacağı bu dava özelinde bu casusluk davası üzerinde başka bir tartışmanın yaşanacağı ortada. Neden Hüseyin Gün'ün bu savunması ya da dile getirdiği diğer başlıklar önemli biliyor musunuz? Çünkü şöyle bir durum var. İddianame ağırlıklı olarak Hüseyin Gün'ün hem ifadeleri hem de telefonunda elde edilen yazışmalar, o faaliyetler ana delil olarak iddianamede yer alıyordu. Hüseyin Gün, İngiliz, ABD ve İsrail gizli servislerinin üst düzey isimleriyle temasta olmakla örneğin suçlanıyordu. Yine iddianame üzerinde bakıldığı zaman yine savcılık İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait vatandaşların kişisel verileri gibi hassas bilgilerin bir veri tabanına aktarılarak dış istihbarat servislerine sunulduğu iddiasını yine gündemine almıştı. Ki Gün, Hüseyin Gün'ün İmamoğlu'nun kampanya direktörü o da yargılanıyor bu davada Necati Özkan'la iletişimde olduğunu ve bir şekilde elde edilen analizleri yine Özkan'a ilettiği yönünde de ki 2019 seçimleri özelinde söylüyoruz bunu. O süreçte seçimlerin manipüle edilmesi için bu bilgilerin kullanıldığına dair bilgiler var. Daha doğrusu iddialar var iddianamede casusluk soruşturmasından bahsediyorum. Tabii savunmalar da önemli burada. Hüseyin Gün'ün bu enteresan iddiası. Bu çok dikkat çekici. O iddianın ötesinde casusluk suçlamasıyla ilişkin İmamoğlu da konuştu ve yüzlerce ailenin kendisiyle birlikte diğer davalar da kastetti tabii İmamoğlu. Yüzlerce ailenin uzun süredir baskı ve hukuksuzlukla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. İddianamenin aslına bakılırsa bir belge olarak tanımladığını da görüyoruz. Hatta bir utanç belgesi müzesi olsa dedi bu iddianame o müzenin duvarında yer alır şeklinde bir ifadesi oldu. Hüseyin Gün'le ilişkisi soruldu elbette işte az önce anlattığım kişi o Hüseyin benim muhatabım hiçbir zaman Hüseyin Gün olmamıştır şeklinde bir savunması oldu. İmamoğlu'nun tahliyesini talep etti. Tabii o talepte karşılık bulur mu bulmaz mı onu da göreceğiz hep beraber. Tabii burada şöyle bir tablo var. İmamoğlu, Yanardağ, Özkan işte sayıyoruz bu isimleri. Onların aleyhine başlayan bu casusluk davası Hüseyin Gün'ün iktidar içerisinde yer alan son derece önemli bir isim. Fuat Oktay'da görüyoruz Cumhurbaşkanlığı yardımcısı gibi görevleri olan bir kişiden bahsediyoruz. Şimdi enteresan bu isimlerle gerçekten böyle bir ilişkisi var mı yok mu? Bu tartışma yaşanacaktır bundan sonra davanın bundan sonraki celselerinde bunu göreceğiz. 15 Temmuz sonrası kendisine böyle bir resmi belge verildi mi verilmedi mi? Enteresan bir iddia çünkü bu. Bunlar aslında başka bir boyuta davanın başka bir boyuta dönüşme ihtimalinde ortaya koyuyor. En azından bizim görebildiğimiz bu iddialar ışığında bakıldığı zaman tabii burada önemli olan ne? Adı geçenlerin bu iddialar karşısında adı geçenlerin de elbette bir yanıt vermesi gerekiyor. O yanıtta ne olacak doğrusu merak ediyorum. Yani bir devlete bu kişi çalıştı mı, çalışmadı mı? Bu yanıt herhalde en kısa sürede de verilecektir diye de düşünüyorum. O yanıtlar geldiği zaman da beraber burada o yanıtlar ışığında da konuşuruz, konuşmaya da devam ederiz. Devam edelim neyle? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha yeni anayasa vurgusu yaptı. İyi bir anayasa özlemi dedi. Bu milletin hala dinmedi şeklinde bir açıklaması olduğu kimin? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Tabii bu tartışmaların neden yapıldığını aslında bakılırsa neden ve neden şimdi yapıldığını da biliyoruz. Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde konuştu. Onu da söyleyeyim Cumhurbaşkanı Erdoğan. İlginç detaylar da var konuşmasında. Böyle bir kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir dedi Erdoğan. Böyle bir anayasayla inanıyorum ki hem hukuki hem hukuku hem demokrasiyi hem de devleti ve milleti aynı anda koruyacak üstün hukuk mantığına kavuşmamız mümkün olacaktır ifadesi kuşatıcı, özgürlükçü, sivil bir anayasa. Yine bu terimler, bu tanımlamalar Sayın Erdoğan'ın konuşmasında yer alan benim dikkatimi çeken başlıklarda. Aslında Şunu da görüyoruz. Bu anayasa değişikliğinin neden iktidar kanadı tarafından böylesine yoğun bir şekilde gündemde tutulduğunu, tıpkı daha öncekiler gibi. Bakın 2012 biliyoruz değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha aday olabilmesi meselesi elbette burada ana motivasyon noktası olarak tanımlanabilir. Ama biraz hafızayı tazelemekte fayda var. Hep söylüyorum bunu. Yani aklın zamanda dolaşma özgürlüğü var. Biz de en azından bu özgürlüğümüzü şöyle rahat rahat doya doya kullanalım istiyorum. AK Parti iktidara geldiği o 2000 AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana yani 3 kere referandum gerçekleşti. 3 referandumla olmak üzere toplamda 12 kez anayasada değişiklik yapıldığını biliyoruz. Bu süreçte anayasanın 177 maddesinden 134'ünde ki bazıları da böyle çoğu aynı maddelerin tekrarı aslında değişikliğe gidildi. Dediğim gibi 2007'de, 2010'da, 2017'de ki 2017'deki referandumu hatırlıyorsunuz. Hani bütün sistemin parlamenter sistemden vazgeçiş, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine dönüş referandumuydu. O en sert virajdı aslında bakılırsa Cumhuriyet tarihi açısından bakıldığı zaman ve ondan sonraki süreçte yaşananlar da başta ekonomi olmak üzere ortada aslında her anayasa değişikliğinde, her kapsamlı değişiklikte özellikle de referanduma gidildiği zamanlarda bu tartışmaların, bu ifadelerin birebir kullanıldığını, şöyle arşive biraz bakınca birebir kullanıldığını da hatırlatalım. Sadece burada bir tekrar gerekiyor. O tekrarı da izninizle biz yapalım. Siyasetçiler yapıyorlar. Bizim de hakkımız yok mu? Elbette var. 1921 anayasasına vurgu yapılıyor ağırlıklı olarak değil mi? DEM Parti mesela 1921 anayasasına çokça gönderme yapıyor. Yine AK Parti içerisinde bu konuda açıklamalar yapanlar yine 1921 anayasasına vurgu yapıyorlar ama unutmamak gerekiyor, aklımızda dursun. Neden 1921 anayasası aslında bakılırsa dikkate alınmamalı? O tartışmalara girmeyeceğim, şu tartışmadan bahsediyorum. Hani o bir anayasa mıydı değil miydi, o şartlarda hazırlanan bir belge, bir metin tam olarak anayasa olarak tanımlanabilir miydi, bir geçiş süreci? Evet, bunlar doğru, tarihsel tartışmalar, hukuki tartışmalar başka ama bakın şunları aklımızda tutalım. Türk milleti tanımı yoktu o anayasada. Ulus devlet yok, üniter devlet yok, laiklik tanımı yok, resmi dil tanımlaması yok, milli marş, bayrak tanımlaması yok, kadın hakları yok. Elbette 1921 tam da o gerilimin ülkede o işgal sürecinin yaşandığı yıllar ve sonraki süreçte 23'ten sonra ortaya konan o irade, en önemlisi de Atatürk ilkeleri o anayasada yok. Ama bizim siyasetimizin tartıştığı mesele 1921 anayasası. Enteresan değil mi? Bunları hatırlatmak istedim. Aklımızın bir kenarında dursun. Öyle o güncel tartışmaları aktarıyoruz, konuşuyoruz. Bu güncel tartışmaları yaparken nereden nereye geldiğimizi de hatırlamakta, hafızada tutmakta fayda var diye düşünüyorum. Dün konuşmuştuk değil mi? Bülent Arınç'ın KHK'lılarla ilgili yaptığı açıklamalar ve ben dün demiştim ki aslına bakılırsa bu tartışma daha da büyür, büyümeye de müsait bir açıklama, o tartışmayı büyütecek, büyütmeye müsait bir açıklama demiştim Bülent Arınç için. Ankara'da bir işte tam demokrasi platformu tarafından düzenlenen bir toplantıda konuşmuştu Arınç ve 15 Temmuz sonrasında bazı KHK'lıların işsiz kaldığını, iade-i itibar istediklerini söylemişti. Hatta bunu bir adım daha ileri götürüp bugün APO'ya statü peşinde koşanlar önce bunu halletsinler. APO'nun statüsünü ne koyarsan koy o sürecin karşısında değilim, ben yanındayım ama bu sürecin neticeye ulaşmasında istiyorum ifadesini kullanmıştı. Statü tartışması ve Öcalan deyince akla ilk gelen isim kim? Elbette Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli. Yanıt kimden geldi? Arınç'a üstelik de çok sert ifadelerle bir yanıttan bahsediyorum. MHP'li Semih Yalçın'dan, genel başkan yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Aslında o yanıtı aktaracağım size. Gerçekten yenilir yutulur cinsten ifadeler değil Semih Yalçın'ın kullandığı ifadeler ama mesela AK Parti içerisinden de ki savunmuyor mu mesela AK Partililer bu neydi? Terörsüz bir Türkiye sürecinden bahsediyorum. Böylesine sert bir eleştiri, terörsüz bir Türkiye sürecine statü özelinden, Öcalan'ın statüsü meselesi üzerinden böyle sert eleştiriler varken mesela AK Parti'den ses çıkmaması enteresan. Peki ses nereden çıktı? Söylediğim gibi MHP'den. Ne dedi Yalçın biliyor musunuz, Semih Yalçın? Arınç'ın kastederek FETÖ'ye kuryelik ve aracılık ettiği günlerde elde ettiği politik kazanımların karşılığını vermeye çabalıyor dedi. Arınç KHK'larla ilgili yanlış adrese gönderme yapıyor. Baltayı taşa vurmakta kalmıyor. Kendi ayağına da kurşun sıkıyor ifadesini kullandı. Yalçın, yine Semih Yalçın MHP Genel Başkan Yardımcısı, KHK'lıları da terör örgütleriyle iltisak, irtibat ve üyelik gerekçesiyle kamu görevinden ihraç edilen veya kapatılan kurumlarda çalışan kişiler olarak değerlendirdi. Ama bu tepki, MHP'den gelen bu tepki şaşırtıcı mı? Hayır, değil. Çünkü Bülent Arınç doğrudan, yani isim vermese de Bahçeli'ye yönelik bir eleştiri getirmişti. Ama dediğim gibi AK Parti içerisinden Arınç'a bir yanıt, destek, menfi ya da müspet, bu anlamda söylüyorum, bir yanıt geldi mi? Gelmedi. Yanıt sadece nereden gelmişti? Beştepe'den gelmişti. Belki de onun ötesine bir şey, onun ötesinde bir şey söylemek istemedi AK Partililer de. Bunu da aslında sistemi biraz tanıyınca, yapıyı biraz daha net görünce aslında anlamak mümkün. Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı baş danışmanlarından biliyorsunuz, o ne demişti? Yine Bülent Arınç'ın bu açıklamaları üzerine tüm bunlar nedeniyle sıralamıştı 15 Temmuz sürecinden sonra yaşananları. Mağdurluk dili kullanarak KHK'lara yönelik çözüm bulma talepleri gibi FETÖ'cüler için istenen her türlü hoşgörü siyaseti bu casusluk ve ihanete bilerek ya da bilmeden destek vermek anlamına gelir demişti Mehmet Uçum. Bu tuzağa da asla düşmemek gerekiyordur ifadesi önemliydi. Ben bu tartışmanın daha çok su kaldıracağını düşünüyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. AK Parti, MHP ve Arınç üçgeni içerisinde. Arınç da biliyorsunuz AK Parti açısından son derece önemli bir isim. Partinin kurucularından, akil isimlerinden birisi olarak tanımlanıyor sık sık. Onu da aklımızın bir kenarında tutalım. Geçelim soruşturmalara, geçelim CHP ile ilgili, CHP'li belediyelerle ilgili soruşturmalara. Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, biliyorsunuz etkin pişmanlık için ya da etkin pişmanlık ifadesi vermek için savcılığa başvurmuşlardı. Orada aslına bakılırsa bir 1 milyon euro meselesi dönüyordu, biliyorsunuz adaylığı için son yerel seçimlerde, o adaylık sürecinde CHP'nin kendisinden 1 milyon euro istediği yönünde bir iddiası vardı. Oğlunun, Muhittin Böcek'in oğlunun, Veli Ağbaba tarafından özellikle bunun istendiği iddiası yine o etkin pişmanlık ifadesinde yer alıyordu. Muhittin Böcek de bu iddiayı doğruladı etkin pişmanlık ifadesinde, bunu hemen söyleyelim. Tabii Veli Ağbaba da buna karşılık olarak suç duyurusunda bulunduğu bu ifadelere karşı, bu açıklamalara karşı Veli Ağbaba'nın da suç duyurusunda bulunduğunu söyleyelim. Üstelik şunları da talep etti o suç duyurusunda: gerekli HTS kayıtları, görüşmeler ne zaman yapılmış, nerede yapılmış, onları da bir anlatma, onların da aydınlatılmasını istedi Veli Ağbaba. Tabii burada benim dikkatimi çeken konu, oğlunun, yani Muhittin Böcek'in oğlunun, Gökhan Böcek'in daha önceki ifadelerinde hani bu 1 milyon euro meselesini babam bilmiyordu demiş olması önemliydi. Sonra verdiği ifadelerde babam da biliyordu bu 1 milyon euro meselesini demiş olması da dikkat çekici. Bakalım oradaki dava, oradaki süreçte nasıl ilerleyecek, onu da hep beraber göreceğiz. Şöyle devam edelim diğer başlıklara. Tabii CHP demişken bunu da konuşmadan olmaz. Burcu Köksal, Afyonkarahisar Belediye Başkanı. Şimdi bugün, dün söylemiştik ayın 12'sinde AK Parti'ye katılma ihtimali var, bunlar kulağımıza geliyor demiştik. Nitekim doğru çıktığını da öğreniyoruz. Bizzat kendisi, aslına bakılırsa zannediyorum Barış Yarkadaş'tı. Kendisine, Barış Yarkadaş'a bu yönde bir bilgi verdi. Kullandığı ifadeler dikkat çekici. CHP'den ayrılma gerekçeleri dikkat çekici. Yani şeye girmeyeceğim, biliyorsunuz hani bu siyasilerin, özellikle belediye başkanları ve milletvekillerinin parti değiştirmesi meselesiyle ilgili görüşlerimi biliyorsunuz zaten, tekrar girmeyeyim oraya. Ama dedi ki Burcu Köksal, demiş ki, daha doğrusu öyle söyleyelim, yani Özgür Özel'in ulaşamadığı Burcu Köksal'dan arıyor ve ulaşamıyor kendisine. Şöyle demiş: Özgür Özel burnumdan getirdi. AK Parti'ye katılıyorum, çok huzurluyum. Belediye meclisinin çoğunluğu da AK Parti'ye geçecek. Yani aslında yalnız gitmediğini AK Parti'ye. Bu mesajı da evet Barış Yarkadaş'a, TV100'den Barış Yarkadaş'a bu bilgileri vermiş kendisi. 7 meclis üyesi istifa etmiş durumda imiş Afyon Belediyesi'nde. Sadece şunu söylemek, şunu belki konuşmak istiyorum, şunu söylemek gerekiyor. Neden Özgür Özel burnumdan getirdi ifadesi önemli. Özellikle CHP'den gelen hani eşiyle ilgili iddialar meselesi, biliyorsunuz özellikle Cemal Enginyurt, CHP'li Cemal Enginyurt bu meseleleri gündeme getirmişti. Özgür Özel'in de yine kendisini tehdit ettiği iddiaları var. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Hani bunların hepsine tabii Özgür Özel de bir yanıt verecektir. Sadece şunu söylüyorum. Tamam, evet, genel başkanla bir görüş ayrılığınız olabilir, fikri ayrılığınız olabilir, ideolojik ayrılığınız olabilir ya da artık genel başkanı sevmiyor olabilirsiniz. Çok böyle derinlemesine bir yorum yapmaya da açıklama yapmaya da gerek yok da hemen parti değiştirmenin anlamı var mı? Bağımsız olun, bağımsız hareket edin, bağımsız devam edin siyasete. Bu sorunun yanıtını kendisine oy veren herhalde Afyonlular, Afyon Karahisarlılar da verecektir. Yani bir şekilde karşı karşıya gelecekler o şehir içerisinde ve Sayın Köksal da Afyonlulara, Afyon Karahisarlılara neden parti değiştirdiğini anlatacaktır. Biz de göreceğiz bakalım nasıl bir tablo ortaya çıkacak Afyon özelinde. Tabii şunu da söylemek gerekiyor. Hani girmeyeyim diyorum da siyasi son yerel genel seçimleri hatırlayın. Yerel seçimleri hatırlayın. Bize vatandaşa, seçmene sunulan vaatleri hatırlayın. Şimdi bakıyorum siyaset, özellikle iktidar kanadı örneğin ya da Cumhur İttifakı öyle söyleyelim. Ya da işte yine Afyon'da, Aydın'da olduğu gibi ortaya çıkan tablolar, orada verilen mesajlar, oradaki vaatlerin tam tersinin aslında iktidar sürecinde hayata geçirildiğini görüyoruz. Burada bir çelişki yok mu ya da bir siyasetin hani en azından kendi kendine, hani tamam vatandaşa verilmiyor bu konuda ya, bir açıklama yapılmıyor, bir hesap verilmiyor, peki siyasetin bir öz eleştiri yapması gerekmiyor mu diye de insan kendi kendine soruyor diyelim. Hadi bir müzik arasına gidelim, arkasından yine birkaç operasyona dair bilgiler, Rabia Naz soruşturmasında önemli bir adım, onu göreceğiz. Rabia Naz'ın ailesi Adalet Bakanı ile bir araya gelecek. Buna dair birkaç başlığım var, sizlerle paylaşacağım ama önce bir müzik arası.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Konuğum Ahmet Murat Akoy, Kaş ve Çevre Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Sayın Akoy, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi yayınlar.
0: Özel şirketler, kuruluşlar bedel ödemiyorlar. İşte ise en kötü ihtimalle bunun böyle bir sorun çıkarsa bir siyasi bedeli olacağını bilerek yerel yönetimler daha sorumlu hareket ederler diye. Kendiliğinden bir kontrol mekanizması yaratılmış olur herhalde.
1: Muhakkak ki bir de şunu görüyoruz. Yani kar amacı güden bir firmaya siz bunu verdiğiniz zaman işte elektrik hattının yenilenmemesi aslında kar amacı gidiyor. Yani ne kadar karlılığına bakıyor. Devletle bir ticarethaneyi birbirine ayıran şey şudur zaten. Devlet kamu yararına bakması gerekir. Doğa alarm veriyor. 45 derecenin üstüne çıktığı zaman çok ciddi rüzgarlarla beraber bu yangınlar beslendiği zaman bir söndüremiyorsunuz. Orman İşleri Mikasa eski başkanıyla görüştüğüm zaman niye söndüremediğinizi diyor ki eğer orman pik noktaya gelirse helikopterden attığınız su kızgın bir tavanın üzerine döktüğünüz yağ benzer. Orman yangını daha da arttırmış olursunuz. O dağ suyun üzerine varmadan buharlaşır bir kısmı, varan kısmı da daha fazla etrafı sıçramasına sebep oluyor. Hem su sorunu yaşıyoruz hem orman yangınları giderek artıyor. O yüzden bu yönetmeliğin iptali için herkesi Antalya Orman Müdürlüğü misafirhanesine Finike Salonu'na davet ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar, iyi günler diliyorum.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
3: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na neyle devam ediyoruz? Hatırlayınız, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik olarak bir hani usulsüz şekilde ihale sistemi kurulduğu iddialarıyla bir operasyon düzenlenmişti. İhaleye fesat karıştırma iddiası da yine savcılığın yaptığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı açıklamayla öğrenmiştik. Biri yurt dışından dönüşünün ardından toplamda 31 kişi gözaltına alınmıştı gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilmişlerdi. 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Yine dün gece adliyeden çıkan kararı size aktarayım. 24 şüpheli şahıstan 20 kişi tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimine sevk edildi. 12'si tutuklandı. Yine 8 kişi hakkında da adli kontrol kararı alındı. Şurada dikkat çeken konu, Dilek Kaya İmamoğlu'nun kardeşinin de yine yeğeninin de tutuklanan kişiler arasında olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Onu da söylemiş olalım. Ve bir haber dikkatimi çekti. Hani bu terörsüz Türkiye sürecine dair hani bir gelişme olacak mı olmayacak mı? İşte Ramazan Bayramı sonrasında aktarıldı. Mecliste gerekli çalışmalar yapılacak mı yapılmayacak mı tartışmaları vardı ya. Şimdi onları unuttuk, o tartışmaları. Dikkat çekici bir haber. Haberler.com internet sitesinden Şerife Güzel'in imzasıyla yayınlanan bir haber. Emeğe saygı elbette. Yeni bir toplumsal bütünleşme izleme ve koordinasyon kurulunun kurulması planlanıyormuş. Biz bu haberden bunu öğreniyoruz. Bunun içinde bir yasal zemin elbette oluşturulması gerekiyor. Bir kanun teklifi hazırlandığı yönünde bir bilgi var söz konusu haberde de. Ve bu kurul ne yapacakmış? Silah bırakan terör unsuru, terör örgütü unsurlarına uygun

gerçekleştiren istihbarat personelinin kimler olduğu bilgisini de yine savcılık talep ediyor. Bunu da aktaralım. Son derece önemli gelişmeler. Çünkü bu işin sadece hani yani şu geliyor benim aklıma. İlk günden beri konuşuyoruz burada. Tartışıyoruz. Tartışmaya da anlatmaya da devam ediyoruz. Avukatlarını yayınlara alıyoruz. Ailesiyle konuşuyoruz, değil mi? Bölgedeki gazeteci arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Benim aklıma gelen şu. O kadar kolay organize olunmuş ki işte hani valilikle ilgili yapılan açıklamalar, emniyetle ilgili iddialar, işte emniyet istihbarat Ankara ile ilgili ortaya çıkan bu iddialar. Şu geliyor aklıma benim. Bunun da soruşturması zaten yapılan bu çalışmalar da biraz işi buraya doğru götürüyor gibi geliyor. Hani sadece bir gazetecilik merakı bu kadar kolay tek bir olay üzerine bu kadar kolay, bu kadar hızlı, refleksleri bu kadar gelişmiş bir yapı kurulamaz. Yani başka benzer olaylar oldu mu olmadı mı bunun üzerine de gidilmesi gerekiyor. Belki de Gülistan Doku soruşturması bunun da bir ayağı olacak, bunun da bir adımı olacak. Bunu da hatırlamakta, aklımızın bir kenarında tutmakta fayda var. Dediğim gibi hani böylesine karmaşık giriş ilişkilerin olduğu, kamera kayıtları yok edilecek, işte sim kartlar Ankara'da bir polise gönderilecek, istihbarattan o polis oradaki karttaki bilgilerin bazılarını silecek. Hatırlayınız Gülistan Doku ailesinin avukatını Ali Çimen'i yayına aldığımızda sadece görüntüler bazı bilgiler silinmemiş. Bazı bilgiler de yüklenmiş, o sim kartı ifadesini kullanmıştı. Hani böylesine büyük bir organizasyon, tek bir seferlik gerçekleşen hani işte iddialar dikkate alınırsa valinin oğlunun bir şekilde kurtarmak için bu kadar hızlı bir harekete geçmiş olması çok da akla mantığa uygun gelmiyor. Bilmiyorum, bu sadece gazeteci olarak benim o süreci okuma şeklinde alakalı, onu da aktarmış olalım. Şöyle ilk bölümü yavaş yavaş tamamlıyoruz. Şöyle birkaç hani asıl gerçekliğimiz özür dilerim, ekonomi üzerinden birkaç belki başlık size aktarmam gerekiyor. Mesela kamu özel işbirliği projeleri. Buna dair rakamlar yavaş yavaş şekillenmeye başlanıyor. Geride bıraktığımız yıl itibariyle bu projelere nasıl bir kaynak ayırdık, nasıl bir ödeme yaptık, bunu görmek için ekonomist neredeyse her programda kendisini anıyoruz. İnan Mutlu diyor ki 2025 yılı içerisinde bakınız hani 1 trilyona yakın faiz ödedik, değil mi? İlk 4 ay itibariyle onları konuşmuştuk sizinle de. Şehir hastanelerine o mucize olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan en büyük hayalim diyordu, değil mi? Şehir hastaneleri için 111 milyar lira ödenmiş bütçeden. Döviz garantili köprü ve otoyollara şöyle bir bakalım dilerseniz. Geçsek de geçmesek de biliyorsunuz ödüyoruz o paraları. 85 milyar lira yine ödendiğini öğreniyoruz bütçeden. Yolcu garantisi tutmayan havalimanları, Zafer Havalimanı direkt olarak orası aklınıza geliyor, değil mi? Yaklaşık 10 milyar lira ödendiğini yine biz bütçeden 2025 yılı itibariyle öğreniyoruz. Bu önemli. Bir karşılaştırma yapmak açısından şunu söyleyeyim size. Bakın, şehir hastanelerine 111, otoyollara, köprülere 85, değil mi? Neredeyse 200 milyar liradan toplamda bahsediyoruz. 200 milyar lirayı bir hafızanızda tutun. 17 milyon emekli, dul ya da yetim için maaş, o maaşları alanlara Ramazan bayramında ödenen ikramiyelerin toplamı kaç? 58 milyar lira. Dörtte biri neredeyse. Dörtte birinden bahsediyoruz. Hani böyle küçük karşılaştırmalar yaptığımız zaman siyaset ve ekonomi ilişkisi, hep söylüyorum bunu, her şey bir tercihten ibarettir. Siyaset de tercihini hangi yönde kullanıyor? Bu tartışmalara baktığımız zaman, ya daha doğrusu düzeltiyorum, bu rakamlara, bu verilere baktığımız zaman kendiliğinden anlaşılıyor. Onu da aktarmış olalım. Son bir 3-4 dakikam, onu da şunu da söylemeden geçmeyeceğim. Lahmacun diyeceğim. Diyeceksiniz ki ekonomi ve lahmacun ne alakası var güçlü? Hepimizin sevdiği bir ürün. En azından çoğunluğumuzun sevdiğini düşünüyorum ben. Hani eskiden çok daha, ben üniversite yıllarında örneğin 90'lı yıllara denk geldi. 90'lı yılların
ortasına denk gelir. Hani o işte kazandığımız ya da cebimizdeki o minik harçlıklarla yiyebildiğimiz tüketebildiğimiz gıda ürünlerinden bir tanesiydi. Şimdi öyle mi? Vallahi pek de öyle değil gibi. Research

İstanbul'un Susam Bülteni ki her cuma yayınlar ve o bültende yer alan lahmacun endeksi. Nisan ayında ülke genelinde lahmacun fiyatı ne kadar olmuş biliyor musunuz? 101 lahmacundan gerçek bahsediyorum. Gerçekten hani fiyat algımızı kaybetmiş durumdayız. 149 liraya çıkmış durumda ki yine bir önceki aya göre neredeyse %2'lik bir artıştan bahsedebiliriz. Sadece lahmacun fiyatları dikkate alındığında geride bıraktığımız yıl 2025 Nisan 2026 Nisan aralığında mesela geçtiğimiz yani 2025'in Nisan'ında 119 lirayken lahmacun işte bugün 149-150 liraya çıkmış durumda. %25'lik bir artıştan bahsediyoruz. %25'lik bir artış. Detayları da var araştırmanın ilginç. Mesela evinizde yaparsanız ya da en çok hangi ilde fiyatlar artmış gibi başlıklar da var. Mersin örneği veriliyor. %6, aylık değişimden bahsediyor. Lahmacun endeksi %6,8'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Antepliler de çok mutlu olmamalı bu fiyatlar, bu rakamlar karşısında. Neden? Çünkü Antep'te de %6'lık bir fiyat artışından bahsedebiliriz. Ordu biraz daha sakin bu konuda. %1,1'lik bir artış söz konusu. İstanbul peki? Metropol, dev şehir İstanbul'da ortalama fiyat, lahmacun fiyatı 139 lira. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Mesela en ucuzunu Sultanbeyli'de yiyebiliyor musunuz? 79 lirayla. Adalarda inanılmaz 221 liraya bir lahmacun olur mu diye de insan sormadan edemiyor. Sormadan edemiyor. Aylık artış mesela Beşiktaş'ta %9'u da geçmiş durumda. Peki evinizde yapmak isterseniz lahmacunu işte ne deniyor? Onun bazı standartları var. Mesela 175 gramlık standart bir lahmacundan bahsediliyor. Orada da %8,2'lik bir artıştan bahsedebiliriz. Onu da aktaralım ve şöyle bir bakıyorum. Maliyet artışı, en çok maliyet artışı da yine domates yüzünden olduğunu da öğreniyoruz. Bu da dikkat çekici. Arkadaşlarım da uyarıyorlar. Son 3 dakika şöyle bir bakıyorum. Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Hani ekonomi daha konuşuruz. Aktaracak çok başlık var da Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin ilginç bir müfredat çıkışı yaptı. Dün bir ödül töreninde neydi? İlginç bir açıklama, bir enteresan kavramlardan bahsetti. Mesela yeni müfredatı överken Haçlı Seferleri ifadesinin kaldırıldığını söyledi. Sefer dediğimizde bizim literatürümüzde makul bir şey çağrıştırıyor. Oysa ki o bir saldırıdır dedi. Onun yerine Haçlı saldırıları artık ifadesini kullanıyoruz dedi. Coğrafi keşifler kavramını eleştirdi yine. Orada da sömürgeciliğin başlangıcı olarak değerlendirmiş Sayın Bakan. Tamam hani ikinci bölümüne katılıyorum. Evet, o doğru. Burada şöyle bir durum, şöyle bir tablo da var. İfadelerden, terimlerden daha çok galiba içeriği konuşmak, içerik üzerinden tartışmak gerekiyor. Hani yapay zekayı dünya tartışırken biz hala bunlarla mı uğraşıyoruz diye. Ben Sayın Bakan'ın açıklamalarını okuyunca aklıma bu geldi. Bir de birkaç karşılaştırma. 24 yılda değişen 9 Milli Eğitim Bakanı ve sayısını benim de bilmediğim değişen eğitim sisteminden bahsediyorum. 2002'de 2300 olan özel okul sayısının 2025'te 12.000'i geçmesi mesela, bunları tartışmak gerekiyor. Mantık, felsefe, sosyoloji, psikoloji, vatandaşlık bilgisi gibi derslerin seçmeli hale getirilmiş olmasını belki tartışmak gerekiyor, değil mi? Bunlar üzerinden konuşmak gerekiyor. Ya da 2022 PISA sonuçlarına göre öğrencilerin matematik, fen ya da okuduğunu anlama puanlarının OECD ortalamasının çok daha altına düştüğü gerçekliğinin tartışılması gerekmiyor mu? Ya da 15 yaşındaki her 4 çocuktan birinin okulda çete, silah veya bıçak taşıyan
öğrenci gördüğünü söylüyor olmasını da konuşmamız gerekmiyor mu bu başlıkların dışında? Yani ben Sayın Bakan'ın bu açıklamalarına denk gelince, daha başka açıklamaları da var da bunu düşündüm. Bu başlıkları aklıma geldi, bu başlıklar aklıma geldi, sizle paylaştım. Hadi ilk bölümü bitirelim, şöyle haber merkezine gidelim. Sevgili Serkan Baştımar'dan geride kalan saat diliminde ne olmuş ne bitmiş onu öğrenelim. İkinci bölümde beraberiz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Başdumar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 108 kişi gözaltına alındı. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in Eurovision'a kabul edilmesine protesto amacıyla Viyana'da düzenlenecek 2026 Eurovision'dan 5 ülkenin çekildiği bildirildi. Ayrıntılar bültenimizde. Yasa dışı bahis ve kumar operasyonunda 108 kişi gözaltına alındı. İstanbul merkezi 35 ilde düzenlenen operasyonda yapay zeka destekli programlar kullanarak yasa dışı bahis ve kumar oynadığı iddiasıyla 108 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemler için emniyete götürüldü. 16 ildeki IŞİD operasyonunda 43 şüpheli yakalandı. IŞİD'in finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yürütüldü. Operasyonda 43 zanlı yakalanırken adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el geçirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü töreninde konuştu. Erdoğan'ın konu başlıkları arasında yeni anayasa çalışmaları vardı. Türk milletinin iyi bir anayasa özleminin halen dinmediğini belirten Erdoğan, konunun gündemlerinin en üst sırasında olduğunu söyledi.
2: Kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
1: Sınır kapılarında yaka kamerası uygulaması başlatıldı. Hakkari Valiliği sınır kapılarında görevli İl Emniyet Müdürlüğü personelinin yaka kamerası kullanımına başladığı bilgisini paylaştı. Bu sistem daha önce trafik birimlerinde kullanılsa da sınır kapılarında Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyor. Çakarlı araçla gezen avukata 173 bin lira cezai yaptırım uygulandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü avukat Begüm E'nin sosyal medyada çakar terdibatlı araç içinden paylaşımda bulunmasıyla ilgili açıklama yaptı. Görüntülerdeki araca 173 bin 392 lira idari para cezası uygulandı. Aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine yönelik işlem başlatıldığı bildirildi. Dış gündemle devam edelim. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesi rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Sur kentine bağlı Keferdunin beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları Litani Nehri çevresinde yoğun uçuş yaptı. İsrail'in Eurovision'a kabul edilmesine protesto amacıyla Viyana'da düzenlenecek 2026 Eurovision'dan 5 ülkenin çekildiği bildirildi. İngiliz basınında yer alan habere göre İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya İsrail'in katılımı nedeniyle yarışmaya katılmama kararı aldı. 2026 yarışmasının yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs'ta, final ise 16 Mayıs'ta yapılacak. İsrail'i şarkıcı söz yazarı Noam Betan, Michel adlı şarkıyla temsil edecek.
0: Ekonomi.
1: Petrol fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına yansıyor. ABD ve İran arasında anlaşma ihtimalinin giderek zayıflaması ve savaş çanlarının yeniden duyulmasıyla birlikte petrol fiyatları yükselişe geçti. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam geldi. ABD'nin İran yaptırımları Asya'ya uzandı. ABD, İran petrolünün Çin'e satış ve taşınma sürecine rol aldıkları gerekçesiyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı. Washington yönetimi söz konusu ağın İran Devrim Muhafızları Ordusu'na finansal destek sağladığını açıkladı.
0: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş şehirlerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını da aktaralım. Başkent Ankara'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim, 22 derece. İstanbul parçalı bulutlu 24, İzmir ve Antalya az bulutlu, İzmir 28, Antalya 23 derece. Trabzon ve Gaziantep parçalı bulutlu, Trabzon 19, Gaziantep 27 derece. Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı, Diyarbakır 27, Van 17 derece. Yayınımız Müjde Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
3: Müjde Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Herhalde ilk sorulacak soru neden? Pek çok sektörde büyüme yaşanırken biz neden tarım sektöründe büyüme değil de bir daralmayla karşı karşıyayız? Ve şimdi seçim gündemine yavaş yavaş geçelim. Bize anlatılanlarla gerçekte olanlar arasındaki farkı ayırt etmeye çalışıyoruz. Hep birlikte sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla. Bu da gündemimizde olacak maddelerden bir tanesi ve futbol. Ben Güçlü Özgen, lütfen aklınıza mukayyet olunuz.
1: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le geri ve zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve zamanın ikinci saat dilimine hoş geldiniz. İlk günden beri takip ediyoruz. Neyi, neden bahsediyorum? Evet, düzenli olarak programı takip eden, izleyen dinleyicilerimiz de biliyorlar. Kartal Kaya'dan bahsedeceğiz. Kartal Kaya cinayetini konuşacağız. Bugün de bugün tamına 470. gün o cinayetin üzerinden 470 gün geçti. 36'sı çocuk, 78 vatandaşımızın hayatını kaybetti. O cinayetten bahsedeceğiz. 31 Ekim'de hatırlayınız bir karar çıkmıştı. Otel sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, kızları, eşi vesaire kararla ilgili ayrıntıları zaten paylaşmıştık sizinle. Yargı süreci bitti mi? Hayır. Mesela başta Turizm Bakanlığı yetkilileri olmak üzere onlarla ilgili soruşturmalar da devam ediyor ama bir iddianame dönüştü mü? Hayır. Bekliyoruz. Onu da takip ediyoruz. Ve tabii ki maalesef hala siyaseten de sorumluluk alan yok. O 78 can için. O cinayetle ilgili şikayet ve soruşturma süreci de yeni bir şikayet ve soruşturma süreci de başladı. Onu da söyleyeyim. Bu kez konu ne? Bu kez konu Başkent Kayak Okulu ve okulun yetkilileri. Bu sefer o şikayetin öznesi de onlar. Şikayetin nedenlerini şikayet sahibiyle konuşacağız. Kim? Eray Bağcı ile konuşacağız. 18 yaşındaki Ömür Kotan ve 15 yaşındaki Eren Bağcı'nın aileleri Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı, kayak eğitmeni MG, yine kayak eğitmenleri EA ve YA'nın da bu ölümlerden dolayı sorumlu olduğunu iddia ediyorlar Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına. Bir not daha aktarayım, öyle döneceğim Eray Bey'e. Yürütülen soruşturma kapsamında son gelişmede savcılığın talebi üzerine bu şüphelilerle ilgili olarak da adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi. Son gelişme bu. Şimdi bu başvurunun, suç duyurusunun nedenleriyle başlayacağız. Eray Bey merhabalar.
2: Merhabalar Güçlü Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler, başsağlığı dileğimi kabul ediniz lütfen. Çok konuştuk, konuşmaya da devam ediyoruz. Beraber de takip ettik o süreçleri, yargılama süreçlerini. Ama şimdi yeni bir süreç, yeni bir adım. Bu suç duyurusunun Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü ile ilgili suç duyurunuzun nedenleriyle başlayalım mı?
2: Tabii ki Güçlü Bey, tekrar teşekkür ediyorum öncelikle. Aslında neden sorusu sonra geldi bizim aklımıza. İlk nasılı anlatmak istiyorum ben size. Tabii. 21 Ocak'tan hemen sonra sevgili Ömrümüzün annesi Zeynep, bu az önce ismini zikrettiğiniz şahıslarla ilgili şahıslarla görüştü. Yüz yüze görüşmeler yaptı. Zeynep'in, tabii o zamanlar yeni tanışıyorduk biz de. Zeynep'in o anki reaksiyonu bir kere çok cesur bir reaksiyondu. Amacı da şuydu, sonradan konuştuğumuzda bize de aktardı. Nasıl olduğunu, neden olduğunu, Ömür'e ne olduğunu merak ettiği için aslında bu şahıslarla görüştü. Bu şahıslarla da görüşmesinin temelinde bu şahısların o gece otelde konaklıyor olması vardı. Bize aktardığı kadarıyla Zeynep'le görüşmede olayın nasıl olduğunu vesaire anlatmışlar. Zeynep de bu şahıslara şöyle bir yol önermiş. Demiş ki ya gelin siz de tanıklık edin. Çünkü sizin tanıklığınız önemli. Birincisi olay gecesi oradaydınız. İkincisi 12 yıldır aralıksız olarak yılda en az 20 gün orada kamp düzenliyordunuz. Artı siz de mağdursunuz. Tabii. İşte canınızı zor kurtarmışsınız. Tüm ekipmanlarınız, yılların birikimi olan tüm kayak ekipmanlarınız o yangında yok olmuş. Siz de şikayetçi olun. Siz de mağdursunuz. Böyle çok yön gösterici bir şekilde bir görüşme yapılmış. Görüşmeler yapılmış daha doğrusu. Sonrasında tabii biz takip etmeye başladık. İşte Mayıs ayında yanlış hatırlamıyorsam iddianame oluşturuldu. Mayıs ayında biz iddianameyi okuduğumuzda tabii ki Mayıs ayına kadar portal üzerinden tanıklıkları vesaire de takip ettik hep.
0: Tabii.
2: Şunu gördük, bu şahıslar hiçbir yerde yoklar. Yani bu bizi dehşete düşürdü açıkçası. Yani biz olayın aydınlatılmasını beklerken, bu şahısların olayla ilgili çok ciddi tanıklıklarının olup da olayın ciddi bir şekilde aydınlanacağını beklerken, bu şahısların isimlerini hiçbir yerde görmedik. Katılanlar arasında
0: yani,
2: yoklar.
0: Yani şöyle bir durum var. Otele yıllardır orada işte kayak eğitmenliği veren bir yani teknik olarak olmasa da bir organik bağ da var. Otelde ne olup ne bittiğini, eksiklik var mı yok mu, bunu en iyi bilecek kişiler aslında bakılırsa.
2: Kişiler. Çok doğru söylüyorsunuz Güçlü Bey. Biz bunu beklerken, söylediğim gibi, görmeyince hiçbir şekilde dokümanlar arasında, belgeler arasında isimlerini, verdikleri bilgileri vesaire, biz dehşete kapıldık. Neyse, sonrasında tabii duruşma başlamadan önce özür dilerim, biz Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü'nün düzenlediği organizasyona biz uzun yıllardır katılıyoruz. Zeynep'lerin de ikinci yılıydı. Biz tabii oradaki pek çok insanı tanıyoruz. Kendimizce bir takım araştırmalar yaptık vesaire. Sonra anladık ki durum biraz daha bizim düşündüğümüzden farklı. Ortada bir nasıl söyleyeyim, çekinme durumu söz konusu ve bu şahıslar kesinlikle ne canlarını yitiren arkadaşları adına adalete ve bizlere destek olacaklar, ne tanıklık verecekler vesaire vesaire. Biz bunu anlayınca Mayıs ayında henüz duruşmalar başlamadan suç duyurusunda bulunduk. Bu üç şahıs hakkında. Sonrasında savcılık ilk Ekim ayında tamamlanan dosya kapsamında bu şahısları sanık olarak almadı. Çünkü onların artık o tarih itibariyle anladığım kadarıyla belirledikleri bir yol haritası vardı. Dosyanın ilerleyen kısımlarını da değerlendirmeye karar verdiler. Biz bu sefer ne yaptık Güçlü Bey? Süreç zarfında ilk duruşmalar devam ederken savcılığa başvurduk. Dedik ki bakın, bu şahıslar o gecede oteldeydiler. Bizim de zaten bir suç duyurumuz var. En azından tanık olarak dinlensinler. Bilgilerine başvurulsun. Bunu savcılık makamı kabul etti. Temmuz ayında, Ağustos ayında ve Eylül ayında bu üç şahsın talimatlı olarak ifadelerini aldı. Biz dört kere ifade alındı. Dört tane ifade alındı toplam. Onu da açıklayacağım birazdan. Biz bunun üç tanesine fiziksel olarak katıldık. Tabii bu ifadeleri dinlerken biz olayın bambaşka boyutlarını da öğrendik. Bununla beraber aslında suç duyurumuz da kuvvetlendi ve savcılığa tekrar tekrar başvuruda bulunduk.
0: Çelişkiler mi vardı açıklamalarında, ifade?
2: Çelişkiler vardı, doğru olmayan beyanlar vardı ve bir takım bana sorarsanız bir takım itiraflar vardı Güçlü Bey. Şimdi bakın, bazı örnekler vereyim. Şimdi bu şahıslardan iki tanesiyle Eren ve Ömür aynı odada kalıyorlar. Şimdi olayın hemen ardından Zeynep'in yaptığı görüşmede bu şahıslardan bir tanesi, şüphelilerden bir tanesi Zeynep'e, ben Eren'le Ömür'e beni burada beklemelerini, odanın önünü kastediyor, söyledim. Ama beni beklememişler şeklinde bir Zeynep'e itirafta bulundu bana göre. Biz bunu sorduk mesela tanık ifadesi alınırken. Reddetti. Devam ediyorum. Yine aynı şahıs, şüpheli daha doğrusu. Biz Eren, Ömür ve diğer iki kişi, yani YA ve EA'yı kastediyorum. Biz dördümüz aynı odada kalıyorduk. Biz arkadaşız. Buraya da sportif amaçlı tatil için gelmiştik dedi. Hatta bu yüzden bu şüphelinin tanıklık ifadesi bizim itirazımız üzerine tekrar alındı. Bu sefer Alaşehir'de alındı. Vatani görevini bedelli olarak yaptığı için Alaşehir'de. Biz de kalktık Alaşehir'e gittik. Aynı ifadeyi tekrar etti. Biz itiraz edince düzeltti Güçlü Bey. Şimdi bunlar adaleti ve adaletin karar verici mekanizmalarını yanıltmaya yönelik ifadeler. Diğer taraftan kulüp başkanı MG'ye geçiyorum.
0: Oraya geçmeden önce bir şey hatırlatma yapacağım sadece, dinleyicilerimizin hafızasında bir fotoğraf oluşsun diye. Yani o gün Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü'nün şemsiyesi, öyle söyleyelim değil mi? O kulüp aracılığıyla otelde 40'ın üzerinde misafir vardı yanlış bilmiyorsam.
2: 44 tam sayısı. 44
0: ve hani neden şikayetçi olmadığınız sorusu aslında öyle doğru yerde ki, çünkü bu misafirlerin 9'u hayatını kaybetti.
2: Çok doğru söylüyorsunuz.
0: Bunu
2: çok
0: da hani aklım, şimdi devam edebilirsiniz lütfen kaldığınız
2: yerde. MG ifadesinde şunları söylüyor. Askerliğini komando olarak yaptığından, mühendis olduğundan bahsediyor kendini tanımlarken. Sonrasında şunları söylüyor. Ben olay gecesi odamdan hiç dışarıya çıkmadım. Kendisinden yaşça çok daha küçük olan yeni üniversite mezunu YA'yı diğer odaları kontrol etmesi, diğer kişileri uyandırması için gönderdiğini ifade ediyor. Düşünün, siz bir kulübün yönetim kurulu başkanısınız. Ben antrenörüm diye kendinizi tanımlıyorsunuz. Ben hocaların hocasıyım diye kendinizi tanımlıyorsunuz. Ve sizin çocuğunuz yaşındaki gencecik bir arkadaşı diğer odaları uyarması için gönderiyorsunuz. Siz odadan dışarı çıkmıyorsunuz. Odada ne yaptığını iddia ediyor. Koordinasyon görevini yapmış. Şimdi bu olayın bir boyutu. İkinci boyutu şu. 12 yıldır aynı otelde kamp düzenliyoruz. Ben odamda sigara içiyorum. Ve odada sigara içildiğinde duman dedektörlerinin çalışmadığını ben biliyorum diyor.
0: Sigara sağlığa zararlıdır. Özür dilerim. Rütük açısından bunu söylemem gerekiyor.
2: Buyurun, sigara sağlığa zararlıdır. Estağfurullah. Şöyle bir ifadesi de var. Mühendisliğine gönderme yaparak. 4-5 yıl önce otelin içerisindeki asansörün çok sağlıklı çalışmadığından merdiven boşluğuna bir asansör yapıldığını, yapılan bu asansörün duman tahliyesini engellediğini, can kayıplarının da bu yüzden çok olduğunu da kendisi söylüyor. Şimdi bakın Güçlü Bey, sorumluluk almıyorsunuz, odanızdan dışarı çıkmıyorsunuz. Otelin yangın önlemlerinin eksik olduğunu biliyorsunuz ve bunu bir bilirkişi havasında bir mühendis olarak ifade ediyorsunuz. Yani bu nasıl bir sorumsuzluk, bu nasıl bir vicdansızlıktır? Benim gerçekten aklım almıyor. Biz tabii ki bu ifadeleri dinleyince kulaklarımızla dehşete kapıldık ve o tarihten bu yana da işte Temmuz, Ağustos, Eylül ayları diyelim. Biz savcılığa tekrar tekrar başvurduk. Bakın ifadeler ortadadır. Beyanlar ortadadır. Doğru olmayan beyanlar bunlardır. Bilgileri olduğu halde eksikliklerle ilgili bu otelde etkinlik düzenlemeye devam ettikleri sabittir. Dolayısıyla bu kişilerin de şüpheli sıfatıyla ifadelerin alınmasını tekrar talep ettik. Nitekim geçtiğimiz ay Nisan ayı içerisinde 3 tane şüphelinin de ifadeleri alındı. Ve sizin de az önce bahsettiğiniz gibi 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verildi. Şimdi süreci biz de yakından takip ediyoruz. Beklentimiz bir an önce bunun artık bir iddianameye dökülmesi. Çünkü artık suçları sabit. Bana sorarsanız.
0: Yani o esas o gece yaşananlarla ilgili verilen ifadeler çok dikkat çekici. Yani sadece mesele bu isimlerin Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü, tabii bu önemli. Ama bir yandan da o gece yani çocukları neredeyse bir şekilde yalnız bırakıldığı yönünde bir tablo ortaya çıkıyor. İfadeleri ben de baktığımda aslında biraz da böyle bir tablo görüyorum.
2: Çok haklısınız. Yani Metin Gün MG düzeltiyorum. MG ifadesinde şunu söylüyor. Ben odamdan dışarı çıkmadığım gibi hiç kimseyi aramadım, hiç kimseyi uyandırmadım. Hatta ya bunu söylemekten çok hoşlanmıyorum. Bana da çok acı geliyor ama ifadesinin bir yerinde şunu söylüyor. YA ve EA odama geldiğinde ben onlara Eren'in ömrün nerede olduğunu sormadım. Yani düşünün, bizim yıllardır devam ettiğimiz bir kulüpten bahsediyorum. Eren kayak yapmayı burada öğrendi. Sonrasında da Eren'i yardımcı eğitmen ve sonrasında da eğitmen olarak kadrosuna kattı. Sistematiği bu şekilde ilerliyor. Ve biz bu beyefendinin bir antrenörlük belgesi olduğunu düşünüyoruz buraya gönderirken. Devam ediyorum. Bir kulüp olarak tüm gerekli yasal izinleri alıp bu tip eğitimler düzenlediğini düşünüyoruz. Ama yine ifadelerde anlıyoruz ve öğreniyoruz ki ne bir ortada antrenörlük belgesi var, ne böyle bir eğitim kampı düzenlenmesi için gerekli izinler alınmış vesaire vesaire. Yani siz dosyayı çok iyi bilen biri olduğunuz için Güçlü Bey, nereden baksanız tutarsızlık dediğimiz şeyin başka bir boyutu aslında.
0: Onu soracağım. Yani çocuğunuzu da o eğitime gönderirken de hani ya da diğer aileler açısından da geçerli. Yani bu eğitim, sertifikalar, gerekli izinler, önlem. Mesela ben okuduğum zaman ifadeleri herhangi bir olağanüstü duruma karşı da mesela kulüp yöneticilerin orada gençlerle birlikte olan o sırada ya da öncesinde herhangi bir olağanüstü duruma karşı bir önlem, bir eğitim, bir görev bölümlendirmesinde yapılmadığını anlıyorum. Hani siz de hiç sorgulamadınız mı mesela bu kulübü ya da bu kulüple otel ilişkisini?
2: Yani Güçlü Bey, biz tabii ki her şeyden önce buranın bir spor kulübü olması, yani bu Spor Bakanlığı nezdinde kayıtlı bir spor kulübü, yasal bir kişilik, tüzel bir kişilik. Burada bir tane beyefendi var. Bu beyefendi size kendini antrenör gibi lanse ediyor. Yani aynı şeye geri döneceğiz aslında. Siz nasıl bir otele giderken ya acaba oraya bakıyorsunuz, Turizm Bakanlığı bu otele yıldız vermiş. Tabelanın altında ne yazıyor? Bu otel Turizm Bakanlığı denetimindedir yazıyor. Siz nasıl ona güveniyorsanız, burada da aynı durum söz konusu. Yani biz çocuğumuzu bir kampa gönderirken acaba bu kampın başındaki kişilerin belgeleri tam mıdır? Tabii, bu kamp izin almış mıdır? Bu etkinlik düzenlenirken tüm yasal vecibeler yerine getirilmiş midir şeklinde bir araştırmaya girmiyorsunuz. Orada ne yapıyorsunuz artık? Kendinizi devlet babaya, devlet anaya bırakıyorsunuz. Diyorsunuz ki burada bir resmi olarak kurulmuş tüzel bir kişilik var. Bu kişilik denetleniyor, bu kişilik sorumluluklarını yerine getiriyor ki devam ediyor hayatına. Bu şekilde düşünüyorsunuz.
0: Anladım. Burada benim dikkatimi çeken, yine ifadelere baktığım zaman otelle kulüp arasındaki mali ilişki. O enteresan bir tablo ortaya koyuyor. Bunu da bir özetleyebilir misiniz?
2: Ya tabii ki Güçlü Bey, çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Şimdi her şeyden önce bu kayak kulübüyle otelin organik bir bağ var. Aslında bir bütünler, tıpkı ilk dosya kapsamında değerlendirilen kafe gibi. Şimdi bu otel kayak kulübünün pazarlamasını yapıyor. Kayak kulübü otelin pazarlamasını yapıyor. Çünkü bu kayak kulübüne dahil olup çocuğunuz kayak eğitimi alsın isterseniz bu otelde kalmak zorundasınız. Bu otelde kalıyorsanız ve bir kayak kulübünde çocuğunuz eğitim almak istiyorsanız o zaman da bu kayak kulübüne yönlendiriliyorsunuz. Şimdi bir matematikçi ve finansçı olarak ben size sayılarla bunu açıklayayım. Organik bağı. Birincisi, az önce siz söylediniz. Otelde o gece kalan kişilerin 44 tanesi bu kulüple beraber otele gitmiş. Yani 250 kişiden 44. Maalesef 78 canımızın 9 tanesi bu kayak kulübüyle beraber bu otele gitmiş. Sayılar çok çarpıcı. Devam ediyorum. En az yılda 20 gün kayak kampı yapılıyor bu kulüp tarafından. Şimdi ortalama 40-45 kişi katılıyor desek, 40-50 kişi katılıyor desek, 800 ile 1000 arası konaklama bedeli ediyor. İlginç. Bu otelin konaklama fiyatını hepimiz biliyoruz artık. 1000 ile çarptığınızda inanılmaz sayılar ortaya çıkıyor. Çift taneli milyon TL'lerden bahsediyoruz. Yani otelin gelirleri arasında Başkent Kayak Kulübü çok ciddi bir kalem aslında. Bu da keza 12 yıldır düzenli olarak burada bu kampın düzenlendiğinde, tekrar söyleyelim. Yani bunlar artık bir organik bağı ortaya koymuyorsa hiçbir şey organik bağı ortaya koyamaz diye düşünüyorum. Yani bu çok güçlü bir argüman ve bu organik bağ da aslında kulübü ve kulübün yöneticilerini, aslında MG Kulübün Yönetim Kurulu Başkanı, diğer iki şüpheli de kulübün yönetim kurulu üyeleri bu arada. Aynı zamanda sadece kayak eğitmeni değiller. Şirketten yola çıkarsak, bu bir yönetim kuruluysa, yönetim kurulu üyeleri varsa, yönetim kurulu başkanı varsa, bunların da bir sorumluluğu var. Koruma ve gözetim sorumluluğu var. Eren 15 yaşındaydı. Ömür 18'ine sadece 3 hafta önce girmişti. 19 gün önce girmişti. Ve bu çocuklar ömür ikinci kez katılıyordu. Eren bir miktar daha fazla katılmıştı ama Eren 15 yaşındaydı. Yani bu çocukların bu oteli bilme şansı yok. Sizin bu çocukları koruma ve gözetme yükümlülüğünüz var. Kulüp olarak, kulübün yöneticileri olarak ve maalesef yaşadıklarımız ortada.
0: Biz de takip etmeye devam edeceğiz bu soruşturmayı. Bir iddianameye dönüşecek mi, dönüşmeyecek mi elbette. Masumiyet karinesini de kenarda tutarak söylüyorum bunu. O süreçte de beraber olacağız, konuşmaya devam edeceğiz. Gündemde tutacağız. Işte. Tekrar baş sağlığı diliyorum. Zamanınızı ayırdığınız çok çok teşekkür ediyorum Eray Bağcı.
2: Ben teşekkür ediyorum Güçlü Bey. Son bir şey söylemek istiyorum. Tabii ki. Bunu söylemem gerekiyor. Size... Sizin yayın ekibinize ve tabii ki tüm Radyo Sputnik çalışanlarına gerçekten bu olayın başından bu yana gösterdiğiniz sorumlu habercilik anlayışı için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.
0: Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
2: Görüşmek dileğiyle, sağ olun.
0: Tablo bu, ortaya çıkan tablo. Hep söylüyoruz bunu, Kartalkaya soruşturması sadece o ilk etap soruşturma, ilk etap yargılamalarla sınırlı kalmayacak. Kalmayacağının da bir göstergesi işte açılan bu soruşturma da. Tabii ki onu da söylüyoruz, söyledim de bu bir iddianameye dönüşecek mi? Sonrasında bir yargılama sürecine dönüşecek mi? Onu şu an itibariyle öngörebilmemize imkan yok ama o yürütülen soruşturma kapsamında bahsettiğimiz Başkent Kayak Okulu yetkili 3 yetkilisiyle ilgili olarak da bir adli kontrol, savcılığın talebi üzerine bir adli kontrol kararının da alındığını söyleyelim. O karar, mahkemenin aldığı o kararın altında da aslında bakılırsa, tırnak içinde aktarıyorum, kuvvetli suç şüphesi ifadesinin yer alıyor olması da önemli. Ama bir kez daha hatırlatalım, elbette masumiyet karinesi bu soruşturmayı da tıpkı diğer davalar gibi takip etmeye devam edeceğiz. Onu da söyleyelim. Araya da İknur'cum soruyor bana, sevgili editörüm İknur, araya gidelim mi? Hayır, konuğumuzu alabiliriz hemen. Arayalım konuğumuzu da. Neyi konuşacağız? Hantavirüs meselesini konuşacağız. Aklımızda hep bu var değil mi? Günlerdir bu mesele tartışılıyor. Bunun üzerinden konuşuluyor. Şimdi bakanlıktan, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamalara şöyle bir bakalım. Son gelen açıklamalar ne yönde? Yapılan izlemelerde deniyor. Şu ana kadar 5 kişi de, Türkiye'ye getirilen 5 kişi de klinik bir belirti ya da bir semptoma, hantavirüs semptomuna, hatırlayınız bir gemide bu vakalar yaşanmıştı. O semptoma denk rastlanılmadı ifadesi kullanıldı ama yine de bir tedirginlik var. Şöyle ifadeler, şöyle bu tip pandemi tehlikesi ya da pandemi tartışmaları yapıldığı zaman, hani hantavirüsün de neden, nasıl ortaya çıktığı tartışmaları yapıldığı zaman şu kullanılıyor, şu ifade çok da dikkatimi çekti beni. Benim fakir virüsü zengin gemisine binince meşhur oldu şeklinde yorumlar da yapılıyor. Aslında bakılırsa dünyada özellikle yoksulların, yoksul bölgelerin, yoksul ülkeleri etkileyen bir virüsten bahsediyoruz. İşte aslında bir yolcu gemisinde bu tablo ortaya çıkınca daha çok dünyanın gündemine geldi. Şöyle bakıyorum uluslararası yayın organlarına, o geminin, o bahsettiğim yolcu gemisinin boşaltılma anları, işte oradan farklı ülke vatandaşları bir şekilde kendi ülkelerine götürülüyorlar, karantina altına alınıyorlar. İngiltere, o İngiliz ordusunun yaptığı bir operasyon, böyle helikopterlerle gerçekleştiren operasyonlar vesaire. Özür dilerim. İlginç tabloları da ortaya koyuyor. İşte biz de aslında bakılırsa merak ediyoruz bu süreçte. Hantavirüs nedir? Bir pandemiye dönüşme riski var mı? Bu soruları yönelteceğim. Kime? Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenol'a. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Günaydın.
0: Günaydınlar. Bugün sizin sosyal medya paylaşımlarınızı takip ediyorum. Geçen pazar konuştuğumuzda da aslında bir risk yok, öyle çok büyük bir risk yok demiştiniz. Ben de dinleyicilerimize aktarmıştım ama bir de ilk ağızdan dinlemek istiyor dinleyicilerimiz. Gelen mesajlar bana bunu gösteriyor. Bu hantavirüs önce nedir diye bir başlasak mı acaba?
3: Tabii en doğru başlangıç o olur. Çünkü insanlar bilinmeyenlere karşı büyük bir panik duyuyorlar. Tabii, aslında. Tabii. Korku başka bir şey. Korku dikkati odaklamak bakımından çok önemli bir aslında evrimsel sağ kalım refleksimiz. Ama panik yapmak çok savrulmalara yol açıyor. Bunu aslında tabii kamuyu bilgilendiren düzgün bir sağlık yönetiminden bekleyebiliriz. Ama bize düşüyor. Ben son cümlenizle başlayayım. Bir pandemi riski yok. Çünkü çok yakın temasla insandan insana bulaşıyor. Daha önceki olgular gibi buradaki olgularda, gemideki olgularda en çok yakın temas. O iki çiftin arasındaki mesela hemen ikisi birden önce biri sonra biri hastalandı. Ve bu bu gezinin bir parçası olan o egzotik gezide uğranılan bölgelerle ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Coğrafi olarak hantavirüs dediğimiz virüs sıçanlar, fareler aracılığıyla yayılıyor. Ve böyle çam fıstığı ağaçlarının yoğun bulunduğu bölgelere bu farelerde konuşlanıyorlar daha çok. Kuşlar, fareler vesaire. Doğanın dengesi içinde. Onların dışkılarını falan soluyarak insanlar ya da bazen de çok nadiren de doğrudan doğruya kemiricinin kendisi bir hasar veriyor. Hep şeyi söylüyoruz. Gene Hackman'ın eşi öyle ölmüştü. Kırsal bir bölgede yaşıyorlardı ve otopside hanta çıkmıştı. Hanta zaten her yıl, yani her yıl bir miktar, binlerle ifade ettiğimiz miktarlarda oluyor bu nedenlerde. Amerika'nın ilk insandan insana bulaşmayı bildiren vakası var. Arjantin'in var, Şili'nin var. Pandemi yapabilmesi için bir şehrin böyle havasında dolaşması lazım virüsün. Hatırlıyor musunuz COVID'i? COVID şehrin
0: unutmamıza imkan yok.
3: Vardı. Şehrin havasında vardı. Bu söylediğim her bundan sonraki, çünkü biz saldırılı bir yüzyılda yaşıyoruz ve coğrafi olarak da yoksulluğun çok arttığı, insanların büyük bir bölümünün iyi su kaynaklarına bile ulaşamadığı koşullarda yaşıyoruz. Dolayısıyla ve bir de doğanın içine giriyoruz. İklim krizi var. Mesela Amerika'nın ilk insan vakaları El Nino iklim krizi sırasında olmuş. Bu yaz da bekleniyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bu doğadaki bizim ekoloji dediğimiz o canlılıkla ilişkili bir durum. İnsan türü kırılgan bu hastalıklara karşı ve bir de iç içe ve dip dibe yaşamasına rağmen birbirini umursamayarak bütün bunların yolunu döşüyor bir yandan. Dolayısıyla bir salgını sadece Wikipedia bilgileriyle ele alamayız. Yani ben şunu söylemem. Tabii. Hantavirüs bir DNA virüstür falan bu kötü bir şey olur. Yani analizini de yaparak söylüyorum. Hantavirüs bir pandemi riski çıkarmaz ama artık hayatımızda ve çok ölümcül olabiliyor. Özellikle bu insandan insana bulaşan türü başka coğrafyalara da girecek şimdi. Çünkü bu insanlar uluslararası uçuş yaptılar. Ve tahmininizin ötesinde aslında bir etkileşim oluyor. Dolayısıyla dikkatle izlemek lazım. Ben size şunu örneklesem desem.
0: Buyurun.
3: Veba yüzlerce yıl boyunca insanları perişan etti. Ama desem ki bir yandan da bundan önce 1000 yıl boyunca bağırsaklarımızda duran zararsız bir hastalık bile yapmayan bir etkenden evrildi dersen belki söylediklerimi bağlamına koymanız daha mümkün olacak.
0: Evet evet. Türkiye'de daha önce hiç görünmüş müydü? Yani
3: Türkiye'de
0: Türkiye'nin yabancı olmayan Türkiye'de bir virüsten
3: bahsediyoruz. Tabii. Bir de Türkiye tanı olanakları bakımından birkaç tane merkez laboratuvarı dışında böyle ve o merkez laboratuvarına ulaşmanın da meslektaşlarımızın aklına gelse bile güç olduğu, mesela bize göre, bizim bakanlığın verilerine göre Türkiye'de maymun çiçeği yok. Maymun çiçeği hayatımıza girmiş ve 100-140 bin kişiyi hastalandırmış son yıllarda bir etkenden bahsediyoruz ve aynı bu hastalık gibi çok yakın temasla falan bulaşıyor ama bence görüyoruz ve atlıyoruz bir sürü vakayı. Neden bu önemli biliyor musunuz? Öldürmüyorsa atlayalım diyemiyoruz. Çünkü söylediğim ilişki, yani bu türü, bu insandan insana bulaşan türü, daha önce Türkiye'de görülenler bizim eski dünya türü dediğimiz Avrupa'da görülendi. O çok fazla ölümcül değil. Ama bu kalbe ve akciğerlere yerleşen ve insandan insana bulaşabilen türü böylece bizim coğrafyamıza da girmiş oluyor. Uluslararası uçuşlar yoluyla. Ve bu etkileşim çevreye yansıyor. Çevrede tekrar mutasyon biriktiriyor falan. Yani dinamik bir süreç, öyle diyelim. Üç boyutlu bir dinamik bir süreç gibi düşünün, sürekli akan.
0: Dünya Sağlık Örgütü'nden de farklı ülkelere, işte hani o gemide vatandaşları bulunan ülkelere de uyarılar gitti. Siz bu önlemleri, gemiyle ilgili önlemleri, işte gemidekilerin işte askeri operasyonlarla neredeyse kendi ülkelerine taşınması, bizim Sağlık Bakanlığı da açıkladı 3 kişiyle ilgili karantina evet. önlemleri alındı diye. Bu önlemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Doğru adımlar mı, yoksa şu da yapılabilirdi?
3: Doğru. Yok, çok güzel yönetiyorlar. Yalnız şöyle bir sorun var. Dünya Sağlık Örgütü'nden çıktı biliyorsunuz Amerika. En çok Amerikan vatandaşı var geri ülkesine dönen. Dünya Sağlık Örgütü ile bu işbirliğini sürdürememeleri bir sıkıntı olacak şu anda onlar için.
0: Şöyle bir haber okumuştum. Evet. Trump akla geliyor tabii, Dünya Sağlık Örgütü'nden çıktı Amerika deyince. Uluslararası kuruluşlara kendisini anmadığımız bir haber olmuyor. Birazdan İran'ı konuşacağım ben mesela, orada da anlatacağım. Uluslararası kuruluşlara yardımları da kesti ya da azalttı Trump. Evet. Mesela bu tip yardımların, bu çalışmaları, o hamle, o adımlar da bir şekilde daha da zorlaştırıyor yorumları okudum Batı medyasında. Siz katılır mısınız buna?
3: Yani şöyle, en çok kendilerine zararı dokunacak. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'ndeki o bütçe eksikliğini Avrupa ülkeleri ve hatta Asya ve Afrika ülkeleri. Afrika bu konuda en dürüst, en ahlaklı davranan ülkelerden biridir. Salgından başı yanmış bir ülke olarak ve şahane salgın yönetimi yapar. Dolayısıyla onlar kavradı onu zaten. Sorun bütçe meselesi değil inanın ki. Sorun bu... her salgın cümlesini biz kurduğumuzda, İngiltere'deki menenjit salgını da M çiçeği dediğimiz maymun çiçeği hastalığının kıtalar aşmış olması da, AIDS öyle kıtalar aşarak başlamış bir hastalık mesela, sonra bir pandemi seyrine dönüştü yıllar sonra, bunların hepsi global yönetilmesi gereken ve koordine edilmesi gereken meseleler. Ciddiye alınılacak, dikkat verilecek ama insanları panikletmeyecek bilgiler paylaşılacak. Asla pandemi yapmaz. Bu cümle sizi rahatlatıyorsa bence kamunun bilmesi gereken bu kadar. Ama bizim sahada koordine ve organize olmamızı gerektiren çok ciddi işler var. O gemiden dönen 3 kişi, bir tane influencer hariç, o ciddiye almadı, düğünlere falan katıldı.
0: Okudum onu, soracaktım. Evet.
3: Burada da şunu görüyorsunuz. Öbür 3 kişi kuş gözlemcisi, son derece aklı başında, ortak sorumluluk ve çevre bilinci olan kişiler. Onlar gittiler testlerini yaptırdılar falan. Dolayısıyla yani şöyle söyleyeyim. Ben şey demiştim pandemi zamanında. Pandemiden daha ölüm bir şeyle karşı karşıyayız. Aptallık ve küstahlık demiştin. Yani gerçekten yani, ölümcül bu da. Onu söyleyeyim.
0: O bahsettiğiniz influencer da şöyle bir ifade kullanmış. Gemide bir virüs olduğunu öğrendiğim ilk günden itibaren Sağlık Bakanlığı'yla iletişim halindeyim ve karantinadayım ifadesini kullandı. Ama sonradan da bir düğüne gittiğini öğrendik. Enteresan.
3: Hayır, Sağlık Bakanlığı'nın öyle bir telefonu yok ki. Yani ciddiye alacak bir şey söylemediğini zaten ben not koydum üzerine, nasıl bir iletişim bir anlatsın diye. Bakın ben akademisyenim, Sağlık Bakanlığı'yla sürekli işi olan, idari tabii. görevleri falan da olan bir insan. Tabii. Öyle bir hattı yok Sağlık Bakanlığı'nın. Ne bu yani? Çok komik.
0: Olmayan hat üzerinden iletişim sağlıyor. Salgınlarla mücadele şeklimiz de enteresan. Hocam, eklemek istediğiniz başlık var mı? Çünkü ben özellikle sizle konuşmak istedim. Aklıma gelen ilk isim de siz oldunuz. Çünkü hani doğru bilgilendirme ve panikten kaçınma konusundaki açıklamalarınızı ben hep dikkate almışımdır sizin. O yüzden sizle de özellikle konuşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen ekleyin.
3: Dürüstlük bir zeka göstergesidir. Dürüst olmanın bu salgınlarda ne kadar önemli olduğunu, insanların kendilerini işte saklamaması, bulgularını saklamaması, ben bakanlıkla iletişim kuruyorum falan cümleleri, bunların hepsi zeka göstergesi. Tavsiyem şu, yani kendinizi böyle ele vermeyin.
0: Enteresan.
3: Onu söyleyerek bir espri katarak bitireyim. Çok iyi geçsin gününüz ve yayınınız. Teşekkürler.
0: Sizin de çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenoldu konuğumuz. Bu hantavirüs meselesinde panikleyecek bir durum yok. Hocanın anlattıkları da bilimin ne söylediğine elbette öncelikle kulak vermek gerekiyor. Yoksa gerçekten hep anlatıyoruz, hep konuşuyoruz burada. Başka başlıklar üzerinden de aynı yorumu yapıyorum. Hani sosyal medya üzerinden lütfen sadece kendinizi o bilgileri toplamayın. İşte bilim insanları ne söylüyorlar, ne anlatıyorlar. Üstelik de hani son derece tecrübeli bilim insanları, bu kişiler pandemi süreci yaşadık. O dönemde hatırlayınız, biri çıksın da bir cümle kursun diye hepsinin ağzının içine bakıyorduk hepimiz. Hepimiz aynı şekilde bu kişileri, bu bilim insanlarını dinlemekte fayda var. Tabii işte onu söyledim konuya girerken de, bu hantavirüs meselesi çok konuşulurken özellikle yoksul ülkelerin, İşte hoca da anlattı, Profesör Şenol da anlattı bunu. Özellikle yoksul ülkelerde karşılaşılan bir virüs, nedenleri ve sonuçları itibariyle de o ülkeler mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Ama gerçekten de bu son olayla birlikte o yapılan benzetme de çok dikkatimi çekti. Dünyanın da iki yüzlülüğünü bir şekilde bize anlatıyor. İşte Amerika Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın bir imzasıyla çıkarken dünyanın geri kalanını da nasıl bir tehlikeyle, kendisi de dahil üstelik, kendisi de dahil, nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığının da bir göstergesi. Yoksa hani yoksul virüsü zengin gemisine binince İşte dünyada kıyamet koptu. Ortaya çıkan fotoğrafı da, ortaya çıkan tabloyu da hep beraber izliyoruz. Şöyle dünya demişken, Trump demişken, şöyle bir bakalım Orta Doğu'da neler yaşanıyor. Bir yandan da süreyi kontrol etmeye çalışıyorum. Son 10 dakikam, güzel zamanım da varmış. Trump olası barış görüşmeleri, İran Amerika arasındaki barış görüşmeleri, biliyorsunuz İran bir 14 maddelik bir öneri listesi Amerika Birleşik Devletleri'ne sunmuştu. Trump'ın ilk tepkisi kabul edilemez olmuştu. İkinci açıklaması var İran'ın bu önerisiyle ilgili olarak. Diyor ki Trump, tırnak içinde, bu bir çöptür. Bu planı sonuna kadar bile okumadım. İran'ın verdiği teklifi, önümüze koyduğu teklifi de reddediyorum dedi. İran'la ateşkesin yaşama şansını dedi şu aralar, şu an itibariyle, ki doğrusu ben bunu çok ciddiye almıyorum. İnanılmaz derecede zayıf olarak nitelendirdi. Ateşkes dedi şu an itibariyle yaşam destek ünitesine bağlı olarak ilerliyor cümlesini de kurdu. Ki Tahran'ın önerisi, onu da hatırlatmakta fayda var. Savaşın tüm cephelerde derhal sona erdirilmesi, Birleşik Devletler'in deniz ablukasını durdurmasını öngörüyordu o öneri, 14 maddelik öneri. Ve daha sonra o süreçte de İran'a yönelik daha fazla saldırı yapılmayacağına dair garantiler bekliyordu İran tarafı. İran'dan hangi açıklamalar geldi? Bekai konuştu. Kim? Bekai, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai. Trump'ın İran'ın sunduğu bu teklifi kabul edilemez, çöp olarak vesaire nitelendirmişti. İran'ın dedi talepleri son derece meşru, cömert ve sorumlu olarak nitelendirdi kendi ülkesinin önerilerini. Ama Amerika dedi, Amerika yönetimi mantıksız ve tek taraflı taleplerde ısrar ediyor. Sanki ilk saldıran Amerika ve İsrail değilmiş gibi, sanki savaşın kazananı şu an itibariyle kendisiymiş gibi, bu yönde Amerika'nın taleplerinin devam ettiğini söyleyelim. Sadece bu değil tabii, mesela İran Dışişleri Bakanlığı Bakanlığı Sözcüsü Bekai'nin Hürmüz Boğazı ile ilgili, Hürmüz Boğazı'na Avrupa ülkelerinin gönderdiği savaş gemilerine ilişkinde konuştu. Bu bir kazanım sağlayamaz, aksine süreç bu krizi daha da derinleştirebilir açıklaması yine geldi. Bekai'den bu önemliydi. Şöyle bakıyorum, başka Çin'le ilgili, Çin'den de bu konuya dair bir açıklama Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Amerika, şöyle bir iddiası var Amerika Birleşik Devletleri'nin, İran'a uydu görüntüsü sağladılar 3 Çinli şirket. İddia bu yönde. Amerika'nın iddiası bu yönde. Hatta bu iddia bir de yaptırım kararıyla da destekledi Washington yönetimi. 3 Çinli şirketi yaptırım uygulamaya karar verdi. Buna bir tepki var Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan. Deniyor ki Çin uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yetkisine dayanmayan yasa dışı tek taraflı yaptırımlara kesinlikle karşıdır. Çinli işletmelerin her zaman yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde iş yaptıklarını, yapmalarını şart koştuk ve bu şirketlerimizin meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz açıklaması önemliydi. Hani bu gerilim tam da Trump'ın ne zaman, işte iki gün sonra 14 Mayıs'ta Pekin'e yapacağı ziyaret öncesi bu yaptırım kararının gelmiş olması çok önemli. Xi Jinping ile, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de bir araya gelecek. Tabii burada en önemli konulardan bir tanesi de İkili ticaret vesaire, evet tamam, ama bir yandan da şu İran meselesinin olacağını da söylemek mümkün. Bunun üzerinden de bir tartışma yaşanacaktır. Takip edeceğiz elbette. İran demişken, İran-Amerika gerilimi demişken, bu arada İran Meclis Başkanı Kalibaf'tan da hani son dönem İran siyasetinin en etkili isimlerinden bir tanesi Kalibaf. Amerika'nın, Trump'ın bu tehditlerine karşılık olarak da silahlı kuvvetlerin

O kelebek etkisi değil mi? Onunla beraber biz de hissediyoruz ama kazanan, hep söylüyorum bunu, kazanan hep kasa oluyor maalesef. Binlerce kişi hayatını kaybetti. 28 Şubat'ta ilk saldırılar gerçekleşmişti, hatırlayınız. Milyonlarca insan göç etmek mecburiyetinde kaldı. Sadece İran'da değil, Lübnan'da yaşananlar da ortada. Yani bir yandan Lübnan'da ateşkes süreci ilerletilmeye çalışılıyor. Bakıyoruz, önümüze düşüyor haberler sürekli olarak. İsrail'in de İran'a yönelik saldırıları devam ediyor. Velhasıl söylemeye çalıştığım, milyonlarca insan yerinden, yurdundan olmak mecbur edildi. Ortaya çıkan tablo bu. Petrol akışı kesintiye uğradı. Küresel ekonomi resesyona girebilir mi, girer mi, girmez mi tartışmaları yapılırken kazanan enerji şirketleri, kazanan savunma sanayi şirketleri, kazanan büyük bankalar oluyor. Birkaç örnek vereyim dilerseniz. İngiliz enerji şirketi örneğin Shell 2026'nın ilk çeyreğinde, yani işte o savaş dönemi de bunun içerisine dahil, yaklaşık 7 milyar dolar kar ettiğini açıkladı. Ki şöyle söyleyeyim, geçen yılla karşılaştırırsak bu savaş kimin işine yaradı? Aynı şirketin bir önceki çeyrekte elde ettiği kazancın iki katı bu para. 7 milyar dolar kardan bahsediyoruz. British Petrol aynı şekilde yine ilk çeyrekte karını aynı döneme göre yine ikiye katladı. O da 3,2 milyar dolarlık bir kar ettiğini öğreniyoruz yapılan açıklamalar. Yükselen petrol fiyatları savaş nedeniyle bu karın artmasında da hızlandı. Bu yönde de bir kabul ediş de var. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Tabii bütün bunlar olurken hükümetler boş duruyor mu? Yani dünyanın hiçbir yerinde bu kadar büyük kar varken hükümetler boş durmaz. Bakın, İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves'ten bir açıklama geldi. Bu olağanüstü kazançlar nedeniyle enerji şirketlerine yönelik ek vergilerin uzatıldığı açıklamasını yaptı. Bu da önemli. Savunma sanayi için de aynı durum geçerli. Yani mesela İngiltere merkezli silah şirketlerinin yine bu yıl %9 ile %11 arasında bir gelir büyümesine, örneğin gelir büyümesi beklediklerini açıklıyorlar. Bunu da söyleyelim, bunu da aktaralım. Bankalar yine, mesela JP Morgan Amerika'nın en büyük bankası olarak tanımlanıyor. Bakınız, yine ilk çeyrekte 2026'nın ilk çeyreğinde açıkladığı kar 16,5 milyar dolar. Sadece ilk çeyrekte elde edilen gelir. Goldman Sachs'tan da aslında farklı bir tablo yok. Mesela karı, yine bankanın karı %19 oranında artmış durunumda. O da yaklaşık 5,6 milyar dolarlık bir kardan. Dikkat, bundan bahsediyorum. Kardan bahsediyor konu olan bu şirketler. Kazanan hep kasa dedim ama kaybedenlere de bir bakalım. Mesela Gazze dünyanın gündeminden düştü mü? Doğrusunu söylemek gerekirse tam olarak da böyle diyebiliriz. Yani kendi medyamıza da, Türkiye'deki ülke medyasına da bakıyorum. Böyle çok fazla gündemde yok Gazze. Dünyanın da artık dikkati dağılmış durumda Orta Doğu'nun diğer noktalarında yaşanan krizler nedeniyle. Ama hatırlatacağız, konuşacağız tabii. 10 Ekim 2025'te biliyorsunuz bir ateşkes devreye girmişti değil mi? Saldırılar duracaktı, insani yardımlar arttırılacaktı, Refah sınır kapısı açılacaktı, gerekli olan yardımlar bölgeye, Gazze'ye girecekti. Bakın, sadece şunu söyleyeyim, son 7 ayda, yani ateşkesin olduğu, imzalandığı dakikadan şu dakikaya kadar 854 Filistinli hayatını kaybetti. 854. Sadece dün 4 sivilin hayatını kaybettiğini, dün gerçekleşen İsrail ordusunun Gazze şeridinin farklı bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda 4 kişinin öldüğünü hatırlatalım. Ve hala Gazzeliler, gerçekten Orta Doğu medyasını bu konuda taramanız, okumak gerekiyor, bakmak gerekiyor. O binaların, yıkılan binaların kaldırılmasını istiyorlar ama neden biliyor musunuz? Yeni bina yapılsın diye değil. Orada yıllardır duran, bekleyen, çıkarılmayı bekleyen cenazeleri için o binaların başında nöbet tutuyorlar. Nöbet tutmak mecburiyetinde kaldılar. Ve 10 bine yakın Gazze'nin o binaların altında olduğu yönünde yorumlar yapılıyor. Bu yorumları da ben size sık sık hatırlatmaya çaba gösteriyorum diyelim ve yavaş yavaş da toparlayalım programı. Ne yaptık? 12 Mayıs 2026 Salı'nın gündemini
aklımız erdiğince dilimiz

döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen teknik masadaki arkadaşlarıma, Simge Erten'e, Özgür Koçularlı'ya ve editörüm İktür Karadeniz'e çok çok teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yarına kadar yapabilirsiniz bilmiyorum. Aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Türkiye, ABD stratejik petrol rezervinden ilk ham petrol sevkiyatını teslim almaya hazırlanıyor. Ayrıntılar bültenimizde. Yasa dışı bahis şebekelerine yapay zeka destekli operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis ve kumar oynatarak suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak gerçekleştirilen operasyonda 108 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Ayrıca suça aracılık eden 5151 internet sitesine erişim engeli getirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturmada Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden usulsüzce kurgusal ihale sistematiği işletilerek ihalelere fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 24 şüpheliden 12'si tutuklandı. Hakimlik 12 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne kamu zararı iddialarından dolayı soruşturma başlatıldı. Giresun'un Dereli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde yaklaşık 600 milyon liralık kamu zararına yol açtığı iddia edilen usulsüzlük MASAK incelemeleriyle ortaya çıktı. Müdür Mustafa U hakkında adli ve idari soruşturma başlatılırken şüphelinin yurt dışına çıkmış olabileceği değerlendiriliyor. Dış gündemle devam edelim. İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa baskısı artıyor. İngiltere Başbakanı Starmer'ın partisinin yerel seçimler ve parlamento seçimlerinde ağır bir yenilgi almasının ardından üzerindeki baskı artıyor. Starmer'ın her türlü meydan okumayla savaşacağını açıklamasından yalnızca saatler sonra Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı da görevi bırakması yönünde çağrıda bulundu. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor. İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Sur kentine bağlı Kefer Dunin beldesinde bir evi hedef aldı. Saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Öte yandan İsrail'e ait insansız hava araçları Litani Nehri çevresinde yoğun uçuş yaptı. İsrail'in Eurovision'a kabul edilmesine protesto amacıyla Viyana'da düzenlenecek 2026 Eurovision'dan 5 ülkenin çekildiği bildirildi. İngiliz basınında yer alan habere göre İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya İsrail'in katılımı nedeniyle yarışmaya katılmama kararı aldı. 2026 yarışmasının yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs'ta, final ise 16 Mayıs'ta yapılacak. İsrail'i şarkıcı, söz yazarı Noam Betan, Michel adlı şarkısıyla temsil edecek. Nijerya'da Lhasa ateşi nedeniyle ölenleri sayısı 190'a yükseldi. Nijerya'da hayvandan insana geçen Lhasa ateşi hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybedenleri sayısının 190'a çıktığı açıklandı. Fare dışkısıyla temas sonucu buluşan hastalık insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.
2: Ekonomi.
1: Türkiye İstatistik Kurumu Mart dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre endeks Mart'ta bir önceki aya kıyasla %2,76, geçen yılın aynı ayına göre %27,24 yükseldi. Aylık bazda malzeme endeksi %3,5, işçilik endeksi ise %1,54 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi %25,61, işçilik endeksi %30 artış gösterdi. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri stratejik petrol rezervinden ilk ham petrol sevkiyatını teslim almaya hazırlanıyor. Gemi izleme verilerine göre ABD stratejik petrol rezervinden yapılan büyük bir ham petrol sevkiyatı Türkiye'ye doğru yola çıktı. ABD ile İran arasındaki çatışmaların Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapalı kalmasına yol açması ve küresel arzı etkilemesi nedeniyle ABD ham petrol fiyatlarındaki ani artışla mücadele etmek üzere stratejik petrol rezervlerinden 172 milyon varil petrol piyasaya sürme sürecinde. Trump'ın medya şirketi yeniden büyük zarar açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın sahibi olduğu Trump Medya ve Teknoloji Grubu 2026'nın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin bilançosuna göre ilk çeyrekte net zarar $405 milyon üzerine çıktı. Aynı dönemde elde edilen net satış gelirinin ise yalnızca $871 bin seviyesinde kaldığı bildirildi. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomi kısmını kapatalım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 15.054 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 40 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.877, çeyrek altın 11.217, tam altın 44.717, atı altın ise 45.855 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Bodrum Futbol Kulübü tek golle güldü. Trendyol 1. Lig Playoff 2. turu eşleşmesi ilk maçında Spy Bodrum Futbol Kulübü evinde Arça Çorum FK'yı 1-0 yendi. Finale yükselecek takım 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20'de oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. Tur atlayan takım playoff finalinde Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi yapacak. Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu İspanya'nın Barcelona kentinde taraftarlarla birlikte kutlandı. Genç yıldız futbolcu Lamine Yamal, Filistin bayrağı taşıdı ve üzerinde "Tanrı'ya şükür Madridista değilim" yazılı tişört giydi. Açık otobüs turu sırasında Filistin bayrağını taşıyan Yamal'ın hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış bekleniyor. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Başkent Ankara kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, İstanbul parçalı bulutlu 24, İzmir ve Antalya az bulutlu, İzmir 28, Antalya 23 derece, Trabzon ve Gaziantep parçalı bulutlu, Trabzon 19, Gaziantep 27, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı, Diyarbakır 27, Van 17 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Şöyle diyor Bismarck, sadece aptallar kendi hatalarından ders çıkarırlar, akıllı insanlar başkalarının hatalarından ders çıkarır diyor. Eğer siz başkalarının hatalarından ders çıkarıyorsanız çok kısa zamanda doğru yolu bulacaksınız demektir. Ama kendi hatalarınızdan ders çıkarmaya başladığınız andan itibaren farklı bir noktaya doğru gidiyorsunuz.
4: Ali Çağatay'la Sihir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Saatler 11.10'u gösteriyor. Dünyanın haberini aktaracağız sizlere. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Kremlin sözcüsü Peskov, Putin'in Trump'a Moskova'yı ziyareti davetinin geçerli olduğunu söyledi. Avrupa Birliği, Filistin topraklarını gasp eden İsraillere yönelik yaptırım konusunda anlaşma sağladı. Netflix'e bağımlılık için tasarlanıyor, çocukların verileri kar amacıyla toplanıyor iddiasıyla dava açıldı. Ayrıntılar haberimizde olacak. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus lider Putin'in ABD'li mevkidaşı Trump'a Moskova'yı ziyaret etmesi için yaptığı davetin hala geçerli olduğunu söyledi. Peskov, Sputnik'in ilgili sorusunu Rusya Devlet Başkanı'nın mevkidaşını Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağından hiç şüphem yok. Bu arada her telefon görüşmesinde kendisine bunu söylüyor sözleriyle yanıt verdi. Peskov, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Uşakov'un ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Witkoff'la düzenli olarak temas halinde olduğunu da ifade etti. Moskova'nın Witkoff'la temasların devam etmesini beklediğini de vurgulayan Peskov, aynı zamanda Rusya ile ABD arasındaki ikili ilişkilerde henüz bir ilerleme kaydedilmediğini de sözlerine ekledi. Rus ordusu ateşkesi uymaya devam ediyor. Ukrayna'nın ihlalleri ise 23 bini aştı. Rusya Savunma Bakanlığı özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Kiev'in ihlallerinin giderek arttığına dikkat çekildi. Buna göre Rus ordusu 8 Mayıs'tan bu yana toplamda 23.802 Ukrayna kaynaklı ateşkesi kaydetti. Ateşkes ihlalini kaydetti. Rus kuvvetleri Ukrayna'nın saldırılarına orantılı şekilde karşılık verdi. Avrupa Birliği, Filistin topraklarını gasp eden İsraillere yönelik yaptırım konusunda anlaşma sağladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği Bakanları toplantısı sırasında sosyal medya platformundan bir paylaşım yaptı. Kallas paylaşımında, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsraillere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurdu. Bakanlar, Filistinlilere yönelik şiddet nedeniyle İsrail'i yerleşimcilere yaptırım uygulanmasına onay verdi ifadesini kullandı. ABD ile İran arasında görüşmelerin devam etmesi için Pakistan'ın çabaları sürüyor. Amaç ABD Başkanı Trump'ın Çin ziyareti öncesi tarafları en azından tek sayfalık bir metne ikna etmek. Teklifler, talepler karşılıklı gidiyor geliyor ama ABD ve İran bir türlü nihai metne imza koyamıyor. Savaşın bitirilmesi ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasına dönük maddelerin olduğu tek sayfalık metne İran yanıt vermiş, yaptırımlar ve donmuş varlıklar gibi bazı talepleri bu metne eklemişti. Bu da Trump'ı memnun etmemişti. Gelinen noktada tarafların görüş ayrılıkları devam ediyor. Sürecin hızlandırılması için Katar'ın da son dönemde devreye girdiği ve İran devrim muhafızları kanadıyla görüşmeler yaptığı da gelen bilgiler arasında bulunuyor. Pakistan, İran'ın ülkedeki Nurhan hava üssüne askeri uçaklar sevk ettiği iddiasını reddetti. Açıklamada İran'la ABD arasında ilan edilen geçici ateşkesin ardından Tahran yönetiminin Nurhan hava üssüne çok sayıda uçak sevk ettiğine dair haberin yanıltıcı ve sansasyonel olduğu belirtilerek kesin bir dille reddedildi. Bu tür spekülatif söylemler bölgesel istikrar ve barışa yönelik devam eden çabaları baltalamayı amaçlıyor gibi görünüyor ifadesi kullanıldı. ABD Merkez Komutanlığı İran'a uygulanan abluka ile ilgili açıklamada bulundu. ABD donanmasına ait USS Delbert D. Black gemisinin İran'a yönelik deniz ablukası kapsamında Arap Denizi bölgesel sularını izlediği bildirildi. CENTCOM'a göre ABD güçleri İran limanlarına giriş çıkışları engellemeye yönelik operasyonlarda 62 ticari gemiyi geri çevirdi ve 4 gemiyi de devre dışı bırakarak uyumu sağladı. ABD Başkanı Donald Trump 13-15 Mayıs tarihlerinde Çin'i ziyaret edecek. Çin Dışişleri Bakanlığı Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in davetiyle 13-15 Mayıs'ta Pekin'e resmi ziyarete bulunacağını açıkladı. ABD tarafının daha önce duyurduğu ziyaret böylece Çin'in açıklamasıyla da doğrulanmış oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nden Çin'e lider düzeyindeki son ziyaret Trump'ın ilk iktidar döneminde 2017'de yapılmıştı. Daha önce 31 Mart 2 Nisan tarihlerinde yapılacağı bildirilen fakat ertelenen ziyarette Orta Doğu'daki savaş en önemli gündem maddesi olacak. ABD ile Çin arasındaki ilişkiler Trump'ın ikinci iktidar döneminde bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamalarıyla diğer tarafta da Çin'in küresel tedarikinin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmişti. Ziyarette tarafların işte bu ekonomik ve ticari konularının yanı sıra ABD'nin son dönemde büyük çaplı silah satışlarını onay verdiği Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a ilişkin sorunların da ele alınması bekleniyor. Hantavirüs vakalarının tespit edildi. MV Handius gemisinden tahliye edilerek Madrid'e getirilen yolculardan birinin testi pozitif çıktı. Tenerife'den Madrid'deki bir askeri hastaneye getirilen 14 İspanyol yolcuya yapılan hantavirüs testinin bir kişide pozitif, 13 kişide negatif çıktığı bildirildi. Pozitif olan hasta protokol gereği negatif test sonucu çıkan diğer 13 kişiden ayrılarak söz konusu hastanenin izole bölümüne nakledildi. Tenerife kentinde 2 gündür demirleyen Hollanda bandralı gemi ise tahliyelerin sona ermesiyle Rotterdam'a hareket etti. Netflix'e bağımlılık için tasarlanıyor, çocukların verileri kar amacıyla toplanıyor iddiasıyla dava açıldı. Texas Başsavcısı Ken Paxton, dijital yayın kanalı Netflix hakkında çocukların verilerini izinsiz topladığı ve bu verileri ticari kazanç amacıyla kullandığı iddiasıyla dava açtı. İddiaya göre platform, çocuk profilleri de dahil olmak üzere izleme alışkanlıklarını, cihaz bilgilerini ve diğer hassas verileri kaydederek bu bilgileri veri simsarlarına ve reklam teknolojisi şirketlerine satıyor. Başsavcılık, otomatik oynatma gibi özelliklerinde çocukları ekran başında daha uzun süre tutmak amacıyla kasten tasarlandığını savunuyor. Netflix sözcüsü ise davanın asılsız olduğunu ve hatalı bilgilere dayandığını belirtti. Şirketlerinin her bölgedeki veri koruma yasalarına uyduklarını savundu. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Günün sözü şu, Julius Caesar'dan meşhur Caesar derdi. Eğer kanunu çiğnemeniz gerekiyorsa bunu iktidarı ele geçirmek için yapın, diğer tüm durumlarda kanuna uyun diyor. Ancak şunu söylemiyor Julius Caesar, iktidarı ele geçirdikten sonra da kanunları çiğneyin demiyor. Mesela iktidarlar kanunsuz yollarla gelebilirler. Zaten iktidarların el değiştirmesi çoğu zaman kanunsuz yollarla olur, darbelerle olur, cuntalarla olur. Fakat der ki Julius Caesar, bu şekilde iktidara geldiyseniz biliniz ki iktidarda artık her şeye uymak zorundasınız. Her şeyi meşru ve yasal yapmak zorundasınız. İktidarda da aynı şeyi sürdürürseniz bu defa gayrimeşru ilan edilirsiniz diyor. Şimdi bütün iktidarlara bakarak bunu çok net biçimde tanımlayabiliriz. İktidarı ele geçirdikten sonra da gayrimeşru yollarla hareket ediyorsanız o zaman gayrimeşru bir iktidar oluyorsunuz.
3: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
0: Yepyeni bir günden herkese merhabalar efendim. 12 Mayıs'ı gösteriyor takvimler. Günlerden salı yaptık. Saatlerde 11.20 oldu mu Radyo Sputnik'te basın turu başlıyor demektir. Ben Selin Yazıcı.
5: Ben Ebru Dönmez.
6: Ben Serkan Baştımar.
0: Bugünün ilk gazetesiyle başlayalım o halde. Günün ilk gazetesi Sabah gazetesi olacak. Sabah gazetesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünkü konuşmalarını manşetine taşımış. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde önemli mesajlar verdi ve gündeminde yeni anayasa vardı. Ve şöyle söylüyor: Cumhurla Cumhuriyet arasına çekilen dikenli ter örgüleri söküp attık. Her türlü ayrıcılığa ve ayrımcılığa son verdik. Yargı yetkisinin kullanımına hukuk dışı hiçbir müdahale hoş ve mazur karşılanmaz dedi. Yeni anayasa boynumuzun borcu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yeni, kuşatıcı, özgürlükçü ve sivil bir anayasa demokrasimizi aşağıdan yukarıya doğru inşa etmenin imkanıyla önümüzde duruyor dedi ve biz de dedi bu demokratik ayıbı gidermek için Türk siyasetinin borcudur dedi. Yani Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümündeki özellikle verdiği mesaj yeni anayasa vurgusuydu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın.
5: Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Hürriyet gazetesi de manşetinde düğün için altın tavsiye demiş. Evleneceklere tavsiyelerde bulunuyor İslam Memiş yazmış bu haberi. Aynı zamanda bir de malum yaz sezonu, düğün mevsimi yaklaşıyor. Hatta başladı bile. Düğün maliyetlerinden bahsetmiş. Bu yıl tam 550 bin çiftin evleneceği tahmin ediliyormuş. Hemen gözlerim Serkan'a bakıyor. Sen bu 550 bin içinde var mısın Serkan?
6: Varım galiba.
5: İnşallah. Bak, o zaman bak, seni ilgilendiriyor söyleyeceğim şeyler. Bu yıl düğün salonlarında fiyatlar 50-60 bin liradan başlıyormuş. Bence makul gibi.
0: Ben hiç sanmıyorum o rakamları olduğunu. 50 bine 60 bine bir düğün salonu olabilir mi? Mümkün değil. Biraz o Anadolu'da belki. Hani büyük şehirler olarak imkansız.
5: Ya da böyle ama çok lüks olmayan düğün salonları
0: çok
5: standart
0: lüks
5: olarak.
0: İstanbul'da çok zor Ebru. 50 bin 60 bin de bugün bir 20 kişilik çocuğa doğum günü organizasyonu yapıyorsun. 30 bin 40 bin lira cebinden gidiyor. Kaldı ki bir düğünden. O biraz daha Anadolu'dan hani en düşük olanıdır.
5: O zaman kır düğünlerinden kaçınmak gerekiyor. Zira burada 400 bin TL'den bahsediyor. Doğru. Kır düğünlerin fiyatından. Düğün, söz, nişan, kına ve ev kurma dahil evlilik harcamalarının ortalama olarak maliyeti de tahmin eder misiniz bilemiyorum.
0: Milyonu buluyor, geçiyor tabii ki.
5: Hatta geçiyor, 1.8 milyon TL'yi buluyor eyvah, Serkan. Eyvah. Buradan sana duyurayım. Hazırlıklarını ona göre yap. Bir de işte düğünlerde, takılarda artık altın takma azalsa da yine de tavsiyeler var. Mutlaka takılıyor eş, dost, akraba tarafından. Diyor ki altın alırken düğünden sonra kullanabileceğiniz modelleri tercih edin. Düğün alışverişinde mümkün
0: hiç
5: olduğunca.
0: Eğer gelin bensem hiç fark etmez. Her türlü altın kabul edilir. Hiç öyle şımarıklığa gerek yok.
5: Evet, düğün alışverişinde de olduğunca TL taksit olarak borçlanın diyor. Altın sürekli prim yaptığı için düğünden sonra altınları bozar, borcumuzu öderiz düşüncesi yanlış demiş. Hep böyle yapılır bildiğim kadarıyla, değil mi? Eğer gelecek yıl evlenmeyi planlıyorsanız bile altını şimdiden almaya bakın diyor.
0: Onu yaptım.
5: Ve düğün takılarını da buradan belirtelim. Kesinlikle evde muhafaza etmeyin diyor. Evet, kesinlikle. Ve kuyumcu esnafına emanet bırakmayın. Hedef belirleyin. Elinizdeki altın yetmiyorsa o birikimi ev peşinatı olarak kullanın. Genciz, araba alacağız düşüncesi tartışmalı demiş.
0: Yani.
6: Evet, Cumhuriyet gazetesindeyiz. Dış gündemle devam edeceğiz. Arjantin'e gidiyoruz. Biliyorsunuz ki Hanta virüs paniği var. Bir alarm söz konusu. Arjantin'den tura çıkan gemide görülen ve 3 yolcunun yaşamını yitirdiği Hanta virüs kaygı yaratmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü gemideki virüsün insandan insana geçen tür olduğunu açıkladı. Yolculardan en az 5 kişide de virüse rastlandı. Türkiye'ye getirilen 3 yurttaşınsa testi negatif çıktı. Bu da bize nefes aldıran bir gelişme oldu. Ve iç gündeme geçtiğimizde Ali Ağa'ya gidiyoruz. Daha doğrusu Muğla Milas'ta zeytinliklerin biliyorsunuz ki özel maden şirketlerine verilmesi oradaki yerel halkın tepkisini çekmiş ve protesto gösterileri başlamıştı. O simge isimlerden bir tanesi de Esra Işık'tı. Muğla Milas'ta zeytinliklerin özel maden şirketine verilmek üzere kamulaştırılmasına karşı başlayan direniş eyleminde gözaltına alınarak tutuklanan Esra Işık için tahliye kararı verildi. Tahliye öncesi destek eyleminde konuşan Esra Işık'ın annesi Necla Işık, "Evladım, vatanını, toprağını savundu," dedi ve 42 gün sonra gerçekleşen bir tahliyeden bahsediyoruz ki dün de kendisi Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına bağlandı. Telefon konu oldu. Ayağının tozuyla cezaevinden çıkar çıkmaz hemen bir açıklama yaptı.
0: Şahane. Peki Yeni Şafak gazetesiyle devam edeceğiz. Yeni Şafak gazetesinde beni çok etkileyen bir haberle paylaşacağım sizlere. Gerçekten okurken hani ben gözyaşım, zaten benim gözyaşım nöbetçi duruyor şurada gözümün ucunda, her şeyde akmaya bayılıyor. Ama bu habere gerçekten ben çok zor okudum. 2 yıldır enkaz kazıyor. Kimden bahsediyorum efendim? 40 yaşındaki Mahmut Hilli. 2 yıldır İsrail bombardımanında yerle bir olan 5 katlı aile apartmanın enkazındaki yakınlarını çıkarmaya çalışıyor ve elinde sadece bir küreği var. Bir kürekle, yani basit bir kazma kürek kullanımına sahip sadece kendisi. Şimdiye kadar 14 yakınının cenazesini kendi elleriyle buradan çıkarmış. 24 cenaze ise hala enkaz altında ve tek başına kendi kendine bunları yapmaya çalışıyor. Diyor ki benim evimin temelinde yakınlarımın çıkartamadığım cenazeleri varken ben nasıl uyuyabilirim diyor ve 2 yıldır gerçekten sabah akşam demeden elinde bir kazma bir kürekle enkazı kazarak yakınlarını bulmaya çalışıyor. 14 yakınını bulmuş, daha 24 yakını enkaz altında ve bu enkaz esnasında çalışırken de bir fotoğrafını paylaşmış Yeni Şafak gazetesi. Gerçekten işte savaşın çok acı yüzleri bunlar, böyle yani konuşurken biz burada zorlanıyoruz ama düşünebiliyor musunuz orada kendinizin yaptığını bunu, yani kazma kürekle yakınlarınızı çıkarmaya çalıştığınızı. Gerçekten işte hep söylüyorum ya, savaş çok acı ve çok acı böyle hadiseleri peşinde bırakıyor.
5: Evet, ben de bir duyuru yapmak istiyorum buradan. Zira Üsküdar'dan geldiğim için, Üsküdar Meydanı'nda Gazze Mektupları adı altında bir sergi kurulmuş belediye tarafından, Üsküdar Belediyesi. Orada böyle savaşın vahşetini gözler önüne seren bir sergi. Oradaki acıyı, dramı gerçekten yansıtıyor. Gidip görmek gerek diye düşünüyorum, evet. Ben de yolumun üzerinde ben de uğramayı düşünüyorum o sergiye. Takvim gazetesiyle devam edelim. Takvim gazetesinden vereceğim haber yine bir kadın cinayeti. Maalesef ki her gün bir kadın öldürülüyor en az. Bu sefer de Malatya'da bir kadın cinayeti meydana gelmiş. 3 çocuk annesi Feride Kaya işe gitmek için minibüsten indiği anda pusuda bekleyen eski eşinin pompalı tüfekli saldırısıyla hayattan koparılmış, yere yığılan genç kadına bir kez daha ateş açtığı öne sürülen zanlı Cani kaçmış ancak kısa sürede yakalanmış. 3 çocuk annesi böyle sokak ortasında vahşete kurban gitmiş. Maalesef bu haberler dinmiyor, bitmiyor. Biz de aktarıyoruz ama böyle vahşet haberleri tabii ki canımızı yakıyor, üzüyor. Umarız bir gün biter, son bulur.
6: Evet. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Kurbanlıklar biliyorsunuz ki artık ülkede kurban pazarlarına getirmeye başlandı. İnsanlar kurban seçimi için kurban pazarlarına akın etmiş durumda ve yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Tarım ve Sağlık Bakanlıkları vatandaşları kurban seçimi konusunda dikkat edilmesi gereken konularda uyardı. Kurbanlığı seçerken küpesinin olup olmadığına bakılması gerektiği vurgulanıyor ve tarım cebinde uygulamasına küpe numarası girilerek kurbanlığın yaş, ırk ve aşı bilgilerine ulaşılabildiği belirtildi. Meltem Güneş'in özel haberini sizlerle paylaştık ki burada yaş da önemli. Belki sizleri orada bir aldatmaca söz konusu olabilir. Haddinden belki daha küçük de olabilir yaş olarak ya da daha da büyük olabilir. Buna yönelik bir uygulama geliştirmişler. Tatile devam edelim. Biliyorsunuz ki yaz ayı artık geldi sayılır. 2 şezlong 1 şemsiye 350 lira. Nerede? Yaz sezonu yaklaşırken Muğla'da belediyeler yeni plaj ücret tarifelerini açıklamaya başladı. Dalaman'ın doğa harikası Kille Koyun'da 2 şezlong 1 şemsiye 350 lira. Bence çok uygun. 2 şezlong 1 şemsiye. Değil midir?
0: İmkansız. Yani onu tavan fiyat olarak vermişlerdir.
6: Aldatmaca bir haber mi olduğunu düşünüyorsun?
0: Mümkün değil. Geçen sene bu rakamları vermedik.
6: Yani
0: kaç katı rakamları verdik
6: bana bunları. Da fazlasıyla.
0: Belediyelerde bu böyle olabilir ama oralarda da zaten yer bulmak çok zor.
6: Yani ama burada da işte sabah saatlerinde çok erken. Erken saatlerde gitmen gerekiyor ki şezlongları boş bulasın. O saatte de kim kalkar denize girer. Bazıları sabah saatlerine girmeyi çok seviyor, orası ayrı da.
5: 6'da Yunanistan'da biliyorsun turist şezlong bulamıyormuş, dava açmıştı. Geçenlerde bahsetmiştik.
6: Ve o davayı kazanmıştı.
5: Evet, kazanmıştı.
6: Evet, ben de o saatlerde genelde rüya görüyorum. Yani mışım uyurum.
5: Tatildesin, geç yatıyorsun haliyle. 6'da kalkmak biraz zorlar.
6: Marmaris'te ise merkezdeki halk... Çok özür dilerim. Marmaris'teki merkezde halk plajındaysa vatandaşlar kendi havlularını getirerek ücretsiz denize girebiliyor. İki şezlong bir şemsiyenin 450 lira olduğu Fethiye'de halk plajlarında çay fiyatı ise 5 lira.
7: Şahane, çok güzel yani.
6: Bence güzel.
5: 5 lira çay.
7: Evet. Bu fiyatlar harika. Çok güzel. Bu fiyatlar keşke diğer özel işletmelere de birazcık ders olsa.
6: Daha dur, tamam, senle 3000 liralık şezlong fiyatlarını okuyacağız.
5: Ben yine de inanılmaz buluyorum 5 liralık çayı.
6: Daha lahmacun fiyatı okuyacağız 3000 liraya.
7: Değil mi? Daha o haberler
6: daha tartışacağız Ebru'ya.
7: Dur daha, değil mi? Ebru ile kavga edeceğiz. Olur olmaz fiyattır. Tamam, doğru, bak ben unutmuşum onları.
5: Ama işte ben de
6: Ebru
5: diyorum
6: diyecek
5: ki,
6: gitmesinler.
5: Hayır, gitmesinler demeyeceğim. Gitmesinler demeyeceğim. Fethiye'ye gidin, Bodrum'a gitmeyin. Bakın 5 lira çay varmış orada. 3000 liralık damacunu yemeyin diyorum.
7: Bodrum'da halk plajındaki rakamlar nasıl şu anda bilmiyorum ben de ama hani zor ya.
6: Evet. Zor. Maalesef.
7: Yok.
5: Bayramda fiyatlar zaten fırlar diye düşünüyorum.
7: Tamam, ben gidince size anlatacağım.
5: Tamam.
7: O halde Sözcü Gazetesi ile devam edelim. Sözcü Gazetesi terazi ayarsız demiş. Şimdi bir terazi koymuş tam sayfanın ortasında. Bir tarafta bu dörtlü tutuksuz deniliyor ve bunlar da diyor ki altın kaçakçısı denilen bu dörtlü tutuksuz. Yargı VIP altın kaçakçılığında ağır işliyor. 3 MHP'li vekille bakanlık özel kaleminin dosyası bekliyor. Öbür tarafına baktığımız zaman, terazinin de ayarsız olan kısmına baktığımızda da casusluk iddiası çöken bu dörtlü tutuklu diyor. Bu dörtlü kim efendim? Hüseyin Gün, Merdan Yanardağ, Necati Özkan ve Ekrem İmamoğlu. Ve Ekrem İmamoğlu İBB davasında isyan ediyor. Diyor ki bu iddianamenin hiçbir yerinde yokum, 11 aydır niye tutukluyum diyor. Ve işte Sözcü Gazetesi MHP eski Isparta milletvekili Hasan Basri Sönmez, eski Bolu milletvekili İsmail Akgül, eski Kilis milletvekili Mustafa Demir ve eski Ticaret Bakan Yardımcısının özel kalemi Yunus Emre Morkoç'u da bu dörtlü tutuksuz, altın kaçakçısı denilen bu dörtlü tutuksuz, bu dörtlü tutuklu diye de teraziyi göstermiş. Ayarlı ayarsızı da herhalde herkes kendi karar versin.
5: Evet. Nefes gazetesiyle devam edelim. Anneler günü geçti, pazar günü geride bıraktık ama yankıları devam ediyor. Bu patili anne olayından sonra şöyle ki TRT spikeri ben de patili annesiyim dediği için ekrandan alınmış. Kim bu TRT spikeri? Işıl Açıkkar canlı yayında anneler gününe ilişkin ben de patili annesiyim dedi. Bu sözler sosyal medyada eleştirildi. 7 yıldır TRT'de çalışan Açıkkar'ın ekrandan alındığı iddia edildi diyor. Şöyle demiş Işıkkar, şöyle kutlamış. Çok isteyip de evlat sahibi olamayanların bu yüreğinden taşan merhameti sevgiye, bir çiçeğe veren, ağaca veren, patili canlara veren, yüreği o şefkatle atan tüm annelerimizin günü kutlu olsun. Allah henüz beni bir insan evlatla rızıklandırmadı ama sessiz kullarına hizmet etmekle, onlara annelik yapmakla şereflendirdi. Ben de bir patili annesiyim ve ben canım anneciğimi de bundan tam 4 sene önce anneler günü sonrası kaybettim demiş ve böyle bir anneler günü kutlamasında
7: ne
5: bulunmuş.
7: Ne kadar naif, ne kadar güzel bir şekilde. Ne evet. Yani ne kimseyi kızdırarak, ne kimseyi gücendirerek, ne kadar güzel bir açıklama yapılıyor.
5: Kesinlikle.
7: Ve bu açıklamadan sonra ekrandan alınıyor.
5: Herhalde ben de patili annesiyim. Ben de deseydim ben de alınmış olacaktım. Ama ne güzel ki biz buradan mikrofonlardan
7: özgürce
5: kendi radyomuzdan bunu özgürce söyleyebiliyoruz. Ve hayvanlara da, insanlara verdiğimiz değer gibi hayvanlara da değer veriyoruz.
6: Burada da yapılmış olan şey aslında annelik kavramını, yani yapılan gerekçe olarak gösterilen şey annelik kavramının, hani biraz kutsal olan bu kavramın biraz ayakları değil, altına alınması olan gibisinden bir açıklama yapıldı. Ama tabii ki de kötü niyetli olan bir şey değil bunlar. Çok
5: elbette
6: da güzel, sizin dediğiniz gibi açıklama yapmış. İyi niyetli, hayvansever olarak da
5: Kesinlikle.
6: Ama bu noktaya gelmesi
5: İnsana,
6: de herkes için
5: doğaya,
6: çok üzücü
5: canlıya,
6: bence.
5: İnsana, doğaya, herkese değer veren bir insan olmak önemli zaten.
7: Hassas bir konu ki arkadaşlık, annelik konusu o kadar hassas bir konu ki iyi bir şey söyleyeyim derken birinin kalbini çok kırabilirsiniz. Güzel bir şey söyleyeyim derken aslında bilemezsiniz o kadının kalbinde ne yara açacağınızı bilemezsiniz. Bu kadar hassas bir noktada bırakın sadece kadınlar konuşsun. Değil Rica mi? Ediyorum yani bırakın Kesinlikle. Bari en azından bu konuda sadece kadınlar konuşsun.
5: Evet.
7: Beyler siz orada sadece kutlayın ya. Sadece kutlayın. Lütfen başka bir şeye karışmayın rica ediyorum gerçekten.
5: Evet evet çok güzel söyledin.
6: Evet. Güzel bir haberle devam edelim. Türkiye Gazetesi'ndeyiz. Yeni trafik yasası biliyorsunuz ki bu cezai yaptırımlar oldukça fazla arttı. Yeni trafik düzenlemesi kural ihlallerini de azalttı. Kanun çıktıktan sonraki 2 ayda işlem gören araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 5'te 1 düştü. Makas atma ihlalleri %92,6, drift vakaları %62,1, dur ihtarına uymama %51,8, direksiyon başında telefonla konuşma %27,8 azaldı. Bu da trafik güvenliğini oldukça yüksek bir seyre taşıdı.
7: Evet son tura geçtik zannedersem. Benim son gazetem Foto Maç Gazetesi. Son 5 dakika kala bakalım Foto Maç Gazetesi. Artık şampiyonu ilan ettik ve Foto Maç Gazetesi şampiyonun ilanının sonrasında daha önceki yine transfer haberlerine geri dönmüş durumda. Her hafta yine farklı, her gün hafta değil her gün farklı bir ismi Türkiye'nin bu güzide takımlarına kendisi getiriyor. Son olarak şampiyon Galatasaray'da diyor ki yüzyılın transfer bombasını patlatmak için harekete geçti. Bernardo Silva'ya teklif edildi diyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl son 16 turuna yükselerek büyük sükse yapan Cimbom önümüzdeki sezon çıtayı çeyrek final ve ötesi olarak belirledi. Bunun içinde diyor ilk bomba patlamak üzere diyor Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva demiş. Portekizli dünyaca ünlü bir yıldız kendisi biliyorsunuz Bernardo Silva. Bakalım ne olacak göreceğiz ama gerçekten Türkiye'nin de marka değeri açısından hani böyle isimler gelse şahane olur. Hemen yanında da Mısır basını diyor ki adım adım Salah diyor. Liverpool'dan ayrılacak olan Salah'la ilgili bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Mısırlı yıldızın menajeriyle masaya oturduğu söylenmiş de kim oturmuş Fenerbahçe'den şimdi bu da yani Fenerbahçe'nin önünde bir biliyorsunuz başkanlık seçimi var adaylardan hangisi oturmuş kimi yollamış temsilci bilemiyorum. Salah'ın geçen sene de adı Galatasaray'la anılıyordu Cimbom'a gelecek deniliyordu bakalım yıldız isimler her sene görüyoruz duyuyoruz bazıları geliyor bazıları gelemiyor bakalım bu sene neler olacak.
5: Milli Gazete ile devam edelim. Milli Gazete'de şer yuvası Eylül'de açılacakmış diyor. Neyden bahsediyor? Fener Rum Patriği Bartolomeos'un açıklamalarından bahsediyor. 27 yıl sonra konuştuğu Yunan Meclisi'nde Türkiye düşmanlarına müjdeyi verdi diyor. Kıbrıs ve Ege'de Türkiye'ye meydan okuyan, adalarımızı işgal eden PKK ve FETÖ'nün en büyük hamisi varlığını Türk ve İslam dünya düşmanlığına adayan Rumlara verilen tavizi Bartolomeos açıkladı. Bartolomeos ruhban okulunun Eylül ayında yeniden açılacağını ilan etti diyor. İlan ederken de nispet yaparcasına görkemli bir açılış yapacaklarını duyurdu demiş Milli Gazete.
6: O halde Bir Gün gazetesiyle basın turunu noktalayalım. Ekonomiyi de ilgilendiren bir haber. 103 bin iş kaybı var. Tekstil ve giyim sektöründe özellikle. Bu sektörlerde yaşanan kriz nedeniyle şirketler bir bir kapanmakta. İki sektörde bir yılda yaşanan istihdam kaybı 103.608 kişiyi buldu. Ancak eşitsizlik derinleşti ve en ağır fatura yine kadınların omuzlarına yüklendi. Sektörde kadın istihdamındaki düşüş oranı %12,1'e ulaşırken erkeklerde bu oran %10'da kaldı. Hava Gümüşkaya'nın Bir Gün gazetesindeki özel haberini sizlerle paylaşmış olduk.
7: Ama o oran şöyle normal sonuçta kadın da istihdamda erkekten daha az yer aldığı için bu oranların da böyle olması
6: tabii
7: ki normal.
6: Sayıya baktığımızda.
7: Ama biz kadınlarsız bu dünya çekilmez.
6: Tabii canım siz varsınız.
7: Nasıl bağladım çok başka bir yere bağladım çekilir mi Serkan?
6: Yok hayır.
7: Ha, şu masada iki kadına karşı bunu söyleyebilir misin?
6: Söyleyebilirim.
7: Söyleyebilirim ama söylemiyorum.
6: Şey şakasıydı.
7: Peki tamam teşekkür ediyoruz o zaman. Efendim bugünlük de biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte basın turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Hoşçakalın.
4: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
8: 2025'te her gün Türkiye'de ortalama 2500 kişinin milyoner olması ilk bakışta ekonomide sanki bir başarı gibi lanse ediliyor. Fakat dikkatle bir baktığımızda bu tablo aslında büyüyen bir refahı değil, büyüyen bir uçurumu gösteriyor. Son bir yılda 900 binden fazla yeni milyoner var. Toplam sayı 2 milyon 908 bin. Aynı dönemde peki neler olmuş, onlara bakmak lazım. Alım gücü düştü. Asgari ücret geçinmeye yetmez hale geldi. Orta sınıf hızla eridi, bitti, yok oldu gitti. Ya fakir ya zengin. Gençler yoksullukta değil, geleceksizlikle mücadele eder oldu. İşte tam bu noktada bir tane soru geliyor akla. Bu zenginleşme toplumun geneline mi yayıldı yoksa belirli bir kesimde mi yoğunlaştı? Cevap gayet net. Bu bir yayılma değil, bu bir yığılma.
4: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Paranın hareketi.
5: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Motorine zam geldi. İnşaat maliyet endeksi Mart'ta %2,76 arttı. Genel kurulda gündem vergi düzenlemesi, ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsa verileriyle başlıyoruz. Borsa yükselişle güne başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,05 artışla 15.141 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,23, holding endeksi %0,12 değer kaybetti. Sektör endeksler arasında en çok kazandıran %2,73 ile ticaret, en çok gerileyen %0,73 ile finansal kiralama faktöring oldu. Serbest piyasada dolar 45.39 liradan güne başladı, euro ise 53.41 lirayı gördü. Küresel piyasalarda ABD'de açıklanacak enflasyon verisine odaklandı. Küresel piyasalar ABD ve İran arasında kalıcı bir barış sağlanacağına yönelik iyimserliğin azalmasıyla karışık seyrederken gözler bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Geçen hafta güçlü gelen tarım dışı istihdam verisinin ardından bugünkü enflasyon verisi de ABD Merkez Bankası'nın politikalarına ilişkin beklentilerde etkili olacak. Makroekonomik veri tarafında ABD'de ikinci el konut satışları Nisan'da %0,2 artmasına rağmen piyasa beklentilerinin altında kaldı. Avrupa borsalarında da dün gümüş ve bakır fiyatlarındaki artıştan destek bulan madencilik hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle temkinli bir iyimserlik hakimdi. Avrupa Merkez Bankası'nın ABD-İsrail-İran savaşının enflasyonist baskıları artırması nedeniyle bu yıl faiz oranlarını iki kez artırması bekleniyor. Öte yandan Almanya'nın önemli ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün Alman iş dünyası Nisan anketine katılan şirketlerin %8,1'inin mevcut ekonomik koşullarda hayatta kalmalarının risk altında olduğunu beyan etti. Ona göre Almanya'da yaklaşık her 12 şirketten biri sipariş eksikliğine bağlı talep yetersizliği, artan işletme ve enerji maliyetleri nedeniyle varlığını sürdürememe endişesi taşıyor. Asya borsaları da karışık seyrediyor. Çin Merkez Bankası Orta Doğu'daki çatışmaların tetiklediği yüksek petrol ve emtia fiyatlarından kaynaklanacak ithal enflasyon riskine karşı uyarıda bulundu. Banka ithal enflasyonun ekonomi üzerindeki etkisinin izlenmesi gerektiğini ifade etti. Diğer taraftan Japonya Merkez Bankası'nın Nisan ayı toplantısının tutanakları yayınlandı. Şahin görüşlerin hakim olduğu tutanaklarda Orta Doğu'daki durum belirsizliğini koruyor ve mevcut koşullar politika faiz oranının acilen yükseltilmesi gerektiğine işaret etmiyor ifadelerine yer verildi. Müzik Emtia piyasalarıyla devam edelim. Jeopolitik gerilim altın fiyatlarını baskılıyor. Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6854 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11220 liradan, Cumhuriyet altını 44790 liradan satılıyor. Altının onsu da önceki kapanışının %0,7 altında 4700 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün vadeli varil fiyatı da bugün kapanışa göre %1,2 artarak 105,42 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili de 99,47 dolardan alıcı buluyor. Fiyatlardaki yükselişte ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü söyleyerek Orta Doğu'daki gerilimin yatışacağına yönelik beklentileri zayıflatması etkili oluyor. Yurt içinde de motorine zam geldi. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam yapıldı. Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 67,37 liraya, Ankara'da 68,49 liraya, İzmir'de 68,77 liraya, Doğu illerinde ise 70,22 liraya yükseldi. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik yok. Yurt içi ekonomi verileriyle devam ediyoruz. İnşaat maliyet endeksi Mart'ta %2,76 arttı. İnşaat maliyet endeksi Mart'ta aylık bazda %2,76, yıllık %27,24 artış gösterdi. Aylık bazda malzeme endeksi %3,5, işçilik endeksi %1,54 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi %25,61, işçilik endeksi de %30,07 artış gösterdi. Gelelim enflasyona. Enflasyon raporu Perşembe günü açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak. Başkan Fatih Karahan, enflasyon raporu 2026-2'nin tanıtım amacıyla 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Fiziki ortamda gerçekleştirilecek toplantı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesiyle X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak. Genel kurulda gündem vergi düzenlemesi. Haftalık çalışmalarına bugün başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini ele alacak. Teklifle Türkiye'de yerleşmiş sayılan gerçek kişilerin Türkiye'de yerleşmiş sayılmasından önceki son 3 takvim yılında Türkiye'de ikametgahının ve vergi mükellefiyetinin bulunmaması şartıyla ülke dışında elde ettiği kazanç ve iratları 20 yıl boyunca gelir vergisinden müstesna olacak. Amme alacağına ilişkin tecillerde azami taksit süresi 36 aydan 72 aya, teminatsız tecil tutarı 1 milyon liraya çıkarılacak. Savunmanın geleceğine kobi gücü katılacak. Küresel savunma sanayi ekosistemi içinde önemli bir yer edinen Türkiye bu alanda yerli ve milli gücünü pekiştirmek için kobilerden aldığı desteği de artırmaya odaklandı. Bu kapsamda COSGAP kapasite geliştirme programındaki 20 milyon lira kredi ilgili kobiler için 30 milyon liraya çıkarılıyor. Türk ve Belçikalı firmalar arasında resmi imza töreni yapıldı. Belçika heyetinin Kraliçe Matilda Başkanlığı'nda Türkiye'ye düzenlediği ekonomik misyon ziyareti kapsamında gerçekleştirilen resmi imza törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahyunur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu ve davetliler katıldı. Türk ve Belçikalı gıda, teknoloji, lojistik, ilaç ve eğitim başta olmak üzere çeşitli sektörlerden firmalar arasında anlaşmaları imzalandı. Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 125 bin megawattı aştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, son 20 yılda çok büyük bir enerjide aslında dönüşümü hayata geçirdik. Bugün geldiğimiz noktada kurulu gücümüz elektrikte 125 bin megawattı aşmış durumda ve Bunun %63'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşuyor dedi. Son 5-6 yılda pandemiyle birlikte dünyada başlayan krizler döneminin son olarak İran merkezli yaşanan savaşla farklı bir boyuta ulaştığını ifade eden Bakan Bayraktar, enerjide arz kaynaklı büyüyen kriz ortamında tüm ülkelerin vatandaşlarına kesintisiz, güvenilir ve uygun maliyetli enerji temin etmek için büyük mücadele verdiğini kaydetti. Paranın hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
3: Paranın hareketi.
9: Ukrayna'nın devlet başkanı olarak bilinen Zelenski aslında seçilmeden şu an yönetiyor bir ülkeyi. Gerekçeleri işte ülkenin şu anki durumu, ancak de facto bir durum yaratıp seçimsiz bir şekilde ülkeyi yönetmeye devam ediyor. Tekrar bir seçim olsa 2019'daki tablo çıkar mı? Açık söyleyeyim, tabii ki çıkmaz yani. Ülkesini savaşa sokan Batı desteğiyle, Batı'ya da peşkeş çek-

Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 1 lira 10 kuruş tutarında bir artış yapıldı. Aksa Enerji yılın ilk çeyreğinde 565 milyon lira net dönem kârı elde etti. ABD-İsrail İran Savaşı ABD'lilere 37,6 milyar dolara aşkın ek enerji maliyeti getirdi. Ayrıntılar bültenimizde. ABD ve İran'ın Washington tarafından hazırlanan barış önerisi üzerinde anlaşmaya varamaması ve Hürmüz Boğazı'nın büyük ölçüde kapalı kalmaya devam etmesiyle petrol fiyatları yükseldi. Akaryakıt dağıtım şirketleri de buna bağlı olarak motorin pompa satış fiyatlarını yeniden belirledi. Yeni uygulamaya göre bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında 1 lira 10 kuruş tutarında bir artış yapıldı. Geçtiğimiz günlerde ise motorine 5 lira 58 kuruş indirim gelmişti. Aksa Enerji yılın ilk çeyreğinde 565 milyon lira net dönem kârı elde etti. Şirketten yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin en büyük halka açık serbest elektrik üreticisi Aksa Enerji yılın ilk çeyreğinde global ölçekte çeşitlendirilmiş portföy yapısı, döviz bazlı gelir modeli ve disiplinli yatırım yaklaşımının desteğiyle güçlü operasyonel ve finansal performansını sürdürdü. Buna göre Aksa Enerji yılın ilk 3 ayında 565 milyon lira net dönem kârı elde etti. Şirketin konsolide gelirleri 10 milyar lira seviyesinde gerçekleşirken faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı 3,3 milyar lira oldu. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 4 puanlık artışla %33 seviyesine ulaştı. ABD-İsrail İran Savaşı ABD'lilere 37,6 milyar dolara aşkın ek enerji maliyeti getirdi. ABD'de yayımlanan veriler, İsrail'e İran'a karşı yürütülen saldırılar nedeniyle yükselen enerji fiyatlarının şimdiye kadar ABD'lilere 37,6 milyar dolardan fazla ek maliyet yüklediğini ortaya koydu. ABD'deki Brown Üniversitesi bünyesindeki Watson School of International and Public Affairs tarafından oluşturulan İran Savaşı Enerji Maliyeti Takipçisi, 28 Şubat'ta başlayan savaşın ABD'li tüketicilere günlük maliyeti artırdığını buldu. Gerçek zamanlı takip edilen verilere göre ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ABD halkına 37,6 milyar dolara aşkın ek maliyete yol açtı. Ek maliyetlerin büyük kısmını yaklaşık 20,5 milyar dolarla petrol fiyatlarındaki artış oluştururken dizel yakıt kaynaklı ek maliyetler ise yaklaşık 17 milyar dolara ulaştı. ABD'de ortalama bir hane benzin ve dizel fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle aylık yaklaşık 286 dolar fazla ödeme yaptı. ABD'li İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına başlamasından bu yana petrol fiyatlarındaki yükselişte ABD'de benzin fiyatları da artmıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Çin'e petrol satış ve sevkiyatındaki rollerini gerekçe göstererek 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi. ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekonomik öfke kapsamında Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin Devrim Muhafızları Ordusu'nun İran petrolünü Çin'e satmasına ve sevk etmesine imkan veren 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldığını bildirdi. Devrim Muhafızları Ordusu'nun petrol satışlarındaki rolünü gizlemek ve elde edilen geliri İran'a aktarmak amacıyla ekonomik açıdan esnek düzenlemelere sahip bölgelerdeki paravan şirketlere güvendiği öne sürülen açıklamada, bu gelirlerin İran halkını desteklemek yerine silah geliştirme, terörist güçleri destekleme ve güvenlik güçlerini finanse etmeye yönlendirildiği iddia edildi.

0: Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 105,42 dolardan işlem görüyor. Dün 105,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 104,21 dolardan tamamladı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %1,2 artarak 105,42 dolar oldu. Fiyatlardaki yükselişte ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la ateşkesin yaşam desteğine bağlı şekilde sürdüğünü söyleyerek Orta Doğu'daki gerilimin yatışacağına yönelik beklentileri zayıflatması etkili olmaya devam ediyor. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Enerjinin seydi.
2: Ben Ali Çağatay.
3: Ben Güçlü Özgan.
2: Okan Aslan'la gün ortası.
4: Eksenden merhabalar efendim.
5: Ben Mustafa Hoş.
6: Fethi Yılmaz'da yazıyorum programındasınız.
7: Ceyhun Bozkurt, bölgenin kalbi.
8: Ben Serhat Ayan.
9: Bir Ankara Farkı programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz.
10: Ben Selin Yazıcım.
11: Ben Ebru Dönmez.
12: Ben Serkan Baştımar.
13: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen.
14: Ben Serhat Sarı Sözen.
15: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Trump 16 Amerikan şirketinin temsilcileriyle Çin'e gidiyor. Avrupa Birliği Filistin topraklarını gasp eden İsrail'lere yönelik yaptırım konusunda anlaşma sağladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmedi dedi. Ayrıntılar haberimizde olacak. ABD Başkanı Donald Trump, finans, teknoloji, havacılık ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren 16 Amerikan şirketinin temsilcileriyle Çin'e gidiyor. Trump'ın 13-15 Mayıs'ta Çin'e yapacağı ziyarette Tesla'nın patronu Elon Musk ve teknoloji şirketi Apple'ın yönetim kurulu başkanı Tim Cook'un da bulunduğu 16 Amerikan şirketinin temsilcilerinden oluşan iş heyeti katılacak. Avrupa Birliği Filistin topraklarını gasp eden İsrail'lere yönelik yaptırım konusunda anlaşma sağladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas, Brüksel'de düzenlenen toplantı sonrası sosyal medya platformundan bir paylaşım yaptı. Kallas paylaşımında Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarının Filistin topraklarını gasp eden ve Filistinlilere şiddet uygulayan İsrail'lere yönelik yaptırım konusunda anlaştığını duyurdu. İç gündemle devam edelim. Önce düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümünde konuştuğu gündeminde yeni anayasa çalışmaları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmedi dedi.
2: Kanuni esasiyi takip eden 4 anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
1: Dün CHP'de ise MYK toplantısı vardı. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini bildirdi.
3: Burcu Hanım'ın iktidara söylediklerini benim inanın burada tekrarlamaya terbiyem müsaade etmez. Yani en hafiflerinden birini söyleyeyim. Mecliste o kürsü onların bulunduğu yere doğru bakarak çakal diye bağırıyordu. Şimdi kol kola gidecekler. Merkez Yönetim Kurulu böyle bir şeyi kabul edemez. Bunu tartıştık. Sayın Genel Başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Aramaları yanıtsız bırakıyor. Oradaki yaşananlar normal bir süreç değil. Ve biz yönetim olarak Burcu Köksal'ı kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettiğimizi tedbirli olarak buradan duyurmak isterim. Şimdi güle güle nereye giderse gitsin.
1: Askeri liselere giriş sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında gözaltı kararları var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının FETÖ mensuplarına sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 4 ilde şüphelerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ediliyor. Bir sıcak gelişmeyi aktaracağız. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki şirketine yönelik soruşturmada 3 isim tutuklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzbeton ve İzdoğa AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturmada eski İzdoğa AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, eski İzbeton AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve eski İzbeton AŞ Genel Müdürü hakkında tutuklama kararı verildi. Motosiklet kazalarını azaltmak için düğmeye basıldı. İçişleri Bakanlığı motosikletlerin trafikteki payına kıyasla kazalara karışma oranlarının yüksek seyretmesi üzerine 2026-2027 motosiklet denetimleri eylem planını uygulamaya aldı. Eylem planı kapsamında denetimlerin artırılması ve sürücülere yönelik eğitim çalışmalarının yaygınlaştırılması hedefleniyor. Ayrıca motokuryelere yönelik kontrollerde P1 yetki belgelerine ilişkin denetimler de yoğunlaştırılacak. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte şampiyonluğu değerlendirdi. Teknik direktör Okan Burun görevine devam edeceğini belirten Özbek, Icardi ile de 1-2 gün içinde görüşeceklerini açıkladı. Fenerbahçe Eyüp Spor maçında biletler kadın ve çocuklara ücretsiz olacak. Fenerbahçe Süper Lig'in 34. ve son haftasında sahasında oynanacak İKAS Eyüp Spor maçının biletlerinin 18 yaş altı çocuklara ve kadın taraftarlara ücretsiz olacağını duyurdu. Başvurular resmi sitede yer alan bilet talebi formu sekmesinden yapılıyor. Trendyol 1. Playoff 2. turunda Bodrum FK ve Çorum FK dün karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Finale yükselecek takım cumartesi günü oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. Tur atlayan takımsa playoff finalinde Esenler Erok Spor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi yapacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 15.056 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 35 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.886 lira, çeyrek altın 11.232, tam altın 44.774, atı altın ise 45.924 lira. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Bir şey söyleyeceğim, ben buradan klimanın ayarıyla oynadığım zaman sizi orada etkiliyor galiba değil mi? Ya donuyorsunuz. Bayağı donuyorsunuz yani. Burası da yanıyor. Evet. Hanımlar beyler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Hepiniz mi üşüyorsunuz? Hepiniz üşüyorsunuz. Şimdi bizim klima sistemimizle ilgili size bilgi vereyim değerli dinleyiciler. Olur ya dışarıda soran moron olur. Radyo Sputnik klima sistemini biliyor musun falan diye aranızda konuşursanız söyleyeyim. Teknik anlamda iyi bir donanıma sahibiz. Şimdi reji tam karşımda, aramızda böyle büyük bir cam. Hani bu şey vardır ya, sorgu odaları vardır ya. O odaların önünde böyle camlar vardır, diğer tarafı göremediğimiz. Ama biz de görüyoruz. Biz her iki tarafı da görüyoruz. Ben mesela şu anda Simge'nin inanılmaz müthiş bir hızla güzelleşmeye çalıştığı, makyaj yaptığı, güzel değil miyim diyecek muhtemelen, makyaj yaptığı bir ana şahit oluyorum. Elinde bir fırçayla yüzünde baya bir o ne sağlıyor o fırça, ne oluyor, ne fırçası o, ne yapıyorsun, o ne veriyor, ne yapıyor yüze, biz anlamadığımız için. Evet, kontur ve allık sürüyorsun. Kontur ve allık sürüyorsun. Ne oluyor yani? Anladın, niye konuşma tarzını değiştirdin? Yanıklarını değil, yanaklarını belirginleştirme. Niye, biz zaten yanağın olduğunu görüyoruz. Niye kıvranıyorsun onu bir daha iyice belirgenme? Böyle değil. Nasıl olmalı? Evet, yani bunu anlatamayacağım sevgili dinleyiciler. Bir balık gibi böyle gamzeler böyle beliriyor. Bir, acayip bir şeyler oluyor. Neyse, klimadan Simge'nin makyajına nasıl geldik bilmiyorum. Kemal. Canım kardeşim benim ya. Teknik masada sevgili Kemal. Allah'tan böyle ızdıraplarımız yok değil mi? Sen bir taraftan ekrana bakıyorsun. Herhalde WhatsApp'ı bir an önce girelim derdin demesin. Nesin? Ne yapacağımı çözmeye çalışıyorsun. Peki, teknik masada sevgili kardeşim Kemal elinde makyaj fırçasıyla beraber ortalıkta yanaklarını belli etmeye çalışan sevgili Simge, editör masasında sevgili editörümüz İrem. Bugün İrem bana yardımcı oluyor, sağ olsun, var olsun. Dünyanın parasını döktük değerli dinleyiciler. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı olarak. Öznurcuğumuz minik hastalanmış, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çok pahalı bir editördür kendisi. Bugün bize yardım eder misin dedik, araya kimleri soktuk, ondan sonra uygun bir fiyata bugün için bağladık kendisini. Bugün bize editör masasında sevgili İrem yardımcı olacak. O zaman hatırlayalım, çok da umursamadı zaten, yani hiç dinlemedi. Evet, yani bu üçüncü İrem Radyo Sputnik, hayır dördü, Ankara'dakini biliyorum ama giden İremlerden sonra gelen, bizim Fethi'nin böyle bir şeyi var herhalde sevgili Fethi Yılmaz'ın. İlla İrem isminle sevgili İrem. Peki hanımlar beyler hoş geldiniz. Saat 13.25'e kadar sizlerle birlikteyiz. Sosyal medya hesaplarımızı hatırlayalım. Twitter'da Radyo Sputnik, Telegram'da Sputnik Türkiye. WhatsApp hattımız sevgili Kemal'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Konuğumuz sevgili Nurten Sırma.
2: Limon küflendi. Köfrü tarafı attım. Kalanını kullanırım. Yanlış. Su oranı yüksek olan gıdalar risklidir. Mesela salçadaki küf tehlikelidir. Meyve suyundaki küf tehlikelidir. Yoğurdun küflenmesi tehlikelidir. Eski kaşar küflü peynir kategorisinde değildir. Ancak tüketilebilir. O kabuk kısmını, küflü kısmını aldıktan sonra kalan kısma tüketilebilir. O da doğası gereği küflü peynirler kategorisine ucundan kıyısın. Baharatın yaygın kullanıldığı ülkelerde gözle görülmeyen küfler oluşuyor. Mesela pul biberde çok ciddi küf toksini vardır.
0: Pul biberde?
2: Evet. Hikaye biberden dolayı değil. Bibere musallat olan aflatoksini, yani küf toksininin yarattığı hasardan dolayı. Güvenilir yerlerden baharat almak önemlidir. İşte açıkta satılan çuvallarla efendim kepçeyi daldırdım, bana yarım kilo oradan verdi. Ama şimdi içinde ne kadar üredi bu biz bilmiyoruz ki. Senin gözün de görmüyor.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de

0: Hanımlar beyler, Okan Aslan'la gün ortası radyo programı, radyonuz Radyo Sputnik'te devam ediyor. Yanakların ön plana çıktığı radyo programında sizlerle birlikteyiz. Çıkmış mı bilmiyorum yani. Daha bitmedi. Serhat Ayan bu arada. Hanımlar beyler, bu hafta Radyo Sputnik ekibini konuk alıyorum. Şöyle ki 14 Mayıs saat 12.45 görüntülü olarak Serhat Ayan yayınımda olacak. Her zamanki gibi acayip şeyler anlatıyor. 15 Mayıs'ta Ali Çağatay stüdyoda konuğum olacak. Hatta bugün Ali abiye sesli mesaj gönderdim. Mesajı okumadan da kendisine günaydın dedim gidip. Buradaymış meğer, çıkmamış daha. Bir gittim baktım, kulaklıktan beni dinliyor. Telefondan beni dinliyor. Abi beni mi dinliyorsun dedim. Evet dedi. Konuştuk. 15 Mayıs'ta da konuğum olacak. Ne dedi Serhat Ayan, Simge? Söyle bakayım. Hı. Evet. Sen dedin. Okan Bey bana canlı yayında çirkin dedin sen. Serhat Ayan'a söyledin. Evet. O ne dedi? Evet. Sen de ona çirkin deseydin dedi. Evet, az önce ben Serhat Ayan'ın 14 Mayıs diye programını duyurmuştum. Onda minik bir değişiklik yapıyoruz değerli dinleyiciler. Selam söyle kendisine, seviyoruz. Hanımlar beyler, hemen şöyle gündemde neler var neler yok bir toparlamaya başlayalım isterseniz. 0505 171 66 56 telefon numaramız, WhatsApp numaramız, oradan bizlere ulaşabilirsiniz. Bugün tüketici masası bölümümüz var. Malum biliyorsunuz Kurban Bayramı geliyor. Kurban Bayramı ekonomisini biraz konuşacağız. Kıymetli dinleyiciler, onu da sizlere aktarmış olalım. Şimdi bakalım neler var neler yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki şirketine yönelik soruşturmada 3 isim tutuklandı. Değerli dinleyiciler, İz Beton, İz Doğa AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildi. Dur gitme bir yere, şimdi döneceğim sana. Gözaltı kararı verildi, 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Değerli dinleyiciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki şirketine yönelik soruşturmada tutuklanan 3 isim. Bunlardan birazdan bahsedeceğim. Başka şeyler de var, operasyonlar da var. Orada da yine gözaltına alan, tutuklananlar var. Serhat Ayan benim için çirkin demişsin daha doğrusu. Öyle bir şey demedin. Sana inanıyorum ben. 14 Mayıs'ta seni aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz. Seviyoruz seni. İyi ki varsın. Bizde işler böyle yürüyor sevgili dinleyiciler. Çok seviyoruz birbirimizi. Serhat Ayan. Evet, kulaklığın sesini kısayım da çok yüksek geliyor çünkü oradan ses. Yani hani sadece benim duymam yeterli olacak gibi görünüyor. Evet. Değerli dinleyiciler, devam ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 24 kişiden 12'si tutuklandı. 11 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Sağlık Bakanlığı bu arada oradan da bir açıklama geldi. Bu şey virüs olayı var. Hantavirüs müydü adı, neydi? Ya bir şey söyleyeyim mi? Hiç var ya, çekemeyiz ha. Valla bak, ben bir şeyi daha kaldıramam. Dur kulaklığı takayım Kemal. Heh, söyle. Hani niye getirdiler ki, en azından bir orada tedavi edilse, yani niye böyle bir prosedür uygulandı diyor. İnsan ister istemez endişe ediyor. Sağlık Bakanlığı uluslararası bu seyahat gemisindeki 3 Türk vatandaşının testlerinin negatif çıktığını söyledi. Ama dediğim gibi, yani bizim yeni bir kapanmaya falan hiç şeyimiz yok, tahammülümüz yok. Baştan söyleyeyim, peşin söyleyeyim. Lütfen. Testler negatif çıkmış ama insan bir taraftan da şey yapmıyor değil, endişelenmiyor değil. Ben gerçi öyle bir şey zannetmiyorum, değil mi? Olmaz herhalde öyle bir şey. Yani bir geçmişteki Covid-19 durumu, o dönemki yaşananlar falan, neydi onlar ya? Neydi onlar ya? Maske için kuyruğa girdik abi ya. Vallahi billahi ya. Ya bir maske dağıtımı oldu evlere şenlik ya. Girdiniz mi siz? Ben şey eczane önünde maske almak için kuyruğa girdim ya. Önce bir E-Devlet'e giriyorsun, E-Devlet'ten topu tüfeği 4 tane maske alacağım diye kayıt oluşturuyorsun. Maske bu ya. Bir dünya, o sırada zaten insanlar birbirlerinden şey kaptılar. Virüs kaptılar yani. Ya bu sadece bir tanesi işin gerçeği. İçişleri Bakanı'nın kapanma var, yok akşam kapanma yok, yok şöyle yok böyle falan. Bir acayip şeyler, bir süreçler yaşamıştık biliyorsunuz. bir daha böyle bir şey yaşayamayız. Şimdiden uyaralım yani. Kimi uyarıyorsak. Sağlık Bakanımız daha önce gerçi bununla ilgili önemli şeyler söylemişti. Yakalanmamak, değil mi? En önemli kozumuz. En önemli, elimizde çok önemli bir kozumuz var. Nedir? Yakalanmamak. Bunu uygulayalım. Bunu uygulayalım. Şimdi değerli dinleyiciler, Etkin Pişmanlık başvurusunda bulunan isim Muhittin Böcek ve oğlunun ifadeleri Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in Etkin Pişmanlık kapsamında ifade verdiği belirtildi. İfade işlemlerinin yaklaşık 8,5 saat sürdüğü aktarıldı değerli dinleyiciler. Gökhan Böcek ifadesinde Özgür Özel adına Veli Ağbaba tarafından kendisinin arandığını söylüyor. Veli Ağbaba aramış. Özgür Özel adına arıyorum demiş. Babası Muhittin Böcek'in yeniden aday gösterilmesi için 1 milyon euro talep edildiğini öne sürdüğünü belirtiyor. Gökhan Böcek'in durumu babasına anlattığı ve Muhittin Böcek'in de gereğini yap dediğini söylüyor. Yine haberde Gökhan Böcek Antalya'da bir ziyaret sırasında poşet içinde 200 bin dolar teslim edildiğini iddia ediyor, ettiğini yazıyor. Ayrıca Konyaaltı seçim sürecinde partiye 15 milyon TL destek verdiğini öne sürüyor. Muhittin Böcek'in ifadesinde de oğlumun 1 milyon euro istendiğine yönelik beyanı doğrudur dediği aktarılıyor. Fakat Muhittin Böcek'in 200 bin dolar iddiasının detayını bilmediğini, seçim sürecindeki taleplerin karşılanması yönünde oğluna genel bir talimat verdiğini söylediği ifadesi özür dilerim var değerli dinleyiciler. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi demişken Cumhuriyet Halk Partisi'nden gidelim. Bugün grup toplantısı bugün mü bakayım herhalde AK Parti'ye katılacak biliyorsunuz Burcu Köksal. Hatta açıklamalarda bulundu. Yarın AK Parti'ye katılıyorum. Çok huzurluyum, içim rahat dedi. Bu açıklamalar önemli. Biraz burada uzun süre kalacağız. Yüksek müsaadenizle yapılan açıklamaları, söylenen iddiaları çünkü aktarmak istiyorum. Şimdi Burcu Köksal diyor ki, dedi ki şöyle. Özel'in, efendim? Tamam kardeşim. Özel'in, Burcu Köksal diyor. Özgür Özel'in bana yazdığı kocandan boşan mesajı yazdığı mesajların en hafifiydi. Benim kocam hayvancılık yaparak geçimini sağlayan bir insan. Hırsızlık, yolsuzluk yapmadı. Otel odalarında kadınlarla basılmadı. Benim kocam beni hiç aldatmadı. Hakkında hiçbir soruşturma yok. Ben kocamı niye boşayacakmışım? Cemal Enginyurt'un tehdit iddiasını ben de gördüm dedi. Kim tehdit etmiş beni? Önce bunu söylesinler. Ben tehdit edildim evet ama beni Özgür Özel tehdit etti dedi. Değerli dinleyiciler Burcu Köksal. 5-6 ay önce AK Parti'ye geçme tartışmaları başlayınca bana Özgür Özel 5-6 ay sonra iktidara geleceğim ve seni affetmeyeceğim yazdı. Seni affetmem için bana yalvaracaksın dedi. Bunu Özgür Özel Burcu Köksal'a söylemiş. Ben iktidara geleceğim. İktidara geldiğimde de seni affetmem için bana yalvaracaksın demiş Özgür Özel. Burcu Köksal'a söylemiş. Cevap hakkı vardır tabii ki de, cevabını da biri zaten veriyorlar da. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapma imkanının kalmadığını söyledi Burcu Köksal. 31 Mart seçimlerinde bir kez mazot desteği geldi sadece. Ekrem İmamoğlu'yla ters düşünce bir daha mazot kartı yollamadılar ve sistematik olarak trollerin saldırısına uğradım. Bu Cumhuriyet Halk Partisi bizim Cumhuriyet Halk Partimiz değil. Ben artık hırsızlığı, yolsuzluğu savunamam dedi. Eskiden olsa suç işleyen partizan atılırdı. Şimdi her şey meşrulaştırılıyor ifadesini kullanıyor. Bakın bunu söyleyen bugün belki bir başka partinin, iktidar partisinin mensubu olacak ama bu partinin, yani ana muhalefet partisinin içindeki biri, orada siyaset yapan biri ve bir belediye başkanı. Devam ediyor Burcu Köksal. Ben yalnız değilim. Afyonkarahisar'ın bir evladıyım. Beni belediye başkanı adayı yapmalarının sebebi benden kurtulmak. istemeleriydi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekiliydim o dönem. Beni başkan vekili koltuğundan ayırmak istiyorlardı. Nasılsa kazanamaz diyerek yolladılar beni. Bu yolla gönderdiler diyor. Bu yola başvurdular diyor ve ne oldu? Belediye başkanı oldu. Yarın Afyon Karahisar'a bağlı Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu da Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edecek, AK Parti'ye katılacak. Bu yarın dediği bugünü işaret ediyor Burcu Köksal. Ve benimle beraber hareket eden bir arkadaş 7 belediye meclis üyesi de istifa ediyor. Belediyede meclis çoğunluğu da AK Parti'ye geçecek son tabloda. Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezinden beni protesto etmek için otobüs getirmişler. Günlerce mesaj attılar. Belediye binasının önüne saydırdım. Sadece 173 kişi geldi. Seçim zamanı gelmeyen otobüs net tesadüftür ki şimdi geliyor dedi Burcu Köksal. Ben hizmetlerime devam edeceğim. Devletim ve milletim için işimi yapacağım. Benim için asıl olan kente hizmettir. Cumhurbaşkanımızla 45 dakika görüşme yaptım. Cumhurbaşkanımızla birlikte siyaset yapacağımızı söyledim. Cumhurbaşkanımız birlikte siyaset yapacağımızı söyledi. Ben de kendisine hep sizin karşınızda oldum. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken ama o artık Cumhuriyet o CHP kalmadı. Bu CHP bizim CHP'miz değil demiş. Bunu Burcu Köksal, değerli dinleyiciler, kime söylüyor? Sayın Cumhurbaşkanı'na söylüyor. Şimdi Cumhurbaşkanı grup toplantısı olacak. Rozeti takacak. Burcu Köksal Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçecek. Kendisinin belirttiğine göre de başka istifa eden isimler de olacak. O başka istifa eden isimlerle birlikte meclis çoğunluğu da, yani belediyedeki meclis çoğunluğu da AK Parti'ye geçmiş olacak. Bir süredir AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu Afyon Karahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal. Değerli dinleyiciler, ben de bu arada kendisiyle tanışmıştım, onu da söyleyeyim. Bir organizasyon için Afyon'a davet edilmiştim. Bir işte seslendirmesini yaptığım bir belgesel için davet edilmiştik. Oraya davet edilen isimlerden bir tanesi de oydu. Orada tanışmıştık, ayaküstü bir sohbetimiz olmuştu. Şimdi bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir hamle geldi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği bilgisi geldi. CHP sözcüsü Zeynel Emre, Burcu Köksal MYK tarafından kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi. Genel başkanımızın telefonuna dahi yanıt vermiyor. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettik. Şimdi güle güle, nereye giderse gitsin ifadelerini kullandı Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü, sevgili dinleyiciler. Bakalım ne olacak, hep birlikte göreceğiz. Yani bu iddialar, bu söylemler, her iki tarafın birbirine kullanmış olduğu bu cümleler, siz hangi taraftasınız, nasıl bakarsınız, bunu tabii siz bileceksiniz. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürley'in açıklamaları vardı. 8.7 milyarlık yasa dışı bahis ağı çökertildi dedi. Dün de bugün de açıklamaları vardı Sayın Bakan'ın. Eskişehir merkezli 35 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama ağına darbe vurulduğunu açıkladı. Ve operasyonda 8.7 milyar TL'lik bir suç gelirinin tespit edildiğini söyledi. Soruşturma kapsamında milletimizin huzuruna ve ekonomimize kast eden hiçbir yapıya asla geçit vermeyeceğiz açıklamasında bulundu. Bugün yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yasa dışı bahis ve kumar oynatan ve bu yolla suç geliri elde eden şebekelere karşı yapay zeka destekli programlar kullanılarak İstanbul merkezli 35 ilimizde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyon kapsamında 108 şüpheli gözaltına alınmış, suça aracılık eden 5151 internet sitesine erişim engeli getirilerek sanal dünyadaki kirli bir ağ daha bertaraf edilmiştir. Devletimizin kurumları, vatandaşlarımızın huzuru, ailelerimizin birliği ve gençlerimizin dirliği için omuz omuza çalışmaktadır açıklaması. İki farklı açıklama Sayın Bakan, Adalet Bakanı'ndan gelen açıklama sevgili dinleyiciler, onu da hatta şey dedi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve koordinasyon suç odaklarına karşı verdiğimiz mücadelenin en büyük teminatıdır ifadelerini kullandığını görüyoruz. Yusuf Güney tahliye oldu. Yusuf Güney kimdi biliyor musunuz? Astral yolculuk yapan beyefendi. kendisi. Bak müzisyenliğiyle pek hatırlamıyoruz kendisini. Astral yolculuk. Doğru diyorum değil mi? Böyle bir yerden bir yere ruhen gitmek, orada bulunmak, gezmek, dolaşmak, oradan bilgiler getirmek falan. Ne o? Heh, tamam, son dakika gönderdim bana. Peki bakarım o son dakikaya. Şimdi neydi bu? Ayahuasca çayına özendirici ifadeler kullandığı için tutuklanmıştı. Bu gerekçeyle tutuklanmıştı Yusuf Güney. Ev hapsi kararı verildi. Adli kontrol hükümleri uygulandı. Tahliyesine karar verildi. 9 Nisan'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı Yusuf Güney. Hanımlar beyler, bunu da sizlere aktarmış olalım. Sarıyer'de İETT otobüsü alev aldı. Sarıyer Bahçeköy orman yolunda İETT otobüsünde yangın çıkıyor. Yolcular tahliye edilmiş. İhbar üzerine de olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmiş. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Bu arada görüntüleri görüyorum. Otobüs tamamen yanmış. Kıymetli dinleyiciler, gördüğüm kadarıyla Allah'tan hani bir yaralanma ya da bir can kaybı falan yok. Onu da söyleyelim. Devam edelim kıymetli dinleyiciler. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, ona bir bakalım. Danıştay'ın 158. kuruluş yıl dönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü töreninde konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir dedi. Kurucu anayasalarımız dışında son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür açıklamasını kullandı. Ve bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur açıklamasını kullandı. Simge bana yine dedi ki ses var Okan Bey dedi, ses. Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesi mi? Ver hadi dinleyelim Sayın Cumhurbaşkanı'nın sesini.
1: Kanuni esasiyi takip eden dört anayasaya rağmen Türk milletinin iyi bir anayasa özlemi halen dinmemiştir. Kurucu anayasalarımız dışında son iki anayasanın maalesef darbelerin, hukuk dışı müdahalelerin ürünü olmasının bunda payı büyüktür. Bu demokratik ayıbı gidermek Türk siyasetinin boynunun borcudur.
0: Cumhurbaşkanı, değerli dinleyiciler, son 23 yılda kamu yönetimi ve yargıda reformlar yapıldığını söyledi. Dilekçe hakkı, bilgi edinme hakkı, kamu denetçiliği gibi mekanizmaların güçlendirildiğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Kişisel verilerin korunması kanunu gibi düzenlemelerle vatandaşlara ek güvenceler sağlandığını söyledi. Ya ben geçenlerde bir tane markete girdim. Anlattım değil mi Simge? Evet ya. Yoğurt aldım diye benden TC kimlik numaramı istediler, iade edeceğim diye. 4 tane yoğurt ya. TC kimlik numaram, adresim, isim, soy isim, telefon numaram. Ben de verdim ha. Ben ona şaşırdım yani. Ben daha sonra kendime kızdım, niye verdim o kadar bilgiyi diye. Topu tüfeği almayaydım, tamam hadi lanet olsun kalsın diyeydim de yoğurtlar. Bak şimdi hatırladım, yine sinirlendim, görüyor musun? Ben niye verdim ya? Telefon numaramı verdim. TC kimlik numaramı verdim. Adresi verdim mi acaba ya? Ya oldu olacak, ben onları çağıraydım eve. Bayağı bir. Hani ne bileyim, E-Devlet'e falan girip nüfus dökümü falan her bir şeyimi verseydim keşke. Böyle bir şey istemeye hakları da yok bu arada yani. O kadar bir şeye gerek yok. Yani ben hani bunu istediğiniz gibi, bakın bir şey iade edeceğiniz zaman prosedür nedir? Nakit verdiyseniz nakitinizi size iade ederler. En fazla bir değişim, bir imza atmanızı istiyorlar falan. Bitti gitti. İmza da gerekli mi bilmiyorum yani. O da ayrı bir konu. Allah Allah. Neyse, şimdi kişisel veri deyince aklıma ilk o geldi. Direkt yaşadığım için. Direkt ben birebir yaşadığım için yani. Sevgili dinleyiciler, aklınızda olsun. Yoğurtla bir ilgisi var yok, orası ayrı bir konu, ama marketten bir şey aldığınız zaman, iade edeceğiniz zaman böyle bir sürü sizden kişisel, çünkü kişisel verileri en korunan ülkelerden bir tanesindeyiz Türkiye'de. Kişisel verilerimizin, verilerin bu kadar güzel korunduğu bir ülke ben daha görmedim. Hiç. Yani öyle kişisel verilerimiz ortalara saçılmaz. Ondan sonra saçma sapan insanların, saçma sapan grupların eline geçmez. Değil mi? Bilgilerimiz hiçbir yerde olmaz. Başka, idare mahkemesi ve vergi mahkemesi sayılarının artırıldığını söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. İstinaf sisteminin getirilmesiyle Danıştay'ın iş yükünün azaldığını söyledi. Daha hızlı, etkin ve adil bir yargı sistemi hedeflediklerini söyledi. Danıştay'ın geçmişte çeşitli provokasyonların hedefi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sevgili dinleyiciler. SGK, işsizlik maaşı, iş görmezlik ve emekli maaşınızı kaybedebilirsiniz uyarısı geldi. Bu arada SGK'dan bana bugün bir mesaj gönderdiler. Sosyal güvenlik yalnızca bir hak değil, toplumsal dayanışmanın en güçlü temelidir. Sosyal güvenlik haftasını kutluyor. Ortak geleceğimizde güvenli yarınları büyütmek için çalışıyoruz diyor. Sigortayla iş güvende, işçi güvende, gelecek güvende, sosyal güvenlik haftası kutlu olsun diye kutladı Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilileri. Bu kameraya sallıyorum şimdi. Sosyal Güvenlik Kurumu yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, haftamızı kutladığınız için. İyi ki varsınız. Çok önemli. İlerleyen dönemlerde değil mi, insanlar emekli oluyorlar. Harca harca bitmez paralar veriyorsunuz. Bugün 20 bin lira az para mı ya? Allah Allah. Ne birikimler yapılır o paradan. Hele bir de şimdi bayram ikramiyesi gelecek. 4 bin lira. Değişmedi 4 bin lira bu arada. 4 bin lira gelecek. Temmuz ayı geliyor. Mayıs, geç Mayıs'ı. Haziran, Temmuz. Temmuz'da bir de zam gelecek. Hey be. 21 mi olur? 22 mi olur? Artık büyüklerimiz neyi layık görürlerse, neyi reva görürlerse kıymetli büyüklerimiz, emekli maaşı konusunda biz hepsine razıyız. Vermeseniz bile, zam vermeseniz bile razıyız ya. 20'de kalsın dediğinizde biz hayır mı dedik? Efendim? Evet, Simge yumruğunu sıktı. Kuru ekmek yeriz ama yine de geçiniriz dedin değil mi? Geçiniriz dedin. Geçiniriz canım. Aman, en fazla ölürüz Simge. Ne olur yani. Peki değerli dinleyiciler, devam edelim. Sosyal Güvenlik Kurumu dedik. Emekli, dul ve yetim aylığı kesilmesin diye sigortasız çalışanları ve sigortasız işçi çalıştıran işverenlere uyarı geldi. SGK tarafından yapılan uyarı da sigortasız çalışmanın veya işçi çalıştırmanın mali ve yasal riskleri olduğuna dikkat çekiliyor. Çalışan tarafı büyük bir hak kaybı yaşadığı da belirtiliyor. Şöyle bir baktığımız zaman SGK dediğimiz gibi sigortasız çalışanlar ve sigortasız işçi çalışan işverenleri uyarıyor. Emekli aylığı alanlar, dul yetim maaşı alanlar, sosyal yardım alan kişiler maaşları kesilmesin diye kayıt dışı çalışmaya yönelebiliyorlar. SGK'ya göre özür dilerim, bu durum büyük bir risk taşıyor. Neden? Sigortası çalışan kişiler işsizlik maaşı alamayabiliyorlar. İş görmezlik ve malullük haklarını kaybedebiliyorlar. Ve emeklilik hak kaybı yaşayabiliyorlar. Ölüm halinde de ailesine maaş bağlanamayabiliyor. Genel sağlık sigortası primleri cepten ödemek zorunda kalabiliyor. İşverenler için yüksek para cezaları ve yasal yaptırımlar da söz konusu. SGK çalışanların E-Devlet, Alo 170, SGK müdürlükleri ve CİMER üzerinden şikayet ve ihbar yapabileceklerini de ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Maaşların bankara üzerinden ödenmesinin zorunlu olduğu hatırlatılıyor. Elden maaş ve eksik prim bildirimi riskli uygulamalar arasında gösteriliyor sevgili dinleyiciler. Çorum'da bir pazara gidiyoruz. Çorum'da bir pazar, seçene 150, seçmeyene 100 TL diyor. Bu pazarda seçmeme meselesi hala devam ediyor değil mi? Seçtirmiyorlar ya. Seçtirmiyorlar. Niye? Şimdi onların da kendine göre haklı tarafları bilmiyorum, vardır belki, yok mu Simge? Ne bileyim, bazı insanlar çünkü hani sıkabiliyor, ezebiliyor, zarar verebiliyor falan, ne bileyim ürünlere. Efendim? Öyle yapanı, ama nasıl takip edecek öyle yapanı, nasıl uyaracak, nasıl takip edecek, bir de öyle bir şey var. Hepsi herkesin başında durması lazım. Duruyorlar. Dokunduğunu görünce, sen gidiyor musun pazara bu arada? Var mı sende pazar kültürü? Pazara gider misin? Alışveriş yapar mısın? Severdin. Makedonya'da da mı böyle? Orada da mı seçtirmiyorlar? Hmm. Ama şimdi sevgili dinleyiciler, sizde var mı bilmiyorum. Yani pazara gittiğimiz zaman bazı yerler seçtiriyor tabii. Biraz ürünle de alakalı bu. Çorum'da bir pazarcı, pazar esnafı, seçersen kilosu 150 lira, seçmeden alırsan kilosu 100 lira diyor. Denetim yapılıyor, kayıt alınıyor ve tezgah kapatılıyor kıymetli dinleyiciler. Devam edelim, saatler 12.40'ı gösteriyor. Bir içerik üreticisi hayvancılığı matematiksel olarak incelemiş. Şöyle bir rakam çıkarmış ortaya. 60 tane inek var. 7 milyon 200 bin TL yapıyor. 15 aylık yem gideri bu inekler için 2 milyon 700 bin TL. Artık şimdi diyebilir, ne yiyor bunlar ya falan diye. 60 tane inek, 15 aylık yem gideri 2 milyon 700 bin TL. Yavrular için yem gideri 964 bin TL. Çoban ve veteriner ücretleri 1 milyon 200 bin TL kıymetli dinleyiciler. Gelir tablosuna baktığınızda bu hayvanlar satıldığında elde edilen gelir 4 milyon 800 bin. Süt geliri de 3 milyon 240 bin TL. Şimdi hayvancılık yapmak isteyen var mı yok mu, otursun düşünsün. Hadi minik bir ara ver, sonra devam edelim Simge.

Hayırlı yayınlar, çok doğru, marketler iadelerde tüm bilgileri istiyor. Ben tartıştım, vermedim. Ne hakla istiyor demiş. Gül Hanım göndermiş. Vay Gül Hanım, harikasınız ya. Ben sizin kadar olamadım, görüyor musunuz? Tıpış tıpış verdim bilgilerimi. Gerçekten. Simgenin numarasını iste, onu bile verirdim yani. O esnada. Basiretim bağlandı demek ki. Gerçekten. Sayın Aslan, falanca tarihte Serhat Ayan, falanca tarihte Ali Çağatay. Peki Güçlü Özgan'ın kafası kel mi demiş. Olmuyor ama demiş dinleyicimiz. Özdemir Bey göndermiş. Tabii ki Güçlü Özgan'ı da yayına alıyoruz, hiç merak etmeyin. Bu hafta Serhat Ayan'la çok uzun zamandır bir yayın gerçekleştirmediğimiz için özledik kendisini. Bugün de radyoda gördüm, dedim ki böyle böyle yayına davet edeyim hemen. Tamam dedi. Ama görüntülü bağlanacak, stüdyoda olmayacak. Ali Çağatay'la da zaten bayağı bir öncesinde konuşmuştuk. Onunla da bu hafta Cuma günü yayınımızı gerçekleştireceğiz. Değerli dinleyiciler, bunu da buradan belirtmiş olalım. Efendim, Atat gönder. Gönder gönder. Selamlarımı da gönder. En kısa zamanda sevgili Güçlü Özgan'ı, bilemedim şimdi, emin olamadım ona Simge. Sen düzgünce gönder Güçlü Özgan'a. Benim selamımı da lütfen ilet. Peki hanımlar beyler, devam edelim. Şimdi Forum Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nün hazırladığı Türkiye'de Emekli Yoksulluğu Araştırma Raporu var. Emekliliğin artık yalnızca geçim mücadelesine dönüştüğünü verilerle ortaya koymuş bu rapor. Rapora göre emekliliğinde çalışmadan ihtiyaçlarını karşılayamayanların oranı %89, kredi kartı borcu olan emeklilerin oranı %98.6 olarak gerçekleşmiş. Emeklilerin %56.2'si sağlık hizmetlerine erişemiyor, bunu belirtiyor. %47.3'ü de yaşamından memnun olmadığını söylüyor. Ya bu emeklilerle var ya, böyle görüp konuşmak isterim. Niye şikayet ediyorsunuz ki? Hayır, niye şikayet ediyorsunuz ya? Ne kadar güzel bir ülkemiz var. Doğası, havası, tabiatı, güneşi, şuyu, buyu. Daha önce de söyledim, bizi düşünüyorlar. Para olsa, alma imkanı olsa fazla alacaksın, çürüteceksin. Yiyeceksin, kilo alacaksın. Bunlar iyi şeyler mi? İyi şeyler mi? Değil. Sağlığımızı düşündükleri için, lütfen. Neyse, dönelim biz araştırmaya. Rapora göre emeklilik artık dinlenme dönemi değil, geçim mücadelesine dönüşmüş durumda. Bakın, katılır mısınız, katılmaz mısınız bilmiyorum ama bu ülkede şayet çalışmazsanız, eğer bir işiniz yoksa, işiniz hakikaten zor. Gerçekten zor. Bir yerden bir geliriniz varsa da, yani kastettiğim emekli maaşıdır mesela. Emekli maaşınız olsa bile çalışmanız gerekiyor. Yani yaşayabilmek için, ayakta kalabilmek için eviniz olduğunu düşünelim. Kendi eviniz olduğunu düşünelim. Ya yemeniz lazım, içmeniz lazım. Faturalar var. Ya öyle mi? Sağlık durumu var. Kolay mı yani bu rakamlarla yaşamak? Araştırmaya katılan emeklilerin %78'i devletin yeterli güvence sağlamadığını düşünüyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenlerin oranının AK Parti döneminde ciddi biçimde arttığı ifade ediliyor. 2002'de %36.6 iken 2024 sonunda %65.7'ye çıkmış. Yaklaşık 8 milyon emeklinin gelir yetmediği için çalışmaya devam ettiği belirtiliyor. Çalışan emeklilerin temel gerekçesi geçim zorluğu olarak en başta. %89.4'ü geçinemediği için çalıştığını, %89'u çalışmadan temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söylüyor. Emekli maaşı artsa da çalışmayı bırakacağını söyleyenlerin oranı, bırakacaklarını söyleyenlerin oranı %76. Yani bu aslında şu demek. Emekli maaşı artsa ama böyle 20'den 21'e 22'ye değil. Yani gerçekten emekli maaşı, Allah aşkına, şu anda emekli maaşı 40 bin lira olsa yeter mi? Yeter mi? Ne diyorsunuz? Emekli maaşını şu anda 40 bin lira olsa, neyse ben bunu çok fazla dinlendirmeyeyim. Belli mi olur? Olursa da güzel olur yani. İşin büyüsünü bozmayalım. Başka ne var? Katılımcıların
%30.5'i kiracı durumda. Hanelerin çoğunda tek çalışan kişinin emekli olduğu ifade ediliyor. Emeklilerin %66.3'ünün borçlu olduğu, borçluların %98.6'sının kredi kartı borcu bulunduğu belirtiliyor. Her 4 emekliden birinin eş, dost veya kayıt dışı borçla yaşamını sürdürmeye çalıştığı belirtiliyor. Sağlık hizmetlerine erişimde de yine sorunlar yaşıyormuş emekliler. Bu sorunları yaşayanların oranı %56.2. Yaşamından memnun olmadığını söyleyenlerin oranı %47.3. %47.3 yaşamından memnun değil. Özür dilerim. Ney? Ha tamam tamam çok güzel. Saatimiz, vaktimiz geldi. Şöyle hemen kulaklığımızı takalım sevgili dinleyiciler. Duyduğunuz üzere ver bakalım azıcık sesini. Çok güzel bir şarkıdır bu. Geçmişten hatırladığımız Günahlar isimli çok güzel bir şarkı. Ah, ne güzel değil mi? Çok güzel olmamış mı? Gerçekten vallahi çok güzel olmuş. Tebrik ediyorum. Bir de sesin de güzelliği var tabii. Sesi de şimdi bir duyacağız, sonra bir de bir sürpriz yapalım. Ver bakalım Simge.

0: Evet, sesin sahibine bir merhaba diyelim. Sevgili Cesur, hoş geldin yayınımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Okan Bey, nasılsınız?
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ ol. Sesini duydum, daha iyi oldum ama sesini hem böyle duydum iyi oldum, hem de şarkıyla beraber duydum iyi oldum. Çok güzel olmuş ya. Eline, emeğine, sesine, yüreğine sağlık. Sevgili Cesur, hikayesini

0: Günahlar bir anda böyle benim de geçmişte aklımda kalan şarkılardan bir tanesiydi. Çok güzel bir romantik şarkıydı. Konuşurken işte sevgili prodüktörümüz 8 Müzik Sertaç Ekiz'le beraber hocam bu şarkı olur. Hatta senin sesine de gider. Ses tonun da birazcık hani sevgili Hakan Peker'i de andırıyor diye düşündük ve bir anda işte eserin sahiplerine ulaştık. Onlar da sağ olsunlar bizi kırmadılar. Bu arada buradan Ayşegül Enler'e ve Erkan Okur'a sözü ve müziğe sahip olan eser sahiplerine de selamlarımızı iletmiş olalım. Bir anda karar verdik ve kendiliğinden gelişti.
1: Valla çok da güzel olmuş. Bir de bence şarkı seçimi de çok güzel. Yani hepimizin, bir de bu şarkının şöyle bir özelliği de var. Yani o dönemlere damgasını vuran şarkılardan bir tanesi ama günümüzde de bilinen şarkılardan bir tanesi. Hala dinlendiğinde o zamanki duyguları, hisleri yeni jenerasyon, yeni işte gençlere de yaşatan, o hisleri yaşatan şarkılardan bir tanesi. Senin bunu yeniden yorumlaman bence çok güzel. Yerli yerinde bir karar olmuş. Bir taraftan şunu da merak ediyorum. Tebrik ederim. Şunu da merak ediyorum. Bu bir başlangıç dedin. Bundan sonrası için sevgili Cesur neler bekliyor bizi? Neler duyacağız? Projeler, planlar nelerdir? Ne söyleyeceksin?
0: Tabii ki bundan sonrası için çok daha böyle yavaş yavaş volümü artıraraktan yaz dönemi de geldi. Hareketli şarkılarımıza da geçerek sonra tekrardan Eylül döneminde daha böyle romantik şarkılarla beraber daha çok kendi şarkılarımın ön planda olduğu bir planlamamız var. Ben aynı zamanda söz ve müzik yazarlığı yapıyorum. 100'e yakın kendime ait şarkılarım var.
1: Maşallah.
0: Onların altyapılı çalışmalarına başladık. Şu anda stüdyo kayıtlarımız başladı. O konuda da inanıyorum ki çok çok güzel şarkılar gelecek.
1: Kaç şarkı seçildi oradan sevgili Cesur ve bu yaz döneminde hareketli şarkı gelecek anladığım kadarıyla.
0: Evet.
1: Nasıl olacak? Kaç tane şarkı düşünüyorsun hareketli bu arada?
0: Şimdi yaklaşık bir ay sonra çıkacak bir şarkımız olacak. Haziran ortalarına doğru.
1: Evet.
0: O birazcık ritmik bir şarkı ama Temmuz sonuna doğru daha hareketli bir şarkımız olacak. Böyle 1,5 ayda 2 ayda bir yeni şarkılarımız sevgili dinleyicilerimizle buluşacak. Onların beğenisine sunacağız. Daha sonra da Eylül-Ekim döneminde de artık yavaş yavaş biraz daha romantik Türk halkının daha çok benimsediği, sevdiği şarkı tarzına
1: Bir
0: döndüğünü
1: şey
0: düşünüyorum
1: söyleyeceğim.
0: açıkçası.
1: Bir şey söyleyeceğim. Sen de romantik bir insan mısın sevgili Cesur ya? Duygusal bir insan mısın? Böyle ne diyorsun?
0: Yani mümkün olduğunca öyleyim. Çünkü şarkıların birçoğu böyle zamanlarda, böyle romantik zamanlarda, duygu yoğunluğunun fazla olduğu zamanlarda yazılıyor biliyorsunuz.
1: Senin öyle mi genelde, ne bileyim, gece böyle var mıdır böyle istediğin, aradığın bir şey, ortam, hani o ilham gelmesi için böyle olması lazım Okan falan dediğin bir durum var mı abi? Yoksa hani yolda arabada giderken falan, araba kullanırken, ne bileyim, ansızın birdenbire de gelebiliyor mu o ilham? Duygusal şarkılar için söylüyorum yalnız bunu.
0: Duygusal şarkıları yazmak için biraz bir şeylerin yaşanması gerekiyor diye düşünüyorum. Bende de böyle
1: Vay.
0: oluyor. Zaten sevgili Sezen Aksu'nun da bir sözü var. Acıdan geçmeyen şarkılar biraz eksiktir.
1: Ya.
0: Yani gerçekten biraz duygu yoğunluğunun aşk acısının yaşanması gerekiyor diye düşünüyorum şarkıları yazabilmek için. Ben de böyleyim.
1: Ha, sen de aşk acısı yaşadın bayağı bayağı. Bak, bak, bak zorla kendin kaşınıyorsun ama söyleyeyim sana, yani hani ben ne kadar o taraftan yürümesem de sen illa o alana giriyorsun abi. O zaman aşk acısı mı yaşadın? Ne yaptın? Gözünü seveyim.
0: Tabii ki canım. Yani duyguları dibine kadar yaşayan bir insanım ben de. Açıkçası söylemek gerekirse. Fazla yaşıyorum. Bazen uçlarda yaşıyorum ama bunlar da tabii ki eserlerin çıkmasına vesile oluyor. Acılardan besleniyoruz galiba birazcık da.
1: Olsun
0: Ama hep
1: sen.
0: öyle değil midir? Yani
1: Gerçekten öyle.
0: Orhan Veli'yi düşünün şiir yazarken işte o dönemki toplumun sosyoekonomik yapısından etkilenmiştir. Ne bileyim işte Bob Marley'i düşünün Jamaika'daki işte halkın üzerindeki baskıdan dolayı şarkılar yazmıştır. Mutlaka bir duygu yoğunluğu olması gerekiyor.
1: Çok güzel ya gerçekten. Bu arada yeni şarkılar dışında, yani senin sözlü müziğini senin yaptığın şarkılar dışında yine Günahlar tarzı, yani 90'lar için söylemiyorum. Yine daha önce yapılmış bir şarkı da

0: olacak mı? Ne diyorsun? Bu sene için söylüyorum ama bunu. Var mı bir planlama?
1: Şöyle, bu sene böyle bir planımız yok ama tamam, uzun vadede tabii hani düşünebilecek şarkılar var. Çünkü günahları hazırlarken çok fazla kaynak bulduk. Hangisini yapsak diye tereddüte düştüğümüz şarkılar da oldu. Belki onları daha sonraki süreçte şey yaparız, seslendiririz diye düşünüyorum.
0: İnşallah. Cesur, öncelikle bu şarkı için çok teşekkür ediyorum ve yolu açık olsun ama senin de yolun açık olsun. Çok güzel işlere imza atacağına ben de inanıyorum. Hakikaten çok özel ve güzel bir ses. Çok da yerli yerinde bir şarkı seçimi olmuş ama senin şu aşk acısından yoğrulmuş geçmiş şarkılarında sabırsızlıkla bekliyoruz. Sözlere özellikle dikkat edeceğiz. Söyleyeyim bakayım neler yaşamışsın, ne olmuş, ne bitmiş.
1: Evet, çok güzel.
0: Çok yani teşekkür.
1: Yani gerçekten ben şarkıları oluştururken sözlere ekstra itina gösteriyorum. Yani böyle saatlerce üzerinde düşünüp, belki günlerce düşünüp yazdığımız şarkılar bunlar da. Zaten şarkının hani melodisinin yanında asıl vurucu olan noktası da bence sözler. Sözlerin insanlara dokunması gerekiyor kesinlikle.
0: Çok doğru. Çok çok teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Katıldığın için de, sesini duyurduğun için de bu şarkıyı dinlerken sana ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol.
1: Ben de çok teşekkür ederim Okan Bey. Buradan da sevgili radyo danışmanımız Mine Ayman'a selamlar olsun. Programı hani katılımında vesile olduğu için.
0: Evet.
1: Sevgili dinleyicilerimize de çok selamlar söylüyorum. Barış'ın, huzurun olduğu, ekonomik sıkıntıların yaşanmadığı,
0: evet,
1: adaletin olduğu, mutlu, huzurlu, güzel bir günlerimiz olsun, güzel yıllarımız olsun.
0: Çok teşekkürler.
1: Şarkıları keyifle, mutlulukla söyleyelim.
0: Çok teşekkürler. Sağ olasın. Görüşmek üzere, hoşça kal. Bay bay.
1: Hoşça kalın. Sağ olun.
0: Cesur, Günahlar isimli şarkı, Hakan Peker'den duyduğumuz şarkıyı yeniden yorumladı sevgili dinleyiciler. Minik de konuğumuz oldu. Sağ olsun, var olsun. Simge, saat başına gideceğiz değil mi? Birazdan saat başına gideceğiz değerli dinleyiciler. Sonrasında yeni saatte yeniden sizlerle birlikte olacağız. Yeni saatte ilk 10 dakika böyle bir gündem toparlamasını yapacağız. Bir iki haberimiz var aktaracağımız. Aslında birkaç tane haberimiz vardı ama hangisini nasıl yetiştireceğiz bilemiyorum. Şu plajlarla ilgili bir haber var, ona bakacağız. Sonrasında da tüketici masası bölümümüz var bugün itibarıyla değerli dinleyiciler. Radyonuz Radyo Sputnik'te kalmaya devam edin. Saat başından sonra tekrar burada sizlerle birlikteyiz.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Selamlar, iyi yayınlar Okan Bey. Nacizane size bir şey sormak istedim. Neden bir kişi belediye başkanı olacağım diye bir parti başkanına 1 milyon lira verir ki? Şahsen ben vermem. Versem de kendimi keriz gibi hissederdim demiş. Estağfurullah. Sevgili Murat Bey, sevgiler selamlar gönderiyorum size de. Merhabalar. 10.350 gün prim ödedim. Gazeteci emeklisiyim. Foto muhabiri ve profesyonel fotoğrafçıyım. 67 yaşındayım. Kirada oturuyorum. Ay sonunu getirmek için bir kabus. Kira ve faturalardan sonra elde var sıfır. Çalışmıyorum. Gerisini siz düşünün demiş. Seni Mete Gürmen göndermiş. Buyurunuz. İşte bu paraları reva gören insanlara sadece bu mesaj yeter. Nasıl kullanırsanız kullanırlarsa kullansınlar bu mesajı. Şimdi yaz geliyor, denize gireceğiz. Hanımefendilerin bir telaşı başladı. Fazla kiloları vereyim telaşı, güzel görüneyim telaşı başladı tabii. Yaz girerken böyle öncesinde başlayan, bu aylarda başlayan bir diyet koşuşturması vardır biliyorsunuz. Efendim, fakat yıllardır çözemediğim, yıllardır canımı sıkan konulardan bir tanesi, abi biz sahillerimizi niye bu kadar rahat rahat kullanamıyoruz? Gidiyorum ben, hala üşeniyorum. Geçmiş yıllarda böyleydi, bilenler bilir. Belli bir yaşın üzerinde insanlar hatırlarlar. Giderdik sahillere, of, havlumuzu sererdik, ondan sonra denizimize girer. Orada yiyeceğimizi içeceğimizi kendi yanımızda götürür, deniz keyfini yapar dönerdik. Bugünler geride kaldı. Şimdi beachler, ondan sonra şezlonglar, şemsiyeler, şunlar bunlar falan, insanlara denize girecek yer kalmadı. Çeşmeye götüreceğim sizi. Yani Çeşme'ye sizi alıp götüreyim. Çeşme güzel yerdir. Gelir misiniz benimle? Hadi gelin benimle. Beraber gidelim Çeşme'ye. Ama Çeşme kalabalık. Ama Çeşme'de ne oluyor? Plaj giriş ücretlerine hanımlar beyler %30'dan fazla zam gelmiş. Giriş ücretleri 2000 lira ile 5000 lira arasında değişiyor. Birçok işletme giriş ücretlerine %30'un üzerinde zam yapmış vaziyette. Kıbrıs'ta bile 1000 lira diye bağırıyor oradan Simge. Muhtemelen duymuşsunuzdur zaten bu sesi hanımlar beyler. Şimdi dur, şu kablo karıştı. Şimdi Çeşme giriş ücretleri yaklaşık 2000 TL'den başlıyor ve bazı lüks beach club'larda 5000 TL'ye kadar çıkıyor. Bazı işletmeler giriş ücretini harcama limiti, loca ücreti, şezlong 3 paketi şeklinde uyguluyor. Özellikle Alaçatı, Dalyan, Ayayorgi koyu bölgesindeki popüler mekanlarda fiyatların daha yüksek olduğu belirtiliyor. Peki ne oluyor? Hafta sonları bu biraz daha artıyormuş bu arada. Artan maliyetler, personel giderleri, yüksek sezon talebi gerekçe gösteriliyor hanımlar beyler. Tatilciler tabii bu fiyatları yüksek görüyorlar. Şimdi Türkiye'de her yaz döneminde tartıştığımız konulardan bir tanesi değerli dinleyiciler. Dolayısıyla çünkü şöyle iki farklı gerçek var. Hukuken sahiller kamunun ve fiiliyatta ise kıyıların önemli bir bölümü özel işletmelerin kontrolüne bırakılmış vaziyette. Türkiye'de kıyılarla ilgili temel ilke Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi kararlarında ve kıyı kanununda şu mantık var. Kıyılar herkesin eşit ve serbest kullanımına açık olmalı. Yani teoride denize erişim engellenemez. Kıyı tamamen kapatılamaz. Vatandaş ücretsiz geçiş hakkına sahip olmalı. Lütfen bu bilgileri bilerek de gidin denize, ona göre. Kimse sizin o denize girme hakkınızı elinizden alamaz. Yerinizi de engelleyemez. Kıyı halkın ama işletme modeline geldiğimiz zaman o özel değerli dinleyiciler. Devlet ve belediyeler diyelim bazı koyları, başta plaj alanlarını, kıyı tesislerini ihale ile veya kiralama yoluyla özel işletmelere ne yapıyor? Veriyor. İşte orada şezlong, güvenlik, temizlik, müzik, restoran, etkinlik vesaire vesaire hizmeti sağlanıyor. Yani hukuki savunmaları baktığınız zaman şu: denizi satmıyoruz, hizmeti satıyoruz. Fakat uygulamada aslında birçok vatandaş geçişte zorluk yaşıyor, fiili engelle karşılaşıyor, yüksek minimum harcama var, zorunlu şezlong baskısıyla karşı karşıya kalıyor değerli dinleyiciler. Bununla ilgili tartışmalar oluyor ya. Yani ben havlumu oraya açacağım, denizime gireceğim. E koyduğu şezlonglarla buna engel olduklarını görüyoruz. Denetim ne alemde denetim? Yetkililer teorik olarak kaçak yapı, kıyı işgali, geçiş engeli, usulsüz ücretlendirme konusunda müdahale edebiliyorlar ama ben hiç böyle bir yetkiliyi bugüne kadar görmedim işin gerçeği. Vardır bir şey demiyorum ama denize gittiğimizde de uzun saatler kalıyoruz. Allah aşkına söyleyin. Yani kıyıdan böyle denize girmek istediğimiz zaman o işletmelerin ciddi anlamda işgal ettiklerini görmüyor muyuz? Tabii ki görüyoruz. Bu durumun düzelmesi lazım söyleyeyim. Çoğu yerde turizm gelirleri, yerel ekonomik baskılar, güçlü işletmelerin işte ilişkileri, yetersiz denetim dediğimizde bu kuralların birçoğu aslına bakarsanız uygulanmıyor. Neden fiyatlara müdahale edilmiyor derseniz özel işletme statüsünde fiyatları serbest piyasa içinde belirliyorlar. Ya gidiyorsunuz bir tane su alacaksınız. Hadi diyorsunuz ki bir de vermiyorlar daha. Bazıları vermiyorlar. Ben bundan 2 yıl evvel Şile'de bir tane o hizmeti veren yerlerden bir tanesiyle tartıştım. Ya bir tane ya bir tane suyu parasıyla ucuz da değil ha. Bundan 2 sene evvel 75 TL falan da o küçük 33'lük su var ya 75 TL. 2 sene evvel diyorum size değerli dinleyiciler. Ya böyle bir şey olabilir mi? Şimdi buna müdahale etmek gerekmiyor Allah'ını seversen. Hem denize giremiyoruz. Hem böyle sert bir üslupla karşılaşıyoruz. Hem de hadi gittik susuz kaldık. Suyumuzu almadık yanımıza götürmedik. Parasını verelim alalım dediğimizde de satmıyorlar biliyor musunuz? Şu şımarıklığa bak. Ya bu imkanlar neden veriliyor bu işletmelere? Bu üslubu sergilemeleri, bu üslubu da yaklaşmalarına neden müsaade ediliyor? Vallahi hiç kusura bakmasın. Ben yetkililere buradan sesleniyorum. Biz bu ülkede yaşayan insanlar olarak gerçekten memnun değiliz. Kaldırın kardeşim hepsini ya. Sahillere gidelim, sahillerde biz istediğimiz gibi havlumuzu serelim. Yanımıza yiyeceğimizi, içeceğimizi, bir şeylerimizi alalım. Orada keyfimizi yapalım, kimseye zarar vermeyelim. Güvenlik sonra da güvenlik önlemlerini, tedbirlerini sizler alırsınız, yetkililer alsın. Bir güzel deniz keyfini yaşayalım ondan sonra dönüp evimize dönelim gidelim yahu. Bu nedir Allah'ını seversen ya? Yok şezlong para, yok şu para, yok bu para. 2000 lira giriş ücreti mi olur, 5000 lira ücret mi olur? Bak bir şey söyleyeyim, sonra konuğumuza gideceğiz tüketici masasına. Bodrum'da bazı işletmelerde lahmacun ne kadar olmuş biliyor musun? 30 euro, 30 euro. Ne bakıyorsun Kemal? Sinir oldum, çok fena sinir oldum. Bakma bana öyle. Hamburger olmuş 42 euro. Tövbe estağfurullah ya. Ne koyuyorsunuz da bunun içine 42 euro ya? 30 euroya lahmacun mu olur ya? Buradan yetkililere hangi kamera? 2 numara mı? Simge. 2 numara. 2 numaradan yetkililere sesleniyorum. 30 euroya lahmacun mu olur ya? Allah Allah. Ne? Çok ünlü sanatçıların konser biletleri bile 30 euro diyor. Buyur bakalım. Lahmacun mu konser bileti mi? Hadi buyur. Helal olsun Simge. Hadi o zaman tüketici masasına gidelim. Konuğumuzu bekletmeyelim.
1: Tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
2: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
1: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
3: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
1: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
4: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım?
1: O halde bu program tam size göre.
5: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
6: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
7: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
1: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
8: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumluluk.
9: Trafik poliçesi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk poliçesi.
1: Okan Aslan'la tüketici masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.

0: Evet hanımlar beyler, tüketici masası bölümünde sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz Tüketici Konfederasyonu Turizm Komisyonu üyesi Semih Altan. Semih Bey hoş geldiniz.
1: Merhabalar sizlere de.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederim efendim, sağ olun. Sizler de iyisiniz.
0: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Sesinizi duyduk, daha iyi olduk. Şimdi bugün sizin ne kısmetse Kurban Bayramı'nın turizme olan etkisini konuşacağız. Vaktimiz de dar, bu vakti güzel değerlendirmek adına biliyorsunuz 9 gün oldu tatil, Kurban Bayramı tatili. Bu Kurban Bayramı'nın tatilinin 9 gün olmasının önce etkileri olacak mı olmayacak mı, oradan başlayalım mı, ne dersiniz Semih Bey?
1: Harikulade etkisi olacak. Turizme tam bir can suyu olacak bu tatil, 9 günlük tatil. Hemen rakamlarla konuşacak olursak aşağı yukarı seyahat hacminin 180 milyar liraya ulaşması bekleniyor bu dönemde.
0: 180 milyar.
1: Turizm bir de sadece turizm değil biliyorsunuz. 9 güne çıkmasıyla birlikte 60'tan fazla sektör hareketlenecek, canlanacak, kıymetli hale gelecek. Gıda sektörü, üretici firmalar, ulaşım ve havayolu şirketleri, tedarikçi firmalar ve istihdam. Havaların da malum biraz yağışı ilerlemesi sebebiyle bu sezon biraz geç açıyoruz biliyorsunuz sezonu. Hı hı. Bu bağlamda hem turizm sezonunun açılmasıyla birlikte hem de 9 günlük tatil neredeyse bir başlangıç olarak final bir başlangıçla başlıyoruz diyebileceğiz. Çok da keyifli olacak, güzel olacak inşallah. Ama tabii ki bu 9 günlük tatili söylerken trafiğe dikkat etmeyi, güvenli yolculuk yapmayı ve güvenli bir şekilde gideceğimiz yerlere ulaşmayı da unutmamak lazım.
0: Evet, sakin sakin gidelim. O her yıl karşılaştığımız, her bayram tatillerinde karşılaştığımız manzaraları, hayatını kaybeden insanlar, kazalar, yaralananlar, bunları duymayalım istiyoruz ama maalesef öyle olmuyor. Ama ben sizin dileklerinize katılıyorum. Şu çok enteresan, yalnız önemli bir şey söylediniz Sayın Altan. 9 günlük tatil aslında baktığımızda hani insanların yattığı, dinlendiği, keyif yaptığı, hiçbir şeyin yapılmadığı gibi görünse de siz çok güzel bir şey söylediniz. Aslında 60'tan fazla sektörü etkileyen bir tarafı var. Yani oradaki canlılığa sebep oluyor, öyle mi?
1: Kesinlikle. Bu bayram tatilinde, bu 9 günlük tatilde 20 milyona yakın insanın yer değiştirmesini bekliyoruz. Sadece düşünün. Orhan Gazi Köprüsü'nden, Osman Gazi Köprüsü'nden 5 milyona yakın insan geçecek ve kıyı şeritlerine doğru ilerleyecek. Sadece yurt içi de değil, tabii ki Ege kıyılarımız, Akdeniz kıyılarımız misafirlerini ağırlarken yurt içi kültür turları da...
0: Evet, şu anda bağlantıyla ilgili bir sıkıntı mı var? Alo? Sesim geliyor mu? Semih Bey. Evet. Alo. Duyuyor musunuz beni? Şu anda geliyor sesiniz, geliyor.
1: Arkadaşlar bir bakar mısınız?
0: Geliyor sesiniz şu anda. Evet, tamam Simge, kontrolleri yapalım. Ondan sonra devam edelim. Semih Bey'in aktardığı bilgilerden bir tanesi dediğim gibi enteresan. 60 sektör bu 9 günlük bayram tatilinden etkileniyor. 128 milyar gibi bir rakam. 20 milyon kişinin yer değiştirmesi durumundan söz etti Semih Altan. Önemli bir detay da, aslında biz bunu her bayram öncesinde kıymetli dinleyiciler duyuruyoruz. Ben özellikle yayınlardan evvel, ya bayramlardan evvel, bayram tatillerinden evvel bu anonsları sıklıkla yapıyorum. Nedir o? Trafik konusu. Yani biz yola çıkıyoruz, bir yerden bir noktaya gidiyoruz, kalabalıkla, evet, trafik sıkışıklığı yaşanıyor, şu yaşanıyor, bu yaşanıyor ama trafik sıkışıklığı bittiği andan itibaren o ilk gaza basma anı var. Bakın buralar çok önemli, aman diyorum, dikkat edelim. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim mi, trafik kanununda son yapılan düzenlemeler sonrasında çok önemli detaylar var. Makas atma %92.6 oranında azalmış. Takograf ihlali %78.2 oranında azalmış. Drift yapanlar %62.1 oranında azalmış. Hız ihlali yapanlar %58.7 oranında azalmış. Dur ihtarına uymayanlar %51.8. Kask kullanmama oranı %32.4 oranında azalmış. Seyir halinde cep telefonu kullanımı %27.8 oranında azalmış. Ehliyetine el konulduğu halde araç kullananların %25.5 oranda azaldığı, ters yön ihlali %20.7 oranında azalmış. Bunlar önemli rakamlar. Semih Bey, sesim geliyor mu? Alo. Beni duyabiliyor musunuz Semih Bey? Evet, telefonu alalım biz dilerseniz. Semih Bey'le görüntülü görüşme çünkü yayınımız sağlıklı duyabilelim diye değerli dinleyiciler. Evet, yani bu yeni trafik düzenlemesi bence etkili oldu. Ben bunu zamanında söylemiştim aslına bakarsanız. Yani bu cezaların caydırıcı olması önemli demiştim. Onun da etkilerini görmeye başlamış vaziyetteyiz anladığımız kadarıyla. Bir haber daha aktarayım Semih Bey'i bağlarken. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki devlet okullarında güvenliğin artırılması amacıyla hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Teklifin yasalaşması halinde Türkiye genelindeki okullara 65 bin güvenlik görevlisi alınması planlanıyor. Alımlarda önceliğin görevinden ayrılan uzman erbaşlar, uzman jandarmalara verilmesi öngörülüyor değerli dinleyiciler. Bu da önemli bir konu. Biliyorsunuz son dönemde yaşanan olaylar, son dönemde ülkemizde yaşanan olaylar, okullarda yaşadığımız maalesef o olaylar, insanlar hayatlarını kaybettiler. Ve güvenlik tedbirleri, güvenlik önlemleri konuşuluyordu değerli dinleyiciler. Böyle bir teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, 65 bin güvenlik görevlisi alımı için teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ne oldu, sunuldu. Bundan sonra bu teklifin çıkmasını bekleyeceğiz. Çıktıktan sonra da inşallah okullardaki o güvenlik sıkıntısı değerli dinleyiciler ortadan kalkar. Fatura okumak, gerçekten bize gelen faturaları okumak gerçekten çok önemli. Siz okuyor musunuz, okumuyor musunuz bilmiyorum ama detaylarına bakıyor musunuz bilmiyorum ama bir İGDAŞ müşterisi 179 metreküp tüketmesine rağmen faturasının yanlış dönem limitiyle hesaplandığını öne sürerek faturasına itiraz etmiş. Bence buna da bir bakarsanız iyi olur. Semih Bey, duyuyor musunuz beni?
1: Evet efendim, duyuyorum.
0: Semih Bey tekrar hoş geldiniz. Vaktimiz daraldı. Telefonla devam edeceğiz. Şimdi tatili konuştuk. Tatil için bazı uyarılarda da bulunduk. Bu destinasyonlardan biraz bahsetseniz, yurt içinde ve yurt dışında, hatta bahsediyordunuz. Tam son söyleyeceğiniz oydu. Vatandaşlarımızın tercihleri neler? Yurt dışı ve yurt içindeki popüler destinasyonlar, bunlarla ilgili ne söylersiniz? Buyurunuz.
1: Efendim geçen seneye göre %25 civarında artmasını bekliyoruz bir kere bu tatil destinasyonlarına olan talebin. Hı hı. Özellikle bu dönem Akdeniz, Ege, Kıbrıs, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir ve Balıkesir gibi pek çok destinasyon fazlasıyla tercih ediliyor. Hı hı. Yurt dışında da özellikle vizesiz programlar çok revaçta. Bunlardan bir tanesi Balkanlar. Hı hı. Tabii ki vizesiz olarak bizleri kabul ediyorlar.
0: Evet.
1: Yunan adalarının bir kısmı, Mısır ve özellikle Japonya, Bali, Tayland gibi. Bu arada şunu belirtelim.
0: Buyurun.
1: 2026 yılı itibariyle 120'den fazla ülkeye vizesiz olarak seyahat edebiliyoruz. Hı hı. Ayrıca yeni tip çipli kimlik kartıyla Azerbaycan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna gibi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gibi ülkelere de rahatlıkla yeni tip çipli kimlik kartımızla seyahat yapabiliyoruz. Hı hı. Bu anlamda aslında tatilin bir ay önce ilan edilmesi yurt içi kültür turizmine oldukça ciddi bir katkı sağladı. Hı hı. Yurt dışında da vizesiz destinasyonlarda bir patlama yaşadığını söyleyebiliriz. Yaklaşık ciddi sayıda misafirin hem yurt dışı programlarına hem yurt içi programlarına talep gösterdiğini görüyoruz.
0: Peki hedefleri de bu noktada size sorayım. Turizmde 2026 yılı için hedeflerle ilgili olarak söyleyeceğiniz bir iki cümle olur mu?
1: Elbette.
2: 2026 yılı turizm hedefimizin 68 milyar dolar olması bekleniyor. Hı hı. Bu geçtiğimiz yıla göre %5 ile 8 arasında bir büyüme anlamına ifade ediyor. Tabii burada yapılması gereken en önemli unsurlardan bir tanesi günlük kişi başı gecelik ortalama hacmin artması. Bu da 114 dolarlara ulaştı bu dönemde. Gönül istiyor ki Almanya ve İngiltere pazarlarındaki artış bütün pazarlara yansısın ve bizler de bu anlamda çok daha fazla pay alabilelim. Ama şunu da unutmamak lazım. Deniz, kum, güneş turizminin yanında mutlaka kültür ve inanç turizmi, doğa ve ekoturizm, arkeoloji, sağlık, termal turizm, gastronomi, kongre ve fuar ve kruvaziyer gibi pek çok programın, yani 12 aya yayılan bir programın mutlaka aktive olması gerekiyor. Yani sadece 4-5 aya sıkışmış bir turizm yerine sürdürülebilir 12 aylık bir program bizler için çok daha pozitif olacaktır.
0: Peki şu önemli bir konu, tüketicileri, bizleri, insanları uyarabilmek açısından söyleyecekleriniz kulağımıza küpe olacaktır şüphesiz. Tüketici Kurban Bayramı rezervasyonunu yaparken nelere dikkat etsin, ne dersiniz?
2: Valla bayram programlarında tüketiciler çok hızlı dolandırılabiliyorlar. Çünkü bu kişiler de bu dönemlerde çok ayyuka çıkıyorlar. Çünkü rezervasyonlar oldukça şişmiş durumda. Bu anlamda çok dikkatli olması gerekiyor tüketicilerimizin. Ayrıca eğer aldıkları üründen memnun değillerse, ayıplı mal ya da hizmet aldıklarını düşünüyorlarsa mutlaka Alo 175 üzerinden ya da bulundukları il ve ilçelerdeki kaymakamlık hakem heyetlerine ya da hizmeti aldıkları hakem heyetlerine başvurabiliyorlar. Bunlarla ilgili küçük tefek bilgiler verelim efendim. Mutlaka ayıplı malı ya da hizmeti belgelendirmesi gerekiyor misafirlerin. Örneğin bir otele gittiler. Kara manzaralı, deniz manzaralı oda rezervasyonu yaptılar ama kara manzaralı bir oda verildi. Ya da kendilerine daha evvel prospektüste ya da tur kayıt formunda belirtilmeyen, otel kayıt formunda belirtilmeyen bir hizmet sunulduğu zaman bunu önce oradaki yetkili kişiye aktarıp oradan mümkünse bir yazı alıp bununla birlikte uyuşmazlık konusunu içeren dilekçe ve belgelerle birlikte en kısa zamanda hakem heyetlerine bildirebiliyorlar. Kişi başı 186 bin TL'ye kadar hakem heyetleri bu konuda görev yapabiliyor. Müracaatlar 6 ay içerisinde sonuçlanıyor ve karara bağlanıyor ve tüketicinin hakları kendilerine iletilebiliyor. Bu anlamda hiçbir misafirimizin, vatandaşımızın mağdur olmamasını dilemekle birlikte böyle bir hakları olduğunu da hatırlatmak istiyoruz. Başvuru ücreti de alınmıyor.
0: Evet, yani hem rezervasyonları oluştururken hem de sonrasında evrak her zaman önemli. Yazılı bir şeylerin olması her zaman önemli. Ve en önemlisi de az önce sizin ifade ettiğiniz gibi böyle zamanlarda dolandırılmamak için çok daha fazla dikkat etmek gerekiyor anladığımız kadarıyla, öyle mi?
2: Kesinlikle. Bir de şunu da unutmamak lazım. Tüketici hakem heyetlerine başvururken özellikle bu dilekçede bir bilir kişinin de atanması konusunda eğer bir istek olursa çok daha pozitif olacaktır. Çünkü tüketici hakem heyetleri takdir edersiniz ki bu noktada bazen yetkililer ama etkili ya da bilgili olmayabiliyorlar. Bunu bilir kişilere atarlarsa çok daha kolay vatandaşlarımız sonuç alabileceklerdir diye düşünüyorum.
0: Evet.
2: Bu anlamda TÜKONFET'te biliyorsunuz tüketici haklarını korumak, geliştirmek ve tüketicileri bilgilendirmek amacıyla kurulan bir çatı kuruluş. TÜKONFET'te bu anlamda bu tür görevlere son derece hazır bir şekilde şikayet masası, hukuki destek, eğitim ve bilinçlendirme, piyasa gözetimi gibi pek çok konuda kendisine ödev edilmiş durumda. Bunun da bilgisini vermiş olalım.
0: Evet. Semih Bey, çok teşekkür ediyorum ben katıldığınız için ve şimdiden iyi bayramlar diliyorum size de. Sağ olun, var olun.
2: Ben de size mutlu bayramlar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim.
0: Hoşçakalın. Tüketici Konfederasyonu Turizm Komisyonu üyesi Semih Altan tüketici masasında bu hafta konuğumuzdu hanımlar beyler. Veda vaktimiz geldi. Veda edeceğiz. Şimdi bu hafta konuklarımız var dediğimiz gibi. Onları da bir kez daha hatırlatarak sizlere vedamızı gerçekleştirelim değerli dinleyiciler. 14 Mayıs itibarıyla sevgili Serhat Ayan'la konuşacağız. Stüdyo konuğumuz olmayacak, görüntülü bağlanacak sevgili Serhat Ayan. 15 Mayıs'ta da Ali Çağatay stüdyo konuğum olacak. İlerleyen günlerde de yine çok önemli konuklarımız var. Değerli dinleyiciler, bayram öncesine kadar ağırlayacağımız konuklar: Ümit Yılmaz, onu ağırlayacağız, müzisyen. Ekranlardan tanıdığınız bir isim. Yine ekranlardan yıllardır severek müziklerini dinlediğimiz Baha canlı yayında konuğumuz olacak. Daha önce kendisini ağırladığımız Ece Gürsel yine bayram öncesinde ve yine bayram öncesinde de Bora Duran canlı yayında sevgili dinleyiciler. Önümüzdeki günlerde stüdyoda konuğumuz olacak. Veda vakti geldi. Sürçüle ihsan ettiysek affola diyelim. Ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sevgili muhteşem ikili diyoruz biz onlara. Sevgili Simge ve İrem bugün bana eşlik ettiler. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: tüketici olarak haklarımızı ne kadar biliyoruz?
1: Tüketicinin güven algısını yerle bir eden bir sorundur.
0: Yanlış, eksik bildiklerimiz ya da hiç bilmediklerimiz neler?
2: Güzergahı bilmiyor, güzergah dışına çıkıyor diye bir ifade var.
0: Doğrusu nedir diye merak ediyor musunuz?
3: Geleneksel gıda ne diye söylememiz lazım.
0: O halde bu program tam size göre.
4: İbrahim Tezcan, Emekliler Derneği Antalya Şube Başkanı.
5: Profesör Doktor Fikret Nafi Çoksöy.
4: Emlak Federasyonu Başkanı sevgili Necla Aykaç'la konuşacağız.
0: Tüketici Konfederasyonu'nun alanında uzman isimleriyle ve Okan Aslan'ın moderatörlüğünde tüketiciyi ilgilendiren tüm konular Radyo Sputnik'te masaya yatırılıyor.
6: Yöneticinin bir vekil hakkıyla bütün maliklere karşı sorumluluk.
7: Trafik polisi öncelikle bizim cebimizden para çıkmasını engelleyen bir sorumluluk polisi.
0: Okan Aslan'la Tüketici Masası her çarşamba saat 13'te Radyo Sputnik'te.
8: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki şirketine yönelik soruşturmada 3 isim tutuklandı. Elon Musk ve Tim Cook, Trump'ın Çin ziyaretine katılacak. İBB ihalesini gerçekleştirdiği 250 taksi plakasından 56'sını sattı. Ayrıntılar bültenimizde. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iki şirketine yönelik soruşturmada 3 isim tutuklandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştirakleri İzbeton ve İzdoğa AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturmada eski İzdoğa AŞ Yönetim Kurulu Başkanı GE, eski İzbeton AŞ Genel Müdür Yardımcısı HŞ ve eski İzbeton AŞ Genel Müdürü Heval Savaşkaya hakkında tutuklama kararı verildi. 16 ildeki IŞİD operasyonunda 43 şüpheli yakalandı. IŞİD'in finans kaynaklarının deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü. Operasyonda 43 zanlı yakalanırken adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Yusuf Güney tahliye edildi. Ayahuasca çayına özendirici ifadeler kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şarkıcı Yusuf Güney, hakkında uygulanan ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Güney, dijital platformdaki bir yayında kullandığı ifadeler nedeniyle 9 Nisan'da tutuklanmıştı. İş insanı Derya Üzüm trafik kazasında hayatını kaybetti. İstanbul Göktürk'te yolun karşısına geçmeye çalışan iş insanı Derya Üzüm'e o sırada akaryakıt istasyonundan çıkan araç çarptı. Yere düşen ve başını asfalta çarpan Üzüm tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Hürmüz Boğazı'ndan dün kuru yük, LPG, petrol ürünleri ve tahıl taşıyan 10 ticari gemi geçiş yaptı. Bu sayı 2 Mayıs'ta Hürmüz Boğazı'ndan 14 gemi geçişinin ardından kaydedilen en yüksek geçiş oldu. Boğaz'dan dün geçen 10 geminin 5'i Körfez'den çıkarken diğer 5'i de Körfez'e giriş yaptı. Söz konusu gemilerin 7'si kuru yük, LPG, temiz petrol ürünleri ve tahıl yüklü halde Boğaz'ı geçti. Elon Musk ve Tim Cook, Trump'ın Çin ziyaretine katılacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Çin'e yapacağı resmi ziyarette çok sayıda büyük Amerikan şirketinin yöneticisinin de yer alacağı bildirildi. Toplam 17 üst düzey yönetici Trump'a eşlik edecek. Heyette teknoloji, finans, savunma sanayi ve üretim sektörlerinden önemli isimler bulunuyor. Ziyaret kapsamında Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesi bekleniyor. Trump'ın heyetinde yer alması beklenen isimler arasında Elon Musk, Tim Cook ve Larry Fink öne çıkıyor. Rusya Savunma Bakanlığı özel askeri harekat bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin basın bülteni yayınladı. Bakanlığın açıklamasına göre 8 ila 11 Mayıs tarihleri arasında tüm Rus askeri birlikleri ateşkesi titizlikle uyguladı. Ukrayna ordusunun ateşkesi 30.383 kez ihlal ettiği kaydedildi. Rus ordusunun tüm ihlallere simetrik karşılık verdiği belirtildi. Ateşkesin sona ermesinin ardından Rus Silahlı Kuvvetleri özel askeri harekata devam etti. Rus ordusuna görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri Ukrayna ordusuna ait hava üsleriyle mühimmat ve yakıt depolarına vurdu. Rus hava savunma güçleri Ukrayna'ya ait 108 uçak tipi İHA'yı engelledi. Ateşkes sonrası saatlerde toplam 875 kadar Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi.
2: Ekonomi.
1: Araç sahiplerini ilgilendiren haberimizle devam edelim. Motorine zam geldi. Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş seviyesinde zam geldi. Zamla birlikte motorinin litresi İstanbul'da 67 lira 37 kuruşa, Ankara'da 68 lira 49 kuruşa, İzmir'de 68 lira 77 kuruşa, Doğu illerinde ise 70 lira 22 kuruşa yükseldi. Benzin fiyatlarında ise bir değişiklik olmadı. İBB ihalesini gerçekleştirdiği 250 taksi plakasından 56'sını sattı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulama bazlı taksi taşımacılığı yapacak 2500 yeni taksinin 8. etapında ihaleyi çıkardığı 250 plakadan 56'sının satışını gerçekleştirdi. Plaka kullanım hakkı 29 yıla sınırlı yeni taksiler yoldan değil uygulamalar üzerinden müşteri alacak. Yeni taksiler diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek. İnşaat Maliyet Endeksi Mart'ta %2,76 arttı. İnşaat Maliyet Endeksi Mart'ta aylık bazda %2,76, yıllık %27,24 artış gösterdi. Aylık bazda malzeme endeksi %3,5, işçilik endeksi %1,54 arttı. Yıllık bazda malzeme endeksi %25,61, işçilik endeksi %30 artış gösterdi. Enflasyon raporu Perşembe günü açıklanacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu 14 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak. Başkan Fatih Karahan enflasyon raporu 2026-2'nin tanıtımı amacıyla 14 Mayıs Perşembe günü saat 10.30'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek. Fiziki ortamda gerçekleştirilecek toplantı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın internet sitesiyle X sosyal medya platformu ve YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.988 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 37 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.882, çeyrek altın 11.230, tam altın 44.776, atı altın ise 45.925 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: Bodrum Futbol Kulübü tek golle güldü. Trendyol 1. Lig Playoff 2. Tur eşleşmesi ilk maçında Sipahi Bodrum Futbol Kulübü evinde Arça Çorum FK'yı 1-0 yendi. Finale yükselecek takım 15 Mayıs Cumartesi günü saat 20'de oynanacak rövanş maçının ardından belli olacak. Tur atlayan takım playoff finalinde Esenler Erok Spor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi yapacak. Barcelona'nın La Liga şampiyonluğu İspanya'nın Barcelona kentinde taraftarlarla birlikte kutlandı. Genç yıldız futbolcu Lamine Yamal Filistin bayrağı taşıdı ve üzerinde "Tanrı'ya şükür Madridista değilim" yazılı tişört giydi. Açık otobüs turu sırasında Filistin bayrağını taşıyan Yamal'ın hareketi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
3: Abimiz var, yapay zeka konusunda çok önemli fikirler veren, ismi Martin Casado. Bu böyle Amerika'da yapılmış bir konferanstan buldum ben abinin ismini ve titrini. Şöyle bir şey, yapay zeka düzenlemeleriyle ilgili eleştirilerdir getirmiş. Ve bu eleştirilerin ben çoğuna katıldığım için bunları sizinle paylaşmak istedim. Şöyle ki, şu andaki yapay zeka düzenlemelerinin teknolojinin gerçek riskleri yerine gelecekteki hayali senaryolara odaklandığını savunuyor. Bakın, benim de her zaman size söylemeye çalıştığım şey bu. Yapay zekayı biz düzenleme getirelim. Ama yapay zekayı düzenlemeyi getirirken ne yapalım? Hani şu daha iyi olsun, burasını daha iyi geliştirelim diye mi? Hayır. Gelecekte yapay zeka bizi öldürür, terminatörler gelir, insanlar işsiz kalır, bilmem ne olur diye olası, hatta olası da demeyeyim, çoğu olası da değil bunların, hayali senaryolara yönelik burada bugün düzenlemeler yapılıyor. Yapay zekayı insanlar regüle edecekler, düzenleyecekler ya. Önce yapay zekayı tanımlayabilmeleri gerekiyor. Özellikle mesela Türkiye'de yapılan düzenlemeleri de ben baktım. Türkiye'de yapılan düzenlemelerde de yapay zekanın tanımında eksikler var. Neyin yapay zeka olduğu ve hangi uygulamaların aslında sıradan programlar mı yoksa yapay zeka mı olduğu konusunda kafada soru işaretleri var. Düzenlemeyi yapan insanların önce yapay zekanın ne olduğunu öğrenmesi gerekiyor.
4: Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te.

0: Tarihte bugün.
1: Bugün dünyanın ilk süpersonik ses hızının üstünde uçan yolcu uçağını geliştiren efsane isim Rus uçak tasarımcısı Alexey Andreevich Tupolev'in ölüm yıl dönümü. Baba ve oğul Andrei Nikolaevich Tupolev ve Alexey Andreevich Tupolev havacılık tarihinde çok özel yerlere sahip. Tupolev uçak firmasının mimarları olarak biliniyor. Birçok önemli projede birlikte çalışarak başarılı ürünlere imza attılar. Alexey Tupolev 20 Mayıs 1925 tarihinde Moskova'da dünyaya geldi. 17 yaşında Tupolev Neysel Tasarım Bürosu'nda çalışmaya başladı. 1949'da Moskova Havacılık Enstitüsü'nden mezun oldu ve tasarım bürosunda babasıyla beraber çalışmaya devam etti. Alexey Tupolev 1963'te Tupolev Havacılık Tasarım Bürosu'nda baş tasarımcı oldu ve 1972'de ünlü uçak tasarımcısı babası Andrei Tupolev'in ölümünün ardından tasarım bürosu şefi olarak babasının yerine devraldı. Alexey Tupolev yetenekli bir mühendis ve uçak tasarımcısıydı. Ulusal sivil havacılık sistemleriyle uzun menzilli askeri uçak sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına paha biçilemez katkıları oldu. Sovyetler zamanında Tupolev şirketi Tu-144 isimli uçağı yaptı ve Alexey Tupolev yönetiminde tasarlanan dünyanın ilk süpersonik yolcu uçağı oldu. Prototip uçak ilk uçuşunu 31 Aralık 1968'de Concorde'dan 2 ay önce Moskova yakınlarında gerçekleştirdi. Tu-144 ses hızını ilk kez 5 Haziran 1969'da aştı. 15 Temmuz 1969'da Mach 2 hız oranını aşan ilk ticari yolcu uçağı oldu. Uçuş tarihleri bize Tu-144'ün, Concorde'un ve Boeing Lockheed ortak uçağının çok önünde olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Tu-144 ilk süpersonik yolcu uçağı unvanını aldı. Alexey Tupolev 1980 ve 1990'lı yıllarda gelişmiş yolcu uçağı tasarımı konusunda Tupolev Tasarım Bürosu tarafından kazanılan teknik deneyimleri Tu-204-214 uçak ailesine başarıyla uygulandı. Tu-214 uçağı günümüzde de üretilmeye devam ediyor. Alexey Tupolev liderliğinde hipersonik uygulamalara yönelik tasarım çalışmaları ve alternatif yakıt kaynaklarının havacılığa uyarlanması için deneysel çalışmalar yapıldı. Alexey Tupolev, Deneysel Tasarım Bürosu'ndaki çalışmalara ek olarak eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde de yer aldı. Moskova Havacılık ve Teknoloji Enstitüsü'nün başkanlığını yaptı ve bu enstitüde profesör olarak görev yaptı. Alexey Tupolev ayrıca siyaset içinde zaman buldu. 1959-1991 yılları arasında Sovyetler Birliği Komünist Parti üyesi, 1974-1989 yılları arasında Yüksek Sovyet Milletvekili ve 1989-1991 yılları arasında Sovyetler Halk Milletvekili olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuğu olan Alexey Tupolev, babası gibi birçok onur ve madalyayla ödüllendirildi. Alexey Tupolev, uzun bir hastalıktan sonra 75 yaşındayken 12 Mayıs 2001'de dünyaya gözlerini kapadı.
0: Tarihte bugün.
2: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya özel temsilcisi Dmitriyev, yakında Avrupa Birliği'ni ve İngiltere'yi vuracak olan enerji krizinin Avrupa ile Rusya arasında müzakereleri kaçınılmaz hale getireceğini belirtti. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın yabancı ülkelerle yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, X hesabından paylaşımda bulundu. Dmitriyev, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın Rusya ile doğrudan müzakerelerin başlatılması yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Dmitriyev, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, Amerika'nın Rusya ve Ukrayna'ya yönelik politikasının Avrupa'nın çıkarlarına hizmet etmediğine ve Rusya ile müzakerelere başlama zamanının geldiğine inanıyor. Avrupa Birliği ve İngiltere'yi vurmak üzere olan enerji krizi bunu kaçınılmaz kılıyor diye yazdı. Daha önce Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, ABD'nin Rusya ve Ukrayna'ya yönelik politikasının Avrupa'nın çıkarlarına uygun olmadığı nedeniyle doğrudan Rusya'ya müzakereleri başlatma çağrısında bulunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Avrupa Birliği ve İngiltere'yi yeni bir enerji krizinin beklediğini dile getirdi. Dmitriyev, yaklaşan enerji krizinin Avrupa ile Rusya arasında doğrudan müzakereleri kaçınılmaz hale getireceğini söyledi. Açıklama, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'ın Avrupa'nın çıkarları için Moskova ile temas kurulması gerektiği yönündeki değerlendirmesinin ardından geldi. Rus yetkili ABD'nin Rusya-Ukrayna politikasının Avrupa'nın çıkarlarına hizmet etmediğini ifade etti. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yaşam savunucusu Esra Işık, Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konuğu oldu. Muğla İkizköy'deki acele kamulaştırmalara direndiği için 31 Mart'ta tutuklanan yaşam savunucusu Esra Işık tahliye edildi. Tahliyenin ardından ilk duygularını Radyo Sputnik'te gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan Işık şunları söyledi.
2: Esra Işık tahliye oldu. Alo.
3: Alo.
2: Gözünüz aydın.
3: Hepimizin gözü aydın diyelim. Bütün memlekete selam olsun.
2: Geçmiş olsun.
3: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Aslında şöyle oldu. Hissettiğimi ve gördüklerimi söyleyeyim. Nerede adınız geçse tahliye oldu diye bir sevinç dalgası oluştu. Herhalde bugün en iyi haberi sizin serbest kalmanız.
3: Ne söylediğimi bilemiyorum inanın. Yani benim için çok, hepimiz için çok zorlu bir süreçti. Bundan sonra kaldığımız yerden mücadeleye devam edeceğiz. Bundan sonra... Aynı şekilde direnmeye, mücadeleye, toprağımızı savunmaya devam.
2: Şu anda köye mi gidiyorsunuz?
3: Şu an köyüme, anneme kavuşmaya gidiyorum. Annem bana doğru geliyor, ben ona doğru gidiyorum. Önce bir annemin güzel kokusunu içime çekeceğim. Sonra toprağımın, köyümün güzel kokusunu içime çekmeye gideceğim.
2: Valla herkes sizi bekliyor orada. Ama dediğim gibi bütün Türkiye şu anda gördüğümde en sevindirici haber sizin tahliye olmanız oldu. Bizim için de öyle. Tekrar geçmiş olsun. Ben siz sonra konuşuruz
3: ederim.
2: Yine uzun
3: çok
2: uzun. En azından ilk olarak ne duygularınızı öğrenmek istedim.
3: Çok sağ olun. Mücadelenize sahip çıkan bu memleketin tüm güzel yürekli insanlarına selam olsun. İçeride gözüm hiç arkada kalmadı. Mücadelem herkese emanetti. Mücadelemiz herkese emanetti. Aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha güzel günlerde, daha umutlu günlerde görüşmek dileğiyle.
2: Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz.
3: Çok sağ olun.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programının konu olan yaşam savunucusu Esra Işık, tutukluluğun ardından cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu Radyo Sputnik'te aldı. İlk duygularını gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan Esra Işık, "İçeride olduğum süre boyunca aklım hep köylülerimizdeydi, ağaçlarımızdaydı," dedi. Tahliye haberini alınca "gerçekten inanamadım" diyen Işık, "bu bir dayanışmanın zaferidir, haklılığımız tescillenmiş oldu" ifadesini kullandı. "Yapacaklarımız henüz bitmedi" diyerek dayanışma çağrısını devam ettiren Esra Işık, "biz o nöbet alanında olmaya, o ağaçları beklemeye devam edeceğiz" diye konuştu. Esra Işık, Muğla İkizköy'deki acele kamulaştırmalara direndiği için 31 Mart'tan bu yana tutuklu bulunuyordu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli şarkılar.
5: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Bolu Belediyesi'ne bağlı Boltur AŞ şirketine operasyon düzenlendi. Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı casusluk davasının ikinci duruşması başladı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölge diplomasisi kapsamında Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başkent Doha'da yapılacak temaslarda Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliği başta olmak üzere bölgesel güvenlik ve Körfez'deki son gelişmeler ele alınacak. Bakan Fidan Doha ziyareti kapsamında ilk olarak Katar emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile görüştü. Doha'da temaslarını sürdüren Bakan Fidan daha sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile bir araya geldi. Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Al Thani ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fidan, ABD-İsrail-İran geriliminde savaşa geri dönülmesinin çözüm olmadığını belirterek müzakere için elimizden gelen desteğe hazırız dedi.
2: Özellikle yürüyen müzakerelerde Pakistan'ın rolünü destekliyoruz ve bu noktada elimizden gelen her türlü desteği vermeye hazırız. Savaşa geri dönülmemesini istiyoruz. Savaş kesinlikle bir çözüm değil. Sadece bölgeye değil, bütün dünyaya istikrarsızlık, ekonomik mahrumiyet ve potansiyel yıkım getirmekte. Bunu hiçbir şekilde görmek istemiyoruz.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel meclisteki grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. İdamlarının 54. yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı mezarları başında andıklarını belirten Özel, onlardan bize miras kalan bir cümle, yaşasın tam bağımsız Türkiye, kahrolsun emperyalizm dedi.
3: Ben arkadaşlarımızla birlikte, arkadaşlarıyla birlikte Deniz Gezmiş'in, Yusuf Aslan'ın, Hüseyin İnan'ın kabirleri başındaydık. 54. kez onları idamlarının 54. yılında şehitlerimizi mezarları başında aldık. Buradan onlara söyleyeceğimiz tek şey onlardan bize ve tarihe kalan o muhteşem bir cümle. Yaşasın tam bağımsız Türkiye, kahrolsun emperyalizm.
1: Bolu Belediyesi'ne bağlı Boltur AŞ şirketine operasyon düzenlendi. Jandarma belediye binasında arama gerçekleştiriyor. Bolu Belediyesi'ne yönelik ilk operasyon 28 Şubat'ta düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'la, Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'la, eski yeni yönetici ve meclis üyesi 11 kişi gözaltına alınmıştı. Yardımcısı Süleyman Can'la birlikte tutuklanan Özcan, İçişleri Bakanlığı'nca görevinden uzaklaştırılmıştı. Ekrem İmamoğlu ile 3 sanığın yargılandığı casusluk davasının ikinci duruşması başladı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmada tutuklu sanıklar Özkan, Yanardağ ve Günlü avukatları hazır bulundu. Duruşma Merdan Yanardağ'ın savunmasının alınmasıyla sürüyor. İmamoğlu ile Hüseyin Gün, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ hakkında casusluk suçundan 20'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
0: Ekonomi.
1: İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulama bazlı taksi taşımacılığı yapacak. 2500 yeni taksinin 8. etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 56'sının satışını gerçekleştirdi. 29 yılına ruhsat verilmek suretiyle gerçekleştirilen ihaleye 60 istekli kapalı teklif sundu. Teklifi tam olarak 56 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi. Yapılan ihalede 56 plaka KDV hariç 5 milyon 675 bin lirayla 6 milyon 300 bin lira arasındaki fiyatlarla satıldı. Plaka kullanım hakkı 29 yıla sınırlı, yeni taksiler yoldan değil uygulamalar üzerinden müşteri alacak. Yeni taksiler diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek. Bugünkü ihale ile birlikte satılan toplam plaka sayısı 645'e ulaştı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.958 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 36 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.870, çeyrek altın 11.230, tam altın 44.776, ata altını ise 45.925 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Futbol Saati başlıyor.

0: Yepyeni bir günden, yepyeni bir haftadan, şahane bir futbol saatinden herkese merhabalar. Galatasaray futbol takımı 26. şampiyonluğunu ilan etti. Biz de geleneksel olarak biliyorsunuz futbol saatine şampiyon takımın müziğiyle başlamak istedik ve işte başka da bir şarkıyla başlayamıyoruz son birkaç yıldır. Futbol saati 2 yıldır sevgili Serhat'la ben beraber yapıyorum. Serhat'ta öncesi var tabii ki ama 2 yıldır biz de bu marşla açılışımızı yapıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz futbol saatini. Önümüzdeki 55 dakikalık zaman diliminde sizlerle geçtiğimiz haftayı konuşacağız. Şampiyonluğu konuşacağız. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Serhat Ayan.
0: 0500 571 66 56'dan da mesajlarınızı bekliyoruz ve tabii ki yine Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ederek başlamak gerek diye düşünüyorum sevgili Serhat Ayan, sen ne dersin?
1: Bence de öyle. Hatta sen bir ara şarkıya eşlik ettin gibi geldi bana. Yanlış mı gördüm?
0: Yanlış gördüm. Yok tabii ki iştenlikle tebrik ediyoruz Galatasaray'ın. Çünkü büyük bir başarı gerçekten. 26. şampiyonluğunu ilan etti. Yalnız şimdi marşı dinlerken şöyle bir şey düşündüm. Eğer olur da seneye de olursa bu marşı da güncellemek lazım. 4 sene üst üste şampiyon oldu diyor.
1: Başka marşı
0: 5 olacak. Yani bu marş güncelliğini yitirebilir. Çünkü futbolcuların da Okan Hoca'nın da öyle bir iddiası var. Biz bunu 5 yapacağız diyorlar. Ne diyorsun?
1: Yani bakalım Okan Hoca kalacak mı? Ne olacak? Hep beraber onu göreceğiz yani.
0: Dün Dursun Özbek bir açıklama yaptı aslında. Okan Hoca ile devam sinyalini verdi. Galatasaray Üniversitesi'nde bir konuşmacıydı kendisi. Şampiyonluğu değerlendirdi. Hem Okan Hoca ile devam edileceğini evet. Ve Icardi ile de, hatta herkes merak ediyor Icardi'nin son maçı.
1: Konuşacağız dedi. Onu çok biraz şey yapmadı.
0: Onu da bir iki güne konuşacağız dedi.
1: Şartlarımızı karşılıklı konuşacağız dedi yani.
0: Sen ne düşünüyorsun Icardi ile alakalı olarak?
1: Yani Icardi ile alakalı olarak Icardi'nin bu sezon çok büyük katkısı yok gibi gözükse de var aslında.
0: Ama
1: var.
0: Geçmiş yıllarda var ve çok sevilen bir figür.
1: Bu sene de var.
0: Yani bu sene, de var yani. Ama işte bir sakatlık yaşadı vesaire, bir küskünlük yaşadı sonrasında.
1: Yani evet.
0: Biraz böyle bir geride kalma küserdi. Falan.
1: Ama yani hani Icardi'ye gösterilen şey de kimseye gösterilmedi şimdi. Doğruya doğru. Evet. Yani sakatlığı bir taraftan, işte
0: özel
1: ne bileyim,
0: hayatı,
1: bir taraftan. Yani adam her hafta sonu koşa koşa gidip şeye gidiyor, çocuğunu görmeye gidiyor. Tamam çocuğudur, görülür falan ama ya aldığı paralar da öyle böyle paralar değil.
0: Evet.
1: Neresinden bakarsan bak yani.
0: Evet ama gerçekten Icardi Galatasaray'da hani son yıllarda en sevildiği figürlerden bir tanesi oldu.
1: Oldu evet, yani başkanın da söylediği gibi Galatasaray'a çok taraftar kazandırdı diyor. Ama işte Icardi mi kazandırdı yoksa Galatasaray'ın şampiyonlukları mı kazandırdı?
0: 4 sene şampiyonluk var yani.
1: tabii.
0: Küçük çocuklarda özellikle ciddi anlamda bir Galatasaraylılık söz konusu. Bu arada teknik direktör olarak Okan Buruk'la devam edilecek mi edilmeyecek mi konusunu konuşmak bana çok ayıp geliyor. Bana çok abesle iştigal bir
1: ya,
0: durum
1: ayıp
0: geliyor. Yani
1: de.
0: Vallahi Serhat ayıp geliyor. Yani 4
1: tuhaf,
0: sene şampiyon
1: tuhaf.
0: Yapmış bir takım acaba tuhaf. Devam eder mi etmez mi diye ben soramam açıkçası yani.
1: Yani 4 sene önce evet yani orada biraz Okan'ın isteklerine bakması lazım. Okan Hoca'nın isteklerine bakması lazım. Yani 4 sene önce ben hatırlıyorum ilk yarıda ilk yarının bitişine yakın bir zamanda Beşiktaş maçı vardı. Beşiktaş maçı ne olur Beşiktaş maçı Okan'ın hocanın geleceğini garantileyecek demişlerdi. Galatasaray yenmeyi bildi o maçta ama maçtan önce tabii şey de vardı yani o zamanki Galatasaray yöneticisinin yani bu böyle olursa yalnız biz takımı ligden çekmeye kadar gideriz demişlerdi. Ki bundan iki hafta önce bir hafta önce hatta Galatasaray başkanı da yani biz ilişkilerimizi askıya alıyoruz dedi.
0: Askıya alıyoruz falan.
1: Niye bilmiyorum onu yani aslında Galatasaray'ın hani öylesi şeyleri var. Yani hep böyle bir bak giderim bak filan diye.
0: Sakın ha.
1: Sakın filan şeyleri var Galatasaray'ın ki yani ne bileyim hakemleri şimdi baştan konuşmaya başlamıyordum. Yani mesela işte bu haftaki Beşiktaş maçında da böyle birkaç örneğini gördük. Kupa maçında da gördük örneğini. Yani insanlar tabii şeye bakıyorlar. Maçlara bakarken işte penaltı verdi mi, yanlış penaltı verdi mi, vermedi mi filan onlara bakıyorlar ama aslında maçın içine bakmak lazım.
0: Tabii
1: yani işte Beşiktaş takımından insanlar sopa yerken işte ne bileyim Beşiktaş'ın oyuncunun ilk dokunduğunda sarı kart verip ötekilere vermemek falan bir sürü şeyler var. Hı. Yani hakemlerin iyi niyetli olmadığı tartışılır. Hakemlerin kötü yönetim yaptığı tartışılmaz. Hakemler kötü. Yani bakalım böyle bir şeyde bu düzende aslında gelecek sene yatırım yapılmalı mı yapılmamalı mı sorusunun cevabını da hakemler böyle devam edecek mi etmeyecek mi şeklinde bakmakta fayda var.
0: Aslında çok mantıklı bir şey söyledin. Yani sen müthiş bir yatırım yap, hocandan futbolcuna kadar evet, bütün herkesi evet, kadronu evet, komple evet, değiştir ama hakem hatasıyla maçı ver.
1: Evet.
0: Diyorsun ki o zaman ben niye bunları bu yatırımı yapıyorum denir yani.
1: Ya bir de ligde ne
0: şey
1: oynanacak
0: değil,
1: şeyine bakmak da gerekiyor. Yani ligdeki takımlar oynayacaklar mı oynamayacaklar mı? Yani işte mesela ne bileyim Konya maçında Beşiktaş kupa maçında Konya'ya böyle son dakika golü Fenerbahçe'nde olduğu gibi son dakika golüyle elendi. Penaltıyla. Yani orada da tabii şuna bakmak lazım. Yani sen maç yapmak istiyorsun. Karşındaki takımın rakipler maç yapmak istiyorlar mı istemiyorlar mı? Buna bakmak lazım. Yani kapanıp ondan sonra boş bulduğu yerden gol atıp şey yapan takıma neden takım kurasınız ki? Yani ben olsam şey takım kurarım. Gerçekten de böyle kornerden işte uzaktan şeyden filan şut çekip maç alabilen takımlar kurarım. Gerisine de çok fazla bakmam. Çok açık söylemek gerekirse.
0: Ya ama işte insanı kötü
1: çok da fazla bakmam yani. İşte o yüzden de yurt dışına çıkınca takımlar böyle kalıyorlar. Yani çünkü burada Türkiye'deki takımları yenecek takımlar kurduktan sonra yurt dışına çıkınca böyle bir elenle baş başta kalıyoruz. Yani bunu Beşiktaş'ta böyle oluyor, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzon'da böyle oluyor.
0: Evet.
1: Çıkan takımlarımız da böyle oluyor yani. Şu anda futbol oynamak gibi bir derdimiz yok bizim. Yani şu anda sonuca gitmek gibi bir derdi var bütün takımların, her takımın. Futbolda teknik olarak sonuç oyunu ama hani seyirci niye bu maçlara para versin bilmiyorum. Yani beni mesela Beşiktaş kulübünden aradılar. İşte forma satışlarımız başladı dediler. İşte 1903 tane özel forma çıkartmışlar. 11 imzalı. Üstünde ıslak imzalı formalar yapıyorlarmış.
0: Bu bayağı sezonun oyuncuları.
1: Bu sezonun oyuncularının. İşte ya bu sezondan gelecek sezona kaç kişi kalacak falan. O ayrı yani, apayrı bir şey. Ama ben o şeylere neden forma başına 5000 lira para vereyim, 10.000 lira para vereyim sorusunun cevabı bende yok. Yani keşke bu cevabı verebilecek birileri olsa.
0: İşte yine gene de taraftara iş düşüyor. Gene taraftar kıyamıyor. Iş düşüyor,
1: taraftara
0: gene
1: taraftar futbol gösterebiliyor
0: feda
1: musun?
0: Diyor.
1: Taraftara yani, oyun gösterebiliyor musun? Evet. Yani bu sezondan mesela aklında kalan
0: ya aslında taraftar en çok üzerine düşeni yapıyor. Serhat gerçekten bunun öztürkçesi bu yani. En çok taraftar üzerine düşeni yapıyor ama yönetimi, futbolcusu, şusu busu onlar gerçekten tartışılır bir durum.
1: Taraftar şöyle üstüne düşeni yapıyor. Evet yani dünya para veriyor bir kesim. Dünya para veriyor. Bir kesim zaten maçları da izleyemiyor. Zaten haftalık televizyonda seyretmek için o parayı bile vermek çok zor. Ayda 1000 lira falan böyle. Evet. Ne yapıyorsun? Yani
0: evet,
1: olacak iş değil. Öyle bir para hakikaten yok yani. Dünyada da yok bu arada. Hani biz dünya parası verip onlardan hani dünyadaki o insanların verdiği kulüplere verdiği paraları da alamıyoruz. Yani her şey çetrefilli. Yani yayıncı kuruluşu da çetrefilli, hakemleri de çetrefilli, işte
0: Süper Lig'e hoş
1: siyasete
0: geldiniz
1: karışması
0: ya,
1: da
0: şey.
1: Yani hani bu sene bitti tamam güzel, gelecek sene daha iyi olacak diye bir kimsede şey var mı? Yok. Daha iyi derken takımın daha iyi oynayacak mı falan diye. Yani sistem daha iyi olacak mı sorusunun cevabı kimsede yok. Herkes
0: yani
1: de böyle abi böyle devam eder.
0: Tartışmamamız gereken şey aslında yani sen futbolcunu tartışacaksın, hocanı tartışacaksın, ortaya koyduğu oyunu tartışacaksın.
1: Evet, yani.
0: Bunları tartışmak yerine yok hakemi tartışıyorsun, yok sistemi tartışıyorsun. Bu da yazık yani futbolu bu artık öldürecek bir şey, öldürecek bir kısma geliyor ama.
1: Evet.
0: Serhat yani.
1: Yani bir yandan da tabii şimdi kulüplerin bakış açısını da orada şey yapmak lazım. Kulüpler insanların nasıl bir fedakarlıkla oraya gelip maç seyrettiğini, nasıl bir fedakarlıkla 5000 lira verip forma. Bak bir formaya 5000 lira veriyorsun.
0: Tabii tabii.
1: 5000 liraya takım elbise alabildiğin yerler var ülkemde.
0: Tabii tabii. 5000
1: lira veriyorsun
0: bu, forma. Bu fiyat bu arada. Ben
1: aynen
0: yani
1: öyle.
0: Oğlumu alıyorum.
1: 5000 lira veriyorsun. Ondan sonra diyorlar ki ya tabii ligde şampiyonluğu ilan edildi. O yüzden de insanlar oynamıyor diyorlar. Bir dakika ya.
0: Bir dakika ya.
1: Orada stada giren herkes 1000 lira veriyor. 1000 lirayla 10.000 lira arası paralar verip de stada giriyor. Uzaydan seyrettiğin yerden 1000 lira veriyorsun maçı seyretmek için.
0: Yani.
1: O da hayatını gününü veriyor insanlar. Orada bir köfte ekmek yemek kaç para? Oraya
0: peki
1: gitmek
0: ya,
1: için metroya binmek kaç para?
0: Sonuçta sen buna mesaini harcıyorsun.
1: Ya diyorlar ki oyuncular oynamak istemedi. Yok ya.
0: Öyle bir
1: yok
0: lüksleri
1: ya.
0: Yok. Doğru söylüyorsun.
1: Ya şimdi mesela Galatasaray, yani ben Galatasaray seyircisinin ben şeyini tepkisini anlıyorum. Bakma araya şampiyonluk girdi. Hani biraz insanlar konuşmayı bıraktılar ama. Abi bir dakika. Yani sen girip Samsun'dan 4 gol yiyeceksin. Kendi evinde seyircinin önünde maçı 88. dakikada kurtaracaksın. Bu arada çok kötü oynayacaksın. Galatasaray çok kötü oynadı.
0: Çok.
1: Yani sezonu böyle oynasa küme düşme hattına giderdi Galatasaray. Yani küme düşme hattındaki Antalya'dan kendi evinde seyirci şampiyonluk bekleyen seyirciler iki gol yedin yani. Hı
0: hı. Evet.
1: Yani maçlara geçince konuşuruz onu ama yani buna hakkı yok kimsenin. Buna kimsenin hakkı yok. Bu arada Beşiktaş'ın da hakkı yok. Tabii böyle ki. Bir şey yapmaya. Tabii Fenerbahçe'nin ki. De hakkı yok. Çıkacaksınız takır takır oynayacaksınız ve bizi futbola doyuracaksınız arkadaş.
0: Tabii canım.
1: Ha, motivasyonlarını kaybettiler. Yok
0: yenilirsin,
1: ya.
0: Yenilirsin yenilirsin o başka bir
1: benden
0: şey ama
1: benden motivasyonu kaybettik biz bana 5000 lira verme 2000 lira ver demiyorsun
0: o,
1: yani.
0: O zaman şey yapacaksın ben bu maça geldim çok para verdim yenemediniz verin paramı.
1: Ha, yok ki böyle bir şey.
0: Bilet paramı iadesini istiyorum gibi bir şey yani.
1: Abi ben oraya çıkacağım maç seyredeceğim. Ben mesela ne bileyim işte Fenerbahçe maçını 3-0'lık maç okey ama 3-0'lık maç mı? İzledin mi bilmiyorum yani.
0: Hı, izledim.
1: Detaylı yani böyle bir keyif aldın mı? Maç seyrediyormuş gibi geldi mi sana?
0: Fenerbahçe yani. Konya maçından evet. Bahsediyorsun. Ben o gün Galatasaray maçına daha bir ağırlıkla
1: anladım,
0: izledim.
1: Anladım. Yani işte Galatasaray mesela o gün yani arkadaş.
0: Tabii Konya maçında izledim ama yani.
1: Kimsenin buna hakkı yok. Ha bu arada Galatasaraylı dostlarımla konuştum da yani bana şey diyorlar. Kulüp profesyonelce yönetilmiyor diyorlar. Evet kulüpte çok para harcandı, çok oyuncular alındı vesaireler. Laf falan ama yani kulüp şöyle profesyonelce yönetimliyor. Fenerbahçe 3-0 yendi Galatasaray ve lig bitti dedi. Tamam dedi kapattı ligi. Hı hı. Ondan sonra 4-1'lik Samsun maçı var. 4-2'lik maç var ama yani 4-2 hı hı. mi o maç bilmiyorum yani. Hı hı.
0: Evet.
1: Ha, gerçekten de. Ama yani bu insanlar ha orada işte yönetimin yaptığı şey yanlış şey şu Galatasaraylılar bana bunu söyledi. Yani Fenerbahçe maçından sonra bir şov antrenmanı yaptılar.
0: Evet, Ram.
1: Şov antrenmanından sonra takım bir daha sırtı yerden kalkmadı yani.
0: Evet.
1: E çünkü insanlar havaya girdiler. Tamam ya bitti artık ne yapalım filan dediler. Hı hı. E işte orada yönetime de biraz şey yapmak düşüyor. Okan Hoca evet süper yani iyi bir şey ama Okan Hoca'yı burada sık sık dile getiriyoruz. Bazı yaptığı iyi şeyleri de anlatıyoruz ama yani bu kadroyla bilmiyorum da her hoca bir şeyler yapardı yani.
0: Yapardı.
1: Türkiye liglerinde. Hani bunu ben Okan Hoca'yı küçültmek için söylemiyorum. Hı-hı. Bak Hı-hı. arkasındayım onun. Hı-hı. Her zaman
0: ama
1: da burada arkasında olduk.
0: Vardır.
1: Yani Başakşehir'de de şampiyonluk yaşadı. Onun da o zaman da arkasındaydık ama yani hani taraftar son 3. haftada 4-1 yenilgiyi kabul etmemeli yani. Edemezdi. Etmedi zaten. Hı-hı. O yüzden
0: kendi
1: de birazcık.
0: Kendi zaten o maç sonunda hep bir rehavet vurgusu yapmıştı.
1: İşte yapmayacak abi. O evet. rehavete girmeyecek takım. O rehavete girmesini ben mi engelleyeceğim?
0: Şimdi şöyle bak Okan Hoca'nın Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra yaptığı bir açıklama vardı. Orada daha lig bitmedi, daha lig bitmedi diye aslında o daha temkinli, daha itidalli konuştu ama futbolcular daha
1: futbolcuları yansıtamamış.
0: Evet
1: buna.
0: Belli ki orada öyle bir kopukluk olmuş. Yani işte bilemiyorum hani artık son haftalarda o bir çözülme de olabilir yani artık o bir yeter çözülmesi de olabilir ama sonuç itibariyle bir şampiyonluk var. Evet. Bize tebrik etmek düşüyor. Bu arada evet. Okan Buruk da hem futbolculuk hem de teknik adamlık olarak 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak tabii, futbol tabii. tarihine geçti. Normalde Pep Guardiola var ama Guardiola'nın şöyle bir durumu var. Barcelona'da oyuncuyken Manchester City'de de hocayken 4 sene üst üste oluyor. Ama Okan Buruk hem Galatasaray'da oynayarak hem de hocalık yaparak 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan ilk ve tek isim olarak tarihe geçti. Evet. Bu da bizim için bir gururdur. Kendisini tebrik ediyoruz diyelim.
1: Peki bakalım. O zaman haftanın
0: arada,
1: maçlarını mı geçelim?
0: Haftanın maçlarını geçmeden önce birazcık da çenemizi yoracak bir notu Haydi. Vermek istiyorum. Şimdi Galatasaray sene UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak biliyorsunuz. Hı-hı. Ve çok büyük bir gelir söz konusu. Bakın sarı kırmızı takım ayak bastı parası olarak 18.6 milyon euro. Yani 950 milyona yakın bir para.
1: Güzel.
0: Futbol Federasyonu'nun vereceği şampiyonluk parası 227 milyon. Küsuratları da var. Ben Lira. Küsuratlarını söylemiyorum. 250 milyon performans geliri, 86 milyon Süper Lig katılım parası, 400 milyon lira yayın geliri alacak. Toplamına baktığınız zaman 2 milyar lirayı geçen
1: bir dakika. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana.
0: Sen şunları ekleyeceğim
1: Türkiye,
0: deme bana.
1: Hayır. Bir dakika çıkartacağız oradan. Şimdi Avrupa parasını çıkart. Avrupa'dan gelen parayı çıkart. 16 milyon muydu?
0: 18
1: milyon. Şimdi bak,
0: ayak bastı parası niye çıkarttım?
1: Şimdi şöyle şundan çıkartacağız. Devletimizin futbol için verdiği paraya bakacağız. Şimdi 4 sene üst üste şampiyon olmuş takıma 2 milyar lira geliyor dedin. Hı-hı. 2 milyar lira ne kadar yapıyor? Yaklaşık 40 milyon Hı-hı. dolar yapıyor değil mi? Hı-hı. Euro yapıyor Hı-hı. ya da. 40 milyon euro. 40 milyon eurodan şeyi çıkarttın 18'i çıkarttın kaç kaldı? 22 mi kaldı canım? Türkiye Ligi'nde 4 sene üst üste şampiyon olmuş, ortalığı yakmış, yıkmış, geçirmiş, rakiplerinden uzak ara şampiyon olmuş kulübe ülkemizin yayın geliri olarak bilmem nesi olarak biz 22 milyon dolar mı, euro mu verebiliyoruz?
0: Az mı geldi gözüne?
1: Az değil mi? 22 milyon euroya ya futbolcu şimdi... aldığı zaman kimse dönüp arkasını bakmıyor. Kimdir bu adam diye sormuyor bile yani. Ya yani bu kulüpler nasıl geçinecek acaba? Bu kulüplerin her daim bir tane şey yapması lazım. Konut projesi yapması lazım. Hadi Galatasaray bu sefer yaptı, kurtuldu. Fenerbahçe, Beşiktaş belki yapacak, yapmayacak falan falan. Ama 22 milyon euro ile bu ligin kalkınmasını ve Avrupa'da yarışmasını mı bekliyoruz biz?
0: Bu açıdan düşünmemiştim ama yani...
1: Yani ben şu açıyı söyleyeyim sana. Bein Spor mesela şu anda şey veriyor ligimize, bu paraları veriyor değil mi? Yayın geliri ne kadar demiştin
0: 400
1: yaklaşık?
0: 400 milyon.
1: 400 milyon ne yapar?
0: Ay bana,
1: 8
0: bana
1: milyon euro yapar. Hayır, 8 ya. Milyon euro yapar. Ha. Anladın mı? 8 milyon euro verdi.
0: Hmm.
1: 8 milyon euro yani Osimhen'in şeyi değil ya. Yıllık kira bedeli ya da işte şey bedeli, bağış bedeli değil.
0: Anladım.
1: Güzel, o oyuncular herkes yükselsin. Senin şeyinin ligini kayıt, sen orada göster. Kaç para, 8 milyon euro mu veriyor acaba Fransa liglerini gösterirken? Bein.
0: Hmm.
1: Oradakiler kaç para veriyor yayını izlemek için? Biz burada ne kadar veriyoruz? Diyorlar ki çok fazla korsana kayıyor. Ha, peki bunu çok fazla korsana kayıyor. Ben çıkarttım, çıkmışını söylüyorum ben sana.
0: Tamam.
1: Yani mesela işte diyorlar ki korsan yayına çok fazla gidiyor. Peki sen asgari ücretle orantıladığında ne kadar maaş şey para alıyorsun acaba aylık izlemek için? Yani mesela bir sürü insan Bein Spor'a verdiği paradan daha fazlasını Disney Plus'a veriyor, Netflix'e veriyor, bilmem neye veriyor. Neden? Çünkü onlar verdiğim paranın karşılığını veriyor. Onlar 1000 lira istemiyorlar ayda. 2000 lira istemiyorlar. Mesela ne bileyim 200 lira, 500
0: çok
1: lira
0: istiyorlar.
1: Çok seçenek
0: sunuyor. Tabii Bein Sports'ta şey falan var. Paketler de sadece takımının maçlarını seyrettiğim tamam, paketler var.
1: Ama yani
0: var.
1: Yine en düşüğünü aldık diye.
0: Tabii
1: dur,
0: tabii
1: bak.
0: Yani işte bak onlar da var yani. Bir İngiltere Ligi'ni seyretmek için işte diğer yabancı ligleri seyretmek için ayrı bir para veriyorsun. Üç büyüklerinkini seyretmek için ayrı bir para veriyorsun. Bir de böyle plus paketi var. Hepsinin bir arada olduğu. Onlar da... yüksek gerçekten. Yani bir futbol seyircisi olarak tamam biz alıyoruz ama alamayan dediğin gibi birçok kişi
1: yani
0: var.
1: Yani kusura bakmasınlar abi. Kusura bakmasınlar yani.
0: Peki.
1: Ben o paraları ona vermeyi biraz şey buluyorum. Yanlış buluyorum yani. Ve istenen paraları bilmem nelere filan falan.
0: Hakemli şampiyonluk olmaz demiş bir sene onun.
1: Hakemli şampiyonluk
0: hakemlik
1: olmamalı tabii canım.
0: Şampiyonluk olmaz, her şey ortada, siyaset sporu da etkiledi diyor.
1: Ya zaten Hanım. Hikayemiz hep dönüp dolaşıp siyaset ve sporun geçişine bakıyor. Yani siyaset ne derse federasyon başkanı o seçiliyor. Evet. Ya hani bizim kulüplerimiz seçiyordu federasyon. Hani özerttik. Hani bir şeydik. Yani mesela başarısız birisi başarısız olduğunda abi filan diyorduk. Yani bu ülke şeyleri gördü bir dakika ya, bir dönem önce bir kulübe küfür eden federasyon başkanını gördü. Atar yapan bilmem ne yapan filan falan sön kümsü filan diyen insanları gördü.
0: Evet.
1: Hani siyaset karışmıyordu? Statlarda siyasi mesajlar verildiği zaman hepimiz ayağa kalkıyoruz. Aa nasıl olur böyle bir şey falan denip ondan sonra gelip işte ne bileyim kupaları bilmemleri siyasilerin vermesine, biz işte onlara stat yaptırdık bak ne kadar güzel demesine ne diyor. Yani siyaset futboldan uzaklaşamıyor.
0: Uzaklaşamıyor maalesef.
1: Ama uzaklaştığı ülkelerde bizden uzaklaşıyor. Fransa'da siyaset giriyor mu? Girmiyor. Neden? Fransa çünkü futbolda bir numara. Dünyanın şu anda bir numarası Fransa. İngiltere'de siyaset futbolun içine girebiliyor mu? Haşa tövbe. İngiltere kaçıncı dünyada? Dördüncü. Ya demek ki nasıl oluyormuş? Ha, onlara bakalım. Yani altyapılar çok kuvvetli geliyor. İşte üst yapılar bilmem ne oluyor. Orada şeyler ayar. Ya tamam abi hepsini ayarladık. Bir de bakmadıklarımıza bakalım. Mesela siyaset. Mesela bilmem ne.
0: Çok doğru söyledin.
1: Neyse çok var. Çok
0: bu arada Bein Sports'un yıllık toplam gelirini arkadaşlar atmış ama benim matematiğim buna yetmiyor. Keşke yazıyla yazsaydınız.
1: Benim önümde gören şey 7000 lira mesela gözüküyor. Yıllık peşin verirsen.
0: Yok,
1: aylık
0: yok.
1: 12 ay taksitle bölersen 600 lira falan diyorlar.
0: Bein Sports'un yıllık toplam geliri,
1: geliri.
0: 1 milyar zannedersem bu. 1 milyar 677 milyon 629 bin 272.
1: Okey.
0: Böyle bir yıllık geliri varmış.
1: 400 milyon euro yapıyor yani.
0: Evet.
1: Yapmış.
0: Böyle bir.
1: 350-400 milyon euro yapıyor.
0: 1 trilyon 677 milyarmış ben gene her zamanki gibi yanlış okudum.
1: Olsun olsun.
0: Müthiş matematik
1: yani,
0: öğretmenime
1: sevgilerle. Şöyle... yani buradan kazandığını kulüplere dağıtmıyor bence.
0: Evet.
1: Bu arada Bein Sports da şeyi almadı. Bir ihale sonucunda ama eskiden ihaleler yapılırdı.
0: Evet evet.
1: Türk Spor'u en fazla parayı, kulüpleri dağıttığı en fazla parayı ihaleler sonrasında dağıtmaya başladı. Hı hı. Burada ne oldu? Bir yayıncı kuruluş vardı. Dışarıdan birisi geldi. Yayıncı kuruluşu aldı.
0: Aldı aynen.
1: Kaça aldığını bilmiyoruz. Kaç senelik aldığını bilmiyoruz. Nasıl bir anlaşmayla ne olduğunu, kimlerin ne pazarlığı... pazarlık yaptığını bilmiyoruz. Bu arada yayıncı kuruluş şu kadar milyon euro veriyorum diyor. Hı hı. O kadar milyon euroyu verirken yıl başında belirlenmiş döviz kurlarına göre veriyor. Döviz kurları da artarsa o yine ben şu kadar euro veriyorum ben diyor ama yılbaşındaki döviz kurundan veriyor mesela. Yani geçelim ya.
0: Peki.
1: Geçelim. Yani Türk futbolu öyle kalkınır. Türk futbolu böyle yani nedir? İşte özerk olur. Hı-hı. Herkes tarafsız olur. Hukuk olur. Ah yani hukuk olursa ülkemiz de kalkınır tabii ayrı. Ama hukuk olur. Ondan sonra bunların hepsini bir araya getirdiğimizde de ortaya süper bir futbol çıkar. Hadi gel süper futbolu konuşalım şimdi.
0: Hadi konuşalım.
1: Ne kadar güzel, ne nasıl bir süper futbolumuz var diye konuşalım.
0: Ferhat Bey'i bir Trabzonlu olarak tebrik ediyorum diye bir mesaj gelmiş.
1: Saygılar,
0: sana
1: sevgiler.
0: Özel. Burada da şey var, bir fotoğraf da paylaşmış dinleyicimiz. Orkun Kökçü ile Trabzon, Orkun Kökçü'nün maç sonunda Trabzonsporlu bütün genç futbolcuları tek tek tebrik etmesi, onu koymuş. İşte diyor Orkun'un yaklaşımı ne kadar güzel diye de aktarmış.
1: Ya bize böyle adamlar lazım. Bize gerçekten de böyle adamlar lazım. Türk futboluna, yani Beşiktaş için demiyorum, Galatasaray, Fenerbahçe için de demiyorum. Hı hı. Yani böyle hani tırnak içinde söylüyorum. Bunu lütfen şeylerde yanlış anlamasınlar. Feminist bakış açısından yani adam gibi deyince hani hep yanlış anlaşılır ya. Böyle demekten de kaçınırım ben.
0: Evet, evet.
1: Ama yani düzgün insanlar lazım bize.
0: Kesinlikle.
1: Düzgün insanlar lazım. İşte şunu şöyledir, bu böyledir. Ya şimdi mesela maç içinde bakıyorum, adam düzgün ama yani maç içinde isyan ediyor. Ama neye isyan ediyor? Adam gelmiş ensesine vurmuş. Ya neden faul çalmadın diye isyan ediyor. Şimdi bu adam kötü olduğu için değil de adalet arıyor. Biz adalet aramıyor muyuz? Şimdi yolda giderken biri senin ensene vursa dersin ki abi ne yapıyorsun?
0: Dersin?
1: İsyan edersin
0: tabii
1: gibi.
0: Ki, tabii ki.
1: Yani evet, takımlarımız gerçekten güzel olmaya çalışıyor bir yandan. Bir yandan da hani bu sistemin içinden insanların çıkması, her şeyin düzgün olmasına imkan ve ihtimal yok. Çünkü para belli, giren para belli, çıkan para belli. Biz insanlardan nasıl daha fazla para almalıyız bakmaz. Mesela biz forma sattırmakla övünüyoruz. Diyoruz ki 1 milyon tane forma sattık. 5 bin liraya forma satıyoruz. 1 milyon tane satarsan işte 5 milyar yapar. Peki bu formaların parasını kaçta kaçı kulübe giriyor?
0: O bilmediğim bir konu.
1: İşte bilmediğimiz bir konu mesela. Yani şimdi ben mesela 5 bin lira verip kulübe 1000 lira kazandırıyorsam burada çok büyük bir yanlış var.
0: Tabii.
1: Benim kulübe 1000 lira verebilmek için birine 5 bin lira vermemem gerekiyor. Ben 2 bin lira vereyim, kulübüme vereyim ama. Al kulübüm diyeyim ya. Ama ben kulübüme 1000 lira verebilmek için başkasına 4 bin lira daha veriyorsam abi çok saçma değil mi bu? Değil mi yani?
0: Serhat, hiç düşünmediğim şeyleri düşündürtüyorsun.
1: Ya ama hep bunları düşünmemiz
0: ama
1: lazım aslında.
0: Yani
1: gerçekten de bunları düşünmemiz
0: gerçekten
1: lazım.
0: Gerçekten aklıma gelmeyen şeyleri düşündürtüyorsun.
1: Şimdi peki, istersen şeyden başlayalım. Sondan başlayalım değil mi?
0: Küme düşen takımlara bakalım.
1: Senden böyle bir şey atmıştım sana.
0: Evet,
1: onları
0: evet.
1: Söyleyeyim mi?
0: Söyleyelim.
1: Sende
0: ihtimaller
1: mu?
0: Var. Ha, evet,
1: süper.
0: Hemen karşımda var. Küme düşen üçüncü takım kim olacak? Şimdi ihtimallerde bir Antalya Spor var tabii.
1: Antalya
0: ki.
1: Var,
0: kazanamazsa.
1: Evet. Kesin düşüyor.
0: Kazanamazsa kesinlikle
1: kesin
0: düşüyor.
1: O... Kimle oynuyordu Antalya bu haftadır, onu hemen çıkartayım ben.
0: Hemen söyleyeyim. Antalya Spor Kocaeli Spor'la
1: Kocaeli
0: oynayacak.
1: Kocaeli oynuyor bu hafta. Yani Kocaeli çoktan bıraktı ligi ama.
0: Kocaeli
1: yani...
0: Galatasaray maçından sonra bıraktı.
1: Evet evet.
0: Galibiyeti yok.
1: Yattara diyorduk ona. Yattara.
0: Bütün şeyini Galatasaray maçında kullandı
1: maalesef,
0: Kocaeli.
1: Maalesef.
0: Evet. Düşmüyorum, çıkmıyorum, ortadayım. Şeker şerbeti.
1: Ha bu arada oynadılar yani. Yani bu hafta ben şeyleri seyrettim. Can Keleş'i falan çok beğendim mesela. Bayağı bir şey yaptı, oynadı, kendini parçaladı, yırttı falan ama yani Karagümrük'e yenildin abi.
0: Evet.
1: Yani düşmesi 300 ay önce belli olmuş, takıma yenildin yani, bir de
0: kafam
1: kötü
0: yarıldı.
1: Yenildiler yani. Evet yani.
0: Kafam yarıldı Serhat.
1: Oh, oh. Karagümrük'e. O ayrı. O ayrı. Ama Fenerbahçe'nin alttaki herkesten bir hikayesi var öyle baktığında. Kayseri'yle yok mu?
0: Yani var öyle bir şey.
1: Antalya'yla
0: Kasımpaşa
1: yok
0: falan.
1: Mu? Ya var,
0: var, var, var. Biz öyleyiz, öyleyiz.
1: Evet yani.
0: Öyleyiz. Peki Antalya Spor kazanamazsa küme düşecek demişiz.
1: Evet.
0: Dörtlü averaja baktığımızda şöyle bir durum var. Kasımpaşa düşecek.
1: Eğer aynı puana gelirlerse, averajlar tabii aynı kalırsa, Kasımpaşa Beşiktaş'a karşı, Galatasaray'a karşı averaj yapamazsa. Yani son maçta Kasımpaşa Galatasaray'la oynuyor diye biliyorum.
0: Evet, aynen.
1: Kendi stadında.
0: Aynen.
1: Ne fark eder stad da neyse. Ama yani evet.
0: Evet, Kasımpaşa Galatasaray üçlü averaj olduğu zaman.
1: Yani Antalya Gençler Eyüp olursa.
0: Eyüp Spor düşecek.
1: Düşüyor.
0: Üçlü averajda bir diğer senaryo daha var.
1: Evet.
0: Orada da Eyüp Spor'un düştüğü bir senaryo var. O nasıl oluyor? Onu da tam anlat.
1: Yani tam bilmiyorum orayı açıkça söylemek gerekirse ama yani Antalya'yı yener de işte ötekiler berabere kalırsa falan gibi bir şey var. Yani Eyüp. Eyüp'ün düşme durumu da var. Orada söz konusu olan.
0: Üçlü averajda Kasımpaşa'nın düşme durumu da var.
1: Var.
0: Var.
1: Maçlara göre, averajlara göre. Yani evet. Galatasaray'dan mesela çok gol yerse filan. Bir sürü ki orada seçenekler var. Yani son haftaya bayağı bir şey kaldı.
0: Ama
1: İkili de Antalya hepsinden iyi.
0: Her türlü Antalya Spor Antalya ikili hepsinden her türlü iyi.
1: İyi. Ama Eyüp Fenerbahçe'ye gidiyor. Kasımpaşa Galatasaray'ı alıyor.
0: Aa.
1: Antalya Kocaeli'ni alıyor. Gençler de Trabzon'a gidiyor
0: evet.
1: Bu arada.
0: Gençler bir de Trabzon, Antalya Spor. Şimdi bu şeyi de...
1: Karma karışık alt taraf yani.
0: Hakikaten öyle.
1: Karma karışık.
0: Gerçekten
1: her şey
0: öyle.
1: Olabilir. O yüzden de haftanın ilk maçını hiç etliye sütle dokunmayan Çaykur Beşiktaş maçı Cuma'dan almışlar. Abi siz oynayın aranızda hadi kapatın.
0: Biz kendilerimizle takılalım demişler. Puan durumu yani küme düşen takımlar Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor 27 puanla küme düşmesi
1: düştü
0: garanti.
1: Onlar, evet.
0: Antalya Spor 29 puanı var. Gençler Birliği'nin 31 puanı var. Kasımpaşa 32, Eyüp Spor'da 30. Yine aynı puanda 32 puandalar.
1: Ama Kayseri bar bar bağırdı ben düşmek istiyorum diye ve son 2 sezondur, 3 sezondur
0: böyle.
1: Ama evet
0: o zaten
1: yani...
0: ben hep uzatmalar oynuyor diyordum evet, Kayseri evet, için. Evet, yani evet. Artık bu sene o seneymiş.
1: Karagümrük asansör takım oldu. Hı-hı. Çıktı merhaba ben buradayım dedi. Tamam yani. Hadi görüşürüz dedi gidiyor.
0: Öyle bir sene o...
1: Ama Antalya yani bu kadar yatırım, bu kadar bilmem ne, gençler bu kadar oyuncu yatırımı, hı-hı, yani o kadar geçmiş.
0: Ya şu şeye bakınca ben yani Gençler Birliği'ni hiç istemem. Yani mazisi olan bir takım, Süper Ligi bilen bir takım. Yani,
1: Kasımpaşa bildiğim kadarıyla bu arada devlete devroldu değil mi?
0: Onu
1: öyle bir
0: bilmiyorum.
1: Şey var yani onun sahipliği şeydeydi ya onun... neydi Holding'in adı neyse.
0: Anladım kayyum atandı onlara.
1: Kayyum atandı. Kasımpaşa'da kayyum atandı diye biliyorum ben. Yani dolayısıyla hani gelecek sene burada kalırsa kayyum nasıl yönetecek onu ne yapacak? Muamma yani.
0: Göreceğiz.
1: Eyüp de Eyüp yani.
0: Yani şöyle bir şey var hani ben her zaman şehir takımlarının daha Süper Lig'de olması taraftarıyım.
1: Ya demesin mesela kim geliyor? Diyarbakır geliyor. Gelsin abi Erzurum. Geliyor. Başımızın üstünde yeri var. Yani değişik bir coğrafya olsun. Oradaki insanlar maç seyretmek için bir sebep bulsunlar. Bir şey olsun. Yani Diyarbakır değil mi Ahmet?
0: Ahmet.
1: Evet. Diyeyim onu. Hani şey olmasın.
0: Tam da ben onu diyecektim.
1: Fark ettim yüz ifadenden.
0: Yani bakalım renk gelecek lige inşallah. Ama dediğim gibi düşme kısmına geldiği zaman sen kimi düşünüyorsun? Mesela senin fikrin kim?
1: Antalya zor çıkar. Antalya Lig'de zor kalır gibi geliyor bana.
0: Sen Antalya diyorsun.
1: Antalya Lig'de zor kalır gibi geliyor. Ha yani Galatasaray'a karşı mucize yaratıyordu.
0: Evet.
1: Yaratıyordu ama yani böyle oyunuyla mucize yaratmadı anladın mı? Böyle buna şey yapıyorum en çok. Keşke oyunu böyle süper olsaydı. Yani Antalya'da yine kapandı. Bir tane kafa golü çat diye bir tane frikik golü mucize.
0: Kazancı Holding'e devir verilmiş 5 Şubat 2026 tarihinde.
1: Devredilmiş mi?
0: Evet. Kazancı Holding'e yönetim kurulu başkanı da Cemil Kazancı.
1: Anladım. Ben yanlış biliyorum o zaman. Ben şeyde diye sanıyordum. Hala kayyumda zannediyordum. Neyse. Yani özetle bu iş şeye gidiyor. Bu ligin bir şey olması için oynayan ve eski futbol bayramı kafasına gelecek olan insanların olması lazım. Yani şey diyor işte burada taraftara çok büyük rol düşüyor falan. Bir dakika abi taraftar üstüne düşen rolü yapıyor zaten. Taraftarın sen şeyini kanını emiyorsun
0: ya.
1: Yani. Kanını emiyorsun taraftarın. Yani bugün bir maça çocuğuyla beraber gitmek gelmek 5000 lira. Hiç kimse kıvırmasın
0: şey
1: bana.
0: Yerler.
1: Hiç kimse kıvırmasın. Uzaydan seyredersin
0: yani
1: işte.
0: Yani çok bir de o kale evet, arkası falan evet. Çocuğunla gidebilip seyredebileceğin yerler
1: işte,
0: değil yani.
1: İşte.
0: Değil
1: ya
0: yani.
1: O yüzden de hani insanlar şey yapmasınlar. Ha bugün televizyondan seyretmek de dünya para.
0: Hı-hı.
1: Bu arada bak şöyle söyleyeyim sana. Mesela 8 milyon dedik televizyon yayın gelirleri olarak mesela. 8 milyon dedik. Adamlar 400 milyon kazanıp 8 milyon veriyor Galatasaray'a mesela. Hı-hı. Gibi şeyler de var. Hani bunları da aklımızın bir tarafında tutalım.
0: Şimdi dinleyicilerimizden bir tanesi şöyle diyor. Senin bahsettiğin konuya değinmiş. Yayıncı kuruluşunun fahiş fiyat politikası insanı futbol sesinden soğutuyor artık diyor.
1: Evet.
0: Bu fiyatlarla birçok insan futbol seyretmeyi de bırakıyor demiş.
1: Yani işte mesela 700-800 bin lira alacağına 300 lira alıp herkesin korsandan uzaklaşmasını sağlayabilirlerdi.
0: Hı hı.
1: Abi nasıl yani insanlar Netflix'e bu parayı veriyorsa ona da verir.
0: Hı-hı.
1: Ve daha da fazlasını verir belki ama
0: evinde
1: işte bunu oradaki
0: rahat
1: suyunu çıkartmamak
0: yani.
1: Gerekiyor.
0: Evet doğru söylüyorsun.
1: İnsanları bunu seyrettirebilmek gerekiyor.
0: Doğru söylüyorsun. Peki o zaman şu 34. son hafta maç programını bir tekrar
1: haydi
0: hatırlatayım
1: bakalım.
0: Ben sevgili Serhat. 15 Mayıs Cuma, senin az önce bahsettiğin evet. gibi Layla Hanım, hadi hep beraber öyle, eğlenelim böyle.
1: Saat
0: 8'de Çaykur'da Spor Beşiktaş maçıyla 34. hafta açılış yapacak. Cumartesi günü saat 17'de Fatih Karagümrük, Korendon Alanya Spor.
1: Yine böyle şey olmayan takımlar.
0: Yine hani böyle rahatlar. Saat 20'de Gaziantep Başakşehir. Gene rahatız. Saat yine aynı saatte Samsun Spor Göztepe'ye geldik pazar gününe. Pazar günü saat 17'de Kayseri Spor Konya Spor maçı var.
1: Evet, sakin maç.
0: 20'de geri kalan bütün maçların saati aynı, Fenerbahçe Eyüp Spor'u ağırlayacak sahasında. Bu arada Fenerbahçe kulübünden de bir açıklama geldi. 18 yaş altı çocuklar ve kadınlara bilet ücreti alınmayacak bu maçta. Ama öncesinde Fenerbahçe Spor Kulübü'nün sayfasına girip bir form doldurmaları gerekiyor. Ama bugün saat 1'e kadardı zannedersem, ya da 2'ye kadardı o form. Zaten bitmiştir diye düşünüyorum. Böyle bir durumu vardı. Hani bu bir nevi hediye mi, yoksa stad zaten boş kalacak da bunu böyle kamufle edelim çalışması mı? Bu da başka bir şey. Teşekkür ediyor tabii ki yine Fenerbahçeli taraftarlar. Aynı saatte Kasımpaşa Galatasaray maçı var. Trabzonspor Gençler Birliği ile oynayacak. Antalya Spor da Kocaeli Spor ile oynayacak.
1: Hayırlısı.
0: Ve böylelikle
1: oradan ligin sonunu göreceğiz.
0: 34. haftayla beraber.
1: Ama yani bu ligden böyle aklımızda neler kaldı? Uf be filan falan var mı? Yani ben çıkartamıyorum. Ben acaba işte Galatasaraylı olan biri çıkartır mıydı diye Galatasaraylı arkadaşlarımla bol bol konuştum. Ya yani onlarda da bu şey yok. Yani insanların futbol zevkini böyle diye şeyle çektiler.
0: Emre, gerçekten
1: hiç kimse de futbol zevki kalmadı. Hiç kimse de futbol keyfi kalmadı. Ya baksana, ligin şampiyonu olan takım bile şey diyor. Yani biz federasyonla ilişkilerimizi kestik diyor. Ya sen bunu dersen ben ne diyeyim? Ben ne diyeyim? Yani?
0: Biz hiç bağ kuramadık. Yani, hani siz gene kestiniz, biz hiç bağ kuramadık.
1: Ben ne diyeyim o zaman yani? Ben ne diyeyim? Şimdi istersen yayın sırasıyla maçlara girelim diyeceğim ama hepsi aynı saatte yayınlandı.
0: Hepsi aynı saatte yayınlandı.
1: Şampiyondan başlayalım istersen. Şampiyonu... Ha, bu arada bir şey söyleyeceğim.
0: Hadi.
1: Yani ne olursunuz şu futbol sevincini sevinerek mi yaşasak? Havai fişekleri ve o tabancaları katmasak mı işin içine?
0: Ya onlar... Aslında
1: tamam bak, korna okey, tamam hani çekilir abi, saat gece 12'ye kadar yapsınlar tabii ki. Çıkacaklar dışarı yapacaklar. Ama havai fişek atmak, insanların evin önünde havai fişek atmak da neyin nesi ya?
0: Ya ben hiçbir eğlencede havai fişek sevmiyorum zaten.
1: O ayrı.
0: Yani
1: ya o ayrı. Ama yani havai fişek ne ya? Niye apartmanların önünde havai fişek atmak neyin nesi ya? Ve kendi apartmanın önünde dedi değil. Yani gidip başka bizim apartmanın önünde mesela havai fişek atmak neyin nesi yani? Tabancayla çat çat çat çat havaya ateş etmek neyin nesi? Nasıl bir sevinmek o? Yani ben mesela şeyi düşünüyorum. Ben birkaç kere atış yaptım. Tabancayla, poligonda, bilmem nerede, askerde. Hiç sevindirmiyor ya öyle abi. Hiç sevinemiyorum ya böyle çat çat. Çat. Ya. Yok ya, hiçbir mutluluk vermiyor yani.
0: Veriyor da.
1: Çünkü içeride patlayan bir barut yer attığı kinetik enerjiden bir şey çıkıyor oradan. Metal bir şey çıkıp bir yere gidiyor.
0: Güç gösterisi olarak görüyor herhalde insanlar.
1: Abi
0: silah,
1: sevinirken güç mü gösterirsin vesaire. Yani?
0: Bilmiyorum yani, başka bir şey mantığıma gelmiyor. Yani bana da çok uzak böyle şeyler. Tabii ki tasvip etmiyoruz. Hani bu silah böyle son yıllarda gerçekten azalmıştı aslında. Önceden Türkiye'nin bu eğlencelerde, düğünlerinde, derneklerinde çok fazla kullandığı bir şeydi. Azalmıştı. Hiç olmasın istiyoruz.
1: Ya hiç olmasın. Sonra ne bileyim işte bir tane şey görüntü gördüm. Ne kötü ya. Metroda bir tane amcayı.
0: Ay yani, çok üzüldüm.
1: Ne kötü ya.
0: Çok
1: ne kötü
0: üzüldüm.
1: Ya. Arkadaş sevinelim ya. Yani sevinmeyi de
0: çok
1: bilmiyoruz
0: üzüldüm.
1: Ya.
0: Gerçekten çok
1: gerçekten
0: üzüldüm onu.
1: Gerçekten hiç sevinemiyoruz biz ya.
0: Teyzenin biri araya girmeye çalışıyor. Elinde bastonu mu artık, oklava diye verdi
1: canım
0: haberleri ama
1: ya.
0: Baston.
1: Yani,
0: girmeye çalışıyor.
1: Birazcık
0: yaşlı
1: şey
0: da bir adam.
1: Ya, insan olalım ya biraz. Gerçekten insan olmak kolay. Ve bir şey söyleyeceğim yani bize ceza verecekler diye o hareketleri yapmamalıyız biz. Biz zaten o hareketleri yapmak ya, yanlış olduğu için yapmamalıyız
0: olarak,
1: o hareketleri.
0: İnsani evet, olarak yani. Yapmaman gerekiyor.
1: Çünkü bir yaşlı
0: zaten.
1: İnsana bir gücü yeten birinin vurmaması gerekiyor. Evet. Hangi şart altında olursa olsun.
0: Çok haklısın.
1: O Fenerbahçe dedi. Bilmiyorum ki nerede, niye yaptığını, onu da bilmiyoruz bu arada.
0: Ya orada yani ben de orada değildim, haberlerde çıkan Galatasaray taraftarların kendi aralarında biraz küfürlü konuşmaları, oradan da bir Fenerbahçe taraftarı hani daha düzgün konuşun, küfürlü konuşmayın şeklinde bir uyarı yapıyor. Ama işte böyle sinirler gerilmiş yüksek ihtimalle.
1: Ya forma giyince ama... dünya stadyuma dönüşmüyor. Forma giyince biz takımımızı temsil etmiş oluyoruz hatta. Orada yapılması gereken şey şu. Forma giyiyorsan mesela bir dışarı çıkıyorsan o gerçekten o kulübün ağırlığıyla yapman lazım. O kulübün temsiliyeti geçiyor sana
0: ya
1: çünkü.
0: Çok doğru. Ya bak şimdi bir ay sonra Dünya Kupası başlayacak ve mesela biz böyle göreceğiz işte o dev ekranlarda veya oraya gitme şansında olanların farklı formalarla yan yana insanları göreceğiz. Türk milli takımını destekleyen insanları göreceğiz. Yani yan yana durabilme kapasitemiz varken neden sen şu anda bunu yapıyorsun zaten?
1: Hikaye bırak, ne eğlen. Oluyor biliyor musun? Hikaye daima nereden baktığına bağlı oluyor. Mesela ben 2 sene yurt dışında okudum. Ondan sonra yurt dışında. Mesela yurt dışında birini gördüğün zaman, Türkçe konuşan birini gördüğün zaman koşup sarılırdık o zaman. O zaman daha fazla, daha az insan vardı yurt dışında falan böyle. Aa falan derdik. Metroda mesela bir gün geldi, ayağımın üstüne bir köpek oturdu. Abi ne oluyor? Adam abi Türk müsün dedi. Pardon ya dedi, bizim köpek böyle yapıyor falan. Aa güldük falan falan. Şimdi mesela bizde nasıl oluyor? Şimdi mesela Amerika'da 72 milletten insan hep beraber toplanıp tek bir milliyeti yaşıyorlar ya da şey yapıyorlar. Biz de arkadaş sen Sivaslı mısın? Aa ben Kayserliyim. Sivaslıları sevmeyiz. Biz filana gider iş.
0: Evet.
1: Biz ayrışmayı başarıyoruz ve bunda çok başarılıyız bu arada. Fenerbahçe Galatasaray'ı sever. Galatasaray Beşiktaş'ı sever. Beşiktaş'ı bilmem neyse. Yani bir acayip bir şey var.
0: Evet.
1: Peki biz hep beraber çıktık yurt dışına dediğin gibi. Maça gittik. Ne yapacağız? O Türkiye diyor ama ben Beşiktaşlıyım, ben öyle demeyeceğim mi diyeceğim yani.
0: Yok, o zaman da çok da güzel görüntüler oluşuyor gerçekten.
1: Biz bir araya toplamıyoruz çünkü toplum işte yani ayrışma üstüne kurulu. Toplumu ayrıştırarak
0: aslında en çok birleştirici şeylerden bir tanesi de futbol sevgisi aslında. Söz konusu milli takım vesaire olduğu zaman en birleştirici olan olgulardan bir tanesi futbol. Ama işte şeye geldiğin zaman, yurt içine geldiğin zaman o aklı selimlik kalmıyor zannedersem.
1: Evet, evet.
0: Hadi o zaman çok da bizim 10 dakikamız kaldı. Serhat evet, nasıl konuşacağız bu nasıl maçları?
1: Yok maçları konuşmayacağız tabii de yani kaldı. Hızlıca ben şeyi söyleyeyim. Hani Galatasaray'ın bence buradaki yani Osimhen mesela bu maç puanı 9.3. İnanılmaz bir puan almış gibi gözüküyor ama bir tane penaltı yaptırma, bir tane o penaltıyı atma ve bir tane de gol yüzünden böyle gözüküyor ama aslında ilk yarıda Galatasaray'ın tökezlemesinin sebebi Osimhen'di. İnanılmaz goller kaçırdı.
0: Evet.
1: Bak inanılmaz goller kaçırdı Osimhen. Ve bu insanların gözünden kaçıyor tabii, bir de Osimhen yani.
0: Daha maçın 5. dakikasında kaçırarak başladı zaten.
1: Ya inanılmaz goller kaçırdı Osimhen. Aslında bu maç eğer Galatasaray o 2 gol atamasaydı ya da 3 gol atamasaydı, 4 demeyeyim artık, 3 gol atamasaydı Osimhen'e yazardı. Maçın sonunda Kaan gol attı. Kaan böyle hani sanki şey olmuş gibi, parasını düşürmüş de cüzdanını arıyormuş gibi duruyordu yani, böyle ne bir sevinmek ne bir şey falan böyle. Taraftar ama artık polemik yaptılar, ne yaptılar bilmiyorum. Ama hani Galatasaray sezonun en zorlandığı maçıydı bence. Bak evet. 4-1 yenildiği maçta bile bu kadar zorlanmamıştı.
0: Evet.
1: Galatasaray. Yani zorlu bir şeyden geçti. Osimhen'in gol beklentisi 2.25. Ve yani yani ne bileyim mesela penaltı pozisyonunda herkes şeydi, offside'di bilmem neydi filan falan, geçti artık. Ya o kadar çok hakem hatası gördük ki bu sezon. Ben bakmadım bile. Çok net söyleyeyim. Hani öyle mi değil mi bilmiyorum. Ama yani mesela işte penaltı pozisyonunda, yani biz mesela ülkemizde bunun bir türlü standardını koyamadık. Topu uzaklaştırmakta olan bir adamın önüne birisi ayağını koyarsa ve o uzaklaştırılan topu sırasında adamın ayağı rakibe çarparsa, bu penaltı mıdır değil midir, ben standardını daha görmedim. Ama yani bazı maçların standardı böyle, bazı öteki maçların standardı.
0: Ya şey çok kötü his vermiyor mu sana, yani kuralın takıma göre değişmesi hissiyatı yerleşmiyor mu sende?
1: Çok, çok kötü zaten, işte zaten tam olarak söylediğimiz bu. Evet.
0: Yani bu kurallar ama bu kural bu yani. Şu takımda geçerli, evet, bunda geçerli, yani. Bunda geçerli değil. Bu çok kötü bir şey ya.
1: Ben bu arada şeyler çıkarttım, onu artık gelecek hafta yapalım. Takımların sezonluk istatistiklerini vesairelerini çıkarttım.
0: Haftaya rahat rahat, haftaya geniş
1: bunu,
0: geniş.
1: Haftaya bunu yapalım ama şimdi Galatasaray'ın düşünmesi gereken bir şey var. Bu sezon Galatasaray'ın kalecisi 6 kez maçın adamı olmuş. Bak bu şekilde bakmakta büyük fayda var maçlara. Yani bu şekilde bakmakta büyük fayda var. Hani böyle o işte ezdi geçti bilmem ne filan, tamam peki. Ama bu şekilleri görmekte fayda var. Yani Galatasaray mesela geçen senenin Galatasaray'ı değilmiş bu sene. Fenerbahçe her senenin Fenerbahçesiymiş bu arada.
0: Enteresan. Yılların ikincisi.
1: Mesela Fenerbahçe'nin yani şeylere de bakacağız bu arada. Hani inşallah onları da yapabiliriz. Fenerbahçe'nin seçimleri vesaireleri falan onları da konuşuruz
0: seçimler
1: inşallah.
0: Seçimler için özel yayın yapacağız. Serhat.
1: İnşallah, inşallah.
0: Gelecek hafta sonu.
1: İnşallah, inşallah.
0: Canlı canlı yapacağız, özel yayın yapacağız
1: İnşallah,
0: buradan.
1: Seve seve tabii ki. Ama yani
0: ne
1: şöyle bir şey
0: ona?
1: Var.
0: Bir dakika, ne diyorsun? Fenerbahçe'nin Aziz Yıldırım'ın tekrar ortaya çıkmasıyla alakalı Hakan Safi çekmiyor.
1: Yani tarih tekerrürden ibaret değildir, olmamalıdır diyorum. Artık gerisine bakalım ama yani karşısında da hani böyle şey göremiyorum.
0: Hakan
1: hani böyle
0: Safi.
1: Bir, yani neden mesela Aydınlar çekildi bilmiyorum mesela. Yani kim bilir ne bir sürü bir şeyler vardır. Hı-hı. Hesaplar, hı-hı, kitaplar vesaireler vardır. Ama bak şimdi mantıklı olalım. Tamam mı? Her şeyi mantıklı, hı-hı, düşünelim. Lig bitecek önümüzdeki hafta. Ondan sonraki iki hafta sonra da Dünya Kupası başlayacak.
0: Evet.
1: Bu arada
0: bizim
1: Fenerbahçe'nin
0: bitmiyor.
1: Fenerbahçe'nin başkanı yok.
0: Evet.
1: Fenerbahçe'nin antrenörü yok.
0: Tabii ki.
1: Büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'nin yarısı değişecek takımın bu arada.
0: En az 15-16 kişi gidecek gibi gözüküyor. Zaten kaç kişi var?
1: Zaten. Yani 28,
0: evet,
1: kişi var.
0: Evet.
1: Yarısı derken onu kastediyorum. Yani bayağı yarısı gidecek, evet, takımın.
0: Hı-hı.
1: Şimdi insanların bunu düşünmesi lazım. Şimdi insanlar diyorlar ki mesela Okan Hoca gitsin. Okey, peki gitsin. Sevmediniz, tamam. Hani ne bileyim yani gözünü sevmedin, saç rengini sevmedin, oynattığı oyunu sevmedin. Okey, tamam, yanlış, gitsin. Peki yani bu sürede Okan Hoca'nın yerine koyabilecek adam var mı? Yani mesela ben inanılmaz şekilde şeyi dinliyorum. Arda Turan dinliyorum. Hı-hı. Her takıma yazdılar Arda Turan'ı. Fenerbahçe'de yazdılar. Fenerbahçe'ye gelecek, şey yapacak diye. Şimdi ben hangi Fenerbahçe ile konuşsam senin şu andaki yüz ifadeni takınıyor herkes. Ya filan oluyor böyle, tamam mı? Yani çünkü bir yandan tamam, iyi bir antrenör olabilir. İyi işler yapmış olabilir Eyüp'te. Şaktör'ü şampiyon yaptı. Şaka değil yani. Hani iyi işler yapmış olabilir peki, ama yani ya arkadaş tamam insanlar hani değişebilirler, evrilebilirler, ama bu adam uçakta gazeteci tokatladı ya. Yani şimdi ben kendi takımımı istemezdim mesela. Diyorlar ki Sergen gitsin, az önce kardeşlerim sordu. Yani Sergen yerine Arda gidiyor. Ben istemezdim dedim.
0: Hı hı.
1: Ama benim şöyle bir bakış açım var hayata karşı. Benim ahlak değerleri böyle çalışıyor. Yani mesela ben Galatasaray'da da gol kralı olmuş bizim şey neydi?
0: Kim? Hangisi?
1: Oyuncu sonra Beşiktaş'a geldi, oradan futbolu bırakır gibi oldu filan. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzon, Galatasaray'da oynadı. Galatasaray'da bol bol gol kralı oldu filan. Adamın adını unutuyorum çünkü beyin böyle bir şey.
0: Fenerbahçe'de oynadı mı? Kimden
1: tabii canım.
0: Şu anda ben de dondum kaldım.
1: Abi Türkiye'de en fazla gol kralı olan adamlardan bir tanesi şey.
0: Burak Yılmaz.
1: Burak
0: ya.
1: Yılmaz ya. Evet tamam. Ya. Burak Yılmaz'ın Burak adını Yılmaz unutturuyor kafama.
0: Ben Burak Yılmaz'ı hiç Fenerbahçe'de ya görmedim, hissetmediğim için.
1: Bakıp çıktı, arkadaşa bakıp çıktı da. Burak neyse Yılmaz'ı. Mesela Burak Yılmaz mesela Beşiktaş'a geleceği zaman, sonradan tekrar geleceği zaman ki büyük değişler yaptı, hı-hı, diyorlar kendi başına. Ben dedim ki Burak Yılmaz Beşiktaş'tayken ben Beşiktaş'ın maçlarını seyretmeyeceğim dedim ve 1,5 sezon Beşiktaş'ın maçlarını seyretmedim. Hı-hı. Gerçekten de.
0: O kadar.
1: Benim ahlak anlayışım böyle çalışıyor. Ama başkası yok abi, tamam gelsin başımızın üstüne. Şimdi mesela Arda Turan Beşiktaş'a gelse ben aynı tavrı koyarım.
0: Hmm.
1: Ama yani hani bu arada da yani evet Fenerbahçe'nin başına birisi gelmeli, ligi bilmeli.
0: Hmm.
1: Ve bu arada da futbolu futbol olarak değil Türkiye'deki futbol olarak oynandığını bilmeli. Hmm. Yani insanların burada böyle kendi içlerine kapanıp kalenin önüne otobüs çekip muteber olduğunu bilerek gelmeli mesela Türkiye'ye.
0: Hmm.
1: Ya mesela bu ülkede Asensio diye bir adam geldi bu ülkeye. Adam şu anda kaç maç oynadı ya? Böyle bir 10 maç mı oynadı?
0: 11 galiba.
1: 11 maç oynadı. Adam asist kralı
0: ama
1: şu anda.
0: Hı hı, evet.
1: Asist kralı ya, hı hı, 11 maçta.
0: Hı hı.
1: Ha bu ülkeye Tarişka geldi. Tarişka işte Galatasaray maçında gol kaçışı, penaltı kaçırdı. Ama sonraki maçta hat-trick yaptı. Yani bu hafta gol attı filan böyle. Yani
0: verdiği pas neydi, o golü bırak, o verdiği pas ne? Ya pas değil, topa dokunmaması. Evet, evet, o nasıl, evet, bir akıldır yani? O dokunsa orada topun seyri değişecek.
1: İstediği
0: topa
1: zaman
0: dokunmadı
1: mesela.
0: Gole gitti. Yani,
1: yani Tarişka bu hafta oynamak istemezse oynamıyor.
0: Hiçbirini
1: Tarişka bu hafta oynamak isterse
0: bir tanesini
1: yani
0: yapsaydı.
1: İşte evet.
0: Hiçbirini,
1: evet,
0: yapmasaydı bir tanesini yapsaydı.
1: Şu anda konuşulan
0: yani
1: bir sürü şey bambaşka olurdu. Yani dediğin gibi Fenerbahçe'nin işi çok zor. Ha mucizeler olur, Aykut gelir, bilmem ne kocaman gelir, şu olur, bu olur filan falan. Ya tamam ama yani şu anda insanlar şey beklemesinler artık. 75 milyon onlar yaptı, biz de 80 milyon adam alalım, getirelim filan. Abi yok, yok böyle bir şey. Fenerbahçe yıl sonunda 95 milyon euro para verecek yani.
0: Çok zor bir sezon bekliyor.
1: Bir yerlere 95
0: yani
1: milyon euro para verecek Fenerbahçe sezon sonunda.
0: Tabii ki.
1: Yani şaka gibi paralar.
0: Hocası değişecek.
1: Çok acayip paralardan bahsediyoruz. Değişecek.
0: Evet evet, zor bir sezon bekleyecek. Bu arada bir dinleyicimiz var, Mesut Bey, sürekli dinleyicilerimizden biri, diyor ki son 20 sezonda Türkiye Süper Ligi'nde en fazla ikinci olan takım Fenerbahçe,
1: evet,
0: oldu diyor.
1: Öyleymiş.
0: Fenerbahçe 22 kez ikinci olmuş, Beşiktaş 13 kez, Galatasaray 11 kez, Trabzon'da 8 kez.
1: Evet.
0: Burada şampiyonluğumuz var. diye de not eklemiş, evet, kendisi. Ama Fenerbahçe'nin de kadın futbol takımı şampiyonu oldu. Onu da bir tebrik etmek istiyorum.
1: Ya şimdi mesela ben sana şunu söylesem. Şimdi Mesut Bey ve diğerlerine, yani bütün dinleyicilerimize, yani onun şahsında değil de. Yani birisi gelecek ve diyecek ki abi bu sene şampiyon olmuyoruz ama ondan sonraki 5 sene şampiyon olacağız. Buna Türkiye'nin yarıdan fazlası hayır der.
0: Fenerbahçe'nin o limiti kalmadı Serhat. Ha kalmadı ama gene ama
1: her sene aynı limitten şey başlıyor. Her yani, sene sıfırlayıp
0: bak,
1: başlıyor.
0: Bak sen bunu bana sezon başında da sordun. Sezon başında da sana ben aynı cevabı verdim. Artık dedim hani Fenerbahçe taraftarının hani şurasına gelmiş bir durumda. 12 sene mi oldu? 2014'te
1: ama
0: mi
1: bir noktada işte aşağı
0: şampiyon?
1: İnip dibe ayaklarını vurup öyle yukarı çıkmak lazım. Yani çırpınarak çıkamıyorsun yukarı.
0: Yani bence artık daha olmasın ya. Daha olmasın.
1: Ama
0: ya.
1: Nereye kadar olmasın işte.
0: Ama onu
1: nereye
0: söylüyorum
1: kadar?
0: Bak bu sene Fenerbahçe için çok daha zor bir sene olacak. Yani en başındaki insandan en sonuncusuna kadar komple değişecek.
1: En başına gelen insan diyecek ki arkadaş bu sene şampiyon olmuyoruz biz. Bu sene yeniden yapılanmaya giriyoruz. Bak mesela demin
0: Hakan
1: Safi'nin
0: buna benzer bir açıklaması oldu.
1: Yapmak zorunda. Birisi bunu yapmak
0: Hakan
1: zorunda. Yani bir feda sezonu olması zorunda. Ben bu sezonu feda ediyorum abi. Ondan sonraki sezonlara bakacağız diyebilmesi lazım. Mesela demin şunu konuşuyorduk yine sevgili dostlarla. Fenerbahçe bu sezon mesela UEFA'dan ceza alırsa, transfer yasağı gelirse Fenerbahçe için gelmiş geçmiş en iyi hareket olur. Çünkü Fenerbahçe'nin müthiş bir altyapısı var. Müthiş bir altyapı şeyi var ve oradan bir türlü adam çıkartamıyor çünkü üstüne ne bileyim Osterwolde'yi koyuyor. Osterwolde gibi 3 tane adam çıkar bence.

0: Tabii canım, o Luna Park'ın orada şeyde stadın karşısında, arkasında, orada gidip antrenman seyrederdik. Böyle bir şey vardı. Şimdi kapalı antrenman. Neyse. Şuna geleceğim. Yani birilerinin alt taraftan artık bir şeyleri çıkartıyor olması lazım. Bak, bir Beşiktaş U16 maçı seyrettim. U16, U15 tam hatırlamıyorum şimdi. Arkadaş, duran toplardan 3 tane gol attılar ve hepsi çalışılmış gollerdi. Birisi altına şey yazmış. Demiş ki, bu hocayı alın, hemen Sergen Hoca'nın takımına koyun.
1: Doğru yani,
0: çünkü
1: ama
0: o kadar güzel çalıştırmış ki. 3-0 bitti maç. 3'ü de duran top golüydü. Ve müthişti yani. Ya arkadaş, bunu altyapılarda yapıyoruz. Niye üst yapılarda yapamıyoruz biz?
1: Evet.
0: Bu kadar mı eksiyiz yani?
1: Evet.
0: Ve alttan çıkacak adamlara bizim ihtiyacımız var.
1: Kesinlikle. Ona
0: bizim 3 tane daha. Mesela Fenerbahçe'nin şeye ihtiyacı var. Arda'yı başka takımlar alıp yüceltti, kendi içinden geliştirdi. Fenerbahçe'nin, ben eminim ki 12, 13, 15 yaş kategorisinde onlarca onun gibi çocuklar vardır ve ziyan alıyor çocukların hepsi.
1: Vallahi o ziyanların altında başka sebepler de var.
0: Sen Serhat, benden iyi biliyorsun. Yani, senin yanında bunları konuşuyor olmak zaten
1: maalesef,
0: şey.
1: Yani bunu buradan açıkça söyleyeceğim. Bir takım vesaire ismi vermeyeceğim ama o futbolcu çocuklarının, futbolcu yakınlarının nasıl kollandığını da biliyoruz o altyapılarda. O çocuklara anneler babalar getiriyor. Bir gözüksün diye, bir idmana çıksın diye yalvar yakar orada dururken, sıralarda, kuyruklarda beklerken o çocukları böyle. Ama bir futbolcunun oğlu, bir bakıyorsunuz. Ha, tamam, yetenekli olanlar var, bu işin çok başka kısmı, bir gen aktarımı olmuştur vesaire, ama onun dışında gerçekten ben bunları birebir yaşadım, isim takım vermiyorum ama birebir yaşadım, ama onlar çocuklarını el ile getirip annesisin. Gibi
0: aynen, bunu da söyleyelim buradan yani.
1: Aynen, o yüzden onları da birebir yaşadığım için biz, hatta bugün geçen bunu konuşuyorduk, senle de konuşacaktım, biz yeni sezonda senle bir altyapı dosyası açalım. Şöyle
0: açalım.
1: Ayda bir falan
0: açalım.
1: Gerçekten şu altyapılara bir bakalım
0: senin.
1: Bir parmak basalım buna, çünkü gerçekten aslında çok derya deniz bir konu. Çok da güzel oyuncularımız yetişecek bir şeyimiz
0: hocaları
1: de var.
0: Hocaları da alalım yayına.
1: Ama maalesef orada işte bazı sıkıntılar var.
0: Evet yani. Çünkü yurt dışından
1: var.
0: 20 milyon euroya aldığın adamın üstünden bu adamın bir tanesi 5 milyon euro şey alıyorsa, para alıyorsa.
1: Tabii,
0: sen alttan adam çıkarttırmazlar onlar ya.
1: Evet, o
0: alttan adam
1: yüksek
0: çıkarttırmazlar. Bugün 100 bin lira için millet şey dükkan kurşunluyor. 5 milyon euro için neler yapmazlar
1: aman,
0: yani.
1: Aman örnek olmayalım bir şey.
0: Yok yok, hayır canım, örnek değil de işte hani Türkiye'nin şartlarını söylüyorum.
1: Aynen.
0: Yani olasılığını söylüyorum.
1: Peki, biz Aylan Söy'ün sonuna geldik efendim. Aynen, haftaya yine aynı saatte, haftaya Süper Lig'in panoramasını çıkartacağız.
0: Söz bu sefer yapabileceğiz ama yani evet. Hazır, çünkü bakın bilgisayarında bekliyor. Hatta şöyle bir şey yaptım. Bir senenin değil 5 sezonun yaptım. Takımların değil oyuncuların da yaptım.
1: Bakalım o 5 senede kimler kata kata ilerlemiş, aynen, kimler kendisinden götürmüş. O halde haftaya tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Futbol saati sona erdi. Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri, maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı Serhat Ayan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Hatay 106.1, Kahramanmaraş 92.3, Kocaeli 90.2, Konya 88.6. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Amerika'ya güvenenler kayaların arasına sıkışıyor galiba.
3: Ya, evet. Ya şimdi Ukrayna'da ABD'nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini tüm dünya gördü. Afganistan'da keza öyle. Şimdi de Körfez'deki ülkeler ve toplam olarak dünyadaki ülkelerin bir kez daha ABD'nin ipiyle kuyuya inilmeyeceğini net bir şekilde görüyor, yaşıyor, maliyetine katlanıyor.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından da takip edebilirsiniz. Evet, geçtiğimiz günlerde 9 Mayıs zafer kutlamaları yapıldı. Hem Rusya merkezinde hem birçok ülkedeki büyükelçiliklerde. Yani Rusya açısından son derece önemli. İkinci Dünya Savaşı'nın zaferinin simgesi. Ama bu sadece Rusya için mi önemli? Bunları konuşacağız. Yani bu ne anlama geliyor? Dünya için ne anlama geliyor? Rusya için ne anlama geliyor? Bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Moskova'da görev yapan tarihçi doçent doktor Mehmet Perinçek'le konuşacağız. Mehmet Bey hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk.
2: Evet, bu konuya geçmeden önce dünyadaki bazı gelişmeleri ve ülkemizdeki birkaç gelişmeyi kısaca bir aktaralım, ondan sonra geçelim. İran görüşmeler sürüyor, inişli çıkışlı, işte teklifler gidip geliyor. Dün İranlı yetkililerle uzun bir sohbet etme imkanımız oldu. İşte Tahran'dakilerle de konuşma imkanımız oldu. Yani ne oluyor, nereye gidiyor? Bunları biraz değerlendirdik. Süreci bize anlattılar uzun uzun nasıl buraya gelindiğini. Yani her aşamada anlaşmaya çok yaklaşılmışken nasıl görüşmelerin kesildiğini anlattılar. Türkiye'ye yönelik füze saldırısıyla ilgili bir takım spekülasyonları kesinlikle ve kesinlikle İran'dan böyle bir şey olmadığını ısrar ettiler. Bunun bir sahte bayrak operasyonu, Türkiye ile İran'ı savaştırmaya yönelik bir provokasyon, bir plan olduğu konusunda net bir şekilde ifadeler kullandılar. Amerika işte sürekli İran'a ateşkes istedi falan diye söylüyor. Mesela hem 12 gün savaşlarında hem de 40 gün süren son savaşta ateşkes isteyenin Amerikalılar olduğunu bildirdiler. Mesela 40 günlük savaşta 10. günden itibaren sürekli Amerikalılardan ateşkes teklifi geldiğini, ancak İran'ın Amerikalılara hiçbir şekilde güvenmediğini, 12 gün savaşları sırasında İran'da iki eğilim ortaya çıktığını, yani bir siyasi kanadın görüşleri, bir askeri kanadın görüşleri, askeri kanadın savaşın devamından ve İsrail'in tamamen bitirilmesine yana olmasına rağmen siyasi kanadın diplomasiye ağırlık verme önerisini ve siyasi kanadın bir anlamda görüşlerinin kabul edilmesini anımsattılar. Son savaşta ise 10. günden itibaren Amerika ateşkes istemeye başlayınca hem siyasi kanat hem askeri kanat hep birlikte savaşın devam etmesi noktasında karar aldığını ve 10. günden sonra, yani Amerika'nın ateşkes teklifinden sonra bir ay daha sürdüğünü anımsattılar. Bölgedeki durumu şöyle özetlediler aslında, ya burada sadece İran'a saldırılmıyor. bütün bölgeye saldırılıyor. Aslında Körfez ülkelerinde bir gözdağı. Bu noktada ısrarlı bir şekilde ifadeler kullandılar. İran için peki ne olacak bu görüşmeler, gelgitler, sürekli petrol bir iniyor bir çıkıyor. Mesela şu anda bakıyorum Brent petrolü 106. %2,40 daha artmış. Yani tansiyon yükseldikçe petrol fiyatları artıyor. İşte Trump bir açıklama yapıyor. Tansiyon düşürünce petrol fiyatları 100 doların altına düşüyor ama bunu para kazanmak için mi yapıyorlar? Yoksa başka bir şey için mi? Şimdi bu konuda da çok yoğun tartışma var. Daha önceki programlarımızda bu işi yapanların nasıl para kazandıklarını ayrıntılarıyla sizlere anlatmıştık. Şimdi böyle bir durum var. İran diyor ki nükleer görüşmeler gündemde değil. Yani şu anda nükleer tartışma yok. Şu anda olan bir, İran taleplerini iletti. Savaşın bitirilmesinden yanayız. Ancak bir daha saldırılmamasının kesin bir güvencesini de görmek istiyoruz. Artı İran talepleri belli. Bu taleplerin karşılanmasını istiyoruz diyorlar. Onları zaten hemen hemen artık ezberledik. İşte tazminat meselesi var. İran'a yaptırımların kaldırılması meselesi var. İran'ın bundan sonra doğabilecek sıkıntılardaki, yani daha önce hani sütten ağzı yanmış bir İran var. Müzakerelerin bir savaşın taktiği olarak kullanıldığı durumlar var. Bunların ortadan kalkmasını istiyorlar. Şimdi önümüzdeki dönem için İranlılar öyle gözüküyor ki yaptığım sohbetlerde bunu net bir şekilde gördüm. Bir sonraki dönem için gördüğüm kadarıyla hazırlıklar da yapılıyor. Yani savaş sonrası dönem için nedir bunlar diye baktığımız zaman bölge ülkeleri sorunları kendileri çözmeli. Yani birbirlerine güven verecek hamlelerde bulunmalı. Biz diyorlar İsrail dışında bütün ülkelerle işbirliği yapmaya hazırız. Bunu çok net bir şekilde ifade etti. Birçok İranlı yetkili aynı ifadeleri kullandı. Kimse komşusuna zarar vermemeli bölgedeki. Ya bir kere güvenliği Amerika sağlar tezi veyahut da bu beklenti artık tamamen bitti. Böyle bir şeyin olmadığı net bir şekilde bu son savaşta görüldü. Bu arada şeyi de söylediler. Yani işte efendim Körfez ülkelerine işte saldırdı İran, onların egemenliği tehdit. Diyorlar ki böyle bir şeyi pek kabul etmiyoruz. Şimdi düşünün diyorlar. İran'ı vuran ve sivilleri ölümüne yol açan birçok saldırı Körfez'deki Amerikan üslerinden geldi. Bizim füzelerimiz oradaki radarlarla tespit edilip engellenmeye çalışıldı. Yani biz savunmak için onları vurmayıp da ne yapacaktık? Biz diyoruz, konuşuyoruz Körfez ülkelerine. Durum böyle böyle. Onlar diyorlar ki buradaki üstlerde tamamen Amerikalılar hakim, biz müdahale edemiyoruz. Keşke Körfez ülkeleri o üstlere müdahale etselerdi ve İran'a yönelik saldırıları durdurabilselerdi ifadesini kullandılar ki bu da son derece önemli. Ama artık bölgede Amerika ile ilişkilerin eskisi gibi olmayacağının da çok sayıda işareti geliyor. Türkiye ile ilgili de önerileri var ki bunları İranlıların ayrıntılı bir şekilde planlamaya başlamış olduklarını görmemiz de çok ilginç oldu bana göre. Yani eskiden beri bazı çalışmaları var ama şu anda savaş sonrası için bu planların yapılmış olması önemli. Mesela Çin, İran, Türkiye, Avrupa demir yolu meselesi var diyorlar. Yani biz bunu yılda 100 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahibiz. Bunu harekete geçirebiliriz. İşte dil ucundan geçecek bir demir yolu hattı. Orada işte Türkiye'nin bir 200 kilometre demir yolunu yapması lazım. İran'ın da bir o kadar demir yolunu hızla hayata geçirmesi. Bakın bu hesapların yapılmış olması bile bence önemli. Yani bunu ısrarla yıllarca İran-Türkiye ilişkilerinde, ekonomik ilişkilerinde yani bizzat kamuda görevli olarak bulunmuş birisi olarak söylüyorum. Yani bu ayrıntıların konuşulmaya başlanmış olması son derece önemli. Bir başka teklifleri var ki bence bu çok çok daha önemli. İran'daki doğal gaz sahalarından söz ettiler. Dünyanın ikinci büyük rezervi var. Türk şirketlerine bazı sahaların açılması gündeme gelebilir. Yani açabiliriz dediler. Bakın İran'daki doğal gaz sahalarından birini mesela ilk etapta Türk firmalarıyla birlikte, yani Türk firmalarını açabiliriz dediler ki. Bu ben çok görüşmeye katıldım. Yani bu noktada ilk kez bu kadar net ifadeler duydum. Bu da son derece önemli. Bir başka konu tabii Türkiye iç politikada belediyelerle uğraşıyor. Yani düşünün şu anda içinde bulunduğumuz manzara. Yani Türkiye'nin etrafında bunca sorun var, bunca şey var. Türkiye belediyelerdeki yolsuzluk, hırsızlık. Yani sistem o kadar çürümüş ki. Yani her gün kalkıyoruz, birisi yok itirafçı oluyor. Ya bu nasıl bir şeydir? Bu nasıl bir doyumsuzluktur? Yani bakın parti farkı gözetmek diyorum. Şu belediyelerin siyasetin kasası olmasını mutlaka ve mutlaka önlemek lazım. Yani şu anda yani artık iğrenme noktasına gelen bir durum var. Yani öyle kasetler, öyle şeyler görüyoruz ki bunların bir kısmı basına yansıyor, bir kısmı yansımıyor. Yani gerçekten bir çürümüşlük söz konusu. Umarız bu olaylar herkese ders olur ve bundan sonra siyasetin finansmanı konusunda bir yasal düzenleme yapılır ve belediyeler artık siyasi partilerin kasası olmaktan çıkar. Bu sağlanırsa hem belediye hizmetlerinden vatandaşlar yararlanır gerektiği gibi. Yani Türkiye'de enflasyon var, şu var, bu var. Yani bir sürü konuşacağımız konu var. Biz yolsuzluk dışında bir şey konuşamaz hale geldik. Bu da bizim açımızdan acı verici bir durum. Evet, bir başka konuda bütün dünyanın beklediği bir görüşme var. Bu görüşme hangisi? Bu görüşme Amerikan Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi'nin görüşmesi. Pekin'de gerçekleşecek. Yanılmıyorsam yani 10 yıldan fazla üst düzeyde böyle bir görüşme olmadı diye anımsıyorum. Fakat öncesinde tabii bir gerilimle başladı. Amerika İran'la işbirliği yaptı diye tam görüşme öncesinde 3 tane Çinli firmaya yaptırım uygulama kararı geldi. Çin başından beri İran'a yaptırımları kabul etmediğini söylüyor. Şimdi tam bu görüşme öncesinde böyle bir girişim, bilmiyorum ne kadar doğrudur. İşte şeyden, Washington'dan yapılan bir takım bilgi sızdırmaları var. Onlar da efendim Trump Çin'den İran'a askeri desteği kesmesini isteyecek falan diyor. Ya sen Çin'in toprağı olan ve Bindu devrimden beri bunu bütün BM'ye bildiren Çin'in Tayvan'a milyarlarca dolarlık silah satışını kongreden geçiriyorsun. Şimdi Çin'e de, bir Tayvan'ı da diplomatik olarak tanımıyorsun ayrıca, o da var. Çünkü Çin'i tanıdığına göre Tayvan'ı tanımıyorsun. Çünkü Çin'in kuralı bu. Şimdi böyle bir şey biraz tuhaf oluyor. Yani bütün dünya bekliyor. Tabii şöyle değil artık. Yani karşında Çin var. Çin devleti var. Xi Jinping gibi dünyanın en tecrübeli ve en etkili lideri var. Yani Trump gittiği yerlerde böyle şaklabanlıklar falan da yapıyor ama yani ben Xi'nin bu tür bir işlere prim vermeyeceğini ve ciddi görüşmeleri öne çıkaracağına eminim. Daha önceki bazı yaşanmışlıklar da var. O nedenle bakalım, izleyeceğiz. 13-15 tarihleri arasında Trump Çin'i ziyaret edecek. Evet, bu da dünyanın önümüzdeki süreci açısından son derece kritik. Evet, biz dönelim asıl konumuza. Mehmet Bey, bu isterseniz bununla başlayalım. Bu Çin'deki görüşme, Trump Xi görüşmesi size bir sonuç verir mi?
4: Biraz bu tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin kararına da bağlı. Benim gördüğüm Amerika iki tane önünde iki seçenekle karşı karşıya. Yani bunlardan bir tanesi ya çok kutuplu dünyayı ve dünyanın gittiği yeri kabullenecekler ve seve seve bunu kabul etmek zorunda kalacaklar. Yani dünya artık Amerika dünya jandarması olamaz. Atlantik dünyanın tek merkezi olamaz. Ne ekonomik olarak, ne askeri olarak, ne siyasal olarak, ne uluslararası ilişkilerde vesaire. İstediği yerlere istediği gibi saldırıp istediği yerlerde efendim darbeler tezgahlayarak yönetimleri değiştiremez. Yani Amerika'nın bunu seve seve kabul etmesi gerekiyor. Ha, seve seve kabul etmediği takdirde de savaşa savaşa bunu kabul etmek zorunda kalacak. Bu ikilemle karşı karşıya. Hatırlarsanız bu 2000'lerin başında densiz bir köşe yazarı vardı. Türkiye evet, o zaman evet. Konuyu bir şeyi dayatıyorlardı da.
2: SS ya, modeli.
4: Evet, SS2 modeli diye. evet. SS, ya seve seve ya SS2 modeli diye de başka şeyleri o hatırlatmaya çalışıyordu. Onu ima ediyordu. Yani biz tabii öyle söylemiyoruz ama Amerika'nın önünde de bir SS1 modeli var. Ya seve seve ya da savaşa savaşa. Ama savaşsa da sonuç olarak Amerika bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacak. Şimdi Çin görüşmesi bence bu açıdan da önemli. Trump'ın tabii esas önüne koyduğu hedef Çin'i durdurmak, Çin'i alt etmek, Çin'i köşeye sıkıştırmak. Hatta bu konuda Trump herkesle Çin'e karşı işbirliği yapmak da istiyor. Yani Rusya'ya bile tekliflerde bulunuyor. Tabii Rusya Çin'i asla en önemli ortağını, stratejik ortağını terk etmeyeceğinden dolayı, terk etmediğinden dolayı da Trump istediğini alamıyor ama tabii Çin onlar açısından en baş belası ülke ekonomisiyle, büyüyen askeri gücüyle, dünyadaki siyasal etkisiyle, dünyanın farklı yerlerinde, kıtalarında vesaire. Şimdi tabii Trump buraya Çin'e giderken ya bunu kabul etmek üzere bir görüşme gerçekleştirecek, bu gerçekliği kabul etmek üzere bir görüşme yapacak ya da işleri daha da diyelim yokuşa sürecek bir çizgi izleyecek. Ama eninde sonunda tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin gerçeğini veya çok kutuplu dünya gerçeğini, sadece Çin de değil, Rusya gerçeğini, Türkiye gerçeğini, efendim Pakistan gerçeğini anlaması ve görmesi gerekecek. Ben o bakımdan hangi modeli, yani SS1 modelini mi, SS2 modelini mi benimseyeceklerine göre bir hareket gerçekleştireceklerini düşünebiliriz. Ama tabii bütün dünya ülkeleri bir araya geldiği takdirde, yani Türkiye'si, Rusya'sı, Çin'i, İran'ı, bu TRCİ diyelim ittifakı, bu çekirdek ittifak bir araya geldiği takdirde zaten etrafına dünyanın başka güçlerini de toplayacaktır. Evet. O zaman Amerika SS1 modeline de mahkum olur. Yani başka maceralara da girişecek gücü, cesareti kendisinde göremez. O zaman savaş tehlikesi de ortadan kalkmış olur. Yani savaşa savaşa olayı kabullenme, yani dünyayı bir yıkıma götürecek modelden de, yoldan da Amerika vazgeçmiş olur.
2: Evet. Ya izleyeceğiz bakalım, yani merak ediyorum. Çünkü Trump'ın her şeyi bir olay olduğu için orada hangi potları kırar veya hangi çıkışları yapar bilemiyoruz. Yani
4: ama pot kırmıyor da biraz artık Amerika'nın sözü geçmediği için, Amerika istediğini, evet, yaptıramadığı için biraz bunun verdiği bir paniği de
2: evet.
4: görebiliyoruz Amerikalı yetkililerde. Bunun dışında tabii artık zor kullanarak, tehdit ederek, işte çeşitli zigzaklar çizerek durumu idare etme çabasını da görüyoruz. Yani bunların bir şapşallıktan ziyade Amerika artık öyle bir duruma geldi ki kendi mekanizmaları ile bile, daha önce kurdukları emperyalist kapitalist sistemin kurduğu mekanizmalarla bile durumu idare edemez hale geldiler. Bu evet. da tabii onları onun ötesinde, onun sınırlarını bile zorlayan, hatta onun öncesindeki korsanlığa kadar varan, yağmaya, barbarlığa kadar varan bir metotlara da başvurmak zorunda kalıyorlar. Biraz bu tehditler veya poplar veya gel gitler, bir gün öyle, ertesi gün başka şekilde konuşmalar, hem bu içinde bulundukları çaresizlikten ve durumu idare etme kaygısından kaynaklanıyor.
2: Artık zaten bunu Amerikalı yetkililer bile herhalde hissediyorlar ki işte Vance başka bir açıklama yapıyor, Dışişleri Bakanı başka bir açıklama yapıyor, Pentagon başka bir açıklama yapıyor, Trump sürekli farklı açıklamalar yapıyor. Bu da sizin de belirttiğiniz gibi biraz içinde bulundukları durumdan, özellikle son İran Savaşı bütün dengeleri sanki değiştirmiş gözüküyor. Hem bölgede hem dünyada, hem de Amerika'nın içindeki dengeleri de değiştirmiş gözüküyor. Bakalım önümüzdeki süreç neler gösterecek. Evet, şimdi biz 9 Mayıs'a geçelim. İsterseniz geçmeden önce 9 Mayıs'ı da anımsatacak bir dönemin marşını dinleyelim. Ondan sonra devam edelim.

0: İsmet Özçelik'le Ankara Parkı devam ediyor.
1: Evet, tekrar birlikteyiz. Mehmet Bey, Mars'ta tabii biz Rusçasını bilmiyoruz. Bize hem birazcık bu marşın ne anlama geldiğini özetleyip ondan sonra 9 Mayıs Zafer Günü ne anlama geliyor? İyi, anlatabilir misiniz?
2: Bu zaten 9 Mayıs Zafer Günü'ne ithaf edilen bir marş şarkı. İsmi de zaten Zafer Günü. O dönemin en meşhur bilinen ve tam şimdi hatırlamıyorum ama Zafer'in bu yuvarlak sayıya denk gelen yıl dönümlerinden birinde bestelenip ortaya çıkıyor.
1: Hani bizim 10. yıl marşı şimdi, gibi herhalde.
2: Evet. Galiba 60'lar 70'ler falan olması lazım. 70'ler olabilir.
1: Evet.
2: Çok emin değilim. Bakmam lazım da. Tabii yani 9 Mayıs Rusya açısından birkaç sebeple önemli. Yani bir toplumsal açıdan bakıldığında da tabii çok ciddi bir anlamı var. Çünkü Rusya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan etkilenmemiş neredeyse hiçbir aile yoktur. Yani ya aileden birini kaybetmemiş olan veya savaştan dolayı başka yere göç etmek zorunda kalan veya savaş gazisi birileri olan veya işgal altındaki topraklarda yaşamış yaşamamış olan, yani savaşın neresinden olursa olsun mutlaka bir şekilde, tabii önceki kuşaklar ama o kuşaklardan da kuşaklara bu tecrübeler aktarılıyor. Dolayısıyla bu Rusya'nın, en aslında Rusya'nın da değil, Sovyet coğrafyasının en önemli bayramı olarak da ve en önemli günlerinden biri olarak da değerlendirebiliriz. Tabii tarihsel açıdan bakıldığında da, yani Alman faşizmine karşı zafer sadece Sovyetler Birliği açısından değil, bütün dünyayı düzlüğe çıkartan, bütün dünyada barışın ve istikrarın sağlanmasına yol açan bir zafer oldu. O bakımdan da düşündüğümüzde dünya çapında etkileri ve önemi olan bir zafer tarihsel açıdan baktığımızda. Ama bir de bugünkü koşullarla birlikte değerlendirdiğimizde, yani Rusya'nın tekrardan büyük güçlerle silahlı bir çatışma içerisinde olduğu düşünüldüğünde, yani Ukrayna'da Rusya sadece Ukrayna'ya karşı savaşmıyor. Bunu Rus yetkililer de çok sık dile getiriyorlar. Biz NATO'yla aslında savaşıyoruz diyorlar.
1: Evet,
2: Avrupa'daki savaş kışkırtıcılarıyla da karşı savaşıyoruz diyorlar. Amerika'ya karşı da savaşıyoruz diye ifade ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir büyük mücadelenin içerisine girdiklerinden tarihsel bu tür zaferler ve dayanak noktaları Rusya açısından ayrı bir önem taşıyor. Özellikle de bugün, yani her zaman tabii 9 Mayıs büyük bir coşkuyla kutlanmıştır Rusya'da ama bu savaşın geldiği bu noktada tarihsel diyelim başarılar ve dayandıkları miras, üstlendikleri miras daha da motive olmalarına yol açıyor ve dolayısıyla 9 Mayıs'ın önemini çok daha fazla arttırıyor. Aslında bunu Stalin de 2. Dünya Savaşı sırasında uygulamıştı. Hatırlarsanız Stalin 2. Dünya Savaşı'nı örgütlerken seferberlik, halkı, milleti, partisini seferber ederken sadece sosyalist mirası Komünist Partisi'nin tarihine yaslanmadı. Bütün Rusya'nın tarihine yaslandı ve tarihin derinliklerinde ne bulduysa
1: Evet.
2: başarıya dair ya da halkı motive etmeye dair onları da ön plana çıkardı. Tabiri caizse taşı sıkıp suyunu çıkartacak kadar bir diyelim yöntemlere başvurmak zorunda kaldılar. O zaman da Stalin yaptığı konuşmalarda ne diyordu? İşte biz Nevskilerin torunlarıyız, Kutuzovların torunlarıyız, Suvorovların torunlarıyız. Bunlar Rus tarihinin prensliklerden gelerek yani Çarlık öncesi dönemden dahi
1: Evet.
2: başlayarak savaşmış komutanları, kimisi Teton şövalyelerine karşı bir direniş göstermiş, kimisi Napolyon'un işgaline karşı direniş göstermiş. Suvorov farklı farklı cephelerde bulunmuş. Yani sadece onlara değil, Pavlovlara kadar yani Pavlovlar biliyorsunuz o biyolog işte şartlı refleksi vesaireyi ortaya çıkaran yani
1: Evet.
2: sadece askeri alanlarda değil bilim hayatında da başka noktalarda da sanatta da öne çıkmış ressamları vesaireleri de hep Stalin ön plana çıkartmıştır. Çarlık döneminin komutanlarını, prenslik döneminin isimlerini anmıştır. Ve bunların o dönemde yine filmleri çekilmiştir. Yani savaş ortamında, savaşın yaşandığı dönemde cephede insanların canhıraç mücadele ettikleri, hayatlarını ortaya koydukları ve kaybettikleri bir dönemde Türkmenistan bölgesinde Mosfilm'in stüdyoları oraya taşınmıştır ve
1: Evet.
2: bu filmlerin çekildiğini savaş döneminde oralarda biliyoruz. Bu da en az savaş, cephede savaşmak kadar büyük bir önem taşımıştır. Yine kiliseyi harekete geçirmiştir. Kiliseyi tekrardan rehabilite edip onun patriğini atamış, onu kabul etmiş, onunla birlikte fotoğraflar vermiştir vesaire. Dolayısıyla o tarihten yaslanmak, tarihten güç almak, tarihteki başarıları ön plana çıkartarak yarını örgütlemek, bugün örgütlemek ve seferber etmek fikri ve metodu diyelim, yöntemi Sovyetler zamanında da İkinci Dünya Savaşı sırasında da vardı. Şimdi o İkinci Dünya Savaşı sırasındaki bu yöntemler haliyle bugünkü NATO'ya karşı, Atlantik cephesine karşı olan savaşta da değerlendiriliyor ve 9 Mayıs sadece tarihi bir olay olarak değil, günü bugünü diyelim seferber etmek ve oradaki halkı, cephede savaşan askeri motive etmek, cephe gerisindeki geniş kitleleri moral vermek ve zorluklarla karşılaştıklarında onlara güç vermek açısından değerlendiriliyor. Bu bakımdan 9 Mayıs'ı Rusya özellikle son 2-3 senede yani Ukrayna Savaşı'nın askeri operasyonunun başlamasıyla birlikte tabii çok daha özel bir önemle buralarda kutlandığını söyleyebiliriz.
1: Evet, büyükelçiliklerde de kutlanıyor. Ben de davet etmişlerdi Ankara'daki kutlamalara. Büyükelçilikteki cumartesi gün yapıldı. Orada biz de gördük, herkes geçmişti ki bu işte savaşta kaybettikleri büyüklerinin fotoğraflarıyla geliyorlar. Özellikle çocukların hepsinin katılmış olması da benim dikkatimi çekti. Yani çocuklar da bir anlamda bu duygularla yetiştiriyorlar. Peki 9 Mayıs olmasaydı, yani kaba bir şey yapmak yani ve de dinleyicilerimizin biraz olaya yaklaşımını da göstermek açısından veya da anlamaları açısından 9 Mayıs zaferi olmasaydı ne olurdu dünya veya da bölgemiz?
2: Efendim, 9 Mayıs olmasaydı dünya Nazi olurdu. Yani Alman Hitler'in çizmeleri altında kalırdı. Yani bunun başka bir tarifini yapmak mümkün değil. Yani 2. Dünya Savaşı sırasında Sovyetler Birliği, işte farklı tabii sayılar veriliyor. 21, 23 milyon, 27 milyon, 28 milyona kadar farklı sayılar var. Yeni araştırmalarla bunun daha da yükseldiğini de görebiliyoruz. Ama ne olursa olsun 20 milyonlarda, hatta 20 milyonların sonuna kadar da, 28 milyona kadar da çıkan bir insan kaybından.
1: Yani
2: insan kaybı.
1: O dönemde Türkiye nüfusundan fazla. O dönemde Türkiye nüfusunu düşünürsek, Türkiye'den nüfusundan fazla bir kayıp yaşanıyor.
2: Tabii o zaman Türkiye'nin nüfusu 20 milyon bile değil zannedersem.
1: Evet o civarlarda, 19 o civarlarda.
2: Ve bu işte 20 milyonun çok ciddi bir kısmı, yani Komünist Parti üyesi ve yöneticisi. Bunların içerisinde Komünist Partisi'nin en üst düzeydeki yöneticilerinin çocukları da var. Yani Stalin'in oğlu bile 2. Dünya Savaşı sırasında hayatını kaybediyor. Sadece Stalin'in oğlu değil, Politbüro'da hayatını kaybetmiş çok sayıda, Politbüro'nun çocukları da hayatını kaybetmiş çok sayıda insan var. Hatta bazı Politbüro üyeleri birkaç çocuğunu birden savaşta kaybediyor.
1: Stalin'in çocuğuyla ilgili bir olay mı? Almanlara esir mi düşüyor? Bir olay var galiba, değil mi orada?
2: Stalin mi?
1: Stalin'in oğlu Almanlara esir düşünüyor, takas yapmak istiyorlar.
2: Yakov, birinci eşinden olan oğlu esir düşüyor. Denir ki işte onu Almanlar takas etmek istemişlerdir. Onbaşı rütbesinde. Diyorlar ki bir generalle, bir Alman generali o sıra Rusların, Sovyetlerin elinde. Hani siz bize bizim generali verin, karşılığında da Yakov'u alın. Bunu tabii Stalin, ben bir onbaşıyla generali değişmem diyor ve reddediyor. Onun üzerine de Yakov esir kampında infaz ediliyor. Ben Yakov Stalin'in aydınlıkta sorgularını da verdiği ifadeleri, yakalandığı zaman Almanlar tarafından sorgulanıyor tabii. O sorgu metinlerine daha sonra Sovyet yetkililer tabii 9 Mayıs'tan sonra ya da işte o esir kamplarını vesaireleri kurtardıktan sonra o belgeleri erişiyorlar ve Rusya'ya da Sovyetleri de getirildi. Ben o belgeleri çevirerek Türkiye'de de yayınladım. Yani onlara da bakılabilir. Oralarda da tabii hani Stalin'in oğlunun duruşunu vesaireyi görmek açısından o da ilginçtir, önemlidir. Dolayısıyla çok ciddi bir yani insan kaybı var. Sadece insan kaybı değil, çok büyük topraklar zarar görüyor, çok fazla insan sakatlanıyor, yaralanıyor, şehirler dümdüz ediliyor, yerle bir oluyor vesaire. Ve bu da tabii aslında 2. Dünya Savaşı'nın bütün insanlığın lehine sonuçlanmasına yol açıyor. Şimdi diğer ülkelerle, diğer büyük ülkelerle kıyasladığımız zaman, şimdi Amerika'ya bakıyorsunuz. Amerika Birleşik Devletleri savaşa en son katılan, ikinci cepheyi, batıdan cepheyi çok geç açan ülkelerden bir tanesi.
1: Hatta Hitler'in yenileceğini anladıktan sonra da geliyor birazdı sanki.
2: Tabii, Hitler'in kaybedeceğini görüyorlar. Sovyetlerin ilerlediğini ve Avrupa'yı hakimiyeti altına alabileceğini görüyorlar. Onun üzerine aslında biraz buraları Sovyetlere
1: Evet.
2: kaptırmayalım bakışıyla ikinci cepheyi açtıklarını söyleyebiliriz. Fransa'sına vesairesine bakıyorsunuz. Türk tek kurşun atmadan ülkeyi teslim ediyorlar. Kurşun atanlar varsa da direnenler varsa da onlar Fransız komünistleri. İtalya'da vesaire de durum keza öyle. Şeyleri falan hiç saymıyorum
1: Hatta
2: o
1: anlaşmaya çalışıyorlar değil
2: krallıkları.
1: mi? Hitler'le anlaşıp Hitler'i Rusya üzerine sürmeye çalışıyorlar. Yani bugün için
2: O
1: de bir
2: zaten
1: ders.
2: aslında o en baştaki politikalardan bir tanesi. Yani ilk başta bunu zaten o Münih komplosu olarak da nitelendirilen Münih konferansı var. O Münih konferansında Hitler'e ciddi tavizler veriyor Fransa'sı, İngiltere'si vesaire ve bu tavizleri vererek Hitler'i de durdurabileceklerini düşünüyorlar ve bu tavizleri vererek aslında Hitler'i de Sovyetlerin üzerine sürüyorlar, sürmeye çalışıyorlar. Tabii bu Hitler'i durdurmak yerine iştahını çok daha fazla aslında kabartıyor ve çok daha cesur diyelim ya da çok daha pervasız adımlar atmasına, daha çok daha saldırganlaşmasına sebep oluyor. Şimdi bu daha sonra Hitler'in savaşı kaybetmeye başlamasıyla birlikte de yine bu tür diyelim fikirler Batı'da yer alıyor, bulunuyor, düşünülüyor hem İngiltere'de, Amerika'da. O zaman da şöyle bir fikir geliştiriyorlar. Hitler kaybediyor. Hitler'i biz içeriden bir darbeyle yıkalım. Almanya içerisindeki Nazilerden belirli bir kuvvetle anlaşalım. Onlarla da bir barış yapalım. Diyelim ki siz sadece biz burayı sizin Batı cephenizi güvenlik altına alıyoruz. Siz işte Fransa'yı bilmem neyi orayı burayı biraz boşaltın. Ama Sovyetlere ne yapıyorsanız yapın hem de bizle de savaşmayacağınız için çok daha rahat bir şekilde güçlerinizi Doğu cephesine, Sovyet cephesine yığarsınız. Siz orayla devam edin şeklinde pazarlıklar ve görüşmeler de yapılıyor. Aslında von Papen suikasti var biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
2: Ankara'da Almanya'nın Nazi Almanya'sının büyükelçisi. Şimdi von Papen bu pazarlıkların merkezinde olan isimlerden
1: Evet.
2: bir tanesi. Hitlersiz Almanya projesinde ismi geçen hatta ülkenin yönetiminde vesaire de ismi geçen insanlardan bir tanesi. Bir de o zaman Türkiye tabii savaşın içinde olmadığı için bütün bu pazarlıkların, görüşmelerin yapıldığı merkezlerden de bir tanesi. Yani bir Alman büyükelçisiyle Amerikan büyükelçisinin işte belki 3-5-10 sokak ötede birlikte oldukları hani bir İsviçre vardır, bir o
1: Evet.
2: dönemde Ankara vardır. O sıra tabii o tür pazarlıklar da tabii Ankara'da yoğun bir şekilde yapılıyor. Von Papen'in de işte bu Hitlersiz Almanya projesinde önemli bir rolü var. Von Papen'e Sovyetler Birliği o suikaste aslında bu Hitlersiz Almanya projesini bozmak yani Batı'nın Almanya ile uzlaşarak ama Nazi yönetiminde yine uzlaşarak Sovyetlere yönlendirmesini engellemek için Sovyetler yapıyorlar. Yani bu olayı Türkiye açısından da bu şekilde de bir önemi olduğunu ifade edebiliriz. Dolayısıyla Sovyetlerin tabii bu direnişi daha savaşın en başından beri tabii 39 demeyelim ama 41'den itibaren ki şeyi de söyleyelim yani Sovyetler Birliği İngilizlere, Fransızlara, Amerikalılara öncesinde Nazilere karşı işbirliği teklif ediyor. Bunları reddediyorlar. Tam tersine Münih'te Sovyetlere karşı bir işbirliği içerisine giriyorlar. Söylediğimiz gibi Nazilerle. Onun üzerine tabii Ribbentrop-Molotov paktıyla aslında Sovyetler buna bir cevap veriyor ve Nazi saldırganlığını durdurmaya ve ertelemeye çalışıyor. Ama sonuç olarak 41'den itibaren tabii Rusya'nın, Sovyetlerin direnişi bütün dünyanın kurtuluşunda önemli bir rol oynuyor.
3: Evet.
2: Stalingrad'da meşhur bir Pavlov evi vardır. Bir artık harabeye dönüyor tabii Stalingrad. Stalingrad içerisinde biliyorsunuz sokak savaşları, sokak sokak savaşlar gerçekleşiyor, çatışmalar gerçekleşiyor. O Pavlov diye de merkezde bir ev vardır. O evde ciddi bir direniş, bütün sarılmasına rağmen etrafı Nazi güçleriyle ciddi bir direniş gösteriyor Sovyet askerleri. Orada Sovyet askerlerinin o evden evdeki direnişleri sırasında ölen Nazi askeri sayısı bütün Fransa'da öldürülen Nazi askerinden daha fazla.
1: Oh,
2: Yani
1: çok ilginç bir olay, evet.
2: bu yani olayı anlamak açısından söylüyoruz. Tabii o şeylere falan hele hiç girmiyorum. Hani diğer krallıklara vesairelere. Onlar direkt kapıları açıyorlar Nazilere. Direkt doğrudan teslim oluyorlar. Tek kurşun bile atmadan. Dolayısıyla o ciddi bir direniş. Bu direnişin de bedeli tabii ağır oluyor ama söylediğimiz gibi bütün dünyanın Nazi belasından, faşizm illetinden kurtulmasında herhalde en büyük payın Sovyetler Birliği'nde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
1: Evet, dünyayı bir anlamda Nazilerden kurtarmış oldu. Peki, yani şunun için soruyorum. Yani son günlerde de ülkemizde de bazı işte çeşitli devletlerde de işte biliyorsunuz Hitler'in çizmesini şu anda Amerika giymiş gibi gözüküyor. Önüne gelen yere saldırıyor, evler basıyor, liderleri kaçırmaya kalkıyor, bilmem ne falan. Yani Amerika'ya biraz anlaşalım, biraz taviz verelim. Amerika ile işte onlara taviz vererekten işi götürelim politikası izleyenler ne yazık ki var. Benzetiyor musunuz o günlerdeki Hitler'e bir anlamda hani taviz vererek kendini kurtarmaya çalışanlara?
2: Tabii yani şimdi bazı tarafları benziyor, bazı tarafları benzemiyor. Şimdi benzeyen tarafları ne? Tabii uluslararası hukuku tamamen yok sayılması, hiçbir ilkenin diyelim kabul edilmemesi, çiğnenmesi, ben söyledim, yaptım politikası, artık inanılamayacak yalanlara, büyük yalanlara başvurulması, yani emperyalist kapitalist sistemin tipik sömürge metodlarının çok daha gerisinde yöntemlere başvurulması, sivillerin hedef alınması, başkanların, devlet başkanlarının kaçırılması, onlara suikast düzenlenmesi, gemilerin korsanlardan kalma metotlarla durdurulması, el konulması, ticaretin, serbest ticaretin engellenmesi, İkinci Dünya Savaşı'nda yani faşizmin yıkılmasıyla kurulan Birleşmiş Milletler sisteminin tamamen ortadan kaldırılmaya doğru götürülmesi falan. Bunlar tabii Hitler'in çizmelerini giydiğini gösteren olgular. Ha benzemeyen tarafları var. O benzemeyen tarafları da Alman ekonomisi tabii tabii o faşizmin içerideki kurduğu sömürü sistemiyle de çok ciddi bir patlama yaşamıştı. Yani patlamadan kastımız ciddi bir büyüme yaşaması. Çünkü içeride tam bir entekelci
1: Evet.
2: bir emperyalist sistem kuruluyor. Herkes baskı altına alınıyor. Baskının yarattığı artı değerle Almanya'daki diyelim otoyollardan tutun sanayisine kadar çok ciddi bir onları harekete geçirecek bir artı değer yaratıldı.
1: Yani
2: Yani
1: yükselen bir emperyalist olarak karşımıza çıkıyor.
2: tabii
1: Amerika
2: yani
1: ise gerileyen
2: Almanya
1: bir
2: o zaman
1: emperyalist olarak karşımızda şu
2: evet,
1: anda.
2: fakat şimdi Amerika'ya bakıyoruz.
1: Evet.
2: Alman faşizminin işte o Rheinmetaller efendim gruplar değil mi o meşhur
1: Evet.
2: hala da varlıklarını sürdürürler. Her yerde karşımıza da çıkarlar ama Nazilerin en büyük destekçileri arasında yer almışlardır. Şimdi patlayan bir Alman ekonomisi vardı. Her taraftan üretim fışkırıyordu.
1: Evet.
2: Evet içeride refah belki yoktu ama o refah da zaten o üretimin fışkırmasını sağlayan artı değer de tabii o baskıyla kuruldu. Şimdi Amerika öyle değil. Amerika tam tersine
1: Evet.
2: gerileyen bir güç. Almanya o zaman bu faşizmin yoluyla elde ettiği büyümeyi bütün dünya çapına yaymak gibi bir niyeti vardı.
1: Evet.
2: Bugün Amerika Birleşik Devletleri dünya çapındaki
1: Korumak.
2: hegemonyasını kaybediyor. Daha da geriliyor. İçeride ciddi krizler var. Ekonomik üstünlüğünü, baskın gücünü kaybediyor. Bunu durdurmak amacıyla aslında bu
1: Evet.
2: yöntemlere başvurmuş durumda. Tabii onlarla uzlaşmanın yani tabii şu da sizin söylediğiniz o noktada önemli ve bugünle bağ kurmak açısından dikkat çekici.

0: Hepsi ortaya çıkmış durumda, o görüşmelerin zabıtları, şunlar bunlar. Bakıyorsunuz sonuç olarak Hitler'le iş çevirmeye kalkan ülkelerin hepsi sonradan Hitler'in kurbanı oldular ve Hitler'in çok daha saldırgan bir tavır sergilemesine yol açtılar. Sovyetler o dönemde ısrarla birlik olalım, Almanlara, Fransızlara, Polonya'ya falan bunları söylüyor. Yok biz işte komünistleri istemeyiz ki falan diyorlar. Sonradan eninde sonunda ama bu demokratik cepheyi de kurmak zorunda
1: Evet.
0: kalıyorlar. Churchill'leri, şunları,
1: Evet.
0: Roosevelt'leri vesaireleri gelip de Stalin'le birlikte hareket etmek ve hatta işte değil mi Yalta,
1: Evet, çıkarları bu zorunlu
0: Tahran,
1: kılıyor.
0: tabii
1: Evet.
0: Kırım vesaire buralarda üç tane büyük zirvede gerçekleşiyor.
1: Mehmet Bey, son 2 dakikamız, hatta 1,5 dakikamız kaldı. Şimdi bir 9 Mayıs Avrupa Günü diye bir şey uydurdular. O ne? Niye böyle bir şey yaptılar? Sanki böyle 9 Mayıs'a alternatif olarak da mı yapmaya çalıştılar? Son 1,5 dakikamız.
0: Ben Avrupa gününü bilmiyorum ama tabii 9 Mayıs, 8 Mayıs Avrupa'da da zafer günü. Yani
1: Evet.
0: Hitler Almanya'sının teslimiyeti olduğu için teslimiyet günü olduğu için hatta bu Avrupa'da 8 Mayıs çünkü
1: Onu 9'a aldılar yani,
0: Rusya'nın
1: ona o nedenle önemli. Yani şeyin yerine mi koymaya çalışıyorlar? Biz yaptık anlamına mı getirmeye çalışıyorlar?
0: Avrupa günü nedir ben bilmiyorum. O gördüm bir yerlerde de çok da dikkat etmedim. Yani
1: Evet.
0: uydurmasyon bir şey oldu çok belli olduğu için böyle bir Avrupa günü 9 Mayıs falan neyden kaynaklı yaptıklarını bilmiyorum yani.
1: İşte o.
0: Ama
1: Evet.
0: yani muhtemelen yani ama Almanya'da şunu mesela Avrupa'da şunu gördük 9 Mayıs'ta ne yaptılar Berlin'de falan İşte Sovyet bayrakları, Rus bayraklarının taşınmasını yasakladılar. İşte o
1: Evet.
0: dönemin askeri üniformalarını andıracak şeylerin takılmasını, giyilmesini yasakladılar. Madalyaların, faşizme karşı madalyaların takılmasını yasakladılar. Yani o sizin söylediğiniz 9 Mayıs Avrupa Günü falan ilan edilmesi muhtemelen bunun tabii üzerine örtmek için olabilir, öyledir, değildir bilmem ama sonuç olarak Avrupa'da bugün 9 Mayıs'ın kutlanması yasaklanıyor.
1: Evet.
0: Ukrayna'da işte çiçekler, şey anıtlara çiçek bırakanlar saldırılara uğruyor. Bugün dediğimiz son maydan olan
1: Evet.
0: olaylarından bugüne kadar gelen süreçte.
1: Evet.
0: Yani 9 Mayıs'ın unutturulması, üstünün örtülmesi onun yerine de aslında daha diyelim faşizan uygulamaların Avrupa'da ve onların etki ettiği ülkelerde güçlenmesi de tesadüf değil. Bakın Berlin'de söylediğimiz gibi işte Rus bayrağı, Sovyet bayrağı, madalyalar bunlar yasaklanıyor. Ama Alexanderplatz'ta Berlin hükümetinin hükümet binasının önünde İsrail bayrağı ile Ukrayna bayrağı sallanıyor. İsrail
1: Evet.
0: bayrağını diktiler oraya.
1: Evet.
0: Bunlar serbest. Faşizme karşı diyelim
1: Toparlarsak
0: faşizme
1: Mehmet
0: karşı
1: Bey.
0: mücadeleyi yansıtan semboller ise yasak.
1: Evet. Evet. Çok teşekkürler Sayın Mehmet Berinçek. Tarihçi, doçent doktor Mehmet Berinçek. Moskova'da görev yapıyor ve bizzat 9 Mayıs zaferinin kutlamalarının içinden bize gelişmeleri aktardı. Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet sayın dinleyiciler, Perşembe günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
1: Amerika içinde de zaten kafalar karışık vaziyette galiba. Trump bir gün gelir ya bana ne kardeşim buradan çekiyorum ben ordumu falan da diyebilir yani.
3: Diyebilir zaten Hürmüz Boğazı konusu.

0: Da bunu yaşadık. Evet. Hürmüz Boğazı'nı açın diye önce tehdit etti. Size şu kadar süre veriyorum dedi. Sonra döndü dedi ki dünya ülkeleri gitsin kendileri açsın.
1: Bizim ben petrol almıyoruz oradan dedi. Evet, şimdi tekrar buraya geldi. Yok.
0: Şimdi tekrar Hürmüz Boğazı. Yani gitgelleri var zaten Donald Trump'ın. Bunu bir taktik açıdan mı yapıyor? Yoksa psikolojik bunalımdan mı yapıyor? Yoksa girdiği çıkmazdan dolayı mı yapıyor bilmiyorum. Ama İran Donald Trump ne derse desin. Kendi işini yapmaya odaklanmış durumda.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Yoğun gündemin dışına çıkmak isteyenler bu program sizin için. Tiyatrodan sinemaya, seyahat alternatiflerinden modaya, festivallerden konserlere, es geçtiğiniz her şey Serhat Sarı Sözen'le gündem dışında. Gündem dışı her pazar 16'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da savaş çözüm değil Hürmüz Boğazı açılmalı dedi. CHP lideri Özel 2018'de bir koç alan bayram ikramiyesi 2026'da bir but alıyor dedi. Emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarih belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya Çiftçiler Günü etkinliğinde konuştu. Erdoğan son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz derken Türkiye olarak bunlara karşı önlemlerimizi önceden aldık diye konuştu.
2: Son dönemde gıda milliyetçiliği denilen kavramın küresel ölçekte yaygınlık kazandığını görüyoruz. Türkiye olarak hamdolsun tüm bunlara karşı tedbirlerimizi önceden aldık. Bir taraftan dengeli dış politikamızla etrafımızı saran ateş çemberinden ülkemizi ve milletimizi korurken diğer taraftan 86 milyon vatandaşımızın gıda emniyetini sorunsuz şekilde sağlamayı başardık.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bölge diplomasisi kapsamında Katar'a resmi bir ziyaret gerçekleştiriyor. Başbakan ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Alsani ile ortak basın toplantısında konuşan Fidan, Türkiye'nin Hürmüz Boğazı konusundaki hassasiyetini vurguladı. Savaş çözüm değil, Hürmüz açılmalı dedi.
3: Boğazın tabii ki açılması konusundaki bütün çabaları destekliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın bir silah olarak kullanılmaması bölge güvenliği için, bölge istikrarı için olduğu kadar dünya ekonomisi için de fevkalade önemli. Bu açıdan geçiş emniyetinin sağlanması ve bir daha bu duruma dönülmemesi için bütün çabaları destekliyoruz. Bizim öncelik verdiğimiz husus barışçıl ve diplomatik çabaların hayata geçmesi. Bunu da bütün platformlarda söylüyoruz.
1: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın partisinin grup toplantısında sürece ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'a çağrıda bulundu. Hatimoğulları, bütün programlarınızı bir süreliğine bir kenara bırakın, raporun yasallaşması için itici güç olun dedi.
4: Bakın bayram sonrası dendi, bir dönem döndü, ikinci bayram geldi, Kurban Bayramı. Zaman kaybetmeksizin yasal düzenlemeler gündeme alınmalı ve Sayın Kurtulmuş'a önerimiz lütfen bütün programlarınızı bir süreliğine bir kenara bırakın, meclisin başında durun, raporun yasallaşması için itici güç olun, mecliste istişare edelim hep birlikte, olmazları sonraya bırakalım, olurları öne alalım ve buradan ilerleyelim. Bu tıkanıklığı aşalım.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında emekliye verilen 4000 lira bayram ikramiyesi üzerinden hükümete tepki gösterdi. Özel, 2018'de bir koç alan bayram ikramiyesi 2026'da bir but alıyor dedi.
5: 2018'de bir koç alan 1000 lira 2026'da bir but alıyor. Emekliler alabilirse bir but alıyor. Bu emekli ikramiyesinde sadece 8 yıl önce Cumhuriyet Halk Partisi'nin sayesinde AK Parti'nin zorla verdiği bir koç parası verdiği ikramiye 1000 liraydı ikisi de. Şimdi koç 45 bin lira, ikramiye 4 bin lira. 2018'de Diyanet İşleri'ndeki kurban kesim bedeli 850 lira. Bu sene Diyanet İşleri kesim bedeline 18 bin lira demiş, 21 kat arttırmış.
1: Öte yandan emekli bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihte belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ikramiyelerin 17-22 Mayıs tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına geçeceğini açıkladı. Işıkhan Kurban Bayramı'nda emeklilere ödenecek ikramiyenin değişmeyerek 4000 lira olacağını açıklamıştı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.925 puanda, İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 37 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.872, çeyrek altın 11.211, tam altın 44.700, ata altını da 45.846 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
6: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 12 Mayıs 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi sesim hala tam olarak düzelmedi. Bahar diyelim, bahar gribi ama elimden geldiğince size dünya gündemini, tartışmaları, gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Tabii İran savaşı, Donald Trump İran'dan aldıkları son teklif için çöp dedi. Fazla da zaman harcamamış, güvenlik ekibiyle görüştü. Netanyahu da savaş bitmedi diyor ve bundan sonra ne olacak, ateşkes ne olacak, herkes bu soruyu soruyor. İran'dan da bir tepkiler var Trump'ın açıklamalarıyla ilgili olarak. Donald Trump Çin'e gidiyor ve Çin ziyaretinin İran savaşına etkilerini herkes konuşuyor. Tabii ikili ilişkiler var, ticaret ilişkileri var Amerika ile Çin arasında. Kapsamlı bir durum aslında ama İran meselesi de önemli. Aktaracağım size programın son bölümünde de son gelişmeleri Profesör Hasan Ünal hocamızla yorumlayacağız, değerlendirmelerini alacağız. Tabii Trump'ın son mesajları var. Amerika'nın askeri hazırlıkları nükleer silahlı denizaltı Cebeli Tarık'ta ilan edildi, doğrulandı. Normalde açıklanmaz böyle denizaltı hareketleri ve ardından Doğu Akdeniz'e yönelmiş durumda. Robert Kagan neokonların önde gelen ismi. Sık sık parti değiştiren bir neokon aslında. Son yılları hep demokratların liberal müdahaleciliğine yatırımla geçmişti. İran savaşı ile ilgili çok çarpıcı bir makale kaleme aldı. The Atlantic dergisinde şahmat diyor Donald Trump yönetimi açısından. Aktaracağım hepsini, diğer gelişmeleri Körfez'den ve Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak ki İranlılar tabii Hürmüz'de 500 kilometrelik bir operasyonel sınır çiziyorlar hilal şeklinde. Dünyayı etkiliyor. Bütün bu olup bitenler elbette petrol sektöründen arka arkaya uyarılar var. Onları da aktaracağım. Yine Lübnan Savaşı ile ilgili gelişmeler, Filistin sorunu ile ilgili notlar var. Amerika'nın iç politikasında notlar var ve Avrupa meseleleri, özellikle de Ukrayna Savaşı'nın gidişatı, Zelenski'nin yakına dair soruşturmalar yükseliyor. Eski yardımcısı Yermak hakkında cezai dava açılıyor. Aynı zamanda çarpıcı bir gelişmede Zelenski'nin eski basın sözcüsü Yulia Mandel'in Tucker Carlson'a yaptığı ifşaatlar. Göbels taktiklerini istediğini, tabii başka unsurlar var, hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere. Dediğim gibi programın son bölümünde epeydir konuşmuyorduk. Hasan Ünal hocamız konuğumuz olacak. Başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Radyo Sputnik TR X hesabı takipçisi olursanız yayınları X üzerinden canlı dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Aynı zamanda web sitesinde sağ üst köşede kulaklık işareti ve Telegram'da da Sputnik Türkiye kanalı hem canlı yayın linkleri hem de kayıt linklerini daha sonra arkadaşlarım paylaşıyorlar. Kaçıranlar, dünyada olup bitenleri merak edenler oradan da takip edebilirler diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
6: Evet, İran Savaşı, Amerikan Başkanı'nda dikkatler hafta sonu. Artık yine teklifler mücadelesine dönüştü. Farklı versiyonları çıktı. İran'ın uranyum zenginleştirme konusunda taviz vereceğine dair Amerikan medyasında haberler çıktı ama İranlılar bunu tabii ki reddediyorlar. Bana dün aktarmıştım size, çok tutarsız geldi. İran'ın pozisyonunu okumak çok zor değil. Yani tabii perde arkasında gizli bir takım şeyler elbette olabilir ama bu krizde Donald Trump yönetiminin hedefledikleri ve başardıkları düşünüldüğü zaman şimdiye kadarki gelişmelerde geri adım için, böyle büyük geri adımlar için bir neden görmek biraz zor. Bugün savaşın 74. günü ve en son İran teklifi üzerine nihayet dün akşam saatlerinde Donald Trump'tan açıklamalar geldi. Zaten tatmin olmadığını söylemişti hafta sonu ama dün akşam çıktı. Dedi ki tam bir çöplük bana gönderdikleri, okumayı bile bitirmedim. Zaman kaybıydı. Ateşkes yaşam destek ünitesinde tıpkı doktorun içeri girip efendim sevdiğiniz kişinin hayatta kalma şansı %1 dediği gibi böyle konuştu Amerikan başkanı. Ve kısa sürede bir toplantı yapacağım dedi. Ulusal güvenlik ekibiyle nitekim akşam saatlerinde bir Beyaz Saray'da toplantı yaptı. Başka şeyler de söyledi tabii Donald Trump. İran'ın yeraltı tesislerindeki uranyum, zenginleştirilmiş uranyum için nükleer toz dedi. Ben öyle diyorum dedi. Hani daha önce vurmuştuk. Onu çıkarmak için bir tek Amerika ve Çin teknolojisi yeterli gelir dedi. Kendi kendine konuşuyor tabii ki. Silah gönderme meselesi, isyan çıkarma İran'da. Özellikle Kürtler yine onlarla ilgili açıklamalar yaptı. Hep alıyor, hep alıyor, hep alıyorlar. Kongrede büyük itibarları var. Kongre vay ne kadar sert savaşıyorlar diyor. Suriye meselesi herhalde burada kastı. Hayır, paraları ödendiğinde sert savaşıyorlar. Paraları ödenmeyince savaşmıyorlar demeye getirdi. Çok hayal kırıklığına uğradığını söyledi. İran'ın içine bir takım silahları ulaştırmaları gerekiyordu ama kendilerini aldılar, çaldılar demeye getirdi efendim. Tabii hızını alamadı Amerikan başkanı. Venezuela Amerika'nın 51. eyaleti yapmayı düşünüyor. Ciddi ciddi bunları söyledi. Burada bir askeri deha vardı. Tıpkı Hürmüz'deki ablukada olduğu gibi diye de örnekler verdi. Evet, ardından tabii bugün de gelen haberlerden gördüğüm İran'ın Katar'a, Bahreyn'e, Suudi Arabistan'a her yere saldırdığı yolunda açıklamaları Donald Trump'ın. Netanyahu'yla bu arada bu çöp ifadesini kullanmadan önce telefonda görüştüğü Batı medyasına yansımıştı. Netanyahu da İsrail Başbakanı CBS televizyonuna konuştu ve daha yapacak işimiz var. İran'ın uranyumunu almak, çıkarmak gerekiyor. Bırakamayız. Bunu nasıl yapacaksınız? İşte girip çıkacaksınız dedi. Amerika da destekliyor dedi. İran'da Netanyahu'nun iddiasına göre sokaklara kendi ismi veriliyormuş. Nereden bunları söylediğini çok anlayamadım ama meydanlara isimler veriyorlar, devrim muhafızları değiştiriyor gibi açıklamaları oldu. Netanyahu da Trump gibi ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantı yapmış durumda. Bundan sonra ne olacak tabii, herkes oraya bakıyor. Tabii bütün bu açıklamalar Amerika-İsrail kanadından İran'da da yanıtlar doğuruyor. Tasnim Haber Ajansı yarı resmi öncelikle düzeltme yaptı. Biz uranyumla ilgili hiçbir şekilde ülkeden çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Böyle şeyler yok bizim teklifimizde diye. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai şu an için kapsamlı bir anlaşma yerine acil konularda uzlaşma arayışında olduklarını söyledi. Lübnan'da savaşın bitirilmesi, işte Hürmüz'ün açılması, yasa dışı eylemlerin, ticari gemilere karşı bunları ortadan kaldırmak makul ve sorumlu bir ülke olarak davranıyoruz. Zorbalık yapan biz değiliz dedi İran Dışişleri Sözcüsü. Dün akşam seri halde İranlı yetkililerden Amerika'ya tepkiler de geldi tabii. Meclis Başkanı baş müzakereci Galibaf Başka alternatifleri yok. Bizim 14 maddelik önerimizi ya kabul edecekler ya kabul edecekler dedi. Ne kadar uzun sürerse o kadar Amerikalılar zararlı çıkacak dedi. Tabii silahlı kuvvetlerimiz yanlış bir takım adımlara yanıt vermeye hazır. Tüm seçeneklere hazırız. Şaşkına dönecekler yani bir saldırı yaparlarsa dedi. İbrahim Rıza'yı aynı zamanda bugün yansıyan haber. Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı mecliste, o da açık res çekti. Eğer yeni bir saldırı olursa uranyum zenginleştirme seçeneklerden biri, %90 oranında zenginleştirme yaparız. Yani aslında buradan şu çıkıyor: Amerika ve İsrail kilidi açamıyorlar, Hürmüz kilidini İran'da rejim değiştiremiyorlar ama ısrarlılar. Eğer devam ederlerse İran nükleer silahlı bir güç olma yolunda ilerleyebilir. Evet, kendilerinin yarattığı bir şey. %90 oranında uranyum zenginleştirildiğinde nükleer silah yapımında kullanılan seviye bu, kabul ediliyor efendim. En azından teorik olarak yapabilecekleri. Zaten böyle bir bilgiye de sahipler. Yani bugün İran'ın elindeki uranyumu almak, tesisleri imha etmek bir çözüm mü aslında? O bilgiye sahip olduktan sonra uzmanlar yeniden yapılabileceğini söylüyorlar. Evet, uzlaşma sağlamak, ara formül bulmak, bu da pek Amerika durumunda mümkün değilmiş gözüküyor. Aynı zamanda tabii bu haftanın en önemli olayı Donald Trump'ın 9 yıl sonra 2017'de kendisi gitmişti. Ondan sonra Joe Biden Çin liderliğiyle görüştü ama hiçbir zaman Çin'i ziyaret etmedi. Donald Trump 9 yıl sonra Çin'i ziyaret edecek, birazdan aktaracağım. İranlılar bu Çin ziyaretinden beklenti içerisinde oldukları anlaşılıyor. Pekin Büyükelçisi Abdulrıza Rahmani Fazli açıklama yaptı. 4 maddelik bir plan, bir ilkeler dizisi duyurmuştu Çin yönetimi. Barış içinde bir arada yaşamaya bağlılık, ulusal egemenliklere çağrı, uluslararası hukuka riayet, güvenlik ve ekonomik kalkınma alanlarında uyum şeklinde biz bunları destekliyoruz dediler. Ve aynı zamanda da tabii Trump'a diyorlar ki içinde bulunduğun koşullarda, askeri durum düşünüldüğü zaman Pekin'e muzaffer gidemezsin. Dışişleri Bakanı, eski Dışişleri Bakanı ve Müçteba Hamane dini liderin baş danışmanı Ekber Velayeti böyle dedi: asla Pekin'e muzaffer gireceğinizi hayal etmeyin. Jeopolitik düzenin bir helesiz alfabesini öğrenin. Bizim coğrafyamızda sizi savaş alanında yendik. Bu şekilde İran'ın tepkileri özetlenebilir. Evet, Donald Trump ne yapacak buradan? Yeniden operasyon yapılsa İran'a ne değiştirecek? En önemli soru bu tabii. 9 yıl sonra ilk defa Çin'i ziyaret ediyor. Amerikan think tankleri, kongresi sürekli olarak Rusya'dan sonra Çin'i radarlarına almışken açıkça hedef seçeceklerini, Çin'in rekabette öne çıkmasına izin vermeyeceklerini, kendi hegemonyalarını ortadan kaldırmasına müsaade etmeyeceklerini söylerken tabii bir yandan da lider diplomasisi devam ediyor. Büyük güç rekabetinde Xi Jinping ev sahipliği yapacak. Özellikle Çin dışişleri açıklama yaptı, 13-15 diye nihayet doğruladı ve liderler diplomasisinin stratejik bir yönlendirici rol oynadığını hatırlattı. İşbirliğini geliştirmeye, genişletmeye, görüş ayrılıklarında yapıcı bir şekilde yönetmeye Çin tarafının hazır olduğunu söyledi Çin dışişleri sözcüsü Guo Jiakun. Aynı zamanda hassas farklı pozisyonlar var bu durumda. Ama Xi Jinping tabii en son görüşmesinde Trump'la sanıyorum 7 kez telefon görüşmeleri var iktidara geldikten bu yana, 2025 başında Amerika'da. Oralarda da hep saygı içerisinde, karşılıklı saygı içerisinde ilişki kurma vakası var. Fakat Trump gitmeden yaptırımları konuşuyor tabii. Dün aktarmıştım size, 3 Çin uydu şirketine yaptırım açıklamıştı Amerikan Hazine Bakanlığı ki bu uydu şirketleri Batı Asya bölgesinde Körfez'deki Amerikan askeri üslerin İran tarafından nasıl imha edildiğini, birlik konuşlanmalarını, her şeyi ortaya sermişti. batılı uydu şirketleri sansüre yönelirken Çinli özel şirketler dünyaya bu hizmetleri sağlamışlardı. Amerika onlara yaptırım koydu. Tabii Çinliler tek taraflı yaptırımlara karşılar. BM Güvenlik Konseyi onaylı olmayan her yaptırım tek taraflı yaptırım, bir uluslararası hukuk teşkil etmiyor. Elbette ki Çin dışları sözcüsü 3 uydu şirketine yaptırımlara bu yanıtları verdi, çıkarlarını koruyacağız dedi. Trump'ın dün akşam Beyaz Saray'da Tayvan'a silah satışı ile ilgili Xi Jinping'le görüşeceğini söyledi. Sosyal medya hesabından ya da açıklamasında Xi Jinping'i övdü. Harika ülke, harika bir insan, ülkesini seviyor. Görüşmeyi dört gözle bekliyorum dedi Çin lideri için. Tabii Tayvan'a silah satmaktan vazgeçer mi Amerika bilmiyoruz ama Amerikan tarafı hiçbir zaman bir söz verdiğinde ya da yazıya geçirse bile, kayıt altına alsa bile hiçbir sözünü tutmuyor. Örnek olarak verebileceğim size, Reagan döneminde Ronald Reagan başkanken 1982 tarihli ABD-Çin ortak bildirisi, Tayvan'a silah satışını Amerika'nın kademeli olarak sonlandıracağını yazılı olarak taahhüt ettiği bir bildiri ama ne sonlandırması. Tayvan sürekli olarak silahlandırıldı aradan geçen yıllarda ve en son geçen Aralık ayında 11 milyar dolarlık bir Trump döneminin silah satışı yapıldı. Dolayısıyla tabii Tayvan Çin için kritik önemde, Tayvan adası bir konu. Evet, aynı zamanda tabii Amerikan Hazine Bakanlığı İran petrolünü Çin'e satmakta, taşınmasında yardımcı olduğunu iddia ettiği 12 kişi ve kuruluşa da yaptırım açıkladı. Hong Kong merkezli, Çin'e bağlı, başka yerlerden de Bae, Umman, İran merkezli bir takım kişi ve kuruluşlar da var ama yani özetle Çin'e yaptırımlar eşliğinde Tayvan'la ilgili biraz hassas açıklamalarla gidiyor Amerikan yönetimi. Küresel mücadele devam ediyor ama ikili ilişkiler önemli tabii. Çin'in elinde Amerikan hazine kağıtları var. Her ne kadar azalsalar da ilişkiler var. Batılı Amerikalı şirketlerin Çin'de yatırımları var. Dolayısıyla bütün bunların yönetilmesi gerekiyor. Öyle bir hani şövalye gibi davranamıyor yönetimler, elbette kendi çıkarlarını hesaplıyorlar. Dolayısıyla ticaret görüşmeleri ki devam ediyor aslında, hatta bugün yanılmıyorsam Güney Kore'de iki ülkenin, Amerika ile Çin'in ticaret yetkilileri buluşacaklar. Aynı zamanda uyuşturucu mücadelesi hikayesi, Çin'e suçlamaları vardı Trump'ın bu konuda. Nisan başlarında ortak tatbikatlar yapılmış, yani Çinliler de Trump'ın elindeki bahaneleri almaya çalışıyorlar, öyle anlaşılıyor. Trump dev bir CEO heyetiyle Çin'e gidecek, son anda iptal olmazsa tabii bütün bu gelişmelerden sonra. Katılanlar arasında Elon Musk var, Tim Cook var. 16 büyük Amerikan şirketinin CEO'su yer alıyor. Büyük bölümünün ticari yatırımları var tabii Çin'de. Blackstone, General Electric, BlackRock, Boeing, Meta, Micron, pek çok Amerikan şirketi var. Dolayısıyla Amerika'nın Çin'le işbirliği öyle pat diye kesip atabileceği bir şey değil. Aynı zamanda tabii bütün bu Amerikan şirketleri Çin'e bağımlı tedarik zincirleri konusunda sorun yaşıyorlar. Daha önce de size aktarmıştım, Amerikalılar mesela savunma sanayini geliştiriyorlar, iyi güzel, ama o F-35'leri yapmak için, görünmezlik zırhı için gereken malzemeleri çoğunlukla Çin'den almak durumundalar. Dolayısıyla burada ikilemler var. Evet, bir yandan Çin tabii İran konusunda Amerika'dan farklı bir tutumda ama İran'ı ne kadar destekleyeceği de muhalif medyada dünya çapında tartışılıyor. Çıkarları varken Çin'in tabii ki hep beraber göreceğiz bu ziyareti. Ben büyük bir sonuç beklemiyorum. Mutlaka Trump eğer giderse el üstünde ağırlanacak. Çin geleneklerine göre önemli anlaşmalar da yapılabilir ikili ticari ilişkilerde ama İran konusunda bir Çin'in tamamen destekten geçeceği bir tutum alır mı diye benim naçizane fikrim, bunun çok mümkün görmediğim tabii tartışmalar var bu konuda. Ve tabii Trump artık teklifi de çöp diye nitelendirdi. Uzlaşma istiyor Çin ama Amerika tekrardan saldırabilir. Herkes bunu tartışıyor. Dün Donald Trump'ın İran teklifi için çöp, zaman kaybı demesinden sonra Amerikan medyasında arka arkaya Trump'ın yeni bir büyük askeri operasyon düzenlemeyi düşündüğü haberleri çıktı. Fox News'tan CNN'e kadar, İsrail medyasına kadar askeri operasyonları yeniden başlatabilir kaynaklar her an meselesi diyorlar. Aynı zamanda dün akşam Amerika'ya bağlı Amerika'da Amerikan donanması Ohio sınıfı USS Alaska denizaltısı, nükleer silahlı denizaltı bu arada, bu bayağı bir gövde gösterisi oluyor. Cebeli Tarık'ta olduğu haberi geldi, açıklandı, doğrulandı. Ardından da bugün Doğu Akdeniz'e yöneldiği haberi var. Bu önemli çünkü nükleer denizaltıların yerlerini genellikle, tabii doğal olarak güçlü aletler bunlar, savaş araçları. Dolayısıyla kimse çok kolay açıklamaz, benim denizaltım şurada burada diye konumunun bu şekilde açıklanması ilginç. Burada tabii balistik füze fırlatma platformu niteliğinde aynı zamanda tespit edilmesi son derece zor. Önemli bir denizaltı. Cebeli Tarık'tan sonra İspanyol basını teknik mola verildiğini söylüyor. Doğu Akdeniz'e yönelmiş. Ben Gurion artık İsrail'in Tel Aviv kentindeki sivil havaalanı bu arada. Amerikan askeri üssüne dönmüş durumda. Öyle ki Ulaştırma Bakanı'na mektup yollamış Sivil Havacılık İdaresi Başkanı. Yeter artık, uçaklar park edecek yer bulamıyorlar. Bunları, Amerikan uçaklarını askeri üslere alın. Yakıt ikmal uçakları yığılmış vaziyette. Evet, bu koşullarda tabii Trump tekrar operasyon başlatsa ne değiştirecek sorusu var. Gerçekten çok çarpıcı. Ben dün gözümden kaçmış akşam saatlerinde algıladım. Robert Kagan, Victoria Nuland'ın, yani Ukrayna Savaşı'nı başlatan neokon Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısının da eşi Robert Kagan, The Atlantic dergisine İran'ın ABD'yi mat ettiği şahmat diyerek bir analiz kaleme almış. Özeti aslında bildiğimiz şeyler, yani 37 gün yoğun bombardıman, Trump herhangi bir taviz almadan saldırıları da durdurdu. Askeri üstünlüğü var Amerika'nın ama stratejik sonuç üretemiyor bu askeri üstünlük. Hürmüz sayesinde İran artık geçişleri kısıtlayabilir, yaptırımların hafifletilmesini talep edebilir, enerji çok daha güçlü. Dmitri Medvedev ilk dile getiren o olmuştu, hatırlayalım, ben aktarmıştım size. Demişti ki nükleer silaha ihtiyacı yok, Hürmüz İran'ın nükleer silahı demişti. Artık herkes aynı şeyi kullanmaya başladı. Velhasıl Robert Kagan diyor ki jeopolitik bir kırılma var artık ortada. İran'ın küresel güvenilirliği azalacak, Rusya ve Çin jeopolitik alan kazanıyor. Çin istikrar sağlayıcı güç görülüyor. İsrail tecrit oluyor, artıyor izolasyonu, enerji savaşları vesaire. Yani artık hiçbir seçenek stratejik kaybı önleyemeyecek. Gerçekten bir Robert Kagan gibi bir isimden bunları okumak çarpıcı, sarsıcı diyebiliriz. Tabii burada aslında kendisi neokon çevrelerin önde gelenlerinden birisi. Biraz salık verdikleri Amerika'ya, yani eğer işgali, karadan işgale, savaş gemisi kaybına, uzun vadeli yıkıcı zararlara hazır değilseniz, o zaman en az kötü seçenek şimdilik çekilmek. Tabii kendisi aynı zamanda İran'la savaşı yıllarca savunmuş bir isim, tıpkı Batı Asya'nın diğer ülkelerini imha etme savaşlarını savunduğu gibi. Neden İran'ın zaferini bu şekilde ilan ediyor? Çünkü aslında başarısız ve Trump'ı destekleyemiyor kimse. Destekleseler kendileri de suçlanacaklar. Başarısızlığı Trump'ın üstüne atmış oluyor Robert Kagan. aslında hedeflediği şeyden vazgeçtiği anlamına gelmiyor tabii ki. Defalarca da Cumhuriyetçi Irak işgalini falan desteklemiş bir isim. Yani 2016'dan bu yana daha çok demokratların liberal müdahaleciliğini destekleyen bir isim. Dolayısıyla burada savaşı eleştirmiyor Robert Kagan. Savaşın yöntemini eleştiriyor, başarısızlığı eleştiriyor diyebiliriz rahatlıkla. Evet, bu arada Wall Street Journal gazetesi Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarına Körfez bölgesinde isimsiz kaynaklara dayanarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katıldığını iddia etmiş. Nisan başlarında Lavan Adası'nda bir rafinerinin vurulup yangın çıkarılmasında payları olduğunu söylüyor bu haberde. Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail'in demir kubbesi yerleştirilmiş hava savunma sistemi. Tabii ne kadar etkili olduğu tartışmalı bu demir kubbenin, onu belirtmek gerekiyor. Gazze'de atılan füzeleri durdurabiliyor ama İran'ın balistik füzelerini, güdümlü füzeleri durdurmakta zorlandığını İsrail'de görmüştük. İsrail askeri de gönderildiği söyleniyor. Körfez'de farklı tavır alan tabii ki Suudi Arabistan, daha dengeleyici bir duruşu var. Tabii perde arkasında çok iddia ortaya atılıyor. Suudi Veliaht Prensi'nin kamuoyundan gizlice Amerika'ya İran'ı yenmelerini istediği iddiaları ayyuka çıktı ama resmi doğrulaması yok bunun. Çarpıcı bir demeci, daha doğrusu bir makale bu. 2001 yılında, daha sonra 2005'te 2006'da Amerikan Büyükelçiliği yapmış Suudi istihbaratının eski Kürt siyasetçisi Prens Türki Faysal, Arap News'ta bir makale yayınlıyor ve o makalede ilginç ifadeleri var. Diyor ki İsrail'in İran'la savaş çıkarma komplosuna düşmeyi reddettik diyor. Kardeş Körfez devletlerini bölmesine Veliaht Prens izin vermedi diyor. Eğer başarılı olsaydı bölgede büyük ve İsrail başarılı olsaydı bölgede büyük yıkım çıkacaktı. Binlerce oğlumuz ve kızımız hiçbir çıkarımızın olmadığı bir savaşta kaybedilecekti diyor. Tabii aynı zamanda İran misilleme yapacaktı eğer katılsaydık diyor. İsrail'in özetle komplosuna gelmediklerini, Pakistan'la birlikte tırmanmayı önlemeye çalıştıklarını söylüyor. Dikkat çekici bir zamanlamada yayınlandığını söylemek lazım. Bugün bu arada Doha'da, Katar'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Başbakan Yardımcısı El Sani ile bir araya geldi. Son gelişmeleri ele almışlar. Doha'da bu arada en son bir oğlu daha hayatını yitirmişti. Hamas liderlerinden Halil El Heyye onunla da bir araya gelmiş. Taziye ziyareti yapmış. Ama tabii ortak basın toplantısı da yaptılar El Sani ile. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sorun diyor. Yani müzakereler en azından var. Ama sorun nasıl kağıda döküleceği, inşallah yani aksi olmasın. Savaş yıkım getiriyor. Hürmüz Boğazı açılmalı. Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmasına bölge istikrarı ve güvenliği için olduğu kadar dünya ekonomisi için de kullanılmaması önemli. Tabii Türkiye saldırıya uğrasa mesela boğazları silah olarak kullanmaz mı sorusu var İstanbul Boğazı'nı ya da Çanakkale Boğazı'nı. Yani tabii ki başka ülkelere öyle yapmayın diyebilirsiniz ama bu saldırıya uğradığınızda tabii ki verdiğiniz tepki böyle olmayacaktır. Hakan Fidan tabii biraz daha Körfez hattından konuşuyor gibi gözüküyor bu konuda. Hürmüz'ün açılması hepimiz için doğru da söylüyor aslında. Ama o zaman tabii İran'a saldırılmazsa Hürmüz açık, yani açık aslında ama daha da rahat olabilir elbette. Evet, aynı zamanda Gazze meselesi unutulmamalı da demiş Dışişleri Bakanı. Devrim muhafızları ise tabii Hakan Fidan'a yanıt vermiyorlar ama Hürmüz'de bir 500 kilometrelik operasyonel hilal kurduklarını ilan etti. Yeni sınır planı duyurdular. Kask ve Sirik kıyılarından Büyük Tüp Adası, haritaya bakarsanız göreceksiniz, onun ötesine uzanan stratejik bir bölge. Daha önce 20 ila 30 millik bir genişlikken bunu 500 kilometreye 300 mil yaklaşık genişlettik diyorlar. Bu sadece bizim belirlediğimiz koridor güvenli. Dikkatle izliyoruz. Gemiler bizi baz alsınlar diyor. Bugün Katar'dan Pakistan'a bir LNG tankeri geçişine İranlılar izin vermedi. Onay bekledikleri söyleniyor. İki gün önce geçmişlerdi aslında. Geçiş ücreti ödedikleri söyleniyor. Aynı zamanda Anadolu Ajansı bir veri analiz şirketi Kipler'den toparlama yapmış. Dün kuru yük, LPG, petrol ürünleri ve tahıl taşıyan 10 ticari gemi Boğaz'dan geçmiş efendim. 2 Mayıs'ta 14 gemi geçmiş. Yani hala sınırlı tabii ama hiç geçiş yok. Doğru değil, öyle gözüküyor. Yine de tabii ki enerji fiyatları, Brent petrolün varili Trump'ın çöp demesinden sonra İran teklifine $105 açıldı. Amerikan yönetimi yaklaşık 53.3 milyonluk varil petrolü, ham petrolü stratejik rezervlerden piyasaya sunma kararı verdi. Suudilerin petrol şirketi Aramco'dan uyarılar var. Eğer Hürmüz kapalı kalmaya devam ederse her hafta yaklaşık 100 milyon varil petrol kaybı söz konusu olacak diyor. Yani talep kısılması devreye girecek. Yine Reuters haber ajansına bakılırsa OPEC'in petrol üretimi de son 25 yılın en düşük düzeyine gerilemiş durumda. Nisan'da önceki aya oranla günlük 830 bin varil azalmış, 20.04 milyon varile düşmüş. Başka rakamlar da var. Bu arada Amerika'dan bir bu acil petrol rezervi Türkiye'ye gelen haberleri var. Reuters'ta onu belirteyim. 680 bin varil ham petrol taşıyan North Star Kuzey Yıldızı gemisi Mayıs ortalarında İzmir Ali Ağa'ya ulaşacakmış. Uluslararası Enerji Ajansı'nın uyarıları olmuş, aktarmıştım ben size. Bir tabii piyasaya 400 milyon varil petrol sürme planının parçası olduğu belirtiliyor bu hamlenin. Evet, Amerika tek başına toplamda 172 milyon varil salmayı hedefliyormuş. Önlemler alan ülkeler yok değil. Pakistan, Rusya, Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Faysal Niyaz Tirmizi açıklama yapmış TASS'a ve demiş ki biz tabii enerji sıkıntısı yaşıyoruz. Körfez bölgesinden enerjimizi alıyorduk. Endişe verici durum. Rusya tabii zengin enerji kaynaklarına sahip. Dolayısıyla Rusya'dan petrol alımını arttıracağız. Ayrıca Orta Asya ile Rusya arasında bir boru hattı inşa etmeyi de düşünüyoruz. Açıklamasını yapmış. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de açık halkına çağrı yaptı. Genel anlamda tasarruf çağrısı bu. Öyle altın maltın satın almaktan vazgeçin, yakıt tüketimini azaltın, toplu taşımayı kullanın, tatile çıkmayın, evden çalışmaya da geri dönülsün diyor. Özetle tabii Asya'da ilk etapta bu sıkıntılar en çok Asya'da Körfez enerjisine bağlı Asya'da görülüyor. Evet efendim, bugün çok Lübnan'dan fazla notum yok. Saldırılar devam ediyor. İsrail ordusu Güney Lübnan'da savaşa devam ediyor. Hizbullah'ta özellikle bu fiber optik sistemlerle İsrail askerlerine ciddi zararlar vermeye başladı. Dün sosyal medyada yayılmış, ben geç görmüştüm. Hakikaten tabii balık ağları, kale fileleri ve asker kıyafetli korkuluklar kullanmaya başlamışlar. Tabii savaşlarda bu tarz yöntemler kullanılıyor başa çıkamayınca. Ama tabii İsrail'den önemli gelişmeler var. Mecliste Filistinlilere idam yolunu açan yasa aslında daha önce kabul edilmişti ama geriye yürütülemiyordu. O yüzden yeniden bir tasarı sunuldu ve onaylandı. Özellikle 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddia edilen yaklaşık 300 Filistinli için mahkemeler özel bir yargılama yapacaklar ve idam cezası verebilecekler. İsrail'de, dünyada da çok tartışılmıştı. Hamas tabii bütün bunları faşist ve ırkçı bir adım olarak nitelendirerek sert bir dille kınadı. 15 Mayıs'ta bir İsrail'in kuruluşu, Filistinler için Nakba günü, büyük felaket yani. İsrail'de bakanlar, 9 bakan ve 13 milletvekili 15 Mayıs'ta El-Aksa bölgesi altında Yahudilerin ağlama duvarı, oraya girmek istiyorlar. Tabii bu büyük bir gerilim devrim yaratacak. Doğu Kudüs'te de iş makinalarıyla 50 ticari yapı, bunlar bir sürü aileyi besliyor. Onların yıkımları mahkeme kararına rağmen yapılıyor. Yani Doğu Kudüs'te ve Batı Şeria'da da gerginlik yükselecekmiş gibi gözüküyor. Avrupa Birliği 7 Yahudi yerleşimci grubuna ama öte yandan Hamas'a da yaptırım kararı almış. Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırıları hız kesmeden devam ederken Avrupalılar kendilerince biz de bakın böyle işler yapıyoruz demeye getiriyorlar. Tabii bir avuç yerleşimciyi çok aşıyor olay açıkçası. BBC İngilizlerin kamu yayını sansürlemişti. Daha doğrusu kendileri ısmarlayıp Gazze'deki bu hastane saldırıları, İsrail'in Filistinli sağlık çalışanlarının durumu ile ilgili belgesel sonra yayınlamadılar. Onların yerine Kanal 4, Channel 4 yayınladı. İşte onlar BAFTA ödülü almışlar. İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin en iyi güncel olaylar yapımını. Evet, BBC bir de özgür gazetecilik iddialarında bulunup duruyor biliyorsunuz. O açıdan çarpıcı tabii ki sansür yöntemleri. Bunun dışında Avrupa Birliği geçiş yönetimi Suriye'nin Dışişleri Bakanı Şeybani Brüksel'i ziyaret etti. AB artık İçişleri ve Savunma Bakanlarına yaptırımları kaldırdı. İşbirliği anlaşmasını yeniden yürürlüğe soktular. Yeni mali yardımlar planlıyorlar Suriye'ye. Suriye'de tabii Esad yönetimini devirme planları Avrupa Birliği'nin hayata geçti. Yerine eski El-Kaideciler geldi. Öyle demokrasi, insan hakları falan çok da dertleri değil. Jeopolitik çıkarlarına bakıyorlar. Dolayısıyla diyalog toplantısı yapmışlar Brüksel'de. Şeybani de aynı zamanda kendilerinin İsrail'le barışçı bir ilişki kurmayı hedefledikleri görüşünü tekrarlamış. Daha önce de söylemişlerdi böyle şeyleri. Evet, Amerika'dan notlar var. Donald Trump tabii bir yandan artık ara seçimlere gidiyor Kasım'da. Yaz aylarında Haziran'dan itibaren yarış kızışacak. Donald Trump işte kendi adayları kazansın istiyor tabii. Ara seçimler kritik önemde, azlini getirebilir, kongreyi kaybedebilir. Bir yandan da yarış şimdiden 2028 yarışı başlıyor. Beyaz Saray'da bir etkinlikte bizzat Trump'ın kendisi başkan yardımcısı J.D. Vance'le Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu yarıştırmış. Aynı zamanda oğlu da, bu arada Donald Trump'ın oğlu da, Donald Trump Jr. da 2028'de başkan adayları arasında gösteriliyor. Ama anladığım kadarıyla son anketler, Financial Times'ta Focal Data anketi J.D. Vance'i açık ara %40'larda önde gösteriyor. Trump da bir rüya takımı demiş ama kendisi bir resmi tercihte bulunmuyor. Sadece tartıştırıyor diyebiliriz. Öte yandan tabii Trump'a bir takım suikast girişimleriyle ilgili anketler yapmışlar. Vallahi hepsini aktarmayacağım size. Özetle şu en son Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin 26 Nisan yemeğinde olmuştu. Bir 31 yaşında Cole Thomas Allen mahkemeye çıkartıldı. Suçsuzum dedi. Aynı zamanda kendisi bununla ilgili anket yapmışlar ve Amerikalılar bu saldırıları pek de ikna edici bulmuyorlar. Newsguard şirketi adına YouGov anket yapmış ve %24'ü kurgulandığını düşünüyor. %45'i gerçek diyor. %31'i emin değil. Bu suikastlar hakikaten gerçek de olabilir tabii. Daha önce de çünkü Trump'ın suikastları olmuştu ama bir yandan da destek alsın diye de yapılabilir görüşü. Diğer anketlerde de diğer suikastlarla ilgili dikkat çekiyor. Amerikalılar, aynı zamanda Reuters Ipsos anketi var. İran'a neden saldırıldığını bir türlü anlayamıyorlar. Cumhuriyetçilerin %30'u, demokratların %95'i, bağımsızların %73'ü hedeflerin anlatılamadığını söylüyorlar. Tabii maliyetleri var savaşın. Enerji maliyeti tek başına Amerika'da Brown Üniversitesi bünyesinde Watson School of International and Public Affairs bir çalışma oluşturmuş, enerji maliyeti takipçisi diye. 37 milyar doları aşmış durumda. Amerika'da işte 3 dolarlarda seyreden benzin 4.52, 5 dolar bir psikolojik sınır olarak anılıyor tabii ki. Dolayısıyla da vatandaşlara ek maliyetler biniyor. Aynı zamanda 28 Şubat'ta başlatılan saldırının harcamaları İran Savaşı maliyet takipçisine göre, İran War Cost Tracker'a göre 80 milyar dolara dayanacak. Pentagon Kongre'ye briefing vermişti. Oradan hesaplıyorlar. 6 günde 11.3 milyar doları olursa işte her gün 1 milyar dolar harcıyorlar anlamına geliyor. Evet, gelelim Avrupa'ya. Avrupa'da İngiltere'de Keir Starmer'ın başı ciddi dertte. Dün aktarmıştım, yerel seçimlerde çok büyük bir yenilgi aldı İşçi Partisi. Ve şimdi İşçi Partisi içinde Keir Starmer artık yeter, istifa et diye bayrak açmış durumdalar. Yaklaşık 80'i aşkın milletvekili ya istifa et ya görevi bırakma takvimi sun diye baskı yapıyorlar. Ve tabii İçişleri Bakanı aynı zamanda Şabana Mahmut, Yvette Cooper, David Lammy özel görüşmeler gerçekleştiriyor. Keir Starmer kabul ediyor, sorumluluğu üstleniyor ama istifa etmem diyor ısrarla. Bir yandan liderlik yarışı var. Aynı zamanda bu yerel seçimler tabii adeta bir referanduma döndü. Açıkça ben İngiltere'deki arkadaşlar, yarın konuşacağız sevgili Sedat Aral'la bu konuyu. Keir Starmer için yani sadece öyle Londra, belediyeler meselesi olmadığı çok açıktı. Doğrusu dinliyorum sürekli İngiltere'den podcastleri ve Keir Starmer aslında ağır kayıplar yaşadı pek çok yerde. Aynı zamanda düzen partilerinin sıkışmışlığı ama tabii İngiltere'de seçim sistemi o kadar acayip bir şey ki küçük partileri devre dışı bırakıyor. Yani öyle bizdeki gibi işte barajlar tartışmasına gerek olmadan sadece ve sadece İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti, işte biraz liberaller ama artık işler değişiyor çünkü Nigel Farage'ın Reform Partisi önde gözüküyor ve düzen partileri giderek kan kaybediyorlar. Hakikaten acayip bir şey. Tabii Starmer'ın bağlantıları tartışılıyor. Kraliyet savcısı olarak okul döneminden, arkasında kimler var, küreselleşmeci ağlarla ilişkileri de tartışılıyor. Bu konuda Jody McIntyre bir haber yapmış, çok çarpıcı bağlantıları sergileyen Amerikalı bankacı David Rockefeller tarafından kurulan üçlü komisyon üzerinden pek çok iddia gündeme getirilmiş durumda. İngiltere böyleyken Fransa Cumhurbaşkanı Afrika turunda Mısır'dan başlamıştı. Kenya'da kültürel bir sahnede biraz gürültü olmuş anladığım kadarıyla. Macron Afrikalılara ağızlarının payını vermiş, hemen susun bu kadar gürültü yapmayın, saygısızlık yapıyorsunuz deyip başrolü üstlenmiş kendisi. Dikkat çekici bir yazı The Guardian gazetesinde bugün. Mark Leonard, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi direktörü kendisi. Yani etkili ve yetkili bir isim. Hepsini aktarmayacağım ama çok acayip gerçekten. Avrupa'nın ruh halini aktarmak açısından, bizzat kendi kaleminden Avrupa'nın giderek etkisiz hale geldiğini, kaos çağından sağ çıkmak istiyorsa Çin gibi davranması gerektiğini söylüyor. Tabii Çin nasıl davranıyor sorusu var. Ona pek, onu kendi algısından aktarıyor. Çin tabii diyor ki Airbus filosu Çinliler Avrupa'dan. İyi de ürünler tabii bunlar. Ama Çin'le baş etme yöntemi olarak verdiği, salık verdiği şey Avrupa'nın Çin'in Airbus filosu için yazılım güncellemelerini durdurarak Çin'deki ticari uçakların yarıdan fazlasını uçamaz hale getirmesi. Avrupa aklı enteresan çalışıyor. Yani bir ürün, iyi bir ürün üretiyorsunuz. Ondan sonra onu çok paralar verip satın alan çıkıyor. Ardından çalıştırmamak üzerine sabotaj ve tehdit taktikleri gidiyorsunuz. Çinliler bir daha sizin Airbus'ınızı almazlar tabii. Bu arada Donald Trump'a Boeing'in CEO'su, patronu Kelly Ortberg de eşlik ediyormuş efendim. Ben olsam Avrupalılardan bir şey almam. Çünkü en ufak bir problemde ya da diyelim siz iyi bir şeyler yapıyorsunuz, Avrupa'dan daha iyisiniz. Bu adamlar diyecekler ki verdiğimiz şeyi, sattığımız şeyi kullanamasınlar. Gerçekten acıklı. Bazıları Avrupa ile ilgili bir takım gelişmelerde ay öyle değil diyorlar. O zaman lütfen bize bu yazıların anlamını bir izah etsinler. Adam kendisi The Guardian'a Çin düşmanlığı akan tamamen kendi algısından bir yazı yazıp ondan sonra sattığımız uçakların yarısını uçurtmayalım diye de tavsiyede bulunuyor. Zihniyet meselesi tabii. Evet, şimdi Ukrayna'da tabii Trump el atmıştı sonunda ateşkes. 9 Mayıs nazizme karşı Sovyetler Birliği'nin zafer bayramı vesilesiyle ateşkes bitti. Özel harekat Rusya Federasyonu ordusu tarafından devam ediyor. 30 binin üzerinde Ukrayna ordusunun ateşkes ihlali yaptığını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı, ama onlara yanıt verildiğini asimetrik bir biçimde söylediler. Trump'ı bu arada Moskova'ya davet etmişti daha önce Rusya Devlet Başkanı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov davet hala geçerli diye bir açıklama yaptı. Putin'in dün çok az aktarabilmiştim aslında size 9 Mayıs sonrası basın toplantısında Avrupa'ya eleştirileri, özel harekatta durum, neden bu hale geldikleri nedeni yolunda. Tabii artık sona yaklaşıyoruz ifadeleri tartışma yaratmıştı. Buna açıklık getirmiş, temaslara devam ediyor, arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Tabii barış sürecinde kaydedilen ilerlemelere bakmak gerekiyor. Ateşkes bitti, her şey devam ediyor. Tabii Zelenski eğer gerekli adımı, herkesin bildiği adımı atarsa tabii ki sonuna gelir demiş. Zelenski bugün meşhur teknofaşizmle özdeşleştirilen Palantir şirketinin CEO'su Alex Karp'ı ağırladı. Ekibi Rusya'ya karşı savaşta yapay zekayı hayata geçirmek için stratejileri konuştuklarını aktarıyor. Bu arada da tabii en çarpıcı Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'da aslında uzun süre Ukrayna lideri Zelenski'nin basın sözcülüğünü yürüten Yulia Mendel'le röportaj yapmış Tucker Carlson. Neler neler anlatıyor. Tabii bir dönem çok ideolojik inanmış bir kızcağızdı ama bu sefer artık ne oldu bilmiyorum doğrusu. Zelenski'nin kendilerine, basın ekibine halk desteğini yitirdiğinde açıkça ismini anarak nasıl Göbels propagandası yapın, binlerce konuşan kafa yaratın dediğini anlatmış Mendel. Onlar da işte yani itiraz etmeye çalışıyorlar. Yani hani mesela Donbass'tan evsizler var, onlara apartman verelim, hani yerleştirelim ki inandırıcı bir şey olsun dediklerinde verdiği yanıt bu. Yani Zelenski'nin Göbels propagandasına ihtiyacım var. Şimdi diktatör diyor tabii Yulia Mendel Zelenski'ye. Hunter Biden, Joe Biden'ın oğluyla ilgili dosyayı, yargılanmasını katakulliyle Kiev'deki yöneticilerin yasakladıklarını anlatıyor. Savaşı sona erdiremez, onun için siyasi intihar olur diyor. Ayrıca para anlatımları da var. Tucker Carlson'ın röportajını İngilizce bilenlere tavsiye ederim. Bu arada

ithamlar, Trump yönetiminin parmağı mı var? Bütün bunlar da sinyal mi veriyorlar? Avrupalıların, Amerikalıların paralarını yiyen birileri olduğu Kiev'de epeydir araştırma haberleriyle ortada. Buna rağmen en son 90 milyar euro, bunun 30 milyar euro kadarı gidecek somut olarak Avrupa Birliği tarafından Avrupa halkları borçlandırılarak sunulacak. Niçin? Savaşı körüklemek için. Kaya Kallas tabii Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları toplantısına giderken Rusya'nın Avrupa'daki etkisini arttırdığını söylemiş. Bilmiyorum neden böyle şeyler söylüyor. Kadının biraz problemleri olduğunu düşünüyorum. IQ sorunu var zannedersem. Rus sporcuların uluslararası müsabakalardan, Venedik Biyaneli'nden atılması gerektiğini açıkça ırkçı konuşmalar yapıyor kendisi. İnanılır gibi değil ama ve kimse de kınamıyor. Neyse. Almanya burada önemli tabii ya. Kaya Kallas'ın bir etkisi yok. Kaya Kallas'la kimse görüşmek bile istemiyor. Amerikan Dışişleri Bakanı bir kere bile görüşmedik. Ciddi alıp hani çok değer verdiğim için söylemiyorum Marco Rubio'yu ama yani ciddiye almıyorlar öyle diyeyim. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius bugün Kiev'e gitmiş. Rusya'nın derinliklerini hedef seçebilecek 1500 kilometre uzaklıkta hedefleri vurabilecek derin saldırı İHA'ları üretimi için ortak program başlatıyor Almanya ile Ukrayna. Yani bir NATO üyesi olarak Almanya resmi olarak Rusya topraklarına uzun menzilli saldırıların endüstriyel düzeyde sponsoru olarak hareket ediyor. Evet, tabii sonuçları muhtemelen bunların olacak. Bunun dışında tabii dün aktaramadığım notlar vardı. Özellikle Latin Amerika'dan Küba açıklarında istihbarat uçuşlarının son 3 ayda yoğunlaştığına dair CNN haberi var. Trump'ın Küba ablukası ve tehditleri devam ediyor ve her an Küba'ya sanki bir saldırı yapabileceklermiş gibi bir resim çiziyorlar. Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında Küba'ya destek olan, olmaya devam eden ülkelerden devlet başkanı Claudia Sheinbaum bu konuda yeni bir yardım gemisinin yola çıkacağını duyurdu son olarak. Tabii Trump İran'la uğraşırken Venezuela'yı da diline doluyor ama öte yandan Ocak ayında darbe yapıp Caracas'ta darbe operasyonu Maduro'yu kaçırmışlardı devlet başkanını. Meğer efendim Guardian gazetesi Amerikan Enerji Bakanlığı'na dayanıyor bu haber. Venezuela'nın 13,5 kilogram zenginleştirilmiş uranyumunu da Amerikalılar çalmışlar. Çalıp götürmüşler. Ülkeden çıkarmışlar. Güney Carolina'da bir tesise teslim etmişler. Başka bir egemen devletin varlığını çalıyorlar. Bunlar böyle. Yapacak bir şey yok. Trump bir de tabii 51. eyalet ciddi Venezuela'ya 51. eyalet yapacağını söylüyor. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez bunun kabul edilemeyeceğini söyledi ama tabii bazı konularda da boyun eğmek zorunda kalmıştı. Hafta sonu aktaramadım çünkü kayda değer hiçbir şey yok. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva Beyaz Saray'da Trump'la görüştü. Gümrük vergileri, ticaret, pek çok konu ve anladığım kadarıyla hiçbir şey elde edememiş Lula da Silva. Basına kapalı yapıldı görüşme, hani Trump'ın şovu da yoktu. Sonrasında basın toplantısı da yapılmadı. Lula Brezilya Büyükelçiliği'nde basın toplantısı yaptı. Trump'ın Küba'yı işgal etmeyi düşünmediğini algılamış. Bilmem ne kadar yanılıyor. Tabii İran'la ilgili İran'a 2010'da Brezilya ile birlikte Türkiye bir uranyum anlaşmasını kabul ettirmişti ama uygulanamamıştı. Onu eleştirmiş. Çok başarılı bir görüşme olmamış yani Donald Trump'la yaptığı görüşme Lula da Silva'nın. Brezilya tabii Amerika ile belli anlamlarda Brezilya'nın zenginler sınıfının çok derin ilişkileri var. Lula da Silva da Trump değil ama Obama yönetiminin Adalet Bakanlığı tarafından onların hazırladığı bir komplo yüzünden hapis yatmak zorunda kalmış geçmişte ve sonra aklanmış bir

eski lider tekrar Brezilya'nın başında ve Trump'la Brezilya arasında belirli dengeleri tutturmaya çabalıyor Lula da Silva. Dolayısıyla da Amerika'yı bu çerçevede ziyaret etti ama çok da verimli geçmemiş gibi gözüküyor. Evet, şimdi biz son bölüme geçeceğiz. Profesör Hasan Ünal Hoca ile birlikte buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında. Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Artık siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
3: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, teşekkürler.
3: Çok sağ olun hocam ve sesimin de kusura bakmayın. Biraz bir 3-4 gündür bağır vurdu beni. Elimden geldiğince sesimi düzeltmeye çalışıyorum ama biraz boğuk. İnşallah yakın zamanda geçecek.
4: Çok geçmiş olsun.
3: Sağ olun, sağ olun hocam. Şimdi tabii İran krizi artık 74. günü en son tekliflerde Donald Trump çıktı, çöp dedi. Okumaya bile vakit, zaman kaybı dedi, vakit harcamadım dedi. Ve Çin'e gidiyor tabii Donald Trump. Kritik bir hafta. Çin ziyareti tabii Amerika'nın Çin'le ilgili tasarımları düşünüldüğünde, bir de zorunlulukları düşünüldüğünde herkesin dikkatleri orada. Yeniden bir saldırıya girişip girişilmeyeceği tartışılıyor. Bir yandan da ne elde edecek başka? Yani diyelim İran'ı tekrar vurdular. O sorular var. Robert Kagan'ı görmüşsünüzdür. The Atlantic'te, evet. Şahmat yazısı. Gerçekten çok acayip bir yerdeyiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz durumu? Amerika ne yapıyor? Ne yapabilir? Sıkışmışlığı nasıl tarif etmek lazım? Buradan başlayalım.
4: Şimdi Trump İran'ın karşı önerilerine çöp diyor. Hı hı. İranlılar da Trump'ın kendilerine yaptığı öneriye çöp diyorlar. Hı. Ortalık çöp dolu, bir çöpçü lazım bu işe. O da yok. Şimdi bu durumda ne olacak? Amerika şöyle sıkışmış durumda. Normalde Amerika dediğiniz ülkeyle, İsrail'le birlikte bunlar elleri tetikte dolaşan, birisi kovboy, öbürü haydut devlet. Önüne geleni öldürür, vurur. İşte Amerikan uçak gemileri hareket ettiğinde herkesin dizlerinin bağı çözülür. Korkudan filan. Böyle idiler. Fakat bu İran savaşıyla birlikte bu dönem geride kaldı. Amerika 20. yüzyılın silahlarıyla İran'a saldırdı. İran 21. yüzyılın silahlarıyla asimetrik bir savaş planlamıştı. Bunu Amerika'ya karşı devreye soktu ve kendini savundu ve fevkalade başarılı oldu. Yani kelimenin tam anlamıyla Amerika'ya ve İsrail'e birer kamyon sopa attı. Hiç beklemedikleri şekilde. Ya bunun lamacımı yok. Şimdi niye bu noktaya geldik ve bu bir barış anlaşmasıyla şunla bunla çözülemiyor? Çünkü kibir imparatorluğu yenilgiyi kabul etmiyor. Yani hala şu noktada Trump ve Amerika savaştan önce İran'a bir teslim belgesi sunuyorlardı. Hı hı. hiç nükleere elini dokunmayacaksın. Dükkanı kapatıp anahtarı bize teslim edeceksin. Biz içeri gireceğiz. Neyin varsa hepsini sökeceğiz, biçeceğiz. Tesislerini kapatacağız. Yerin altına gömeceğiz falan filan. Bütün bu füze teknolojini bize vereceksin. Aynı şekilde dükkanını kapatacaksın. Biz tesislere gireceğiz. Mevcut füzeleri tahrip edeceğiz en kısa sürede. Teknolojini yok edeceğiz. Sonra eğer sana 200-300 belki 500 kilometre menzilli füze yapma hakkı verir isek vereceğiz, bakacağız. Başka abi, efendim sen bu etraftaki ülkelere işte destek meslek oluyorsun bu İsrail'e karşı hareketlerde. Yok işte Irak'ta Haçlı Şabi'ydi, Suriye'de pek kalmadı ama sayemizde o da. Efendim işte Hizbullah'tı, Ensarullah'tı, hatta Hamas'tı. Bunlardan vazgeçeceksin tabii. Bunlardan vazgeçmeni de kurala falan tabi tutacağız. Ve kat'i surette bunları aklından geçirmeyeceksin. Bunları konuştuğun anda da ağzına kırmızı biber süreceğiz. Acı biber. Böyle bir şey sunmuşlardı İran'ın önüne. İran da demişti ki kardeşim yani bunları egemen bir ülke olarak ben nasıl kabul ederim? Yani böyle bir müzakere yöntemi var mı? Bağımsız, egemen bir devletten bu tip şeylerin talep edildiği bir dünya düzeni söz konusu mu, nedir bu demişti. Hatta İran aslında egemenliğinden kısmen tavizler anlamına gelecek bir takım karşı önerilerle de müzakereleri sürdürüyordu. Nitekim Umman Dışişleri Bakanlığı'nın savaşın başlamasından hemen önce yaptığı açıklamalara bakılırsa, ya siz ne yapıyorsunuz, ne savaşı diye hani 27 Şubat günü Amerikan televizyonlarında bayağı ilerlemeler kat ettik, biz bu işin içindeyiz, müzakereler bizim arabuluculuğumuzla yapılıyor diye. Fakat bütün bunlara rağmen Amerika'nın ve İsrail'in azgınlığı durdurulamadı ve 28 Şubat günü çatışmalar yeniden başladı bir açıdan veya başladı diğer açıdan. Şimdi o günden beri aslında İran bunları feci şekilde hırpalıyor ikisinde. Dediğim yöntemle 21. yüzyılın silahlarıyla ve asimetrik bir savaş yöntemiyle. Fakat ya Trump kendisine sunulan yapılan sunumları iyi dinlemiyor. Hani CIA'nin, Pentagon'un günübirlik yaptığı sunumlar. Mesela şöyle bir şey tahmin ediyorum gözümün önünde. Pentagon geliyor diyor ki efendim işte bugün 1764 tane sorti yaptık. Bunlardan işte 1467 tane başarılı bombardıman gerçekleşti falan filan. Burada kalıyor herhalde. Ama devamında muhtemelen Pentagon diyor ki işte İran'ın füze rampalarıydı, işte füze fırlatma imkanlarıydı, bilmem nesiydi, bunlarla ilgili çok önemli azalmalar olduğuna dair fazlaca bir şey tespit edemedik. Çünkü İran mevcut füze kabiliyetini aynı hız ve oranlarda, hatta İsrail'e karşı attıklarını dikkate alırsak daha da artırarak ve özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı, çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail'den daha fazla füze atmış. İran sürdürüyor bu kabiliyetini. İşte bunlar yerin altında, şöyledir böyledir filan diye muhtemelen savaştan önce verdiği briefingleri sürdürüyor. Fakat muhtemelen Trump o baştaki bölüme takılıyor. Yani biz bunlara işte şu ana kadar 12 bin 13 bin sorti yaptık. Her yeri vurmuş olmalıyız. Peki bunlar niye benim önümde diz çökmüyorlar? Hani onun bir de kendi lafı var ya, öpecekler falan filan dediği abuk subukluklar var. Şimdi ha böyle, şimdi dolayısıyla Trump'a şöyle düşünelim. Savaşın ikinci, üçüncü günden itibaren Türkiye'deki abi İsrail bir vuruşta bitirir abi medyası bile, bak İsrail bir vuruşta bitirir abi medyası bile ve bunun batıdaki karşılığı olan CNN, BBC, France 24 filan gibi televizyonlar bile İran'ın çok etkili karşılıklar verdiğini,
3: evet,
4: ve üstünlüğü ele geçirdiğini yazıp söylerken Trump savaşın 15. gününe kadar İran'a yeni bir teklif sunuyordu ve bu teklif yine o teslim anlaşmasıydı.
3: Evet.
4: Yani İranlılar da diyor ki kardeşim sen hasta mısın? Kendine gel. Şimdi sen savaştan önce bize bir teslim anlaşması sundun. Biz de Amerikan yani her Amerikanlının ve İngilizce bilenin kolayca anlayacağı türden o malum kelimeyi kullanarak bunu senin önüne attık. Sen şimdi biz dedik ki o zaman ya biz bağımsız egemen bir devletiz. İşgal altında değiliz. Sen bizden neyi istiyorsun? Kayıtsız şartsız teslim olmamızı ister gibi. Mümkün değil bunlar dedik. Şimdi sen ha öyle mi kabul etmiyor musunuz? O zaman görürsünüz gününü dedim. Bir savaş başlattı. Savaşta üstünlük bende. Yani ben seni yeniyorum. Farkında mısın?
3: Evet.
4: Hani New York bombalanmadı, Washington DC bombalanmadı ama senin bölgedeki bütün müttefiklerini perişan ettim. Süklüm püklüm hale getirdim. Dahası senin kendi gemilerini ve uçaklarını vuruyorum. Ve İsrail yoğun bir füze bombardımanı altında, drone bombardımanı altında ve sen aynı teslim anlaşmasını bana geri getiriyorsun. Yani bu bir futbol maçıysa maçı kazanan taraf benim. Yani maçın 75. dakikasındayız ve ben 8-0 öndeyim, farkında mısın? Sen bana bu anlaşmayı nasıl getirirsin diyor İran tarafı.
3: Evet.
4: Fakat bunu Trump'a anlatmak mümkün değil.
3: Mümkün.
4: Ve nihayet bir yerde anladı. Hani İran'a 48 saatlik bir şey vermişti. Ultimatum. Orada Clinton falan çıktı ortaya. Dedi ki ya bu ne biçim bir devlet yönetimi arkadaş. Gecenin yarısında bir başkan Mar-a-Lago'da dinlenirken, keyif yaparken neye öfkelendi de gecenin o yarısı 48 saatlik bir ultimatum verdi. Tabii onun şey tarafını bir tarafa bırakıyorum. Manipülasyon tarafını. Hem evet. Rotterdam'daki petrol piyasasında şortlarda yapılan manipülasyon
3: evet.
4: Hem de Amerikan borsasında yapılan manipülasyon. Bu Trump ailesi ve etrafı bu işleri biliyorsun dünyada herkesten çok daha iyi becerenler arasında yer alıyorlar. Bunların zaten kokusu da çıkıyor. Yani özetle şöyle bir durum. Şimdi ondan sonra dedi ki Trump tamam ben şimdi İran'a şöyle bir şey veriyorum. Bize 10 maddelik bir öneri sundular. Bir çerçeve. Ben 10 maddeyi okuduğum zaman dedim ki tamam yani bunlar savaşla bu işin üstesinden de gelemeyeceklerini anladılar. Ve hemen 1-2 gün içinde bir çerçeve anlaşmasına ulaşılmış olması gerekir. Ha, ne gördük? İslamabad'a gidildi. Sonra o 10 madde üzerinden konuşmaya geldik dediler. O teslim anlaşmasını İranlıların önüne yeniden sundular.
3: Yeniden koydular. Evet.
4: Bu sefer İranlılar dediler ki arkadaşlar siz hakikaten normal kafayla mı geliyorsunuz? Bir de biz bu emlak komisyoncularıyla müzakere etmek zorunda mıyız? Bu adamlar müzakereyi bilmiyor mu? Dalga mı geçiyor yoksa bunların müzakere yöntemi mi bu? Yani İran tarafı profesyonel müzakereciler. Yani Erakçı dediğin adam ta Cevat Zarif'in Dışişleri Bakan Yardımcılığından geliyor. Yanılmıyorsam İngiltere'den.
3: Diplomatlar, kariyer diplomatları.
4: Tabii bir de İngiltere'den doktorası var. Doktorasının konusu da uluslararası ilişkilerde müzakere.
3: Evet.
4: Ve arabuluculuk. Yani, evet. Yani evet. Şimdi bu adamlar devletin içinden geliyorlar. Yani yaptıkları tahsil bununla birebir uyumlu. Devletler arası ilişkileri fevkalade iyi biliyorlar. Zaten şunu dediler. Dediler ki kardeşim bu Steve Witkoff ve Jared Kushner'la biz ne konuştuğumuzu sorgulamaya başladık. Çünkü A bu adamlar bizim konuştuğumuzu anlıyor mu? B bunlar gidip Trump'a anlatıyor mu? C Trump bunları anlıyor mu?
3: Evet.
4: Yani bu müzakerelerdeki muhatabımız kim biz bilmiyoruz dediler.
3: Evet.
4: Şimdi bu sorun aşılabilmiş durumda değil. Yani
3: hocam peki
4: evet. Şimdi Kagan dedin ya. Kagan diyor ki Kagan evet. Gibi bir adam bile bak.
3: Evet.
4: Ki bu çok neokonların nesiydi?
3: Hastı.
4: En neokonu. Victoria Nuland'ın kocası. Bunlar Nuland Rusya Ukrayna tarafının patronçesiydi. Bu bütün evet. Dünyanın patronuydu falan. Bunlar Amerikan yüzyılı, vuralım, kıralım, demokrasi, insan hakları şu bu falan diye Amerikan İmparatorluğunu en güçlü hale getirelim. Bu arada İsrail dünyanın en güçlü devleti olsun, İsrail ne derse o olsun falan diyenler değil miydiler? Şimdi evet. Kagan diyor ki arkadaş savaşı kaybettik.
3: Hı-hı.
4: Ama Bunun tabii arka planında şu var. Amerika'daki İsrail lobisi zor durumda. Çünkü Amerikan halkı İsrail devletine karşı, Netanyahu'ya şiddetle karşı ve İsrail lehine yürütülen bu politikalara karşı. Evet. Savaşa %70 oranında karşı, İsrail'e 60-65 oranında karşı. Netanyahu dünyada en sevilmeyen insan falan. Şimdi Amerika'daki İsrail lobisi de şöyle bir zor durumda. Amerikan halkına karşı aynı politikaların savunuculuğunu yaparsanız Amerikan halkı adamı yer. Yani Amerikan halkı öyle Türk halkı gibi sakin de değil. Yani Amerikan halkı çok kötü şeyler de yapabilir. Anlatabildim mi? Bundan da korkuyorlar yani. İlginç bir durumda şu anda, evet. İsrail lobisinin durumu.
3: Durumu.
4: O yüzden de mesela onu kullanarak Trump'ın Netanyahu'ya ve İsrail'e baskı yapma kapasitesi ya da kabiliyeti oluştu. Paradoksal bir şey. Yani özetle burada sorun şu. Yani kibir imparatorluğu yenilgiyi kabul etmiyor. Bu evet. Durumda peki ne olacak? Hani sen de sordun ya.
3: Evet, ne olacak? Şimdi Çin'e de gidiyor hocam. Yani Çin çok önemli tabii. Yani bir yandan Çin-Amerika ilişkileri, ticari ilişkileri pek çok çetrefilli mesele var. Bir yandan tabii Amerika'da açık açık bunlar, yani Çin bizi geçemez, nasıl engel oluruz tartışmalarını yapıyorlar zaten, devlet yetkilileri dahil. Diğer yandan da İran var. Ayrıca Hürmüz'ün aynı zamanda tabii Çin'in Körfez'le bağını kesmesi meselesi var. Trump hani tekrar saldırıya başlayacak diyenler gördüm ya da içeriden öyle bilgiler Amerikan medyasında, ama öte yandan da Çin'den sonra karar verecek. Çin ziyareti durumu değiştirir mi? Etkiler mi? Ne dersiniz? Çin faktörünü nasıl anlamalı burada?
4: Bence Çin faktörünü iki açıdan ele almalı. Bir, Amerika-Çin ilişkileri açısından. Bu bütün ikili ilişkilerdeki en önemli sorunların hepsinin alt alta getirilmesi anlamına geliyor. Çin'in elindeki Amerikan hazine bonolarını ve dolar stoklarını eritmeye devam etmesi, eritmek demeyelim de azaltmaya devam etmesi. Evet. Ondan sonra iki ülke arasında yaşanan diğer sorunlar ve bunun içinde bir de İran var şimdi. Şimdi Rusya, biliyorsun, Putin geçenlerde ilk defa Trump'ı aradı ve 90 dakika görüşmüşler. Evet. Ve bu konuşmanın içeriğini Amerikan tarafı yayınlamadı ayrıntılı olarak. Ama Kremlin bu içeriği tam verdi. Ve burada Putin'in Trump'a bu İran savaşını yeniden başlatma diye uyarıda bulunduğu anlaşılıyor.
3: Evet.
4: Benim tahminim, yani şey diyecek ki şimdi Çin bunu karşısına aldı. Bir de eli boş gidiyor. Yani mesela İran'ı ezmiş, bir teslim anlaşmasına zorlamış, İran Fatih'i olarak gidiyor olsaydı caka satarak gidecekti. Yani işte bak, yani benimle dikkatli konuş, bir sonraki hedefim Tayvan, bilmem ne, seni çevrelerim, kuşatırım. Bak benim buradaki uç beyim Japonya Başbakanı hanımefendi, zaten ata binmiş, deniz üzerinde bile yürüyen bir at var. Öyle böyle değil ha, farkındasın değil mi? Hani bu şeyde 1958 krizinden sonra olmalı. Şeyin tabii 61'de olmalı. Kennedy ile bu şeyin, Kuruşçev'in Berlin'de bir görüşmesi var. Orada Kennedy tabii daha şey, genç ve biraz da hani amiyane tabirle çaylak, diyor ki Sayın Hruşçev, diyor, biliyorsunuz değil mi, diyor, sizi 3 kere haritadan silebiliriz diyor elimizdeki silahlarla. O da tabii çok böyle kurt bir adam, bir de sarkazmı çok seviyor falan, nükteyi, diyor ki vallahi 3 kere nasıl olur bilmiyorum diyor, bir kişi 3 kere öldürülebilir mi diyor mesela, ama biz sizi temizinden bir defa haritadan sileriz. Sen de bunun farkındasın diyor. Yani şimdi bunun gibi. Şimdi şey de Trump'a böyle gidecekti. Yani sizi 3 kere haritadan sileriz, 5 kere katlarız, tekrar canlandırırız, bir daha öldürürüz filan. Ama şimdi bunlar yok. Şimdi dolayısıyla Xi bunun karşısına alacak ve diyecek ki sevgili kardeşim, bak sen yaşça benden de büyüksün ama ne yol iz bilmez bir adamsın ya. Sen niye gittin bu İran'a falan çattın? Ben sana demedim mi bu işin içinden çıkamazsın sen falan diye. Çünkü bak burada şöyle bir şey çıktı Ceyda ortaya. Amerika'nın 20. yüzyıl silahları diyorum. Amerika'nın askeri gücünün sınırları İran'a karşı ortaya çıktı. Sınırlılıkları. Yani eskiden Amerikan savaş gemileri, uçak gemileri, savaş gruplarıyla birlikte bir devlete karşı hareket ettiğinde öbür devletlerin dizlerinin bağı çözülür.
3: Evet.
4: Ama şimdi doğru. Yok öyle. Öyle yok.
3: İran aslında Ukrayna'da başladı hocam bir şekilde, ama tabii burada donanmayla falan birlikte daha net gözüküyor elbette. Şimdi yani yoksa Atakamsları, şunları bunları hatırlayın. Hayır. Yani. Orada başladı ama onu çok dünya fark etmedi. Burada çok açıktan ortaya çıktı, haklısınız tabii.
4: Şimdi burada doğrudan bir savaş var İran'la, evet, Amerika arasında.
3: Evet tabii. İki, tabii o fark ediyor.
4: Rusya Ukrayna Savaşı'nda şöyle bir şey oldu. Rusya çok merhametli gidiyor.
3: Evet.
4: Yani işte Ukrayna halkı bizim halkımız, Ukrayna ordusuna askere alınan gençler bizim çocuklarımız, biz aynı insanlarız, aynı halkız. Yani bunda yani bilmem kaçıncı yılına girdi, dördüncü yılını doldurdu, evet, savaş, beşinci yılına girdi. Putin çok inanılmaz sabırlı birisi, metanet, evet, sebat, inanılmaz boyutlarda hakikaten ve aynı stratejiyi sürdürüyor. Yani Rusya içlerine Zelenski ve beraberindeki bu neonazi gruplarının saldırılarına rağmen metanetini koruyor. Bu müthiş bir şey.
3: Evet.
4: Şimdi burada İran'la ilgili olarak İran bir de şimdi şunu diyor. Yani diyor ki benim açımdan hiç önemli değil diyor. Sizin diyor bu öneriniz çöptür. Ha Trump diyorlar beğenmemiş sizin önerileriniz. Aa diyor o zaman diyor demek ki biz doğru öneriler göndermişiz. Beğenmediklerine göre.
3: Evet.
4: Yani küçümsüyor bir de karşısındakini.
3: Hı hı.
4: Evet. Şimdi bütün bunlar yan yana getirildiğinde ne olur? Benim savaş yeniden başlar mı başlamaz mı?
3: %100 evet, son olarak o hocam biraz toparlayarak bana bir evet, iki üç yani dakikam var. %50 mi diyorsunuz?
4: Yani %50 çünkü yani buraya yeniden kuvvet yığarak yeniden saldırmanın askeri bir mantığı yok.
3: Evet, ne elde edecek?
4: Amfibi hareketi ile başarılı olma ihtimali sıfır. Geçen perşembe amfibi hareketi denendi de kısmen. İran'ın ateş gücünü denedi Amerikan gemileri ve 3 gemi de beraberlerindeki diğer sivil gemilerle birlikte geri çekilmek zorunda kaldılar ağır İran ateşi karşısında. Kara harekatı sıfır ihtimal. Artık sıfır ihtimal. Bu durumda ne yapacaksınız? Ha, yeniden hava harekatı yaptınız. Aynı binayı 21. kere vurdunuz. Yani tamam, aferin yani. Tamam. Evet. Başka var mı vurulacak ilkokul filan, seçin anaokulu, utanmaz herifler. Ondan sonra kasıla kasıla bir de bunları yazıyorlar filan. Sonra dünyanın lanetinden utanıp dönüp ya işte evet yani çünkü işte eskiden burası bilmem devrim muhafızlarının kullandığı bir binanın uzantısıymış da oradan bilmem ne olmuş da niye başlangıçta dediniz ki vururuz tabii bunlar büyüdüğünde zaten hepsi birden bize düşman olacaktı falan diye. Aynen İsrail'in Gazze'de bebekleri, çocukları öldürürken söylediği gibi. Böyle bir garip bir imparatorlukla karşı karşıyayız. O yüzden yani burada göreceğimiz şey şu. Hani askeri harekat yaparsa yeniden biraz daha yıpranmış olur. Hatta evet. İsrail daha da yıpranmış olur. Çünkü İsrail hem İran füzelerinden feci şekilde korkuyor, yılıyor. Hem de Hizbullah'a karşı adım atamaz durumda. Bak ateşkesten bu yana aktif olan taraf Hizbullah. Pusuya düşüren, öldüren, fiber optik şeylerle, evet, İsrail kuvvetlerine saldırıları hiç durdurmayan fiber optik dronlarla, ki onları radarda da göremiyorlar, çok sıkıntı, evet, görüyorlar. Ve dündü galiba ayrıntılı birçok şey okudum İsrail'le ilgili olarak. İsrail ordusu artık hükümete diyor ki kardeşim bir şey yapın. Neden bir şey yapın diyor? Çünkü İsrail 1000 günü aşkın süredir savaşta 7 Ekim'den bu yana.
3: Tabii.
4: İsrail ordusu buna uygun değil.
3: Evet.
4: Sürekli kayıp vermeye yatkın bir toplum değil. Çünkü bu aynı zamanda İsrail rezervlerden oluşan bir ordu.
3: Ordu.
4: Küçük, evet, bir ordusu var. 24 saatte, 48 saatte 100 bin, 200 bin ordu yani rezervi seferber edebiliyor. Ama bunları sürekli orduda tutarsanız bu sefer ekonomi çatlıyor. Rezervler diyor ki ya bu iş daha ne kadar gidecek, ne zaman terhis olacak, yenileri gelecek falan. Bir sürü sorunlar var ve bunları, evet, ciddi yansıtmaya başladılar. O yüzden sanki işte bu artık ne bileyim Kibir İmparatorluğu'nun çatladığı değil, çatır çatır döküldüğü, kırıldığı ve parçalanmaya gittiği bir o geçiş döneminin sanki son halkalarından birindeyiz.
3: Evet.
4: Bakalım ne olacak?
3: Ne olacak? Peki hocam, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Hep beraber göreceğiz. Biz de yorulduk, yıprandık doğrusu aynı şeylerden. Bakalım barış da çıkmıyor. Bir Çin ziyaretinden sonra artık tekrar bakacağız. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür
4: ederim. Rica ederim. İyi yayınlar.
3: Evet efendim, Profesör Hasan Ünal hocamızla konuştuk. Bu işin müzakeresi, savaşın sıcak aşamasının yeniden başlaması, başlamaması muhtemelen önümüzdeki haftaya kalacak gibi gözüküyor. Ya da bilmiyorum, hafta sonu tabii var. Çünkü Donald Trump ayın 13'ünde yani Çin ziyaretine yarın başlıyor. 13'ü 15'i arası eğer iptal olmazsa, son dakika bir şey olmazsa hep beraber takip edeceğiz. Ben de size hem gelişmeleri aktaracağım hem de elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşça kalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu. Ayrıntılar bültenimizde. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı. Köksal, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi.
4: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.
3: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Özel'in gündeminde AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal vardı, sert konuştu.
5: Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan, daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi tehditten yılanların, teslim olanların değil, hep birlikte ayağa kalkanların, iktidara yürüyenlerin partisidir.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Çiftçiler Günü programında konuştu. Tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilere destek sağlayacaklarını belirten Erdoğan, rakamlar verdi.
6: Projeyle tarım ve gıda alanına yatırım yapmak isteyen girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştıracağız. Yatırım tutarının %80'ine kadar geri ödemeli finansman ve kredi garanti sistemi destekleri sağlayacağız. İşletmelerimize 24 ay geri ödemesiz 7 yıla kadar vadeli ve proje büyüklüğüne göre 10 milyon dolara kadar finansman imkanı sağlayacağız.
3: Göreve geldiklerinden bu yana çiftçilerin üzerine titrediklerini vurgulayan Erdoğan, destek ödemelerinin bu yıl için 939 milyar liraya çıkarıldığını söyledi.
6: Göreve geldiğimiz 2002 yılından bu yana toprağımızın ve onu alın teriyle işleyen çiftçilerimizin adeta üzerine titredik. Geçtiğimiz yıl doğrudan destek, kredi desteği, yatırım ödeneği, müdahale alımları ve ihracat destekleri dahil toplam 706 milyar lira destek verdik. Bu yıl için bu rakamı tam 939 milyar liraya çıkardık.
3: Dış gündemle devam edelim. ABD'de İran'a yönelik daha sert müdahale çağrıları yükselirken Tahran'dan gerilimi artıracak açıklama geldi. İranlı yetkililer yeni bir saldırı durumunda nükleer silah seviyesine yakın uranyum zenginleştirmesinin değerlendirileceğini duyurdu. Orta Doğu'da tansiyon yeniden yükselirken dikkat çeken bir hamle de Irak'tan geldi. Haçlı Şabi, bölgede İsrail'e ait gizli bir askeri üs olduğu iddialarının ardından Necef ve Kerbela çöllerinde geniş çaplı operasyon başlattı. Egemenliği sağlama adı verilen operasyon kapsamında İran destekli grubun 70 kilometre derinliğe kadar arama tarama faaliyetleri yürüttüğü açıklandı.
1: Ekonomi.
3: Emekli ikramiyesinin yatacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklerimizin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 17-22 Mayıs tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak dedi. deniz üstü rüzgar enerjisi için düğmeye basıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin ilk deniz üstü rüzgar enerjisi YEKA yarışması için sürecin başladığını duyurdu. 4 stratejik saha belirlendiğini açıklayan Bayraktar, 2035 yılına kadar bu alanda 5 gigawattlık bir kapasite hedeflediklerini belirtti. ABD'de enflasyon beklentinin üzerinde. ABD'de enflasyon Nisan'da beklentileri aşarak yıllık %3,8'e yükseldi. Böylece yıllık enflasyon Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Yükselişte enerji fiyatları etkili oldu. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 14.917 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 40 kuruş, euro 53 lira 37 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.850, çeyrek altın 11.170, tam altın 44.522, atı altın ise 45.660 liradan işlem görüyor.
1: Yol durumu.
3: Yol durumuyla bülteni noktalayalım. İstanbul genelinde şu anda %74'lük bir yoğunluk var. Anadolu yakasında özellikle bir hayli fazla. Bu yoğunluk %80'e ulaşmış durumda. Köprülerle başladığımızda trafik yoğunluğunu aktarmaya. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelmeden Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelmeden Nurtepe, Haslal, Seyrantepe ve Maslak gerçekten trafiğin en yoğun olduğu bölgeler. Bu noktalar kırmızıyla işaretlenmiş durumda. Araç sürücüleri saydığım noktalarda dur kalk yaparak ilerlemekte. Trafiğe etkisi yüksek olan bir diğer yer ise Dolmabahçe Beşiktaş yönünde sağ şeritte bir trafik kazası var. Bu şerit trafiğe kapatıldı. Kazaya şu anda müdahale ediliyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
7: Elimde 2009 yılının bir market kataloğu var. O katalogdaki fiyatlara bakalım. Nostalji yapalım. Tost yoğurt 3 kilogram 5 liraymış. Bayağı dostmuş. Şu anda cebinde 5 lira olan var mı ki acaba? Taşıyan var mı?
8: Vereceğim.
9: Para kimde?
8: Vereceğim.
9: Çıkar parayı.
7: Rize çay 1 kilosu 5,55 lira. Şu anda 259 lira.
10: Oh. Çok şükür ya Rabbi.
7: Zeytinyağı 2 litresi 11,50 lira 2009'da. 2026 Mart'ında 459 lira.
11: Bazen diyorum ki ne olacak? Söyle gitsin. Sonra diyorum ki söyleyince ne olacak? Sus bitsin.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: İthal muz 129 lira, yerli domates 149 lira. Ekonomist Barış Soy'dan soruyor. İthal muz nasıl yerli domatesten daha ucuz olabiliyor? Kur politikası mı, tarım politikası mı? Aslında hepsi ve daha fazlası. Bu sadece bir ekonomi gerçeği değil, sosyal, siyasi, ekonomik bir yok edilişin fiyata yansıması. Bugün de duyurularımızı yapalım.
3: Ah yavrum benim.
0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz. Okul zili çocukların karnında çalmasın ama hani bunu duyacak olan ne yapıyor? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakalım onun gündeminde ne var?
4: Değerli arkadaşlar, müfredatımızın içerisinde hiç farkında olamadığımız bize dayatılan bazı kavramlar var. Mesela çok masum bir şey gibi geliyor size. Tarih kitaplarımızda Haçlı seferler diye öğretiliyor bize. Sefer dediğimizde bizim literatürümüzde makul bir şey. Yani böyle çok zararlı bir şey değil diye düşünüyoruz. Ama o bir saldırı. Dolayısıyla biz mesela müfredatta Haçlı seferleri kavramını kaldırdık. Haçlı saldırıları. Coğrafi keşifler diyor. Coğrafi keşif değil. Sömürgeciliğin başlangıcı aslında. Orta Asya kavramı. O da yanlış. Doğrusu bilimsel literatürde de karşılığı Türkistan.
0: Şimdi okulda çocuklar aç. Okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz. Bunu duymuyor ve söylediği şey Haçlı seferlerini Haçlı saldırıları olarak düzeltmiş. Yaptığı en büyük icraata bak Milli Eğitim Bakanı'nın. İyi peki Yusuf Tekin'in milli eğitime seferleri ne olacak? Bence asıl konuşulması gereken de bu. Bakın daha yakın zamanda Maraş'taki okul katliamının cenaze töreninde öldürülmek istemiyoruz diyen öğretmenleri azarlamıştı. Öğretmenler de bunu yol arkadaşında anlatmıştı. Yusuf Tekin durmadı. Bu kez de soruşturma açtı. İşte o soruşturma açılan Eğitim İş Merkez Yürütme Kurulu üyesi Yeliz Toy canlı yayınımızda. Yeliz Hanım.
5: Merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
5: Hoş buldum. Merhabalar.
0: Şimdi Maraş'taki bir katliama gittiniz. Oradaki öğretmenlerin acısına ortak oldunuz. Ailelerin acısına ortak oldunuz ve Bakan Yusuf Tekin'le karşılaştınız ve ona dediniz ki ya biz öldürülmek istemiyoruz. O da şov yapıyorsunuz diye azarladı sizi. Sonra bunu anlattınız. Doğal orada herkesin evet. Gözü önünde gerçekleşmiş bir olayı. Sonrasında ne oldu?
5: Evet, sonrasında dün itibariyle hakkında bir idari soruşturma başlatıldı bakanlık tarafından. Bakanlık müfettişleri Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek beni ifadeye davet ettiler. Ben de kendilerine sendikada merkez yönetim kurulu üyesi olduğumu, dolayısıyla benim açıklamalarımın sendikal görevimle alakalı olduğunu, öğretmen olarak bu açıklamaları yapmadığımı söyledim ama bugün yine ısrarla beni ifadeye davet ettiler. Oysa ben dün kamuoyuna da ilan etmiştim. Böyle bir hakları yok. Bu faşizan tutumu açıkça reddediyorum. Sendikaların görevleri zaten yanlışları eleştirmektir. Bunun için mücadele etmektir. Ama ben görevimi yaptığım için bugün Yusuf Tekin'in intikamıyla, onun talimatıyla ifadeye çağrılıyorum. Elbette bunu reddediyoruz. Hem ben hem eğitim sendikası olarak yaşamı savunmaya ve bu konuda Yusuf Tekin'in sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz Mustafa Bey. O katliamdan sonra da okullarda hiçbir önlem alınmadı ve bugün itibariyle Yusuf Tekin sizin de söylediğiniz gibi böyle absürt tuhaf şeylerle uğraşıyor. Fakat asıl sorumluluğunu hala yerine getirmiyor. Okullar hala güvenli değil. Öğretmenler hala şiddete uğruyor ve bu konuda meclise verilen önergeler de AKP-MHP oylarıyla reddediliyor. Ve çağdaş bir toplumda ya da ortalama demokrasiyi yaşayan bir ülkede böyle bir facia yaşandığında bu konudan sorumlu kişiler, devleti yönetenler istifa ederler. Ancak Türkiye'de bırakın istifa etmeyi, biz gerçekleri söylediğimiz için bugün Yusuf Tekin'in intikamıyla, soruşturmalarla, yargılamalarla bastırılmaya, susturulmaya, korkutulmaya çalışıyoruz ama asla başaramayacaklar. Bunu bir kere daha ifade edelim.
0: Peki şimdi o büyük bir acı, büyük bir katliam. Ondan sonra düzelen hiçbir şey yok mu okullar?
5: Hiçbir şey yok. Ne yazık ki alınan somut bir önlem yok. Örneğin daha birkaç gün önce Uşak'ta bir veli okulu bastı. Öğretmeni darp etti. Aynı zamanda okul müdürünün burnunu kırdı. Okul müdürü de büyük oradan bir darp raporuyla, yaralanmayla ne yazık ki olay sona erdi. Ve bakın Yusuf Tekin'in uğraştığı şeylere. Yine İstanbul'da benzer bir olay oldu. Hatta birkaç gün önce Bursa'da veli öğretmenin pazar günü evini bastı. Mustafa Bey, inanabiliyor musunuz, evini bastı. Köprücük kemiğini kırdı öğretmenin. Elbette bunların hepsi kamuoyuna yansımıyor. Örtbas ediyorlar çünkü. Hala hiçbir önlem alınmadı. Öğretmenlerin itibarını koruyan, saygınlığını koruyan hiçbir adım atılmadı. Ve bu olaylardan sonra dahi darp edilen öğretmen o öğrencinin sınıfında olmasına dahi itiraz edemiyor. Bakın, öğretmenler bu kadar ayaklar altına alındı. Öğretmenlik mesleği, onuru bu kadar ayaklar altına alındı. Cezasızlık devam ediyor.
0: Şu önemli Yeliz Hanım, Yeliz Hanım konuşuruz. Şurası önemli çünkü ev basıp öğretmen dövmek başka bir aşama.
5: Evet, bu aşamaya geldik.
0: Yani veli diye öğretmenin evini tespit etmiş, evinde
5: akşam saatlerinde evet,
0: çoluğunun çocuğunun eşinin gözü önünde veliyi öğretmeni orada
5: öğretmeni darp etti. Hatta öğretmenin evde bulunan misafir, o da öğretmen, yine abisinin de köprücük kemiğini kırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bakın, en ufak bir açıklama yok. Fatma Nur Çelik öğretmen İstanbul'da birinci duruşma görüldü. Milli Eğitim Bakanı sen neredesin? Yusuf Tekin, senin sorumluluk alman gerekmiyor mu? Sen tarikatlerle, cemaatlerle, bugün yine bir yerden geldi, Nurcularla, bu defa Kocaeli'de. Bakın, yaptığı tek şey bu. Patronlar için mesemlerde çocukların ölümüne göz yumuyor. Ve aynı şekilde sadece tarikatlerle, cemaatlerle protokol yaparak başka bir hikaye anlatıyor. Ama bu düzen, işte patronların ve sermayenin düzeni dediğimizde, Mehmet Türkmen gibi günlerce içeride siz hukuksuzca tutuklanıyorsunuz. Bugün en güzel haberi de bu.
0: Mehmet Türkmen tahliye oldu.
5: Bugün tahliye oldu. Evet. Günlerce bu da haksız yere hukuksuz bir şekilde tutuklu olduğunu gösteriyor Mustafa Bey. Yine dün Esra tahliye oldu. En güzel haberiydi günün. Ama o da günlerce yaşamı savunduğu için, toprağını savunduğu için hukuksuzca, haksızca tutuklu tutuldu. Yani bu tam bir açık faşizm değil mi? Bugün bize uygulanan da bu değil mi? Ve Yusuf Tekin intikamı ilk de değil. Daha önce ben 6 Şubat depreminde biz çadır üretiyoruz demişlerdi meslek liselerine. Reklam filmleri çekmişlerdi. Ben de Bursa Şube Başkanı'ydım o dönem. Dedim ki hayır, siz bu çadırları dışarıdan satın aldınız. Sadece logo bastınız dedim. Bir skandalı ortaya çıkardım. Bunun üzerine 2 yıl önceki bir açıklamam, Öğretmenler Günü açıklamamdan dolayı beni TCK 301'den yargıladılar. Yine geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'da Sözde Marif Modeli tanıtım toplantısında kadınlar çalışmamalı dediler. Gizli toplantı yaptılar ve kız öğrencilerine inanılmaz, aklı hayale sığmayan şeyler anlattılar. Buna tepki gösterdim. Bu defa da başka bir suç uydurdular. O da takipsizlik. Ve birçok bunun gibi rezilliklerini ifşa ettiğimizde bizi baskı altına almaya çalışan haksız, hukuksuz soruşturmalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve Bakan Tekin bugün itibariyle bırakın istifa etmeyi, tek bir önlem almamıştır. Güvenli okullar için, öğretmenlerin itibarı için, çocukların hayatı için. Çocuklar ölmeye devam ediyor. Mesemlerde de dün tarlada çalışan 9 yaşındaki bir çocuk, 13 yaşındaki bir çocuk başka bir yerde. Bu çocukların okulda olması gerekiyor. 852 çocuk 2013'ten 2026 yılına kadar çocuk işçi hayatını kaybetti. Ve bu iktidar hala bunların hesabını vermeden bizi ifadeye çağırıyor. İfade vermesi gerekenler kendileri. Birçok ayın kararı var. Ben sendika yöneticisiyim. Sadece birini okuyacağım size. Der ki ayın kararı, sendika ifade özgürlüğü sadece zararsız bilgileri değil, saldırgan, şok edici veya rahatsız edici olanları da kapsar. Sendika temsilcileri çalışanların haklarını savunurken sert bir dil kullanma hakkına sahiptir. Ve benim yaptığım da buydu. Kahramanmaraş'ta katliam yaşandı, okula bile gelmedi Yusuf Tekin. Dolayısıyla biz okulda ölmek istemiyoruz. Öğretmenler, öğrenciler okulda ölmek istemiyor dediğimizde şov yapmayın demişti. Şimdi onun intikamını alıyor. Ama tabii ki bunlar sendikal faaliyet kapsamında, açıklamalarımın tamamı onların alışık olmadığı bir dil. Onlar yandaş düzene alışık bir yat kültüründen geliyorlar. Gerçekleri söyleyeni gördüklerinde böyle soruşturmalarla baskı altına almaya çalışıyorlar. Elbette bunu başaramayacaklar. Biz görevimizin başındayız. O ifadeye gitmeyi bugün de reddettim. İki gündür müfettişler benim peşimde. Biz en temel hakkı savunduk, yaşam hakkını. Ve daha iyi bir Türkiye için de mücadelemizi eğitmiş olarak kararlılıkla sürdüreceğiz. Onlardan da korkmuyoruz. Yusuf Tekin günün birinde ifade verecek. O bu topluma, bu halka hesap verecek. Bunu da çok net olarak ifade edeyim.
0: Peki. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun.
5: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Eğitim İş Merkez Yürütme Kurulu üyesi Yeliz Toy'la konuştuk. Kendisi Kahramanmaraş okul katliamında cenaze töreninde Yusuf Tekin'e ölmek istemiyoruz diyen öğretmenlerden biriydi. Ve Yusuf Tekin'in de şov yapıyorsunuz diye azarlamaya kalkıştığı isimdi. O şimdi yeniden bir müfettiş soruşturmasında ifadeye çağrıldığını söylüyor. Yusuf Tekin'in şikayetiyle, ama o ifadeyi vermeyeceğini ve Yusuf Tekin'in asıl ifade vermesi gerektiğini söyledi. Bir de Bursa'da yeni bir olaydan söz etti. Okullarda hiçbir önlem, Maraş olmasına rağmen önlem alınmadığını, hatta Bursa'da bir velinin öğretmenin evine giderek köprücük kemiğini kırdığını bize aktardı Yeliz Toy. Ve diğer duyurumuz:
1: şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
1: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Aslında bunu diye bir şekliyle bu çakarlı araç konusunda en azından çakarlı araçla ilgili her şey gündeme gelmeye başladı. Zaman zaman görüyorum, sosyal medyadan da yazıyorsunuz, bana da iletiyorsunuz sosyal medyada. İlettiklerinizi görüyorum, işte şuradan geldi, buradan döndü, böyle bir hak var. Hiçbir hakkı yok. Zaten çakar alma yetkisi yok. Sadece bu devlet görevlilerine verilen ve devlet görevlilerinin arabasında olması gereken bir şey. Hani başka türlü olan işte bir yeri çarpıyor. Daha önce bu zamana kadar hiçbir şekilde çakarlı araç içerisinde poz verenler, oradan yayın yapanların başına hiçbir şey gelmiyordu. Ama artık öyle değil. Çünkü bir duyarlılık da oluştu. İşte kendine gazeteciyim diyen Emin Pazarcı'nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı bir lüks araç içerisinden, çakarlı araç içerisinden paylaşım yaptı. O paylaşım sonrası bu zamana kadar hiçbir şey olmuyordu. Buna alışmıştı. Niye? Çünkü böyle bir imtiyazlı grup olduğunu düşünüyordu. Her şeyi yapabilecek babasından dolayı. Ama ne oldu? O çakarlı araca ceza kesildi. Babası küfürle dolu tweetler, tehditler yağdırdı. Ama en sonunda onların hepsini silmek zorunda kaldı. Bu zamana kadar hiç yapmadığı bir şeydi. Önüne gelene küfür eden, hakaret eden, en ufak bir eleştiri getirildiğinde küfürle karşılık veren birisiydi. Ama şimdi hem onları sildi, hem de gazetesi tarafından 3 ay nadasa çekildi. Hani başka türlüsü olmaz. Hani şöyle, normalde böyle bir tavırda olan, böyle bir karakteri olan birisi işten kovulur. Öyledir. Ama o nadasa çekildi. 3 ay boyunca yazamayacak. Bu da bir şey. Hani o küfür, kibir, imtiyazlı kibir kulesinden en azından bunu görüyor olmak da iyi bir şey. Eski milletvekili Fevzi İşbaşaran, İngiltere'de mavi kırmızı bu çakarlı araçları kimler kullanır onu yazmış. Hiçbir başbakan, bakan, milletvekili, üst kademe bürokrat, iş insanı, gazeteci vesaire şahsi veya makam araçlarına çakar takıp trafiğe çıkamaz. Sadece başbakanın makam aracının önünde bir motosiklet ve arkasındaki bir koruma aracında mavi çakar oluyor. Onu da her zaman kullanmıyorlar. Mavi kırmızı çakar lambalar sadece yasal olarak tanımlanmış acil durum hizmetleri olan polis, itfaiye, ambulans, sahil güvenlik, maden arama kurtarma, dağ kurtarma ve nükleer bomba imha ekipleri gibi birincil acil durum araçları mavi çakar takabilir diyor. Bir gün bizim de aynı şekilde birebir uygulamamız gereken bir kural ve silsile, tamamen bizde de olması gereken budur. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceğini söyleyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı eleştirdi. Köksal ise o sırada AK Parti Genel Merkez binasına girdi. Özel, "İki yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. CHP iktidar olduğunda sakın kapımıza gelip yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum, daniskasını" ifadesini kullandı. Erdoğan ise "Burcu Köksal partimize katıldı, hoş geldin diyoruz. Afyon için birlikte çalışacağız" dedi. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada "Emeklerimizin bayram ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz" dedi.

0: Partisinin yerel seçimlerde ağır yenilgiye uğramasının ardından kabinede istifa eden bakan sayısı 3'e çıktı. Star Mark yeni partisi içinden istifa çağrıları da yapılıyor.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Aslında son birkaç yıldır ekonomide ne oluyorsa hepsi bir dejavu. Hani yeniden olan bir şey yok. Sadece isimler değişiyor, bir dejavu yaşanıyor. Milletvekili Özgür Karabat buna şimşek sarmalı adını vermiş. Şu anda Hazine Bakanı şimşek olduğu için. Devlet vergi topluyor, faize yetişemiyor diyor. Sonra vergiler artarken borç bitmiyor. Bunun adı bütçe değil, faiz ekonomisidir. Gelin Mehmet Şimşek döneminde patlayan, yükünü ve borcu borçla çeviren hazinenin çöküş döngüsünü anlatalım. 2026'nın ilk 4 ayında bütçeden faize ödenen para geçen yılın aynı dönemine göre %63 artarak 1 trilyon 115 milyar lira oldu. Yıl sonu faiz ödemesi 2,7 trilyon lira öngörülmüştü. Ancak böyle giderse yıllık faiz ödemesi en az 3,5 trilyon olacak. İlk 4 ayda Türkiye faiz ödemeleri hariç tutulduğunda bütçede yaklaşık 258 milyar lira fazla verdi. Yani devlet aslında harcadığından daha fazla vergi topluyor. Ancak toplanan bu fazla vergi devasa faiz yükünü kapatmaya yetmiyor. Faiz ödemeleri devreye girdiğinde bütçe doğrudan 850 milyar liranın üzerinde bir nakit açığına sürükleniyor. Devletin kasasına giren verginin 1/5 doğrudan faize gitmiş durumda. Bu tablo daha da ağırlaşacak. Çünkü borcu borçla kapatmaya başladılar. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs'ta 381,7 milyar lira, Haziran'da 561,9 milyar lira, Temmuz'da 709,7 milyar lira iç borçlanma yapacak. Sadece 3 ayda yapılacak borçlanma toplamında 1,65 trilyon lirayı buluyor. Hazinenin bu dönemde yapacağı iç borç ödemesi ise 1,5 trilyon lirada kalıyor. Yani vadesi gelen borç miktarından daha fazla borçlanıyor. Aradaki fark da faiz ödemelerine ve diğer bütçe giderlerine aktarılıyor. Yılın ilk 4 ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %53 artarak 5,3 trilyon oldu. Vatandaştan TÜİK enflasyonun üzerinde bir oranda vergi toplanıyor. Bu da yetmiyor ve hazine borçlanmaya gidiyor. Hazine borçlandıkça faiz yükü artıyor ve bunu kapatmak için daha fazla vergi topluyor ve borçlanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görev yaptığı 35 ayda enflasyon ve faizi düşürememe becerisinin yanında bütçeyi de darmadağın etme başarısı gösterdi. Ülkeye yıllardır çivi dahi çakılmaz ve binlerce işletme kapanırken Mehmet Şimşek Londra'da, New York'ta sıcak para peşinde koşuyor. Bugün Türkiye'de vatandaş daha fazla vergi ödüyor, devlet daha fazla borçlanıyor ama buna rağmen ekonomi rahatlamıyor. Çünkü üretilen kaynak yatırım, üretim ve refah yerine faiz girdabına akıyor. Vergiyle faizi finanse eden bu düzen sürdürülebilir değil. Türkiye'nin sıcak paraya ve borçla çevrilen bütçelere değil, üretime, hukuka güven veren bir ekonomik düzene ihtiyacı var, diyor Özgür Karabat. 2025 yılında ekonomist İnan Mutlu bir tablo çıkardı. Diyor ki 2005 yılında kamu özel işbirliği ödemeleri, yani köyü diye nitelendirilen yerlerin faturası belli oldu. Şehir hastanelerine 111,1 milyar lira, döviz garantili köprü ve otoyollara 85 milyar lira, yolcu garantisi tutmayan havalimanlarına 9,8 milyar lira bütçeden ödeme yapıldı. Rakamların büyüklüğünü göstermek için bu örnek şöyle: yaklaşık 17 milyon emekli ya da dul yetim ve maaşı alanlara geçtiğimiz Ramazan bayramında ödenen bayram ikramiyelerin toplamı 58.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Şimdi meseleyi biraz ekonomide bunlar bu kadar net olurken her şey faize gidiyor. Ne varsa faize gidiyor. Kemal, faiz için bir şey diyor musun?

0: Efendim, kendisine araştırmacı yazar diyen Sema Maraşlı var. Şimdi onu bir dinleyelim önce.
1: Siz insan yerinde bile değilsiniz, farkında değilsiniz ama erkekler benim bir sözümle, düşünün ki Allah korusun, ben dedim ki ya içeride Armağan Bey yanıma geldi, bana laf attı. Bitti işiniz. Şu ana kadar biriktirdiğiniz bütün şahsiyetiniz, bir her şeyiniz bitti. Yani siz hapistesiniz, ondan sonra kendinizi nasıl aklayacaksınız? Yapmadığınızı, devlet diyor ki yapmadığını ispat et diyor. Bunu edemezsiniz. Benim sözümle işiniz bitti. Kadın beyan diye bir şey var. Ben sizden çok daha üstünüm şu anda ülkede. Siz bir hiçsiniz aslında, farkında değilsiniz. Binlerce erkek köpek kadar değil. Ülkede ve hapiste kadının bir tek beyanıyla.
0: Abi şimdi kıyasa bak, hani buradan hani şunu ya söylediği şu, işte kadınların beyanı esastır diye bir şey var ya, aslında öyle değildir. Yani öncelik verilir kadının bunu bir şey söylediğinde, bu kadına şiddetin bu kadar yoğun olduğu bir yerde kadına öncelik verilir. O başvurularında, soruşturma aşamasında. Ondan sonra hani bu öncelikle bir soruşturma yürütülür. Ama bunu sanki kadın her şeyi söylediği anda erkeklerin hiçbir söz hakkı yoka dönüştürüldü bu iş. Ve burada da şey var, hani bunun da bir satışı var. Konumuz hazır mı? Tamam. Şimdi bunun da şöyle bir alıcısı satıcısı var. Hani böyle erkekler böyle şeymiş gibi, hani burada çok mağdur oluyorlar, böyle bir durumdaymış yapıp söyleyenin de bir alıcısı var. Hani bu yüzden de bunu satan çok fazla insan türedi. Hani mesele zaten işin kendi derinliğinde ne olduğunun bir önemi yok. Bu hayvan dostu, hayvan düşmanlığı meselesinde de öyle. Alıcısı satıcısı var. Herkes ona bakıyor. İşin duygusu, gerçekliği hiç kimsenin umurunda değil. Oradan bir rant var mı? Orada bir etkileşim var mı? Tamam. O gerisinin hiçbir önemi kalmıyor. O yüzden de meseleyi anlamakta ve anlatmakta hep zorlanıyor. Ya işte bu hanımefendi de çıkmış. Hani iki köpek evden atılsa, 2 milyon erkek evden atılmış, erkeğin köpek kadar değeri yok diye söyleyebiliyor. Yani işte bu söyleme alanının bu kadar genişliğinde bir sorun var. Niye? Çünkü kimse utanmıyor. Herkes ulusa seslenebilecek bir şeye sahip ve kimse burada ya ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Ya şimdi erkeğin köpek kadar değeri yok dediğinde bunu birçok erkek savundu. Hani o savunmaya çalıştığı erkeği rahatsız eder bu. Kıyaslanma açısından da. Bence bir sorun yok. Ama hani oraya yaranacak ya, o yaranma kısmında bile sorun yaşatırken, ama işin aslında böyle bir gerçeklik yok. Ama dediğim gibi yani memlekette o kadar çok şey var ki konuşulacak. Ve onu konuşmazlar. İşte Amasya'da 31 ilçe küçük bir çocuğu bütün hayatını mahvedebiliyor. E onlar sesi çıkmaz. Tarikat yurtlarına sesi çıkmaz. Başka bir sürü şey oluyor. Onlara sesi çıkmaz. Bu alan rahat. Bu alanda istediği gibi herkes at koşturabiliyor. Koştururken de ağzına geleni söylüyor. E çünkü hani ağızdan çıkanı kulağa duymuyor. Çünkü kendilerine böyle bir imtiyazlı güruh yaratıldı. Bu da onlardan biri. Devam edelim.

0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi özelinde başlayan, dalga dalga yayılan belediye başkanları operasyonu CHP. Burada bir hani hukuksal anlamda nasıl yürüyor çok tartışılabilir ama insani anlamda hani orada bir sınır kalmadı. Şu belden aşağı vurma meselesi daha öncesinde de hani çok kasetler olmuştur, şeyler olmuştur bu ülkede ama burada bir sınır vardı. Şimdi bu sınır ortadan kalkmaya başladı. Bence en büyük ikisi bu. Eskiden olan da çok kötü olan şeyler vardır bu ülkede. Ama o kötü olanların da bir yerde bir duru vardır, sınırı vardır. Şimdi bu önemli. Biraz da uzun anlatacağım ama konuğumuz ne durumda? Önce bir konuğumuzla konuşacağım. Çünkü Orkun Özeller'le konuşacağız. Onu anlattıktan sonra bana biraz uzun anlatmam lazım bu belden aşağı siyaset meselesini. Bunun önümüzdeki dönemde sınırsız bir şekilde karşımıza çıkacak bu. Hani bu hayatını kaybetmiş bir insan, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, onun üzerinden bile yürütülüyor. Oysa yanıt verebilecek durumda değil, öldüğü insan. Hani bir ahlaki ve İlkesel bir sınır ortadan kalkıyor. Kimse bunun farkında değil. Hani savunurken de saldırırken de. Bu kısmı önemli. O yüzden onu biraz uzun konuşacağım ama şimdi Tom Barak, Amerika Birleşik Devletleri Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi titri bu. Kişisel tarihimde bu kişi kadar Cumhuriyet'e, Mustafa Kemal Atatürk'e, demokrasiye bu kadar açıktan saldıran bir büyükelçi hatırlamıyorum ben. Kaç kez buradan da ya bu adam sınır dışı edilsin dediğim onun sayısını da hatırlamıyorum. Hala bu Tom Barak'ın Türkiye'nin ve bölgenin geleceği için etkin rolde olması da çok tuhaf. Mesela Saadet Partisi, Türkiye İşçi Partisi açıktan birkaç kez de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel sınır dışı edilsin dedi ama etkin bir protesto dalgası da olmadı. Şimdi 19 Mayıs'ta Barak için istenmeyen adam ilan edilsin yürüyüşü yapılacak. Bunun öncülerinden birisi de emekli albay Orkun Özeller canlı yayınımızda. Alo.
1: İyi akşamlar efendim.
0: İyi akşamlar Orkun Bey. Hoş geldiniz.
1: Sağ ol, teşekkür ederim Mustafa Bey.
0: Nasılsınız, iyi misiniz? Badireli evet. Bir süreç yaşıyoruz. Siz de bunu bedelini biraz fazla da ödediniz.
1: Biz bedel değil, biz borcumuzu ödüyoruz. Borcumuz için mücadele ediyoruz. Bu geçmişten gelen şehitlerimiz için.
0: Şimdi, alo.
1: Bunu ödüyoruz.
0: Evet, yani mesele şurada. Şimdi Türkiye bir tuhaflaştı birçok açıdan. Hani sınırları, duruşu, her şey birbirine fazla. Bu aslında bir şey değil. Bilinçli yapılan da bir durum ki hani kimse böyle sağlam bir yerde durmasın. Her şey birbirine karışsın isteniyor gibi. Bu açıdan bakıldığında bu Tom Barak mevzusu gerçekten çok önemli. Çünkü hani daha önce de ya ben 1938'den sonra bu ülkede karşı devrim olduğuna inanan ve 38'den sonra Kuvayi Milliye yerine Milli Nizam'a tapılan ve ona hizmet edilen bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Yaptım araştırmalar, bunun kitabını da yazdım ama hiç bu kadar pervasız da birisi olmamıştı Tom Barak kadar. Yani bu önce oradan başlayalım. Bu pervasızlığı dünyanın geldiği nokta mı yoksa Türkiye'nin içinde bulunduğu durum mu? Bu pervasızlığı bu kadar daha fazla tahammül edebiliyor.
1: Şimdi tabii ki bu sizin de ifade ettiğiniz gibi gerçekten bir pervasızlık, bir hadsizlik, boyunu aşan konuşmalar. Buna aslında tüm Türkiye, buna siyasi partilerin genel başkanları, özellikle muhalefet partilerin genel başkanlarıyla hemfikir olduğumuz bir konu. Ve yapılan açıklamalara da baktığımız zaman geçmiş dönemden bugüne kadar Ton Barak'ın yapmış olduğu açıklamalarda efendim işte en son söylediği demokratik toplumların değil de güçlü liderlerin Orta Doğu'da daha başarılı olduklarını, tutundukları monarşi rejiminin daha etkili olacağını tavsiye eden bir forumda söylüyor üstelik bunları. Ha, burada hemen parantez açarak ifade etmek gerekiyor. Ton Barak şunu bilsin ki hani çok methettiği Osmanlı bir Orta Doğu ülkesi değil, Avrupa ülkesidir. Avrupa'da daha İstanbul fethedilmeden önce Osmanlı Avrupa topraklarındaydı. Dolayısıyla eğer Osmanlı örnek alınıyorsa, Osmanlı üzerinden gidiyorsa Ton Barak da önce Türkiye'nin de bir Avrupa ülkesi olacağı, Orta Doğu değil Avrupa ülkesi olacağı gerçeğini görmesi gerekiyor. Ha bizim topraklarımızı işte Suriye'de, Irak'da sen yönet tarzındaki konuşmalarını da efendim biz orada duralım. Neden Yunanistan'a, Bulgaristan'a da sen yönet diye söylemiyor diye Ton Barak'a sürelim. Hoş biz kimsenin toprağında gözümüz yok ama bizi Orta Doğu ya sürükleyen, Orta Doğu'ya iten bu anlayışa itirazımız var. Ton Barak'ın haddine düşmez Türkiye'nin rejimi veyahut da nereye yöneleceğiyle ilgili fikrini beyan etmek. Ton Barak zaten...
0: Şimdi ne demiş onu ben kısaca bir hatırlatayım da hani tabii, ne üzerine konuştuğumuz bilinsin. Şimdi Ton Barak'ın bu Epstein denilen hani barbarlar çağının en korkunç aşamalarından biri olan bu Epstein davasında 544 defa ismi geçiyor. İsmi var. Sonra evet. Bu şunu söyledi hani Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meşruiyet vereceğini söyledi daha önce. Sonra 1919'dan beri ulus devletleri tarafından engellenildiğini söyledi. Kastettiği tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Türkiye'deki anti-emperyalist savaşın kazanılması. Çok net olarak orada ifade ettiği kısım. Sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı. Topluluklara, bayraklara, dinlere yönelik sömürgeci tutum hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm bu modeller çöktü diyor. Ve en sonunda da bölge için, Türkiye için ve bulunan coğrafyamız için de ılımlı monarşi önerdi ki bu ılımlı monarşiyi de Türkiye'de Antalya'daki bir forumda söyledi. Şimdi
1: Mustafa Bey bunlara bir de ilave etmem gerekiyor. Yine Ton Barak dedi ki Kürtlerin kendi geleceklerini, kimliklerini, yaşam alanını belirlemeleri için bu süreci yani başlatan terörist Türkiye sürecini eşsiz bir fırsat olarak görüyorum dedi. Sen kimsin? Kürtlerin, ülkemizde yaşayan Kürtler için bu sürecin onların yaşamlarını belirleyecek, işte devlet kurmalarını belki sağlayacak bir akıl veriyorsun. Ya yani bunlar kabul edilebilir açıklamalar değildir.
0: Değil zaten onu şimdi diyor. Bu ulus devletlerinin ulus devletlerine söylediği şeydi de bunu ifade ediyordu zaten. Aynen. Ulus devleti olmasın. Ama şöyle bir şey de şimdi tarihi bir süreçten de geçiyoruz bu İran saldırısıyla birlikte ulus devletlerinin aslında ne olduğu da görünüyor. İran bir ulus devletidir.
1: Aynen.
0: Hani evet. O bölgede olmasının niye dediklerinin de sonucunu da görüyoruz aslında. Böyle şeylerin tarihi sonuçlarını görmek uzun seneler alırdı ama denk düştü en azından böyle bir dönemde onu da görüyoruz.
1: Evet, üniter yapısını muhafaza etmiş, milli millet olma bilincine erişmiş, birlik beraberlik içerisinde hareket eden bir ülke Amerika ve İsrail'in baş edemediği gerçeğini gösterdi bütün dünyaya.
0: Evet, şimdi böyle bir durumda, şimdi bu Ton Barak ile ilgili 19 Mayıs'ta
1: evet.
0: Anlamlı bir günde bir yürüyüş yapılacak. Nasıl bir şey?
1: Şimdi şöyle Kızılca Gün platformu oluşturmuştuk. Biz 27 Aralık'ta herkes yani herkes demeydi bazıları İmralı'ya koşarken biz dedik ki bizim yerimiz belli. Biz Anıtkabir'e gidiyoruz ve 27 Aralık'ta Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde bu anlamlı günde bu süreci karşı duranların kabul etmeyenlerin hepsi Anıtkabir'e toplanalım dedik ve orada bir başlangıçtı. O gün bir Kızılca Gün dedik. Ve bu Kızılcık Gün platformu aynı zamanda çeşitli şehirlerde de çeşitli panellerde bulunuyoruz. En son 19 Mayıs'ta bu hadsiz açıklamaları veren yapan ve birçok siyasi partinin genel başkanının da buna CHP de dahil olmak üzere açıkladığı gibi bu tür konuşmalar hadsiz açıklama kabul edilemez, istenmeyen adam ilan edilmesidir düşüncesini de ifade etmelerinden dolayı yani bir genel kanı var ve biz bu kanıyı eyleme dökelim. Çünkü mevcut iktidar bu açıklamalara gerekli cevabı vermiyor. Mevcut iktidar kardeşim sen kimsin diyemiyor. Kapa çeneni diyemiyor. Dolayısıyla biz milletin iradesi olarak, Türk milletinin iradesi olarak, Türk milleti bu açıklamalardan son derece rahatsız ve bu iktidarın yapamadığını Türk milleti olarak yapmak istedik. Dolayısıyla herkese çağrı yapıyoruz. Sivil toplum örgütlerine, siyasi partilerine, evet bunu Kızılca Gün platformu olarak organize ediyoruz ama bu omuz omuza hep beraber birlikte yürünecek bir eylem olduğunu söylüyoruz. Hatta siyasi partilerin genel başkanlarının önümüzde yürümesinden de onur duyacağımızı ifade ediyoruz. Yani en önde Kızılca Gün platformu yürüsünde öyle bir açık şeyimiz de yok. Sadece Kızılca Gün platformu olarak arkadaşlarımız şöyle bir karar aldılar. Daha önce benim Amerika'nın madalyasını reddetmemden dolayı basın açıklamasını da orada benim yapmamı istediler. Ben de bundan onur duyacağımı ifade ettim. Eylemin icra edildiği gün basın açıklamasını da ben yapacağım. O gün biz
0: Şu başlangıcı,
1: halkımızın, milletimizin
0: başlangıcı ve bitiş, o
1: yine
0: güzergahı da söylersek, tam yerini, saatini de söylemiş
1: şöyle
0: olalım.
1: Çankaya saat 13'te Çankaya Üniversitesi Balgat kampüsünün önünde orada bir otopark var. Oradan başlayacak toplanmamız yaklaşık 1 kilometrelik bir güzergahla ABD Büyükelçiliği'nin önüne gideceğiz. Orada haklı ve demokratik eylemimizi gerçekleştireceğiz. Tom Barak'ın bu yapmış olduğu açıklamaları kabul edilemez olduğunu, normalde istenmeyen personel ilan edilmesi gerekirken edilmediğini ve bu konuda dileklerimizi, temennilerimizi ve rahatsızlığımızı dile getireceğiz. Umarım sesimizi Tom Barak da duyar, iktidar da duyar.
0: Yani o duyurulma kısmı önemli ama bir taraftan da
1: Evet.
0: bu katılım açısından geri dönüşler oldu mu? Daha henüz bugün
1: Şöyle
0: mü?
1: şöyle siyasi partilerden açıkça söylüyorum biz randevu talep ettik. Benim de başkanlığında bir heyetin siyasi partilerimizle direkt görüşerek bunun ne olduğunu, ne amaç ifade ettiğini anlatmak adına şu ana kadar bir tek Saadet Partisi'nden bir geri dönüş oldu. Bunun dışında daha henüz diğer siyasi partilerden dönüş olmadı. Olacak mı? Katılacaklar mı? Destek verecekler mi? Yani hem fikir olduğumuz bu konuda yani Türk milletiyle hem fikir olunan bu konuda siyasi partiler ne yapacaklar? Nasıl bir tavır izleyecek? Bunu da tüm halkımız görmüş olacaklar. Ben umut ediyorum ve inanıyorum. Öyle inanmak istiyorum. Onların da buna destek vermelerini. Aksi takdirde Türk milleti bu siyasi partilerin genel başkanlarının bu konuda Tom Barak konusunda yapmış olduğu açıklamaların sadece lafta olduğunu, samimi olmadığını, gerçekçi olmadığını, onların sadece insanların gazını almak maksadıyla yahut da koltuklarını korumak maksadıyla yapılmış olan açıklamalar olarak değerlendireceklerdir. Bu duruma düşmemeleri için de siyasi partilerin ben inanıyorum o gün hep beraber omuz omuza onların da inandığı ve söylediği gibi Tom Barak'ın personadan grada ilan edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin önünde 19 Mayıs günü bir toplanacağız bakalım.
0: Peki. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum
1: Sağ olun,
0: yayına
1: çok teşekkür
0: katıldığınız
1: ediyorum.
0: için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Size destek verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum.
0: Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Emekli albay Orkun Özeller'le konuştuk. Orkun Özeller, Amerika Büyükelçisi Tom Baran sınır dışı edilmesi için bir yürüyüş yapılacağını 19 Mayıs 2026 Salı günü saat 13'te onu anlattı. Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü önünde bulunan otoparkta toplanılacak. Sonra da katılanlarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği önüne gidilecek ve buraya katılması için siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve herkese çağrı yapıldığını söyledi. Şimdi devam edelim şu siyasetteki bel altı meselesine. Bu çünkü önümüzdeki günlerde bu sınırsız hal ve her şeyi kullanabilme durumu bir sürü şeye yol açacak. Hani bu sınırsız halde kimse bir yerde durmazsa hani gerçek, kurgu, her şey birbirine karışacak. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Zeynel Emre'nin gündeminde de bu vardı. Önce bir dinleyelim Zeynel Emre'yi.
2: Bir savcı nasıl olur da herhangi bir şekilde Uşak'taki soruşturmayla ilgisi olmayacak bir şekilde hayatını genç yaşta kaybetmiş Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'la ilgili ve Genel Başkanımızla ilgili soru sorabiliyor. Yani oradaki tutanağa bakın. O da diyor ki bizim burada yemek yedikleri oldu, ben başka bir şey bilmiyorum. Ya bu iftiralarla ilgili kadıncağız hayattayken suç duyurusunda bulundu aile. Tazminat davası alındı. Şimdi hani kendini ifade etme imkanı yok. Hayatını kaybetmiş çok acı bir şekilde. Hala iftiralarda bulunuyorsunuz ki kayıtlar bellidir, ortaya çıkar. Hayatın hiçbir döneminde Sayın Genel Başkanımızla Gülşah Durbay'ın da Uşak'ta yemek yemişliği dahi yok. Manisa sınırları dışında hiçbir siyasi faaliyete katılmışlıkları yok. Yani bu kadar herkesin gözü önünde iftiralara nasıl vicdanınız kaldırıyor bunu? Sizin kız çocuğunuz, eşiniz yok mu? Nasıl başınızı yastığa huzurla koyabiliyorsunuz yani.
0: Şimdi burada önemli. Dün Burcu Köksal'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği zaten söylenmişti. Biraz önce de törenle rozeti takıldı. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi kendisi. Onunla ilgili haber yayınlandı. TV100'de bir şey dikkatimi çekti. Orada haberi verişmişim. Sosyal medyasında var TV100'ün, şöyle diyor: Burcu Köksal Özgür Özel burnumdan getirdi başlığı. Artık CHP'de siyasete devam etme imkanım kalmamıştı. Özel'in boşan mesajı yazdığı mesajların içinde en hafifi. Şimdi böyle bir okuduğumda ne anlıyorsunuz? Kemal sen ne anladın bu mesajdan? Evet evet boşan diyor. Evet öyle. Şimdi bu mesajı böyle okuduğunda şöyle oluyor. Hani boşan sanki, hani bu güncel deyimle şimdi sosyal medya şeyi de söyleyelim, Burcu Köksal'a yürümüş bir insan şeyi çıkıyor. Aslında bu işin, mesajın aslı ne? Yazanlar da biliyor bunu. Aslı şu: Burcu Köksal'ın eşinden kaynaklı bir soruşturma gündeme geldi. Bunu da şu anda katıldığı iktidar partisine mensup yayın organlarında yazıldı bu. 700 milyonluk rüşvet ağı diye. Şimdi onlar birbirine karıştı tabii. İktidar medyasında 700 milyonluk haberler ortadan kaldırıldı. CHP'ye yakın olanlarda da bu 700 milyonluk haberler paylaşılmaya başlandı. İktidara yakın medya 700 milyonluk rüşvetle ilgili haber yaptığında da CHP'ye yakınlar bunu görmüyordu. Ya kötü bir sarmal bu. Hani bir taraftan ekonomideki sarmalı da anlattık ama bu sarmal da korkunç. Ama mesele burada şimdi, bu haberi niye böyle veriliyor? Böyle bir mesaj yaratılmaya çalışılıyor. Ya resmi hesaptan, bir medya kuruluşunun resmi hesabından bu yapılırsa başka neler neler yapılacağını bu anonim hesaplarla sosyal medya üzerinden bunun önünü almak artık çok zor. Bu herkesi boğacak bir şey yalnız. Bunun hani buradaki bir sınır kalmadığı zaman artık önümüzdeki dönem içerisinde bu siyasi parti ayırt etmeksizin herkesi vuracak bir bumeranga dönüşür. Bu tam bir bumerang haline gelebilecek bir durumken hala o belaltı siyaseti denilen, eskiden daha fazla yapıldığı zaman bile lanetlenen, doğru bulunmayan şey şimdi tuhaf tuhaf bir yere gidiyor. Şimdi bu kadar şeyi söyledikten sonra iyi bir haberle devam edelim. O iyi haber de dün Akbelen'de verdiği mücadele sonucu 39 gün içeride kaldıktan sonra Esra Işık'ın tahliyesiydi. Bugünün güzel haberi de sendikacı Mehmet Türkmen'in tahliye olması. Az önce tahliye oldu ve şu anda canlı yayınımızda. Mehmet Bey.
3: Merhabalar.
0: Geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun Mustafa Hocam.
0: Bunu 58 gün bekledik ama yani ben 58 gün saydım belki yine o tarihte.
3: Yok, yok, bir... Doğru, o günden sonra doğruydu.
0: Yani içeride
3: her gün dinliyorum. Sayenizde, sadece benim değil, haksız yere tutsak olan herkesin hem tutsaklığını hem memleket gündemini takip ettiğimiz en önemli kaynaklardan biri de sizin yaptığınız programdı. İyi ki varsınız. Bu vesileyle teşekkür ederim.
0: Estağfurullah. Estağfurullah. Ben sadece işimi yapıyorum ama sizin yaptığınız çok da farklı bir şey. Ya şöyle, hani normalinde şimdi bunu anlatması çok zor. Bir sendikacının patronları eleştirmesi kadar doğal bir şey olamaz.
3: Evet,
0: ama
3: evet.
0: Siz patronları eleştirdiniz diye daha önce de çok gözaltı oldu. Ama evet. Hani 60 gün 2 ay yatacak, bunu anlaması anlatması da çok zor. O 60 günü bir mektupla iletmişsiniz zaten. Ben burada da okudum o mektubu ama.
3: Evet, evet.
0: Şimdiki duygularınızı bir öğrenmek istiyorum.
3: Yani öncelikle tabii bu 60 gün sonra 58 gün sonunda bu hukuksuzluğun son bulması ve dışarı çıkmış olmam önemli. Sevinçliyim bu yüzden. Ama tabii bugün dışarıda çıkınca da söyledim. Yani ben beraat kararı aldım. Bana yönelik bu hukuksuzluk son buldu ama ne yazık ki yine de insan adalet yerini buldu diyemiyor. Bu ülkede hala adaletsiz bir şekilde çoğunun da ismini sizin her gün saydığınız yüzlerce insan hala haksız yere tutukluyken insan sadece kendi özgürlüğüne sevinemiyor gerçekten. Ama şunu söyleyeyim, bugünkü duruşma vesilesiyle dayanışma gösteren, bugün onlarca avukat savunmamı yaptı. Türkiye'nin pek çok ilinden, dört bir yanından barolardan avukatlar, akademisyenler, sendikacılar, milletvekilleri gelmişti. Yani bu dayanışmayı görünce insan gerçekten bu ülkenin, bu halkın, bu ülkedeki mücadelenin geleceğinden umutsuz olma şansı yok. O yüzden enseyi karartmak yok diyorum. Bu ülkede gerçekten adalet gelene kadar mücadele edecek potansiyelimiz de var, gücümüz de var, dostlarımız da var. Ve en önemlisi de böyle durumlarda sesimize ses olan, gerçekleri söylemekten çekinmeyen, ısrarla bunları gündem yapmaya devam eden, konuşmaya devam eden sizin gibi değerli gazeteciler var. Onların bir kısmı hala içeride ama onların sesine de ses oluyorsunuz. O yüzden bu vesileyle bir kere daha size de teşekkür etmek istiyorum.
0: Estağfurullah. Şeydi, bugün o mahkeme olduğu gün oradaki katılanlara baktım ettim ama eskiden haklarını savunduğunuz, konunu kaybetmiş işçi de vardı.
3: Evet.
0: Zor durumda olan birçok işçiye dokunmuşsunuz, onlar da vardı. Bu
3: evet.
0: Esra Işık'la sizin bu mahkemenizde şunu da gördüm. Hani eskiden böyle bir şey, daha yalnız olurdunuz. Daha önceki gözaltılar bilmem ne de vardı. İşte bu maden işçilerinin Ankara'daki direnişindeki onların coşkusuna daha geniş kesimlerin katılması. Bir şey aslında farklı bir şekilde dipten gelen bir dalga gibi. Bu çok görülmüyor. Medyada da görülmüyor, konuşulmuyor ama apayrı evet. insanlar, apayrı gruplar. Maden iş, evet. sizinkisi, Esra Işık'ın ve Akbelen'in direnişi. Burada gördüğüm tablo çok farklı. Bunun dayanışması, coşkusu, farklı farklı siyasi görüşten olan insanlar. Ama ortak bir zeminde, ortak bir coşkuyu, ortak bir direnişi gibi. Gerçekten böyle dipten gelen bir dalga gibi.
3: Yani aslında biraz siz söyleyince kafamda daha da netleşti. Çünkü bazen insan...
0: Bu depo işçilerini de katıyorum. Depo işçilerinde muhteşem bir direnişi evet, ve evet. kazancı vardı Migros'ta.
3: Aslında bir süredir bunun işaretleri var. Yani belki kendi davamda merkezinde ben olduğum için kendimle ilgili duruma dair söyleyeceklerim objektif olmaz. Ama hem kendi davamda tutukluğumdan beri, geçen yılda aynı şekilde haksız yere tutuklandığımda çok güçlü bir dayanışma oldu. Yani örneğin belki biz bugün sendikaların yapısından, sendikaların ana gövdesine hakim olan bürokratik anlayıştan yakınıyoruz haklı olarak. Buna karşı mücadele ediyoruz ama buna rağmen örneğin 1000 tane sendikacı benim tutuklanmama karşı imza topladı, açıklamalar yaptılar. Bugün pek çok sendikacı da vardı duruşmamda. Yani Ekra Işık davası öyle, İsmail Arı, Ali Can Uludağ ve diğer hafiflere tutsak olanlarla ilgili de son dönem bu tür yani bir hafızamız sanki güçleniyor. Yani eskiden dediğiniz gibi belki bir parça böyle şeyler daha kolay unutulurdu, bir süre gündem olurdu. Ama bir süredir herhalde kamuoyunda da, özellikle demokratik kamuoyunda, bu ülkede demokrasiye, adalete en çok ihtiyacı olanlarda, yani birbirimizi yalnız bırakmamaktan ve dayanışmayı büyütmekten başka bir çare olmadığını bence daha fazla insan anlıyor. O yüzden bu dayanışma gerçekten umut verici gelecek adına.
0: Peki, daha fazla yormayayım. Yeni tahliye oldunuz. Şimdi ailede sizi bekliyor. Özellikle kızınız
3: bekliyordur. Teşekkür ederim.
0: Görüşmek üzere. Geçmiş olsun.
3: Sağ olun.
0: Çok geçmiş olsun.
3: Teşekkürler. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Bir Tek Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen 58 günlük hapisliğin ardından biraz önce tahliye oldu ve yayınımıza katıldı. Mehmet Türkmen demişti ki, patronsanız, zenginseniz işçinin ölümüne sebep olabilirsiniz, kimse hesap sormaz dedi, demişti ve sonra tutuklanmıştı. Serbest kaldı ve yol arkadaşına katılarak duygularını bize anlattı. Biz yolculuğumuza devam edelim.

0: Bu az önce Mehmet Türkmen'le konuşurken hani bir direniş anlamında insanların farklı kesimlerden olan o direnişlerindeki bu desteğin bir kolektif bir çığlığa dönüşmesini konuşmuştuk. Bu tuhaf ama bir taraftan da hem ekonomide siyasette başka bir şey dönüyor. Özellikle siyasette. Hani sanki bugün konuşacaktık ama yarına bıraktım. Bu baskın seçim meselesi acayip bir şekilde ısıtılıyor. Belki de çok kısa bir sürede bir baskın seçim olacak. Oraya doğru gidiliyor. Çünkü bütün tuşlara aynı anda basılmaya başlandı. Bu tahliyeler, tutuklamalar bir tuhaf. O bütün tuşlara basılanlar içerisinde bir şey var ki daha önce kaç kez yapıldı, sonuçlarının ne olduğunu biliyoruz. Bu varlık barışı denilen durum, onu da Grup Başkan Vekili Murat Emir değerlendirdi, bir dinleyelim.
1: Dünyada devasa miktarda kara para var. Bu kara paraların diğer ülkelere girme olasılığı yok. Ama Türkiye bir kara para cenneti. Silah ticareti, mafyatik işlemler, uyuşturucu baronlarının kazançları, sanal bahisler. Nereden kazanırsan kazan. Yeter ki Türkiye'ye gel, ben senin paranın kaynağını sormayacağım. Hatta devlet bonolarına yatırırsan vergi de almayacağım diyor. Yedi defa getirdiniz. Kimler yararlandı bundan? Kimler yararlandı? Hangi suç örgütü liderlerini, hangi uyuşturucu baronlarını, hangi sanal kumar baronlarını siz Türkiye'de servetlerini aklayarak mutlu ettiniz? 250 bin dolarlık emlak alma karşılığı da vatandaşlık da veriyorlar. AKP'nin verdiği anahtar iki parça. Birleşince tam kapıyı açıyor. Parasını getiriyor. Konut alıyor 250 bin dolara, kara parasını. O arada vatandaşlık kazanıyor. Sonra getiriyor milyar dolarları sisteme sokuyor ve İstanbul'da paşalar gibi yaşıyor. Yoksa bu paralar sizin paralarınız mı? Yoksa sizin bir şekilde park ettiğiniz paraları Türkiye'de sisteme sokup hem yüksek faiz alıp hem de o arada Türkiye'de seçim ekonomisi mi yapacaksınız? Neyin planı bu?
0: Neyin planı? Soru güzel. Devam edelim Kemal.
2: Alameti, gel de yozgu yameti, amini.
0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaşta yine bir kritik aşamaya geldik. Ben savaşın seyrini ve o arada ne olduğunu, kimin zor durumda olduğunu şuradan anlamaya başladım artık. Trump ne kadar çok sosyal medyayı kullanıp ya da televizyonlara, basının önüne çıkıyorsa orada büyük bir sıkıntı olduğu kesin. Hani biz kazandık bilmem ne, orada sözlere bakmıyorum, o tavır ve davranışlara bakıyorum ki hani o zor durumu görebileyim. Bir de Trump'ın ağzı bozulursa. Yine aynısı oldu. Dün çok kısa bir sürede onlarca tweet attı sosyal medya hesabından, Beyaz Saray hesabından, sonra konuştu ve İran'a yöneticileri için onursuz insanlar gibi ifadeler kullandı. Niye bütün bunları söylüyor? Çünkü dün de söyledim, Trump o ilk saldırı gününde ne varsa oraya dönmek için her şeyi yapacak halde. Yani ilk İran'a saldırdığı günkü koşullar her bir şekilde sağlansın, her türlü anlaşmayı yapacak bir şekilde. Ama İran diyor ki hayır, artık öyle değil. Savaş tazminatı verilecek. Lübnan, Gazze ve o Hürmüz Boğazı istediğimiz gibi olacak. Şimdi böyle olunca hem ağzı bozuldu Trump'ın, hem de çok fazla sayıda tweetler attığı konuşmaya başladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bagir Galibaf diyor ki silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici bir yanıt vermeye hazırdır. Yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuçlar doğurur. Tüm dünya bunu zaten anlamıştır. Tüm seçeneklere hazırız ve şaşıracaklar diyor. Devam ediyor. 14 maddelik öneride belirtildiği üzere İran halkının haklarını kabul etmekten başka alternatif yoktur. Herhangi başka bir yaklaşım tamamen sonuçsuz kalacaktır. Bir türlü üst üste başarısızlıklar ne kadar oyalanırlarsa Amerikan mükellefleri o kadar ağır bedel ödeyecek diyor Galibaf. Trump konuşuyor demiştim ya. Trump şimdi tekrar şeye döndü. Bu Kürt meselesine, Kürtler silahları çaldı meselesine. Diyor ki İran halkı sokaklara çıkmak istiyor. Silahları yok, tabancaları yok. Kürtlerin onlara silah vereceğini düşünmüştük ama Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Kürtler alır alır alır. Kürtlerden çok hayal kırıklığına uğradım diye söylüyor. Ne diyor? Ne geveliyor burada Trump? Onu da eski Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent açıklıyor. Diyor ki Trump hayal kırıklığına uğramış durumda çünkü İsrailliler ona Kürtleri ve diğer İran muhaliflerini silahlandırmanın İran rejimini hızla devireceği ve hızlı bir zaferle sonuçlanacağı yönünde bir hayal sattılar. Bu gerçekleşmedi çünkü plan gerçekçi temellere değil temelliğe dayanıyordu diye söylüyor. Biz yolculuğumuza devam edelim.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
4: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
9: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde gazeteci Merdan Yanardağ savunması vardı casusluk davasında. Orada bir şey söyledi Merdan Yanardağ. Diyor ki haftada bir gün 10 dakika telefonla konuşma hakkımız var ama uyuşturucudan tacizden yatan 60 dakika görüntülü konuşma hakkına sahip. Benim sabıka kaydımı yazmışlar, yolda görsen kaçarsın. Benim tüm sicilim min tamamı basınla alakalı şeylerdir ve bu davaların tamamını kazandım. Bunların da birçoğu rütüğün bize kestiği cezalardır. Yani orada Merdan'ın söylediği en önemli şey kendisinin 10 dakika telefonla konuşma hakkı olduğu, uyuşturucudan tacizden yatan birinin ise 60 dakika görüntülü konuşma hakkı olduğu. Merdan Yanardağ 198, Çiğdem Mater 1400 81, Selçuk Kozağaçlı 3110, Selahattin Demirtaş 3478, Ekrem İmamoğlu 424, Tayfun Kahraman 1481, Murat Çalık 419, İnan Güney 268, Aykut Erdoğdu 344, Ramazan Gülten 418, Osman Kavala 3114, Resul Emrah Şahan 419, Tunç Soyer 320, Oya Tekin 342, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 60, Mine Özer'den 1481, Gürkan Akgün 426, İpek Elif Atayman 417, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe 345, gazeteci Alican Uludağ 82, gazeteci İsmail Arı 52. gün, yazılım mühendisi Iraz Bayrak 183 gün, sendikacı Mehmet Türkmen az önce konuştu kendisiyle 58. gününde tahliye oldu ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin yemin etsin görevine başlasın demesine rağmen 1481 gündür tutuklu. Biz yolculuğumuza devam edelim.
10: Anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimize yalnız evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Şimdi biraz önce anlattım bu operasyonlar, belediye başkanları operasyonları, bu transferler ve burada en önemli şey bir sınır, ahlaki bir sınırla ilkesel bir sınır konulamaması ve bunun çok aşıldığı ve bel altı siyasetinin daha geçerli hale gelebilecek her türlü açıklığı yarattığını söylemiştim. Bu açıdan hani Cumhuriyet Halk Partisi ne söylese haklı, davalardan bağımsız, kim haklı kim haksız. Hani bu bel altı siyasetiyle yıpratılmaya çalışıldığı gerçek. Ama diğer taraftan bu davalar mevzusunda da hiç söylenmeyen bir şey söyleyeceğim. Yani şu açıdan önemli. Cumhuriyet Halk Partisi nerede hata yaptı hiç konuşulmadı bu meselede. Özellikle Büyükşehir Belediyesi başkanları, belediye başkanları operasyonlarında nerede hata yaptı diye. Şurada herkesi eşitlemeye çalıştılar. Bence temel hata burada oldu. Ya yani neyi kastediyorum bu eşitleme kısmında? Ya şimdi Muhittin Böcek'le hani Zeydan Karalar'ı eşit platformda tartışmak doğru muydu? Hukuksal anlamda da. Ya da Muhittin Böcek'le Hakan Bahçetepe'yi, Resul Emrah Şahan'ı hani aynı düzlemde, aynı şekilde konuşmak, tartışmak ya da savunmak doğru muydu? Burada bir Özkan Yalın meselesi mesela. Yine aynı şekilde bu isimlerle. Ya burada bir çürük elmalarla elmaları ayırt edilmesi gerekirken bu yapılmadı. Bir topyekün savunmaya geçildi. Şimdi onun sonucuyla da karşı karşıya kaldı. Yani Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan yararlanıyor. Bir sürü şey söylüyor. Aynı zamanda Özkan Yalın da. Hani şimdi buradaki mesele hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşu kısmında da bir sorun var ama ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün bunlardaki bir duruşunu savunan isim de Cemal Enginyurt oldu. Bir dinleyelim bakalım Cemal Enginyurt ne demiş.
11: Erdoğan saraya çağırmış. Yarım saatte ablam ikna olmuş. Ne dedi Burcu abla sağ yarım saatte? Dün söylediklerini yüzüne söyleyebildin mi? Herkes sıkışınca Cumhuriyet Halk Partisi'nden yan çiziyor. Kaçmaya yer arıyor. İtirafçı olan yasaklar var. Bu iftiracılar, etkin pişmanlıktan faydalananlar. Antalya'da bir böcek var. Tam bir böcek. Ulan oğlum sen o görüntülerden utanmıyorsun da CHP'ye laf mı atıyorsun? Hadi oradan be hadsiz terbiyesiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne rüşvet vermiş. Niye vermiş? Aday olmak için. Lan 5 dönemdir adaysın ya Muhittin. Şimdi de oğlu böcek 1 milyon euro diyor. Lan toplaman çarpman var mı zibidi? Nasıl götürdün oğlum 50 milyonu CHP genel merkezine? Kime verdin? Tanımadığın birine verdin diyor. La oğlum bana verseydin de bir işe yarasaydı. Beni tanıyorsun en azından.
0: Ya şimdi burada beni rahatsız eden şu. Ya bunu bir hafta önce, 15 gün önce niye söylemiyordunuz? Hani iş oraya gelince hani başlıyor hakaretlere denler. İşin kendi gerçekliği ortadan kalkıyor. Bak diyorum burada hani Özkan Yalın'da da Muhittin Böcek'te de bu eşitlemede sorun var. Zeydan Karalar'la eşitlemede sorun var. Hakan Bahçetepe'de eşitlemede sorun var. Oya Tekin'le eşitlemede sorun var. Ya da İnan Güney'le ya da Resul Emrah Şahan'la. Aynı mı şimdi bu insanların konumu, duruşu ya da hukuksal zemindeki ya da orada belediyede olan bitenlerle ilgili durum? Hani baştan böyle bir şey yaklaşılsaydı ya da büyük bir öz eleştiriyle başlansaydı belediye rantı ve diğer anlamdaki şeylere, belki bu noktada başka türlü olacaktı. Ama şimdi öyle bir hale geldi ki her iki tarafında güçlü bir ağı var. Sosyal medyada, medyada ya da kamuoyunda, propaganda aletlerinde. Hani bak Burcu Köksal için 700 milyon yolsuzluk tarafı iktidar tarafında ortadan kalktı. Şimdi muhalefet tarafında söyleniyor. Bunu iktidar tarafı Burcu Köksal için söylediğinde muhalefet kulağını kapatmıştı buna. Yani şimdi burada bakış açısında var olan durumda gerçekten büyük bir sorun var. Bunun bir şekliyle çözülmesi lazım. Çözülmezse bundan sonrasında da hep aynı olacak. Hani bu eşitleme kısmında, bu öz eleştiri kısmında ya da herkesi topyekün bir şekilde, toplu bir şekilde biz temiziz, toplu bir şekilde hayır onlar kirli kısmında bir sorun var. Hani şimdi tekrar çıkıyor işte Muhittin Böcek'in oğlunun eski ilişkileri, eski eşiğinden ayrılıp işte yok şu kadar paralar vermiş, bilmem neler yapmış. E bunun daha önce neden söylemediniz? Vardı bu iddialar yine. Ama şimdi söylüyorsunuz. Niye? İtirafçı oldu diye. Ama yani bu yaklaşım ciddi anlamda bir sorunlu bir yaklaşım. Yani bu elmalarla armutların birbirine karışmış hali ya da çürüklerin ayıklanmamış hali içeride olan bir sürü gerçekten dürüst, onurlu insanların daha fazla içeride kalmasına ya da o insanların kendi dertlerini anlatamamasına da yol açıyor. Bir ahlaki bir çöküşün bir taraftan nedenlerinden birisi de bu. Sosyal çürümeyi de derinleştiriyor. Bu açıdan önemliydi. Hani CHP nerede hata yaptı kısmını daha çok konuşulması, tartışılması gerekiyor. Devam edelim Kemal.
12: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al sana bir Kürt. Al sana bir Kürt daha. Al sana bir Kürt.
0: Bu Trump'ın Kürtlere ilişkin bu kadar sert, hırsız demesi, beni hayal kırıklığına uğrattı demesinin yankılarını çok fazla göremiyoruz bu coğrafyada da. Neden? Çünkü hani bunu söylediği zaman başka bir şey olacak, edecek. O açıdan bu konuda derin bir sessizlik var. Onu da bir belirtmiş olayım. DEM Parti eş başkanı Tülay Hatimoğulları bugün meclis grubunda konuştu. Diyor ki tüm tutuklu seçilmişler derhal serbest bırakılmalı, kayyum zulmü son bulmalıdır diyor. Devam ediyoruz.
13: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Bilal Erdoğan bu sıralar konuşuyor. Bazen de çok sık konuşuyor. Öyle olunca da hani her konuda bir şeyi bilen bir insanmış gibi bir propagandaya dönüşüyor. Tam da öyle olmuyor. Bu sefer bu emekli meselesini konuşmuş, dinliyoruz.
14: Bizim gerçekten çalışmaktan başka alternatifimiz yok. Yani çalışmanın kısa yolu yok. Allah da diyor çalıştığınızın size ancak çalıştığınızın karşılığı vardır diyor Allah. Ha, Allah sizin işinizi bereketlendirir, kolaylaştırır, yardımcı olur. Ummadığınız efendime söyleyeyim sonuçlar gelir. Ama sen ona bakmayacaksın. Sen sonuca bakmayacaksın. Sen benim çalıştığımın karşılığı elbette var. Ben onun için çalışacağım diyeceksin. Yani neye üzülüyorum? Bu milleti, bu millet birçok şey oldu ama bu milleti bu kadar rahata, tembelliğe sevk edici temayüller nasıl oluştu? Yani nasıl oluyor da diyorum 45 yaşında EYT'den emekli olmuş bir insan devlet bana geçinecek kadar emekli maaşı versin diyebiliyor. Nasıl bunu içine sindirebiliyor ki? Başka yerde adam 60-65 yaşında çalışıyor. 70 yaşında Amerika'nın gavuru çalışıyor. Masalara servis yapıyor. 45 yaşında devlet bana geçim aylığı versin diyor. Onun için bizim bence şu anda önümüzdeki dönemde en büyük tehdidimiz bu çalışkan mı olacağız, tembel mi olacağız? Yani toplumun çalışkanına kıymet verilmesi lazım. Toplumun çalışkanına değer verilmesi lazım. Tembel adama, kolay yoldan bir yere gelmiş adama değer verilirse biz ne oluruz?
0: Tamam, çok şey söyleyebilirim ama akademisyen Hakan Koçak diyor ki emekli maaşı değil yaşlılık aylığı, devlet vermez maaş değil, o memura verilir. SGK'lının çalıştığı dönemde ödediği primlerle oluşan havuzdan koşulları yerine getirene ödeme yapılır. 45 yaşında emekli aylığı alanların sayısı son derece az. Türkiye'de halen yaşlılık aylığı alanların yaş ortalaması 62. 41-50 yaş arası aylık alan yalnızca %14-15. Geçinecek kadar aylık alan hiç kimse yok. Aylık ortalaması asgari ücretin altında, yoksulluk sınırının çok altında. Herhangi bir işte ücretli çalışmamış, emek vermemiş biri olarak bu konuda en son konuşulabilecek kişi sen olmalısın diyor Hakan Koçak. Devam edelim.
15: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
16: Bozulmasın anam.
0: Yolculuğumuz sırasında iki tane önemli konuya dikkat çektim. Birincisi bu bel altı siyaseti. İkincisi de bu çürük elma ile sağlam elmaların karıştırılması, elma ile armutun karıştırılması üzerinden, bu operasyon üzerinden bir şeyler anlattım ama bir taraftan da hani ya bu kurgu, montaj, bir de onlar var. Hani gerçekler bu kadar acayipken bir de onlar devreye giriyor. Bak, ben uzun bir süre burada beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. En çok eleştirdiğim isimlerden birisidir Malatya Milletvekili Veli Ağbaba. En çok eleştirdiğim isimlerden biridir. Birçok şeyini eleştiririm çok net bir şekilde, sert bir şekilde de. Ama şu Böcek, Muhittin Böcek meselesinde, oğlu Gökhan Böcek meselesinde öyle bir yerde bir şey söylendi ki bütün her şey onun üstünden dönüyormuş gibi anlatıldı. Çünkü oysa bir konuşması var. O konuşma öyle bir hale getirildi ki sanki orada gerçekten böyle bir rüşvet ağının en önemli ismiymiş gibi anlatıldı. Bak, uzun uzun anlatmayayım. Önce konuşmasını verelim. Veli Ağbaba'yı bir dinleyelim, ne demiş.
17: Ben Gökhan Böceği sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 2025'te. Telefonu bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi. Ve bir alçakça ihtirayla karşı karşıyayım. Veli Ağbaba tarafından arandım diyor. Ya kardeşim, elimizde devlet var, emniyet var, MİT var. Ortaya çıkarırsın 5 dakikalık iş. Veli Ağbaba'nın telefonundan Gökhan Böcek aranmış mı aranmamış mı ortaya çıkar. Aranmışsam ben her şeyi...
0: İlk defa diyor ki cezaevi ziyaretinde gördüm, orada konuştum, tarihini veriyor, onu söylüyor. Peki bu haber nasıl yayınlandı? İktidara yakın troller ve gazeteler ve medya tarafından. Şimdi onu dinliyoruz.
17: Bu tamamen çöptür, kirli bir operasyondur. Ben Gökhan Böceği görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi. Şaşkınım. Dehşet içerisindeyim. Korkunç bir olay. Allah'a sığınıyorum. Başka bir şey demiyorum. Allah'a sığınıyorum.
18: Bugün cezaevi ziyaretinde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Sayın Niyazi Nefi Kara ve Gökhan Böceği ziyaret ettik. Önce
0: burada bu kadar net söylüyor. Diyor ki sadece cezaevinde bir kere gördüm diyor. Bu bölümü çıkarttığınızda hayatımda hiç görmedim dediği diğer cezaevinde gördüm diyor, sonra devam ediyor. Hayatımda hiç görmedim diye. Ama sadece cezaevinde bir kere gördüğümü çıkarıyorsunuz videodan. Hayatımda hiç görmedim üzerine algı yapıyorsunuz. Sonra da işte ben onu gördüm. Konuştum. İşte böyle olunca iş kendi gerçekliğini kaybediyor ve bunun üzerinden hani ya bu ortaya çıkacak bir şeyken böyle bir propaganda tercih ediliyor. İşte en tehlikelisi de bu. Bu ortaya çıkar çünkü ne söyleyeyim, yaşıyor Veli Ağbaba. Hani Gülşah Durubay gibi değil ki, hayatını kaybetmedi, yaşıyor. Bunu yalanlayabilir ama buna rağmen bu ortalıkta geziniyor. O açıdan tuhaftı. Hafıza'ya da gidelim, sonra bitirelim bugünkü yolculuğumuzu.
19: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde
20: hatırladın mı?
21: Hatırladın mı?
20: Hatırladın mı?
22: Hatırladın mı?
21: Hatırladın mı?
0: 12 Mayıs günü Fenerbahçe açısından önemli günlerden bir tanesidir. 3 Temmuz sürecinden sonra olan bu 12 Mayıs'ta Fenerbahçe stadında Galatasaray'la oynanan maçtan sonra büyük olaylar çıktı. Taraftarlar, holiganlar diye söylenen şey aslında başka bir şeydi. Ya Fenerbahçe açısından bu 12 Mayıs saldırısı olarak nitelendirildi. 12 Mayıs 2012'de. Hala bak aradan bunca zaman geçti. Tam olarak orada ne oldu ortaya çıkarılmadı. Eğer o gün 12 Mayıs'ta bir kişi hayatını kaybetmediyse mucizedir. Çoluk çocuk, kadın erkek,

0: Yeni bir yol arkadaşlığında buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliğinde

0: sorun olmadığını söyledi. CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal AK Parti'ye katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel Burcu Köksal'a grup toplantısından seslendi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlama programında açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği sorunu olmadığını ifade eden Erdoğan, gübre stoklarımız yeterli dedi.
1: İran'ı ve Körfez'deki kardeş ülkeleri derinden sarsan çatışmaların tarımsal üretimimizin etkilenmemesi için ilk günden beri teyakkuz halindeyiz. Tarımda gübre ve gübre ham madde tedariklerini zaten yapmıştık. Gübre stoklarımız yeterli seviyededir. Ayrıca gümrük vergisinin sıfıra indirilmesinden ihracatın durdurulmasına kadar ilave bir dizi tedbiri de hayata geçirdik. Tarımsal üretim ve gıda arz güvenliği konusunda hiçbir sorunumuz yoktur.
0: CHP'den istifa eden Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal bugün AK Parti'ye katıldı. Köksal'la birlikte Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu ile 7 belediye meclis üyesi de AK Parti'ye geçti. Böylece CHP belediye meclisindeki çoğunluğunu kaybetti. Burcu Köksal'la birlikte AK Parti'ye katılan Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu'ya AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen törende parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan, Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar Belediye Başkanlarına aramıza hoş geldiniz diyorum ifadelerini kullandı.
1: Anadolu'yu, Trakya'yı, 7 coğrafi bölgemizin tamamını, 81 vilayetimizin her birini nasıl hiçbir ayrım yapmadan kucaklıyorsak, ülkesine, milletine ve şehrine samimiyetle hizmet etmek isteyenleri de aynı halisane duygularla partimizin saflarına dahil ediyoruz. Türkiye'ye hizmet mücadelesini bugünden itibaren AK Parti çatısı altında yürütecek Afyonkarahisar ve Dinar belediye başkanlarımız ile belediye meclis üyelerimize aramıza hoş geldiniz, safalar getirdiniz diyorum.
0: Köksal'da rozeti takıldıktan sonra kürsüye gelerek kısa bir konuşma yaptı. Ailenin kutsallığına inananlarla aynı yolda yürüyeceğim dedi.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Afyonkarahisar'ımızda başta kentsel dönüşüm olmak üzere hemşerilerimize söz verdiğimiz birçok projeyi hayata geçirmek için Afyonkarahisar'ımızı yeniden inşa etmek için memleketime Adalet ve Kalkınma Partisi saflarında hizmet edeceğim. Ailenin kutsallığına inananlarla, toplumun değer yargılarına saygı duyanlarla aynı yolda yürüyeceğim. Afyonkarahisar'ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise CHP yönetimi tarafından kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'a grup toplantısından seslendi. Köksal'ın tehdit edildim sözlerine tepki gösteren Özel, Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olunca sakın gelip kapımızda yalvarma, bu tehditse daniskasını ediyorum dedi.
3: Ey Burcu Hanım, 2 yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olunca sakın gelip kapımızda yalvar. Bu tehditse daniskasını ediyorum lan. Daniskasını ediyorum. Bu tehditse daniskasını ediyorum. Hadi bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi tehditten yılanların, teslim olanların değil, hep birlikte ayağa kalkanların, iktidara yürüyenlerin partisidir. Bu partinin iktidar yürüyüşü süngünün üstüne yürüyerek başladı. Düşman kurşununa açık yüreğiyle, göğsüyle yürüyenlerle başladı. Yürüyelim arkadaşlar. Kalanlar arkada kalsınlar. İktidara yürüyoruz arkadaşlar.
4: Spor.
0: Galatasaray'ın şampiyonluk programı belli oldu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğun 15 Mayıs Cuma günü saat 19.05'te Rams Park'ta taraftarlarla birlikte kutlanacağı belirtildi. Galatasaray 4-4'lük gece adı verilen şampiyonluk kutlamasının biletlerinin satışa çıktığını da duyurdu.
4: Ekonomi.
0: Borsa İstanbul günü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2,34 değer kaybederek 14.779 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi %3,52, holding endeksi %2,70 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran %0,74 ile elektrik, en fazla kaybettirense %5,21 ile iletişim oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 39 kuruş, euro 53 lira 30 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altın 6845, çeyrek altın 11163, tam altın 44502, at altını ise 45633 liradan işlem gördü.
4: Yol durumu.
0: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu %74'lerde seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Çağlayan, Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Hasta, Seyrantepe ve Maslak'ta yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde Küçükyalı, Bostancı ve Altunzade'de, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde ise Ataşehir ve Elmalı'da yoğunluk var. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
5: Fethi Yılmaz'la yazı yorum kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
6: Çin gemileri Hürmüz sularına girip çıkmaya devam ediyor. Diğerlerinin işlerimize karışmamasını bekliyoruz. Hürmüz Boğazı İran'ın kontrolündedir ve boğaz bize açıktır dedi. Tabii ABD şimdi yalanlıyor. Öyle bir şey olmamıştır söz konusu bile değildir falan diyor ama hangi birine inanacağız ki? Yani o kadar çok yalanladıkları şey doğru olduğu çıktı ki o yüzden yalancı çobana dönmüş durumdalar efendim. Köyleri de yanıyor, kimse de inanmıyor. Tablo da böyle. Görüyoruz ABD'nin durumunu. Orada da bir yangın var.
4: Fethi Yılmaz'la yazı yorum programı her salı ve perşembe saat 19'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstatistiklerle Aile 2025 bülteni yayınlandı. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,08 kişiye gerilerken ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti.
2: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve 2025'te 3,08 kişiye düştü. İllere göre incelendiğinde 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il 4,84 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili 4,63 kişiyle Şanlıurfa ve 4,43 kişiyle Batman izledi.
1: Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,49 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu şehri 2,5 kişiyle Giresun ve 2,51 kişiyle Çanakkale takip etti. 2014'te %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2025'te %20,5'e yükseldi.
2: Tek çekirdek aile olarak ifade edilen yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halklarının oranı 2014'te %67,4 iken 2025'te %62,7'ye geriledi. Diğer yandan geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı aynı dönemde %16,7'den %13,5'a düştü. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı 2014'te %2,1 iken 2025'te %3,3'e yükseldi.
1: İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde geçen yıl tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il %32,7 ile Gümüşhane oldu. Bu ili %30,8 ile Tunceli ve %30,5 ile Giresun izledi. Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise %11,5 ile Batman olarak kayıtlara geçti. Bu ili %12,4 ile Diyarbakır ile Van takip etti.
2: Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il %70,5'te Gaziantep oldu. Bu kentin ardından %69,8'de Diyarbakır ve %69,6 ile Şanlıurfa geldi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en düşük çıktığı ise %49,9 ile Tunceli olarak saptandı. Bu şehri %51,5 ile Gümüşhane ve %53,4 ile Artvin izledi.
1: Türkiye'de 2025'te toplam hane halklarının %11,3'ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Toplam hane halklarının %2,8'inin baba ve çocuklar, %8,5'ini ise anne ve çocukların bulunduğu ailelerin oluşturduğu belirlendi.
2: Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il geçen yıl %13,8'de Bingöl olarak kayıtlara geçti. Bu şehri %13,7 ile Elazığ ve %13,4 ile Adana izledi. Bu oranın en düşük olduğu illerse %8,3 ile Ardahan, %8,9 ile Burdur ve %9,1 ile Yozgat olarak tespit edildi.
1: Toplam hane halkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu iller %10,7 ile Bingöl, %10,4 ile Elazığ ve %10,2 ile Adana, bu oranın en düşük olduğu illerse %5,6 ile Ardahan, %6,5'er ile Burdur ve Yozgat oldu.
2: Baba ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu şehirler %4,3 ile Kilis, %3,7 ile Batman, %3,6 ile Malatya olarak belirlenirken bu oranın en düşük olduğu iller %2,2 ile Sinop, %2,3'er ile Nevşehir ve Kastamonu olarak kayıtlara geçti.
1: Geniş aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il 2025'te %21,2 ile Hakkari oldu. Hakkari %19,2 ile Batman, %18,6 ile Şırnak izledi. Bu oranın en düşük olduğu şehirse %9,2 ile Eskişehir olarak belirlendi. Bu ili %10,3'erle Ankara ve Çanakkale takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl toplam hane halkı sayısı 26.977.795 olurken bunların %41,9'unda 0 ila 17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü.
2: 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu il %68,2 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise %27,3 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Hanelerin %19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %14,1'inde iki çocuk, %5,7'sinde üç çocuk, %1,9'unda dört çocuk, %1,1'inde ise 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu belirlendi.
1: Türkiye'de hanelerin 7.046.560'ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu, hanelerin %26,1'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı tespit edildi. Bu hanelerin 1.836.496'sını tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.
2: Söz konusu yılda 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş 3.502.033 kişiden 2.452.909'unun anne ve veya babasıyla yaşadığı görüldü. Bu gruptaki kişilerin oranı %70 olarak hesaplandı. Bu oranın %42,6'sını erkekler, %27,4'ünü kadınlar oluşturdu.
1: Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025 sonuçlarına göre kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %69 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında bunu %15,6 ile çocuklar, %4,8 ile kendisi, %3,9 ile eş, %3,3 ile anne baba ve %1,9 ile torunlar takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl Türkiye'de 21.375.930 çocuk içinde hem annesi hem babası vefat etmiş olanların sayısının 4.907, babası vefat etmiş çocuk sayısının 251.929, annesi vefat etmiş olanların ise 79.214 olduğu hesaplandı.
2: Cinsiyete göre incelendiğinde hem annesi hem babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 2552, kız çocuk sayısının 2355, babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 128.938, kız çocuk sayısının 122.946, annesi vefat etmiş erkek çocuk sayısının 40.478, kız çocuk sayısının 38.736 olduğu kayıtlara geçti.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 2025'te ülke genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı 15.508 olarak kaydedildi. Koruyucu aile sayısı 9.096, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10.841 ve evlat edindirilen çocuk sayısı 681 oldu.
2: Kesinleşen davalar sonucu geçen yıl 193.793 çift boşandı. 191.371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Velayetlerin %74,6'sını anne, %25,4'ünü baba aldı.
1: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ı dikkate alınarak belirlenen sınır kapsamında yoksulluk oranı 2025'te %20,6 olarak hesaplandı.
2: Hane halkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hane halklarının %9,8'inin, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının %20,4'ünün, ailelerden oluşan hane halklarının %27,1'inin, hane halklarının ise %14,3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi.
1: Konutun mülkiyet durumları incelendiğinde 2025'te fertlerin %57,1'inin oturduğu konutun sahibi olduğu, %27'sinin ise kiracı yaşadığı anlaşıldı. Lojmanda oturanların oranı %0,9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15 olarak kayıtlara geçti.
2: Nüfusun %28,8'inin konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi sorunlar, %27,9'unun izolasyondan dolayı ısınma sorunları, %22,1'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği ve diğer çevresel sorunlar yaşadığı tespit edildi.
1: TÜİK'in istatistiklerle aile 2025 bültenine göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,08 kişiye geriledi. Bireylerin %69'u en büyük mutluluk kaynağının ailesi olduğunu belirtti. Verilere göre fertlerin %57,1'i oturduğu konutun sahibi, %27'si ise kiracı.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Türk asıllı Alman sporcu Arda Saatçi, ABD'de 5 Mayıs'ta Ölüm Vadisi'nden başladığı 600 kilometrelik koşuyu 11 Mayıs'ta tamamladı. ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'ndaki Badwater Havzası'ndan koşmaya başlayan Arda Saatçi, Santa Monica iskelesine uzanan 600 kilometrelik ekstrem ultra maraton denemesiyle sınırları zorladı. 28 yaşındaki sporcu ABD'nin en sıcak çölünden Pasifik kıyısına ulaşacağı 600 kilometrelik parkuru hedeflediği 96 saatte bitiremedi. Ancak 123 saat 21 dakikada tamamlayarak finişe ulaştı. Rota ise sapmalar nedeniyle 604,5 kilometreye uzadı. Saatçi çöldeki koşusunun son bölümünde zaman zaman kilometre başına yaklaşık 6 dakikalık tempoya çıktı. Ortalama temposu ise kilometre başına 12 dakikanın üzerindeydi. Parkur boyunca çok sayıda kişi yol kenarında ona destek verdi. Saatçi 96 saatlik hedef süresi dolduğunda yaklaşık 458 kilometreyi geride bırakmıştı. Bu noktada hayal kırıklığı yaşasa da yarışı bırakmayacağını söyledi. Bitiş çizgisinde annesinin kendisini beklediğini belirten Saatçi, anneler günü için ona verdiği sözü tutmak istediğini anlattı. Saatçi, annesiyle dondurma yemeye gideceğine söz verdiğini ve bunu yapacağını söyledi. Saatçi, 2024'te Berlin'den New York'a 3000 kilometre, 2025'te ise Japonya'yı baştan sona 43 günde koşmuştu. Saatçi'nin koşusu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Canlı yayını yüz binlerce kişi takip etti. YouTube'da yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan koşucunun Instagram'da da yaklaşık 2 milyon takipçisi var. Koşu sırasında büyük bir ekip görev yaptı. Bazı kişiler vardiyalı olarak saatçiye eşlik etti ve onu görüntüledi. Bir fizyoterapist koşu boyunca yıpranan bedenine müdahale etti. Arkadaşları ve yakın çevresi de moral desteği verdi. Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, bitiş çizgisinde karşıladığı Arda Saatçi'ye Kenan Yıldız'ın imzalı milli takım formasını hediye etti. A milli futbol takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise maraton sırasında görüntülü konuşma yaptığı Arda Saatçi'ye destek verdi. Arda Saatçi maratonu tamamladıktan sonra yaptığı açıklamada, "Burada bu kadar çok insanın olması gerçekten inanılmaz. Hem çevrim içi takip eden hem de burada yanımda olan herkese destekleri için çok teşekkür ederim. Herkese söylemek istediğim şu, her şey her zaman mükemmel gitmeyebilir ama yine de hayallerinizin peşinden gidin. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Önemli olan kendi yolunuzu çizmek ve o yolda ilerlemek. Sizi seviyorum." ifadelerini kullandı. Türk asıllı Alman sporcu Arda Saatçi 600 kilometrelik ultra maratonu 123 saatte tamamladı. Hamit Altıntop bitiş çizgisinde karşıladığı Arda Saatçi, Kenan Yıldız'ın imzalı milli takım formasını hediye ederken A milli futbol takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu ise maraton sırasında yaptığı görüntülü konuşmayla Saatçi'ye destek verdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İngiliz medyası İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya'nın İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'a katılmama kararı aldığını bildirdi. İsrail'in Eurovision'a kabul edilmesine protesto amacıyla Viyana'da düzenlenecek 2026 Eurovision'dan 5 ülkenin çekildiği bildirildi. İngiliz basınında yer alan habere göre İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya İsrail'in katılımı nedeniyle yarışmaya katılmama kararı aldı. 2026 yarışmasının yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs'ta, final ise 16 Mayıs'ta yapılacak. İsrailli şarkıcı söz yazarı Noam Betan, Michel adlı şarkısıyla temsil edecek. Geçtiğimiz Aralık ayında İsrail'in Eurovision'a katılımının onaylanmasıyla Hollanda devlet yayıncısı Avrotros, 2026'da Viyana'da yapılacak yarışmayı boykot edeceğini açıklamıştı. İrlanda, İspanya ve Hollanda'da gelecek yılki Eurovision'u boykot etme kararı almış, söz konusu ülkelerin yayıncı kuruluşları yarışmayı yayınlamayacaklarını da bildirmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya İsrail'in yarışmaya katılmasını protesto ederek 2026 Eurovision şarkı yarışmasından çekilme kararı aldı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek organizasyonun yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs'ta, finali ise 16 Mayıs'ta yapılacak. İsrail'in yarışmada Noam Metan'ı seslendireceği Michel adlı parçayla yer alacağı belirtilirken bazı Avrupa yayın kuruluşlarının yarışmayı yayınlamama kararı aldığı aktarıldı. Boykot tartışmaları İsrail'in Eurovision'a katılımının onaylanmasının ardından yeniden gündeme taşındı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum, kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Trafikte kadın ve erkek sürücülerin karıştıkları kaza oranları ve kaza neticesinde ortaya çıkan maliyet bazında istatistikler belli oldu. Otosigortalarında hasar frekansı genç yaş gruplarında, hasar maliyeti ise özellikle orta yaş segmentinde farklılaşıyor. 2025 yılıyla 2026'nın ilk 3 ayına ait veriler hasar görünümünde ilk ayrışmanın genç yaş gruplarında ortaya çıktığını gösteriyor. Özellikle 18-25 yaş grubu hem kasko hem trafik tarafında hasar frekansında öne çıkıyor. Bu yaş grubunda hasar frekansı kaskoda %15,1'den %17'ye, trafik sigortasında %5,2'den %6,4'e yükseliyor. Yaş grubunun içine inildiğinde kadın ve erkek sigortalılar arasında da dikkat çekici farklar görülüyor. 2026'nın ilk 3 ayında 18-25 yaşta hasar frekansı kaskoda kadınlarda %17,1, erkeklerde %16,9, trafik sigortasında kadınlarda %6,5, erkeklerde %6,4 oldu. Asıl ayrışma ise 26 yaş sonrasında daha belirgin hale geliyor. Kaskoda 26-30 yaşta hasar frekansı kadınlarda %14,5, erkeklerde %13,6, 31-35 yaşta kadınlarda %13,6, erkeklerde %12,5, 36-40 yaşta kadınlarda %14,2, erkeklerde %12,5, 41-45 yaşta ise kadınlarda %14,5, erkeklerde ise %13 olarak gerçekleşti. Trafik sigortasında 26-30 yaşta hasar frekansı kadınlarda %5,1, erkeklerde %4,3, 31-35 yaşta kadınlarda %4,7, erkeklerde %3,7, 36-40 yaşta kadınlarda %4,8, erkeklerde %3,6, 41-45 yaşta ise kadınlarda %5,2, erkeklerde %3,8 oldu. Birçok yaş grubunda kadın sigortalılar frekansa daha yüksek olurken maliyet tarafında tablo değişiyor. Trafik sigortasında dosya başı toplam maliyet 18-25 yaş erkeklerde 202,2 bin TL, kadınlarda 176,2 bin TL, 26-30 yaşta erkeklerde 200,7 bin TL, kadınlarda 177 bin TL, 31-35 yaşta erkeklerde 191 bin TL, kadınlarda 171 bin TL, 36-40 yaşta erkeklerde 189 bin TL, kadınlarda 171 bin TL, 41-45 yaşta erkeklerde 191,8 bin TL, kadınlarda 175,2 bin TL olarak gerçekleşti. 2025 ve 2026 yıllarının ilk çeyreğini kapsayan sigorta verileri trafikteki ezberleri bozdu. Kadın sürücüler özellikle 26 yaşından sonra erkeklere göre çok daha sık kazaya karışarak hasar frekansını yükseltirken, erkek sürücülerse neden oldukları kazaların devasa maliyetleriyle bütçeleri sarsıyor. En büyük tehlike ise 18-25 yaş arası gençler oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
0: Fethi Yılmaz'la yazı yorum, kısa bir aranın ardından kendi gün ve saatinde sizlerle olmaya devam edecek.
3: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Ebu Bekir Sifir'in fetvasına uyanlara selam olsun buradan. Ebu Bekir Sifir'in fetvasıyla yola çıkanlara selam olsun.
2: Selam olsun!
1: Aradan geçen 1400 yıla rağmen hala Ebu Bekir Sifir'in bu fetvayı vermesine seyirci kalanlara da selam olsun.
2: Selam olsun!
1: Ebu Bekir Sifir'in namaz kılmayanı öldürebilirsiniz diyen bu söylemine karşı sessizliği seçen savcılara da selam olsun.
2: Selam!
1: Bir umum herkese selam olsun diyoruz.
2: Selam olsun.
1: Uygarlık tabii başka bir şey. Uygarlığa ulaşmak için başka yollardan geçmek lazım.
3: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
4: Kısa kısa gülümseten bölümlerle

0: Ağzındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
1: Bugün halk arasında kaderin önüne geçilemeyeceğini anlatan, hem düşündüren hem gülümseten bir deyimin öyküsünü anlatacağız sizlere. Vermeyince Mahmut ne yapsın Mahmut? Hikayemizin başrolünde talihsizliğiyle meşhur bir adam var. Tıkandı baba. Rivayet olunur ki Sultan II. Mahmut bir Ramazan günü tebdil gezerken Üsküdar'da bir kunduracı dükkanın önünden geçer. İçeriden düzenli aralıklarla bir çekiç sesi gelir. Ama ilginçtir, her vuruşta adam şöyle der: tıkandı da tıkandı. Meraklanan padişah içeri girer, sebebini sorar. Adam başını sallar, iç çeker ve başlar anlatmaya. Bir gece rüyamda çeşmeler gördüm. Bazılarından şarıl şarıl su akıyor, bazıları sızıyor, biri de sadece şıp şıp damlıyordu. Derken nur yüzlü bir ihtiyar belirdi. Bunlar insanların talihidir dedi. Şarıl şarıl akanlar padişahın, sızanlar paşaların. Ama o damlayan, işte o benim talihimdi. Ben de elime bir çöp alıp o lüleyi kurcalayayım dedim. Ah, ellerim kırılaydı. Çöp kırıldı, o damla da kesildi. O günden sonra ne müşteri geldi ne kazanç. Talihim tıkandı. İşte şimdi her örs vuruşumda kaderime serzenişte bulunuyorum. Tıkandı da tıkandı. Sultan adama acır ama kimliğini açıklamaz. Saraya döner, adamı araştırır. Meğer herkes ona çoktan Tıkandı Baba adını takmış bile. Neye el atsa kurutuyormuş. Çeşmeden su doldurmaya gitse kurbağa tıkarmış boruyu. Pazarda mal alsa sıra ona gelmeden tükenirmiş. Ramazan ayında sultan bu garibi sevindirmek ister. Bir tepsi baklava hazırlanır, her dilimin altına bir altın konur. Bir zengin konağından geliyormuş gibi gönderilir Tıkandı Baba'ya. Ama Tıkandı Baba hepsini bir anda yemek yerine satıp birkaç gün iftarlık çıkarmayı düşünür ve tepsiyi pazara götürür. Derken ertesi gün padişah bu kez içine altın doldurulmuş nar gibi kızarmış bir hindi yollar. Ama nasipsizlik bu ya, baklavayı alan uyanık yine gelir. Bire Tıkandı Baba, tek başına o hindiyi nasıl yersin? Derken pazarlık olur, hindi de satılır. Sultan bu saflığa artık tahammül edemez. Tıkandı Baba saraya çağrılır. Adamcağız neye uğradığını şaşırır. Suçum ne ola ki diye korkuyla saraya varır. Padişah Tıkandı Baba'nın haline acır, son bir şans tanımak ister. Hazine odasından bir sandık altın getirilir. Sultan eline bir kürek alır ve sobanın altını yokladıktan sonra verir Tıkandı Baba'ya. Al şu küreği, sandığa daldır. Ne çıkarsa sana bağışlıyorum. Tıkandı Baba titreyerek küreği daldırır. Ama heyecanla ters tutmuştur. Küreği çektiğinde sapında yalnızca bir altın kalmıştır. O an düşer bayılır. Şair ruhu taşıyan hisli padişahsa seçili bir üslupla o tarihe geçen sözünü söyler. Vermeyince Mahmut ne yapsın Mahmut? Talih bazen kapıyı çalmaz, bazen de yanlış kişiye uğrar. Vermeyince Mahmut ne yapsın Mahmut? Sadece kaderin cilvesini anlatmaz. Bazen ne yaparsak yapalım, olmayacak şeylerin peşinden koşmanın boşluğunu da gösterir. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesine ABD'nin 51. eyaleti yapmayı düşündüğüne yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Rodriguez, Venezuela'nın bağımsızlığını ve egemenliğini savunmayı sürdüreceklerini söyledi. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı düşündüğüne ilişkin sözlerine sert yanıt verdi. Komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Essegovia bölgesine ilişkin davayı takip etmek üzere Lahey'e giden Rodriguez, yaptığı açıklamada Venezuela'nın bağımsızlık mücadelesine vurgu yaptı. Rodriguez, böyle bir şey asla kabul edilemez çünkü Venezuelalıları tanımlayan en temel özelliklerden biri bağımsızlık mücadelemize ve bu mücadelenin kahramanlarına duyduğumuz bağlılıktır. Ülkemizin bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını savunmayı sürdüreceğiz dedi. Trump yönetimiyle diplomatik temaslarını sürdürdüklerini belirten Rodriguez, Venezuela tarihinin bir koloni değil özgür bir ülke olmak için mücadele eden insanların zaferleriyle yazıldığını söyledi. Trump, Amerikan televizyonu Fox News muhabiri John Roberts'a telefonla verdiği röportajda Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı ciddi şekilde düşündüğünü söylemiş, Venezuela Trump'ı seviyor ifadesini kullanmıştı. Trump yönetimi Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ocak ayında Caracas'taki evinden ABD'ye götürülmesinin ardından Caracas yönetimiyle petrol alanında anlaşmalar yapmıştı. Trump daha önce de Venezuela'nın ABD'ye bağlı bir eyalet olması gerektiğine yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Rodriguez, Uluslararası Adalet Divanı'nda Essegovia bölgesine ilişkin davada yetkili olmadığını savunarak Venezuela'nın mahkeme kararlarını tanımayacağını söyledi. Rodriguez, Guyana'nın 2018 yılında tek taraflı şekilde mahkemeye başvurduğunu öne sürerek, çözüm için tek geçerli mekanizmanın 1966 tarihli Cenevre Anlaşması olduğunu ifade etti. Venezuela heyeti ayrıca ülkenin tezini desteklemek amacıyla sömürge dönemine ait haritalar ve tarihi belgelerden oluşan 3000'den fazla sayfalık arşivi mahkemeye sundu. Essegovia doğal kaynaklar açısından oldukça zengin bir bölge olarak biliniyor. Venezuela Guyana arasındaki anlaşmazlıksa 19. yüzyıldaki sınır tahkim kararlarına kadar uzanıyor. 1899'daki tahkim kararında bölgenin sınırları belirlenmiş olsa da Venezuela bu kararı geçersiz sayıyor. Taraflar arasındaki gerilim son yıllarda bölgede keşfedilen petrol rezervleri nedeniyle yeniden yükselmiş durumda. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'yı ABD'nin 51. eyaleti yapmayı düşündüğüne ilişkin açıklamalarına sert tepki gösterdi. Rodriguez, Venezuela'nın bağımsızlık mücadelesiyle kurulduğunu belirterek ülkesinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmayı sürdüreceklerini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 su yılı yağış değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde Nisan ayı yağışı normaline göre %50, geçen yılın Nisan ayına göre ise %19 arttı. 2026 su yılı raporunda bölge genelinde Nisan ayı yağışları tüm bölgelerde normallerin üzerinde gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu bölgesi en fazla yağış kaydedilen bölge oldu. Akdeniz bölgesinde son 24, İç Anadolu bölgesinde ise son 23 yılın en yüksek Nisan ayı yağışı kaydedildi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 229,3 kilogramla Siirt'te gerçekleşti. İstanbul metrekareye 39,1 kilogramla en az yağış alan il oldu. Nisan ayı yağışı Antalya, Osmaniye, Rize ve Siirt'te son 66 yılın, Kilis ve Muğla'da son 29 yılın, Karaman ve Mersin'de son 24 yılın, Konya'da son 21 yılın, Bitlis'te son 19 yılın, Kırşehir'de son 17 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye genelinde yağışlar normalin %29, geçen yıl yağışlarının %72 üzerinde gerçekleşti. Türkiye geneli su yılı yağışları 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yağışlarda en fazla artış %47 ile Güneydoğu Anadolu bölgesine meydana geldi. Su yılı 7 aylık kümülatif yağışlarda İç Anadolu bölgesinde son 15 yılın, Marmara ve Ege bölgelerinde son 11 yılın, Karadeniz bölgesinde son 10 yılın en yüksek yağış seviyesi görüldü. İl geneli yağışlarda söz konusu 7 ayda en fazla yağış metrekareye 1068 kilogramla Şırnak'ta, en az yağış metrekareye 246,7 kilogramla Iğdır'da kayıtlara geçti. İzmir ve Manisa'da son 66 yılın, Ağrı, Bitlis ve Niğde'de son 38 yılın, Bartın, Düzce, Ordu ve Zonguldak'ta son 31 yılın, Antalya ve Muş'ta son 24 yılın, Van'da ise son 23 yılın en yüksek seviyesi kaydedildi. 2026 yılı Nisan ayı sıcaklık analizlerine göre ülke genelinde ortalama sıcaklıklar 1991 ila 2020 normallerine göre 0,6 derece daha düşük gerçekleşti. Türkiye ortalama sıcaklığı 11,7 derece olarak ölçüldü. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı bölümlerinde mevsim normallerinin altında sıcaklıklar dikkat çekti. Nisan ayında en düşük sıcaklık Erzurum'da 0'ın altına 11,4 derece, en yüksek sıcaklıksa Adana, Kozan'da 31,9 derece olarak kayıtlara geçti. Meteorolojik kuraklık değerlendirmelerine göre ise son aylarda ülke genelinde etkili olan yağışlarla meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlendi. Şubat-Nisan 2026 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla nemliliğin arttığı değerlendirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 su yılı raporuna göre Türkiye genelinde Nisan yağışları uzun yıllar ortalamasının %50, geçen yılın aynı döneminde ise %19 üzerine çıktı. Son 7 aylık dönemde yağışlar son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken en fazla artış Güneydoğu Anadolu bölgesinde görüldü. Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri son onlarca yılın en yağışlı Nisan aylarını yaşarken uzmanlar artan yağışlarla birlikte meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlemlendiğini belirtti. Siirt en fazla yağış alan il olurken İstanbul en az yağış kaydedilen il olarak öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Yaşam savunucusu Esra Işık, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Muğla İkizköy'deki acele kamulaştırmaları direndiği için 31 Mart'ta tutuklanan yaşam savunucusu Esra Işık tahliye edildi. Tahliyenin ardından ilk duygularını Radyo Sputnik'te gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan Işık şunları söyledi.
2: Esra Işık tahliye oldu. Alo.
3: Alo.
2: Gözünüz aydın.
3: Hepimizin gözü aydın diyelim. Bütün memlekete selam olsun.
2: Geçmiş olsun.
3: Çok teşekkürler. Çok sağ olun.
2: Aslında şöyle oldu. Hissettiğimi ve gördüklerimi söyleyeyim. Nerede adınız geçse tahliye oldu diye bir sevinç dalgası oluştu. Herhalde bugün en iyi haberi sizin serbest kalmanız.
3: Ne söylediğimi bilemiyorum inanın. Yani benim için çok, hepimiz için çok zorlu bir süreçti. Bundan sonra kaldığımız yerden mücadeleye devam edeceğiz. Bundan sonra aynı şekilde direnmeye, mücadeleye, toprağımızı savunmaya devam.
2: Şu anda köye mi gidiyorsunuz?
3: Şu an köyüme, anneme kavuşmaya gidiyorum. Annem bana doğru geliyor, ben ona doğru gidiyorum. Önce bir annemin güzel kokusunu içime çekeceğim. Sonra toprağımın, köyümün güzel kokusunu içime çekmeye gideceğim.
2: Valla herkes sizi bekliyor orada. Ama dediğim gibi bütün Türkiye şu anda gördüğümde en sevindirici haber sizin tahliye olmanız oldu. Bizim için de öyle. Tekrar geçmiş olsun. Ben siz sonra konuşuruz
3: ederim.
2: Yine uzun
3: çok
2: uzun.
3: Çok sağ olun.
2: En azından ilk olarak ne duygularınızı öğrenmek istedim.
3: Çok sağ olun. Mücadelenize sahip çıkan bu memleketin tüm güzel yürekli insanlarına selam olsun. İçeride gözüm hiç arkada kalmadı. Mücadelem herkese emanetti. Mücadelemiz herkese emanetti. Aynı kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha güzel günlerde, daha umutlu günlerde görüşmek dileğiyle.
2: Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz.
3: Çok sağ olun.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan yaşam savunucusu Esra Işık, tutukluluğun ardından cezaevinden çıkar çıkmaz soluğu Radyo Sputnik'te aldı. İlk duygularını gazeteci Mustafa Hoş'a anlatan Esra Işık, "İçeride olduğum süre boyunca aklım hep köylülerimizdeydi, ağaçlarımızdaydı," dedi. Tahliye haberini alınca gerçekten inanamadım diyen Işık, "Bu bir dayanışmanın zaferidir, haklılığımız tescillenmiş oldu," ifadesini kullandı. Yapacaklarımız henüz bitmedi diyerek dayanışma çağrısını devam ettiren Esra Işık, biz o nöbet alanında olmaya, o ağaçları beklemeye devam edeceğiz diye konuştu. Esra Işık, Muğla İkizköy'deki acele kamulaştırmaları direndiği için 31 Mart'tan bu yana tutuklu bulunuyordu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj. Radyo Sputnik'te Caz Saati.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Yapay zeka sesli haber.
2: Güneş sisteminin derinliklerinde Plüton'un ötesinde yer alan 2002-1593 adlı küçük gök cisminde ince bir atmosfer olduğu keşfedildi. Japon bilim insanlarının Nature Astronomy dergisinde yayımladığı bu çığır açan bulgu, yerçekimi bu denli zayıf olan küçük buzlu dünyaların sanılandan çok daha dinamik bir yapıya sahip olabileceğini kanıtlıyor. Gökbilimciler, Neptün'ün çok ötesinde yer alan ve yalnızca 470 kilometre genişliğindeki 2002-1593 isimli cismin çevresinde gizemli bir gaz tabakası tespit etti. Japonya Ulusal Astronomi Gözlem Evi'nden astronom Ko Arimatsu ve ekibi tarafından gerçekleştirilen çalışma, bugüne kadar sadece Plüton gibi büyük gök cisimlerinde görülen atmosferik yapının çok daha küçük kütleli buzlu dünyalarda da bulunabileceğini ortaya koydu. Bu keşif, hareketsiz olduğu varsayılan uzak sistemlerdeki bilimsel yargıları temelinden sarsıyor. Keşif, 10 Ocak 2024 tarihinde Japonya'daki gelişmiş bir teleskop ağı kullanılarak yapılan örtülme gözlemiyle elde edildi. Gök cismi uzak bir yıldızın önünden geçerken ışığın aniden sönmek yerine 1,5 saniye boyunca kademeli olarak azaldığı görüldü. Işıktaki bu yumuşak değişim, yıldız ışığının dünya atmosferinin yaklaşık 10 milyonda biri basınca sahip son derece ince bir tabaka tarafından kırıldığını kanıtlıyor. Genişliği yaklaşık bir kanyon uzunluğunda olan bu cismin, zayıf yerçekimi nedeniyle gazı uzun süre tutamaması gerekiyor. Araştırmacılar, bu ince atmosfer yapısının binlerce yıl içinde dağılacağını tahmin ediyor. Bu durum, iki heyecan verici senaryoyu akıllara getiriyor. Gaz tabakasıya yakın zamanda gerçekleşen bir kuyruklu yıldız çarpması sonucu geçici olarak oluştu ya da cismin içinden buzlu volkanlar aracılığıyla sürekli bir gaz salınımı gerçekleşiyor. 2002-1593 üzerindeki atmosferin kalıcı olup olmadığı henüz netlik kazanmadı. Ko Arimatsu, tek bir gözlemin toz bulutu gibi ihtimalleri tamamen dışlamadığını, ancak önümüzdeki yıllarda yapılacak yeni takip gözlemlerinin hayati olduğunu belirtti. Eğer atmosfer kaybolursa çarpma, kalıcı olursa volkanik aktivite teorisi kesinleşecek. Bu keşif, Güneş sistemi dış çeperindeki evrimsel süreci anlamak adına dev bir adım olarak nitelendiriliyor. Gökbilimciler, Güneş sisteminin en dışındaki küçük bir gök cismi olan 2002X ve 93'ün etrafında ilk kez atmosfer tespit etti. Daha önce bu tür cisimlerin atmosfer barındıramayacağı düşünülürken, keşif mevcut teorileri sarsarken, atmosferin kaynağı olarak çarpışma ya da kriyovolkanik faaliyet ihtimalleri öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Yapay zeka sesli haber.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: İstanbul'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı H.G. telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler hesapta şüpheli işlem olduğu bahanesiyle savcıyı yönlendirerek toplam 850 bin lira çekti. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken çalınan paranın savcılık tarafından kurtarıldığı öğrenildi. İstanbul'da görev yapan 33 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı H.G. dijital dolandırıcıların ağına düştü. Olayın 24 Nisan günü saat 17.15 sıralarında yaşandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre savcı H.G. mesai bitiminin ardından evine giderken 212'li sabit bir hattan arandı. Kendisini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheli, savcının hesabında şüpheli limit kullanımı olduğunu söyleyerek mobil bankacılık uygulamasına girip hesabını kontrol etmesini istedi. Mobil uygulamaya giriş yapan H.G. hesabından 480 bin lira çekildiğini gördü. Şüpheli, ikinci görüşmede işlemin iptal edileceğini söyleyerek savcıya ters işlem adı altında 370 bin liralık kredi başvurusu yaptırdı. Dolandırıcı daha sonra bu paranın da belirlenen hesaba EFT yapılmasını istedi. Telefon görüşmesinde şüpheli şahıs gönderilen hesabın tanınıp tanınmadığını da sordu. EFT işleminin ardından durumdan şüphelenen savcı H.G. hesabına tekrar erişim sağlayamadı. Bunun üzerine bankayı arayan H.G. toplamda 850 bin lira dolandırıldığını öğrenince büyük şok yaşadı. Savcı H.G. olay sonrası şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık koordinesinde yürütülen çalışmalarda polis ekipleri 53 yaşındaki Musa D., 32 yaşındaki Ramazan T. ve 19 yaşındaki Ece D. isimli 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetlik işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden Musa D. tutuklandı. Ramazan T. ile Ece D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul'da görev yapan bir Cumhuriyet Savcısı telefon dolandırıcılarının hedefi oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, şüpheli işlem bahanesiyle savcıyı yönlendirerek hesabından toplam 850 bin lira çekti. Savcının durumu fark edip şikayetçi olması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken zanlılardan biri tutuklandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Tarihte bugün.
1: Bugün dünyanın ilk süpersonik ses hızının üstünde uçan yolcu uçağını geliştiren efsane isim Rus uçak tasarımcısı Alexey Andreevich Tupolev'in ölüm yıl dönümü. Baba ve oğul Andrei Nikolaevich Tupolev ve Alexey Andreevich Tupolev havacılık tarihinde çok özel yerlere sahip. Tupolev uçak firmasının mimarları olarak biliniyor. Birçok önemli projede birlikte çalışarak başarılı ürünlere imza attılar. Alexey Tupolev 20 Mayıs 1925 tarihinde Moskova'da dünyaya geldi. 17 yaşında Tupolev Neysel Tasarım Bürosu'nda çalışmaya başladı. 1949'da Moskova Havacılık Enstitüsü'nden mezun oldu ve tasarım bürosunda babasıyla beraber çalışmaya devam etti. Alexey Tupolev 1963'te Tupolev Havacılık Tasarım Bürosu'nda baş tasarımcı oldu ve 1972'de ünlü uçak tasarımcısı babası Andrei Tupolev'in ölümünün ardından tasarım bürosu şefi olarak babasının yerine devraldı. Alexey Tupolev yetenekli bir mühendis ve uçak tasarımcısıydı. Ulusal sivil havacılık sistemleri ile uzun menzilli askeri uçak sistemlerinin geliştirilmesi çalışmalarına paha biçilemez katkıları oldu. Sovyetler zamanında Tupolev şirketi Tu-144 isimli uçağı yaptı ve Alexey Tupolev yönetiminde tasarlanan dünyanın ilk süpersonik yolcu uçağı oldu. Prototip uçak ilk uçuşunu 31 Aralık 1968'de Concorde'dan 2 ay önce Moskova yakınlarında gerçekleştirdi. Tu-144 ses hızını ilk kez 5 Haziran 1969'da aştı. 15 Temmuz 1969'da Mach 2 hız oranını aşan ilk ticari yolcu uçağı oldu. Uçuş tarihleri bize Tu-144'ün, Concorde'un ve Boeing Lockheed ortak uçağının çok önünde olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Tu-144 ilk süpersonik yolcu uçağı unvanını aldı. Alexey Tupolev 1980 ve 1990'lı yıllarda gelişmiş yolcu uçağı tasarımı konusunda Tupolev Tasarım Bürosu tarafından kazanılan teknik deneyimleri Tu-204-214 uçak ailesine başarıyla uygulandı. Tu-214 uçağı günümüzde de üretilmeye devam ediyor. Alexey Tupolev liderliğinde hipersonik uygulamalara yönelik tasarım çalışmaları ve alternatif yakıt kaynaklarının havacılığa uyarlanması için deneysel çalışmalar yapıldı. Alexey Tupolev, Deneysel Tasarım Bürosu'ndaki çalışmalara ek olarak eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinde de yer aldı. Moskova Havacılık ve Teknoloji Enstitüsü'nün başkanlığını yaptı ve bu enstitüde profesör olarak görev yaptı. Alexey Tupolev ayrıca siyaset içinde zaman buldu. 1959-1991 yılları arasında Sovyetler Birliği Komünist Parti üyesi, 1974-1989 yılları arasında Yüksek Sovyet Milletvekili ve 1989-1991 yılları arasında Sovyetler Halk Milletvekili olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuğu olan Alexey Tupolev, babası gibi birçok onur ve madalya ile ödüllendirildi. Alexey Tupolev, uzun bir hastalıktan sonra 75 yaşındayken 12 Mayıs 2001'de dünyaya gözlerini kapadı.
0: Tarihte bugün.
2: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü, sigortasız çalışmanın çalışanlar için emeklilik, işsizlik sigortası ve malülük aylığı gibi hak kayıplarına yol açtığını, işverenler açısındansa yasal ve mali yaptırımlar doğurduğunu bildirdi. SGK İstanbul İl Müdürlüğü, çalışanların sigortalı istihdam edilmesinin hem anayasal hak hem de yasal zorunluluk olduğunu hatırlattı. Açıklamada işverenlerin sigortasız istihdam yapamayacağı, çalışanların da kendi istekleriyle bu haktan vazgeçemeyeceği belirtildi. SGK açıklamasında çalışanların sigortasız çalışmayı talep etmesinin hukuken mümkün olmadığı vurgulandı. İşverenlerin bu talepleri kabul etmesinin iyi niyetli bir esneklik gibi görünse de ciddi yasal ve mali riskler taşıdığı kaydedildi. Türkiye Gazetesi'nin aktardığına göre İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürü Harun Sertbaş, kayıt dışı çalışanların emeklilik hakkına mahrum kalacağını, iş göremezlik durumunda malülük hali alamayacağını, vefat halinde ailesinin güvencesiz kalacağını ve işsizlik sigortasına yararlanamayacağını söyledi. Sertbaş, sigortasız çalışma talebini kabul eden işverenlerin de vergi avantajlarını ve gider yazma imkanlarını kaybedeceğini ifade etti. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü, sigortasız çalışmanın hem çalışanlar hem de işverenler açısından ciddi sonuçlar doğurduğu uyarısında bulundu. Kurum, sigortalı çalışmanın anayasal hak ve yasal zorunluluk olduğunu vurgulayarak çalışanların bu haktan kendi isteğiyle vazgeçemeyeceğini belirtti. Açıklamada, sigortasız çalışan kişilerin emeklilik, işsizlik sigortası ve malülük aylığı gibi sosyal haklardan mahrum kalabileceği ifade edildi. Ayrıca iş kazası, iş göremezlik ya da vefat durumlarında çalışanların ve ailelerinin güvencesiz kalabileceğine dikkat çekildi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Norveç'te yapılan bir araştırma Antarktika'daki dev buzdalgalarının bilinenden daha hızlı eridiğini gösterdi. Bilim insanları bu durumun küresel deniz seviyesi tahminlerini ciddi şekilde etkileyebileceğini söyledi. Araştırma Doğu Antarktika'daki Fimbulüsen bölgesinde yürütüldü. Bilim insanları buzların alt kısmındaki derin kanalların sıcak suyu içeride tuttuğunu ve bunun bazı bölgelerde erimeyi daha fazla hızlandırdığını tespit etti. Araştırmanın başyazarı Thor Hetterman, buzların altındaki yapı pasif değil, sıcaklığı tam erimenin kritik olduğu noktalarda hapsedebiliyor ifadelerini kullandı. Araştırmaya göre küçük sıcaklık değişimleri bile buz tabakalarının beklenenden daha kırılgan hale gelmesine yol açıyor. Araştırmanın ortak yazarlarından Kim Zhu, normalde daha güvenli kabul edilen bazı soğuk buz tabakaları düşündüğümüzden daha hassas olabilir dedi. Araştırmaya göre buz altındaki kanallar büyüdükçe erime daha da hızlanabiliyor ve bu durum zincirleme etki oluşturabiliyor. Bilim insanları bunun yalnızca buzullar için değil, okyanus akıntıları ve deniz ekosistemi için de risk oluşturabileceğini belirtti. Yapılan yeni bir araştırma, Antarktika'daki dev buz dalgalarının altında hapsolan sıcak suyun erimeyi hızlandırdığını ortaya çıkardı. Bilim insanları bunun deniz seviyesini beklenenden daha hızlı yükseltebileceği konusunda uyarılarda bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mikrofonu açmamış da. Ya işte gülüş bu gülüş. Bayılıyoruz size. Bir de size soğuk insan diyorlar ya.
2: Ay,
1: Allah aşkına.
2: Evet.
1: Böyle bir şey
2: bana
1: olabilir
2: soğuk
1: mi?
2: Soğuk diyorlar.
1: Hala diyorlar mı?
2: Artık yavaş yavaş demiyorlar herhalde.
1: Demesinler.
2: Yani beni görmeyen bilmeyen belki gene hala hiç sohbet. Sohbetime tanık olmamış kişiler belki gene böyle mesafeli olabiliyorlardır ama aslında hiç öyle bir insan değilim.
1: Yok ya, hiç öyle bir insan değil gerçekten. Sevgili dinleyiciler, muhteşem isim sevgili Funda Arar. O kadar çok heyecanlıyım, elim ayağım titredi, bir şey oldu siz geleceksiniz diye.
2: Ay teşekkür ederim. Vallahi. Biz de heyecanlıyız ve çok mutluyuz burada olmaktan.
1: Sevgili Funda Arar, çok teşekkür ederim.
2: Ne demek, ben teşekkür ediyorum.
1: Vallahi.
2: Çok keyifli bir sohbetti.
1: Biz çok memnun olduk, daha çok tanıma fırsatı bulduk. Çok tatlı, çok samimi bir insansınız. Allah size ömür versin. O güzel şarkılarınızı biz hep dinleyelim. Sabırsızlıkla yeni albümü bekliyoruz.
2: Ben de bekliyorum. Teşekkür ederim.
1: Çıkınca bize haber verin ama.
2: Tamam, tabii ki de haber vereceğim. Güzel bir lansmanda yapacağız. Sizi bekliyoruz zaten.
1: Harikasınız.
2: Gösterişi severiz.
1: Dünyalar tatlısı sevgili Funda Arar. Canlı yayında konuğumdu.
2: Bay bay.
1: Hoşçakalın.
2: Gösterişi severiz.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstatistiklerle Aile 2025 bülteni yayınlandı. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,08 kişiye gerilerken ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti.
2: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve 2025'te 3,08 kişiye düştü. İllere göre incelendiğinde 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il 4,84 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili 4,63 kişiyle Şanlıurfa ve 4,43 kişiyle Batman izledi.
1: Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,49 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu şehri 2,5 kişiyle Giresun ve 2,51 kişiyle Çanakkale takip etti. 2014'te %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2025'te %20,5'e yükseldi.
2: Tek çekirdek aile olarak ifade edilen yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halklarının oranı 2014'te %67,4 iken 2025'te %62,7'ye geriledi. Diğer yandan geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı aynı dönemde %16,7'den %13,5'a düştü. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı 2014'te %2,1 iken 2025'te %3,3'e yükseldi.
1: İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde geçen yıl tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il %32,7 ile Gümüşhane oldu. Bu ili %30,8 ile Tunceli ve %30,5 ile Giresun izledi. Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise %11,5 ile Batman olarak kayıtlara geçti. Bu ili %12,4 ile Diyarbakır ile Van takip etti.
2: Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il %70,5'te Gaziantep oldu. Bu kentin ardından %69,8'de Diyarbakır ve %69,6 ile Şanlıurfa geldi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en düşük çıktığı ise %49,9 ile Tunceli olarak saptandı. Bu şehri %51,5 ile Gümüşhane ve %53,4 ile Artvin izledi.
1: Türkiye'de 2025'te toplam hane halklarının %11,3'ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Toplam hane halklarının %2,8'inin baba ve çocuklar, %8,5'inin ise anne ve çocukların bulunduğu ailelerin oluşturduğu belirlendi.
2: Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il geçen yıl %13,8'de Bingöl olarak kayıtlara geçti. Bu şehri %13,7 ile Elazığ ve %13,4 ile Adana izledi. Bu oranın en düşük olduğu iller ise %8,3 ile Ardahan, %8,9 ile Burdur ve %9,1 ile Yozgat olarak tespit edildi.
1: Toplam hane halkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu iller %10,7 ile Bingöl, %10,4 ile Elazığ ve %10,2 ile Adana, bu oranın en düşük olduğu iller ise %5,6 ile Ardahan, %6,5'er ile Burdur ve Yozgat oldu.
2: Baba ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu şehirler %4,3 ile Kilis, %3,7 ile Batman, %3,6 ile Malatya olarak belirlenirken bu oranın en düşük olduğu iller %2,2 ile Sinop, %2,3'er ile Nevşehir ve Kastamonu olarak kayıtlara geçti.
1: Geniş aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il 2025'te %21,2 ile Hakkari oldu. Hakkari %19,2 ile Batman, %18,6 ile Şırnak izledi. Bu oranın en düşük olduğu şehir ise %9,2 ile Eskişehir olarak belirlendi. Bu ili %10,3'erle Ankara ve Çanakkale takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl toplam hane halkı sayısı 26.977.795 olurken bunların %41,9'unda 0 ila 17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü.
2: 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu il %68,2 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise %27,3 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Hanelerin %19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %14,1'inde iki çocuk, %5,7'sinde üç çocuk, %1,9'unda dört çocuk, %1,1'inde ise 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu belirlendi.
1: Türkiye'de hanelerin 7.046.560'ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu, hanelerin %26,1'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı tespit edildi. Bu hanelerin 1.836.496'sını tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.
2: Söz konusu yılda 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş 3.502.033 kişiden 2.452.909'unun anne ve veya babasıyla yaşadığı görüldü. Bu gruptaki kişilerin oranı %70 olarak hesaplandı. Bu oranın %42,6'sını erkekler, %27,4'ünü kadınlar oluşturdu.
1: Yaşa Memnuniyeti Araştırması 2025 sonuçlarına göre kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %69 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında bunu %15,6 ile çocuklar, %4,8 ile kendisi, %3,9 ile eş, %3,3 ile anne baba ve %1,9 ile torunlar takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl Türkiye'de 21.375.930 çocuk içinde hem annesi hem babası vefat etmiş olanların sayısının 4.907, babası vefat etmiş çocuk sayısının 251.929, annesi vefat etmiş olanların ise 79.214 olduğu hesaplandı.
2: Cinsiyete göre incelendiğinde hem annesi hem babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 2552, kız çocuk sayısının 2355, babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 128.938, kız çocuk sayısının 122.946, annesi vefat etmiş erkek çocuk sayısının 40.478, kız çocuk sayısının 38.736 olduğu kayıtlara geçti.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 2025'te ülke genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı 15.508 olarak kaydedildi. Koruyucu aile sayısı 9.096, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10.841 ve evlat edindirilen çocuk sayısı 681 oldu.
2: Kesinleşen davalar sonucu geçen yıl 193.793 çift boşandı. 191.371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Velayetlerin %74,6'sını anne, %25,4'ünü baba aldı.
1: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ı dikkate alınarak belirlenen sınır kapsamında yoksulluk oranı 2025'te %20,6 olarak hesaplandı.
2: Hane halkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hane halklarının %9,8'inin, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının %20,4'ünün, geniş ailelerden oluşan hane halklarının %27,1'inin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının ise %14,3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi.
1: Konutun mülkiyet durumları incelendiğinde 2025'te fertlerin %57,1'inin oturduğu konutun sahibi olduğu, %27'sinin ise kiracı yaşadığı anlaşıldı. Lojmanda oturanların oranı %0,9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15 olarak kayıtlara geçti.
2: Nüfusun %28,8'inin konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi sorunlar, %27,9'unun izolasyondan dolayı ısınma sorunları, %22,1'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği ve diğer çevresel sorunlar yaşadığı tespit edildi.
1: TÜİK'in istatistiklerle aile 2025 bültenine göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,08 kişiye geriledi. Bireylerin %69'u en büyük mutluluk kaynağının ailesi olduğunu belirtti. Verilere göre fertlerin %57,1'i oturduğu konutun sahibi, %27'si ise kiracı.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Koreli bilim insanları yapay zekanın emin olmadığı konularda yanlış bilgi üretmesini azaltacak bir yöntem geliştirdi. Yapay zeka modellerinin bilgi eksikliklerini kabul etmek yerine tahminlerde bulunmaya teşvik edildikleri için tıp gibi insan yaşamında kritik bir konuda gerçekleri uydurdukları basına yansımıştı. Araştırmacılar, yapay zekanın emin olmadığı konularda yanlış bilgi üretmesini azaltabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Bilim insanları bu sistem sayesinde yapay zekanın her soruya kesin cevap vermek yerine emin değilim veya bilmiyorum diyebilmeyi öğrenebileceğini açıkladı. Uzmanlara göre günümüzde yapay zeka sistemlerinin en kritik problemlerinden biri aşırı özgüvenli yanıtlar vermesi. Özellikle sağlık, hukuk ve otonom sürüş gibi alanlarda kullanılan sistemler yanlış olsa bile kesin ifadelerle cevap üretebiliyor. Daha önce yapılan çalışmalarda bazı yapay zeka modellerinin gerçekte var olmayan bilgileri doğruymuş gibi sunabildiği ortaya konmuştu. Teknoloji dünyasında bu durum halüsinasyon olarak adlandırılıyor. Güney Koreli araştırmacılarsa bu sorunu çözmek için insan beyninin çalışma biçiminden ilham aldı. Bilim insanları insan beyninin daha doğmadan önce bile bazı sinyaller üretebildiğini ve belirsizlikle baş etmeyi zamanla öğrendiğini belirtiyor. Bu yaklaşımdan hareket eden ekip, yapay zeka modellerini gerçek verilerle eğitmeden önce kısa süreli bir gürültü perisi aşamasından geçirdi. Uzmanlara göre yeni sistem, özellikle hata payının çok düşük olması gereken alanlarda önemli katkı sağlayabilir. Araştırmacılar, otonom araçlar, tıbbi teşhis sistemleri ve karar destek teknolojilerinde bu yaklaşımın güvenilirliği artırabileceğini düşünüyor. Araştırmacılara göre bu yöntem, yapay zekanın henüz bunu bilmiyorum yaklaşımını öğrenmesine yardımcı oluyor. Sonuç olarak sistem, daha önce görmediği konularda yanlış cevap vermek yerine daha temkinli davranıyor. Çalışmanın yazarlarından Sebum Paik'se yaptığı açıklamada, bu çalışma yapay zekanın kendi bilgi durumunu insanlara daha benzer şekilde tanıyabileceğini gösteriyor ifadelerini kullandı. Araştırma ekibi hedeflerine yalnızca daha fazla doğru cevap veren değil, aynı zamanda neyi bilmediğinin de farkında olan yapay zeka sistemleri geliştirmek olduğunu belirtti. Güney Koreli araştırmacılar yapay zeka modellerinin bilmediği konularda aşırı özgüvenli yanıtlar vermesini azaltabilecek yeni bir eğitim yöntemi geliştirdi. Rastgele gürültüyle yapılan ısınma eğitimi, modellerin belirsizliği daha doğru tanımasını sağlayıp halüsinasyon riskini düşürmeyi hedefliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 12 Mayıs 2026 günlerden salı, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi sesim hala tam olarak düzelmedi. Bahar diyelim, bahar gribi ama elimden geldiğince size dünya gündemini, tartışmaları, gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Tabii İran savaşı, Donald Trump İran'dan aldıkları son teklif için çöp dedi. Fazla da zaman harcamamış, güvenlik ekibiyle görüştü. Netanyahu da savaş bitmedi diyor ve bundan sonra ne olacak, ateşkes ne olacak, herkes bu soruyu soruyor. İran'dan da bir tepkiler var Trump'ın açıklamalarıyla ilgili olarak. Donald Trump Çin'e gidiyor ve Çin ziyaretinin İran savaşına etkilerini herkes konuşuyor. Tabii ikili ilişkiler var, ticaret ilişkileri var Amerika ile Çin arasında. Kapsamlı bir durum aslında ama İran meselesi de önemli. Aktaracağım size programın son bölümünde de son gelişmeleri Profesör Hasan Ünal hocamızla yorumlayacağız, değerlendirmelerini alacağız. Tabii Trump'ın son mesajları var. Amerika'nın askeri hazırlıkları nükleer silahlı denizaltı Cebeli Tarık'ta ilan edildi, doğrulandı. Normalde açıklanmaz böyle denizaltı hareketleri ve ardından Doğu Akdeniz'e yönelmiş durumda. Robert Kagan neokonların önde gelen ismi. Sık sık parti değiştiren bir neokon aslında. Son yılları hep demokratların liberal müdahaleciliğine yatırımla geçmişti. İran savaşı ile ilgili çok çarpıcı bir makale kaleme aldı. The Atlantic dergisinde şahmat diyor Donald Trump yönetimi açısından. Aktaracağım hepsini, diğer gelişmeleri Körfez'den ve Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak ki İranlılar tabii Hürmüz'de 500 kilometrelik bir operasyonel sınır çiziyorlar hilal şeklinde. Dünyayı etkiliyor. Bütün bu olup bitenler elbette petrol sektöründen arka arkaya uyarılar var. Onları da aktaracağım. Yine Lübnan savaşı ile ilgili gelişmeler, Filistin sorunu ile ilgili notlar var. Amerika'nın iç politikasında notlar var ve Avrupa meseleleri, özellikle de Ukrayna savaşının gidişatı, Zelenski'nin yakına dair soruşturmalar yükseliyor. Eski yardımcısı Yermak hakkında cezai dava açılıyor. Aynı zamanda çarpıcı bir gelişme de Zelenski'nin eski basın sözcüsü Yulia Mandel'in Tucker Carlson'a yaptığı ifşaatlar. Göbels taktiklerini istediğini, tabii başka unsurlar var, hepsini aktarmaya çalışacağım sizlere. Dediğim gibi programın son bölümünde epeydir konuşmuyorduk. Hasan Ünal hocamız konuğumuz olacak. Başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında internet üzerinden Radyo Sputnik TR X hesabı takipçisi olursanız yayınları X üzerinden canlı dinleyebilirsiniz, izleyebilirsiniz. Aynı zamanda web sitesinde sağ üst köşede kulaklık işareti ve Telegram'da da Sputnik Türkiye kanalı hem canlı yayın linkleri hem de kayıt linklerini daha sonra arkadaşlarım paylaşıyorlar. Kaçıranlar, dünyada olup bitenleri merak edenler oradan da takip edebilirler diyelim. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: İran Savaşı, Amerikan Başkanı'nda dikkatler hafta sonu artık yine teklifler mücadelesine dönüştü. Farklı versiyonları çıktı. İran'ın uranyum zenginleştirme konusunda taviz vereceğine dair Amerikan medyasında haberler çıktı ama İranlılar bunu tabii ki reddediyorlar. Bana dün aktarmıştım size, çok tutarsız geldi. İran'ın pozisyonunu okumak çok zor değil. Yani tabii perde arkasında gizli bir takım şeyler elbette olabilir ama bu krizde Donald Trump yönetiminin hedefledikleri ve başardıkları düşünüldüğü zaman şimdiye kadarki gelişmelerde geri adım için, böyle büyük geri adımlar için bir neden görmek biraz zor. Bugün savaşın 74. günü ve en son İran teklifi üzerine nihayet dün akşam saatlerinde Donald Trump'tan açıklamalar geldi. Zaten tatmin olmadığını söylemişti hafta sonu ama dün akşam çıktı. Dedi ki tam bir çöplük bana gönderdikleri, okumayı bile bitirmedim. Zaman kaybıydı. Ateşkes yaşam destek ünitesinde tıpkı doktorun içeri girip efendim sevdiğiniz kişinin hayatta kalma şansı %1 dediği gibi, böyle konuştu Amerikan başkanı. Ve kısa sürede bir toplantı yapacağım dedi. Ulusal güvenlik ekibiyle nitekim akşam saatlerinde bir Beyaz Saray'da toplantı yaptı. Başka şeyler de söyledi tabii Donald Trump. İran'ın yeraltı tesislerindeki uranyum, zenginleştirilmiş uranyum için nükleer toz dedi. Ben öyle diyorum dedi. Hani daha önce vurmuştuk. Onu çıkarmak için bir tek Amerika ve Çin teknolojisi yeterli gelir dedi. Kendi kendine konuşuyor tabii ki. Silah gönderme meselesi, isyan çıkarma İran'da, özellikle Kürtler yine onlarla ilgili açıklamalar yaptı. Hep alıyor, hep alıyor, hep alıyorlar. Kongrede büyük itibarları var. Kongre vay ne kadar sert savaşıyorlar diyor. Suriye meselesi herhalde burada kastı. Hayır, paraları ödendiğinde sert savaşıyorlar, paraları ödenmeyince savaşmıyorlar demeye getirdi. Çok hayaklılığına uğradığını söyledi. İran'ın içine bir takım silahları ulaştırmaları gerekiyordu ama kendilerini aldılar, çaldılar demeye getirdi efendim. Tabii hızını alamadı Amerikan başkanı. Venezuela Amerika'nın 51. eyaleti yapmayı düşünüyor, ciddi ciddi bunları söyledi. Burada bir askeri deha vardı, tıpkı Hürmüz'deki ablukada olduğu gibi diye de örnekler verdi. Evet, ardından tabii bugün de gelen haberlerden gördüğüm İran'ın Katar'a, Bahreyn'e, Suudi Arabistan'a her yere saldırdığı yolunda açıklamaları Donald Trump'ın. Netanyahu'yla bu arada bu çöp ifadesini kullanmadan önce telefonda görüştüğü Batı medyasına yansımıştı. Netanyahu da İsrail Başbakanı CBS televizyonuna konuştu ve daha yapacak işimiz var. İran'ın uranyumunu almak, çıkarmak gerekiyor. Bırakamayız. Bunu nasıl yapacaksınız? İşte girip çıkacaksınız dedi. Amerika'da destekliyor dedi. İran'da Netanyahu'nun iddiasına göre sokaklara kendi ismi veriliyormuş. Nereden bunları söylediğini çok anlayamadım ama meydanlara isimler veriyorlar, devrim muhafızları değiştiriyor gibi açıklamaları oldu. Netanyahu da Trump gibi ulusal güvenlik ekibiyle bir toplantı yapmış durumda. Bundan sonra ne olacak tabii, herkes oraya bakıyor. Tabii bütün bu açıklamalar Amerika-İsrail kanadından İran'da da yanıtlar doğuruyor. Tasnim Haber Ajansı yarı resmi öncelikle düzeltme yaptı. Biz uranyumla ilgili hiçbir şekilde ülkeden çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Böyle şeyler yok bizim teklifimizde diye. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai şu an için kapsamlı bir anlaşma yerine acil konularda uzlaşma arayışında olduklarını söyledi. Lübnan'da savaşın bitirilmesi, işte Hürmüz'ün açılması, yasa dışı eylemlerin, ticari gemilere karşı, bunları ortadan kaldırmak makul ve sorumlu bir ülke olarak davranıyoruz. Zorbalık yapan biz değiliz dedi İran Dışişleri Sözcüsü. Dün akşam seri halde İran yetkililerden Amerika'ya tepkiler de geldi tabii. Meclis Başkanı baş müzakereci Galibaf, başka alternatifleri yok, bizim 14 maddelik önerimizi ya kabul edecekler ya kabul edecekler dedi. Ne kadar uzun sürerse o kadar Amerikalılar zararlı çıkacak dedi. Tabii silahlı kuvvetlerimiz yanlış bir takım adımlara yanıt vermeye hazır. tüm seçeneklere hazırız. Şaşkına dönecekler yani bir saldırı yaparlarsa dedi. İbrahim Rıza'yı aynı zamanda bugün yansıyan haber, Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı mecliste, o da açık res çekti. Eğer yeni bir saldırı olursa uranyum zenginleştirme seçeneklerden biri, %90 oranında zenginleştirme yaparız. Yani aslında buradan şu çıkıyor: Amerika ve İsrail kilidi açamıyorlar, Hürmüz kilidini İran'da rejim değiştiremiyorlar ama ısrarlılar. Eğer devam ederlerse İran nükleer silahlı bir güç olma yolunda ilerleyebilir. Evet, kendilerinin yarattığı bir şey. %90 oranında uranyum zenginleştirildiğinde nükleer silah yapımında kullanılan seviye bu, kabul ediliyor efendim. En azından teorik olarak yapabilecekleri. Zaten böyle bir bilgiye de sahipler. Yani bugün İran'ın elindeki uranyumu almak, tesisleri imha etmek bir çözüm mü aslında? O bilgiye sahip olduktan sonra uzmanlar yeniden yapılabileceğini söylüyorlar. Evet, uzlaşma sağlamak, ara formülü bulmak, bu da pek Amerika durumunda mümkün değilmiş gözüküyor. Aynı zamanda tabii bu haftanın en önemli olayı Donald Trump'ın 9 yıl sonra 2017'de kendisi gitmişti. Ondan sonra Joe Biden Çin liderliğiyle görüştü ama hiçbir zaman Çin'i ziyaret etmedi. Donald Trump 9 yıl sonra Çin'i ziyaret edecek, birazdan aktaracağım. İranlılar bu Çin ziyaretinden beklenti içerisinde oldukları anlaşılıyor. Pekin Büyükelçisi Abdülrıza Rahmani Fazli açıklama yaptı. 4 maddelik bir plan, bir ilkeler dizisi duyurmuştu Çin yönetimi. Barış içinde bir arada yaşamaya bağlılık, ulusal egemenliklere çağrı, uluslararası hukuka riayet, güvenlik ve ekonomik kalkınma alanlarında uyum şeklinde biz bunları destekliyoruz dediler. Ve aynı zamanda da tabii Trump'a diyorlar ki içinde bulunduğun koşullarda, askeri durum düşünüldüğü zaman Pekin'e muzaffer gidemezsin. Dışişleri Bakanı, eski Dışişleri Bakanı ve Müçteba Hamane dini liderin baş danışmanı Ekber Velayeti böyle dedi: asla Pekin'e muzaffer gireceğinizi hayal etmeyin. Jeopolitik düzenin bir helesiz alfabesini öğrenin. Bizim coğrafyamızda sizi savaş alanında yendik. Bu şekilde İran'ın tepkileri özetlenebilir. Evet, Donald Trump ne yapacak buradan? Yeniden operasyon yapılsa İran'a ne değiştirecek? En önemli soru bu tabii. 9 yıl sonra ilk defa Çin'i ziyaret ediyor. Amerikan think tankleri, kongresi sürekli olarak Rusya'dan sonra Çin'i radarlarına almışken açıkça hedef seçeceklerini, Çin'in rekabette öne çıkmasına izin vermeyeceklerini, kendi hegemonyalarını ortadan kaldırmasına müsaade etmeyeceklerini söylerken tabii bir yandan da lider diplomasisi devam ediyor. Büyük güç rekabetinde Xi Jinping ev sahipliği yapacak. Özellikle Çin dışişleri açıklama yaptı, 13-15 diye nihayet doğruladı ve liderler diplomasisinin stratejik bir yönlendirici rol oynadığını hatırlattı. İşbirliğini geliştirmeye, genişletmeye, görüş ayrılıklarında yapıcı bir şekilde yönetmeye Çin tarafının hazır olduğunu söyledi Çin dışişleri sözcüsü Guo Jiakun. Aynı zamanda hassas farklı pozisyonlar var bu durumda. Ama Xi Jinping tabii en son görüşmesinde Trump'la sanıyorum 7 kez telefon görüşmeleri var iktidara geldikten bu yana, 2025 başında Amerika'da. Oralarda da hep saygı içerisinde, karşılıklı saygı içerisinde ilişki kurma vakası var. Fakat Trump gitmeden yaptırımları konuşuyor tabii. Dün aktarmıştım size, 3 Çin uydu şirketine yaptırım açıklamıştı Amerikan Hazine Bakanlığı ki bu uydu şirketleri Batı Asya bölgesinde Körfez'deki Amerikan askeri üslerin İran tarafından nasıl imha edildiğini, birlik konuşlanmalarını, her şeyi ortaya sermişti. Batılı uydu şirketleri sansüre yönelirken Çinli özel şirketler dünyaya bu hizmetleri sağlamışlardı. Amerika onlara yaptırım koydu. Tabii Çinliler tek taraflı yaptırımlara karşılar. BM Güvenlik Konseyi onaylı olmayan her yaptırım, tek taraflı yaptırım bir uluslararası hukuk teşkil etmiyor. Elbette ki Çin Dışişleri Sözcüsü 3 uydu şirketine yaptırımlara bu yanıtları verdi, çıkarlarını koruyacağız dedi. Trump'ın dün akşam Beyaz Saray'da Tayvan'a silah satışı ile ilgili Xi Jinping'le görüşeceğini söyledi. Sosyal medya hesabından ya da açıklamasında Xi Jinping'i övdü. Harika ülke, harika bir insan, ülkesini seviyor. Görüşmeyi dört gözle bekliyorum dedi Çin lideri için. Tabii Tayvan'a silah satmaktan vazgeçer mi Amerika bilmiyoruz ama Amerikan tarafı hiçbir zaman bir söz verdiğinde ya da yazıya geçirse bile, kayıt altına alsa bile hiçbir sözünü tutmuyor. Örnek olarak verebileceğim size, Reagan döneminde Ronald Reagan başkanken 1982 tarihli ABD-Çin ortak bildirisi, Tayvan'a silah satışını Amerika'nın kademeli olarak sonlandıracağını yazılı olarak taahhüt ettiği bir bildiri ama ne sonlandırması. Tayvan sürekli olarak silahlandırıldı. Aradan geçen yıllarda ve en son geçen Aralık ayında 11 milyar dolarlık bir Trump döneminin silah satışı yapıldı. Dolayısıyla tabii Tayvan Çin için kritik, önemli Tayvan adası bir konu. Evet, aynı zamanda tabii Amerikan Hazine Bakanlığı İran petrolünü Çin'e satmakta, taşınmasında yardımcı olduğunu iddia ettiği 12 kişi ve kuruluşa da yaptırım açıkladı. Hong Kong merkezli, Çin'e bağlı, başka yerlerden de Bae, Umman, İran merkezli bir takım kişi ve kuruluşlar da var ama yani özetle Çin'e yaptırımlar eşliğinde Tayvan'la ilgili biraz hassas açıklamalarla gidiyor Amerikan yönetimi. Küresel mücadele devam ediyor ama ikili ilişkiler önemli tabii. Çin'in elinde Amerikan hazine kağıtları var. Her ne kadar azalsalar da ilişkiler var. Batılı Amerikalı şirketlerin Çin'de yatırımları var. Dolayısıyla bütün bunların yönetilmesi gerekiyor. Öyle bir hani şövalye gibi davranamıyor yönetimler. Elbette kendi çıkarlarını hesaplıyorlar. Dolayısıyla ticaret görüşmeleri ki devam ediyor aslında. Hatta bugün yanılmıyorsam Güney Kore'de iki ülkenin, Amerika ile Çin'in ticaret yetkilileri buluşacaklar. Aynı zamanda uyuşturucu mücadelesi hikayesi, Çin'e suçlamaları vardı Trump'ın. Bu konuda Nisan başlarında ortak tatbikatlar yapılmış. Yani Çinliler de Trump'ın elindeki bahaneleri almaya çalışıyorlar. Öyle anlaşılıyor. Trump dev bir CEO heyetiyle Çin'e gidecek. Son anda iptal olmazsa tabii bütün bu gelişmelerden sonra. Katılanlar arasında Elon Musk var, Tim Cook var. 16 büyük Amerikan şirketinin CEO'su yer alıyor. Büyük bölümünün ticari yatırımları var tabii Çin'de. Blackstone, General Electric, BlackRock, Boeing, Meta, Micron, pek çok Amerikan şirketi var. Dolayısıyla Amerika'nın Çin'le işbirliği öyle pat diye kesip atabileceği bir şey değil. Aynı zamanda tabii bütün bu Amerikan şirketleri Çin'e bağımlı tedarik zincirleri konusunda sorun yaşıyorlar. Daha önce de size aktarmıştım, Amerikalılar mesela savunma sanayini geliştiriyorlar, iyi güzel, ama o F-35'leri yapmak için, görünmezlik zırhı için gereken malzemeleri çoğunlukla Çin'den almak durumundalar. Dolayısıyla burada ikilemler var. Evet, bir yandan Çin tabii İran konusunda Amerika'dan farklı bir tutumda ama İran'ı ne kadar destekleyeceği de muhalif medyada, dünya çapında tartışılıyor. Çıkarları varken Çin'in tabii ki hep beraber göreceğiz bu ziyareti. Ben büyük bir sonuç beklemiyorum. Mutlaka Trump eğer giderse el üstünde ağırlanacak. Çin geleneklerine göre önemli anlaşmalar da yapılabilir ikili ticari ilişkilerde ama İran konusunda bir Çin'in tamamen destekten geçeceği bir tutum alır mı diye benim naçizane fikrim, bunu çok mümkün görmediğim tabii tartışmalar var bu konuda. Ve tabii Trump artık teklifi de çöp diye nitelendirdi. Uzlaşma istiyor Çin ama Amerika tekrardan saldırabilir. Herkes bunu tartışıyor. Dün Donald Trump'ın İran teklifi için çöp, zaman kaybı demesinden sonra Amerikan medyasında arka arkaya Trump'ın yeni bir büyük askeri operasyon düzenlemeyi düşündüğü haberleri çıktı. Fox News'tan CNN'e kadar, İsrail medyasına kadar askeri operasyonları yeniden başlatabilir kaynaklar her an meselesi diyorlar. Aynı zamanda dün akşam Amerika'ya bağlı Amerika'da Amerikan donanması Ohio sınıfı USS Alaska denizaltısı nükleer silahlı denizaltı bu arada bu bayağı bir gövde gösterisi oluyor. Cebeli Tarık'ta olduğu haberi geldi, açıklandı, doğrulandı. Ardından da bugün Doğu Akdeniz'e yöneldiği haberi var. Bu önemli çünkü nükleer denizaltıların yerlerini genellikle tabii doğal olarak güçlü aletler bunlar. Savaş araçları. Dolayısıyla kimse çok kolay açıklamaz benim denizaltım şurada burada diye konumunun bu şekilde açıklanması ilginç. Burada tabii balistik füze fırlatma platformu niteliğinde aynı zamanda tespit edilmesi son derece zor. Önemli bir denizaltı. Cebeli Tarık'tan sonra İspanyol basının teknik mola verildiğini söylüyor. Doğu Akdeniz'e yönelmiş. Ben Gurion artık İsrail'in Tel Aviv kentindeki sivil havaalanı bu arada Amerikan askeri üssüne dönmüş durumda. Öyle ki Ulaştırma Bakanı'na mektup yollamış Sivil Havacılık İdaresi Başkanı. Yeter artık, uçaklar park edecek yer bulamıyorlar. Bunları, Amerikan uçaklarını askeri üslere alın, yakıt ikmal uçakları yığılmış vaziyette. Evet, bu koşullarda tabii Trump tekrar operasyon başlatsa ne değiştirecek sorusu var. Gerçekten çok çarpıcı, ben dün gözümden kaçmış akşam saatlerinde algıladım. Robert Kagan, Victoria Nuland'ın yani Ukrayna Savaşı'nı başlatan neokon Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın da eşi Robert Kagan, The Atlantic dergisine İran'ın ABD'yi mat ettiği şahmat diyerek bir analiz kaleme almış. Özeti aslında bildiğimiz şeyler, yani 37 gün yoğun bombardıman, Trump herhangi bir taviz almadan saldırıları da durdurdu. Askeri üstünlüğü var Amerika'nın ama stratejik sonuç üretemiyor bu askeri üstünlük. Hürmüz sayesinde İran artık geçişleri kısıtlayabilir, yaptırımların hafifletilmesini talep edebilir. Enerji çok daha güçlü. Dmitri Medvedev ilk dile getiren o olmuştu, hatırlayalım, ben aktarmıştım size. Demişti ki nükleer silaha ihtiyacı yok, Hürmüz İran'ın nükleer silahı demişti. Artık herkes aynı şeyi kullanmaya başladı. Velhasıl Robert Kagan diyor ki jeopolitik bir kırılma var artık ortada. Bu'nun küresel güvenilirliği azalacak. Rusya ve Çin jeopolitik alan kazanıyor. Çin istikrar sağlayıcı güç görülüyor. İsrail tecrit oluyor, artıyor izolasyonu, enerji savaşları vesaire. Yani artık hiçbir seçenek stratejik kaybı önleyemeyecek. Gerçekten bir Robert Kagan gibi bir isimden bunları okumak çarpıcı, sarsıcı diyebiliriz. Tabii burada aslında kendisi neokon çevrelerin önde gelenlerinden birisi. Biraz salık verdikleri Amerika'ya, yani eğer işgali karadan işgale, savaş gemisi kaybına, uzun vadeli yıkıcı zararlara hazır değilseniz o zaman en az kötü seçenek şimdilik çekilmek. Tabii kendisi aynı zamanda İran'la savaşı yıllarca savunmuş bir isim, tıpkı Batı Asya'nın diğer ülkelerini imha etme savaşlarını savunduğu gibi. Neden İran'ın zaferini bu şekilde ilan ediyor? Çünkü aslında başarısız ve Trump'ı destekleyemiyor kimse. Destekleseler kendileri de suçlanacaklar. Başarısızlığı Trump'ın üstüne atmış oluyor Robert Kagan. Aslında hedeflediği şeyden vazgeçtiği anlamına gelmiyor tabii ki. Defalarca Cumhuriyetçi Irak işgalini falan desteklemiş bir isim. Yani 2016'dan bu yana daha çok demokratların liberal müdahaleciliğini destekleyen bir isim. Dolayısıyla burada savaşı eleştirmiyor Robert Kagan. Savaşın yöntemini eleştiriyor, başarısızlığı eleştiriyor diyebiliriz rahatlıkla. Evet, bu arada Wall Street Journal gazetesi Amerika'nın İran'a yönelik saldırılarına Körfez bölgesinde isimsiz kaynaklara dayanarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin de katıldığını iddia etmiş. Nisan başlarında Lavan Adası'nda bir rafinerinin vurulup yangın çıkarılmasında payları olduğunu söylüyor bu haberde.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Aynı zamanda Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail'in demir kubbesi yerleştirilmiş hava savunma sistemi. Tabii ne kadar etkili olduğu tartışmalı bu demir kubbenin, onu belirtmek gerekiyor. Gazze'de atılan füzeleri durdurabiliyor ama İran'ın balistik füzelerini, güdümlü füzeleri durdurmakta zorlandığını İsrail'de görmüştük. İsrail askeri de gönderildiği söyleniyor. Körfez'de farklı tavır alan tabii ki Suudi Arabistan, daha dengeleyici bir duruşu var. Tabii perde arkasında çok iddia ortaya atılıyor. Suudi Veliaht Prensi'nin kamuoyundan gizlice Amerika'ya İran'ı yenmelerini istediği iddiaları ayyuka çıktı ama resmi doğrulaması yok bunun. Çarpıcı bir demeci, daha doğrusu bir makale bu. 2001 yılında, daha sonra 2005'te 2006'da Amerikan Büyükelçiliği yapmış Suudi istihbaratının eski Kürt siyasetçisi Prens Türki Faysal. Arap News'da bir makale yayınlıyor ve o makalede ilginç ifadeleri var. Diyor ki İsrail'in İran'la savaş çıkarma komplosuna düşmeyi reddettik diyor. Kardeş Körfez devletlerini bölmesine Veliaht Prens izin vermedi diyor. Eğer başarılı olsaydı bölgede büyük bir İsrail başarılı olsaydı bölgede büyük yıkım çıkacaktı. Binlerce oğlumuz ve kızımız hiçbir çıkarımızın olmadığı bir savaşta kaybedilecekti diyor. Tabii aynı zamanda İran misilleme yapacaktı eğer katılsaydık diyor. İsrail'in özetle komplosuna gelmediklerini, Pakistan'la birlikte tırmanmayı önlemeye çalıştıklarını söylüyor. Dikkat çekici bir zamanlamada yayınlandı.

İnşallah yani aksini olmasın. Savaş yıkım getiriyor. Hürmüz Boğazı açılmalı. Hürmüz Boğazı'nın silah olarak kullanılmasına bölge istikrarı ve güvenliği için olduğu kadar dünya ekonomisi için de kullanılmaması önemli. Tabii Türkiye saldırıya uğrasa mesela boğazları silah olarak kullanmaz mı sorusu var İstanbul Boğazı'nı ya da Çanakkale Boğazı'nı. Yani tabii ki başka ülkelere öyle yapmayın diyebilirsiniz ama bu saldırıya uğradığınızda tabii ki verdiğiniz tepki böyle olmayacaktır. Hakan Fidan tabii biraz daha Körfez hattından konuşuyor gibi gözüküyor bu konuda. Hürmüz'ün açılması hepimiz için doğru da söylüyor aslında. Ama o zaman tabii İran'a saldırılmazsa Hürmüz açık, yani açık aslında ama daha da rahat olabilir elbette. Evet, aynı zamanda Gazze meselesi unutulmamalı da demiş Dışişleri Bakanı. Devrim muhafızları ise tabii Hakan Fidan'a yanıt vermiyorlar ama Hürmüz'de bir 500 kilometrelik operasyonel hilal kurduklarını ilan etti. Yeni sınır planı duyurdular. Kask ve Sirik kıyılarından Büyük Tump Adası, haritaya bakarsanız göreceksiniz, onun ötesine uzanan stratejik bir bölge. Daha önce 20 ila 30 millik bir genişlikken bunu 500 kilometreye 300 mil yaklaşık genişlettik diyorlar. Bu sadece bizim belirlediğimiz koridor güvenli, dikkatle izliyoruz, gemiler bizi baz alsınlar diyor. Bugün Katar'dan Pakistan'a bir LNG tankeri geçişine İranlılar izin vermedi, onay bekledikleri söyleniyor. İki gün önce geçmişlerdi aslında, geçiş ücreti ödedikleri söyleniyor. Aynı zamanda Anadolu Ajansı bir veri analiz şirketi Kipler'den toparlama yapmış. Dün kuru yük, LPG, petrol ürünleri ve tahıl taşıyan 10 ticari gemi boğazdan geçmiş efendim. 2 Mayıs'ta 14 gemi geçmiş. Yani hala sınırlı tabii ama hiç geçiş yok. Doğru değil, öyle gözüküyor. Yine de tabii ki enerji fiyatları, Brent petrolün varili Trump'ın çöp demesinden sonra İran teklifine $105'la açıldı. Amerikan yönetimi yaklaşık 53.3 milyonluk varil petrolü, ham petrolü stratejik rezervlerden piyasaya sunma kararı verdi. Suudilerin petrol şirketi Aramco'dan uyarılar var. Eğer Hürmüz kapalı kalmaya devam ederse her hafta yaklaşık 100 milyon varil petrol kaybı söz konusu olacak diyor. Yani talep kısılması devreye girecek. Yine Reuters haber ajansına bakılırsa OPEC'in petrol üretimi de son 25 yılın en düşük düzeyine gerilemiş durumda. Nisan'da önceki aya oranla günlük 830 bin varil azalmış, 20.04 milyon varile düşmüş. Başka rakamlar da var. Bu arada Amerika'dan bir bu acil petrol rezervi Türkiye'ye gelen haberleri var Reuters'ta, onu belirteyim. 680 bin varil ham petrol taşıyan North Star Kuzey Yıldızı gemisi Mayıs ortalarında İzmir Ali Ağa'ya ulaşacakmış. Uluslararası Enerji Ajansı'nın uyarıları olmuştu, aktarmıştım ben size. Bir tabii piyasaya 400 milyon varil petrol sürme planının parçası olduğu belirtiliyor bu hamlenin. Evet, Amerika tek başına toplamda 172 milyon varil salmayı hedefliyormuş. Önlemler alan ülkeler yok değil. Pakistan, Rusya, Pakistan'ın Moskova Büyükelçisi Faysal Niyaz Tirmizi açıklama yapmış TASS'a ve demiş ki biz tabii enerji sıkıntısı yaşıyoruz. Körfez bölgesinden enerjimizi alıyorduk. Endişe verici durum. Rusya tabii zengin enerji kaynaklarına sahip. Dolayısıyla Rusya'dan petrol alımını arttıracağız. Ayrıca Orta Asya ile Rusya arasında bir boru hattı inşa etmeyi de düşünüyoruz açıklamasını yapmış. Hindistan Başbakanı Narendra Modi de açık halkına çağrı yaptı. Genel anlamda tasarruf çağrısı bu. Öyle altın maltın satın almaktan vazgeçin, yakıt tüketimini azaltın, toplu taşımayı kullanın, tatile çıkmayın, evden çalışmaya da geri dönülsün diyor. Özetle tabii Asya'da ilk etapta bu sıkıntılar en çok Asya'da Körfez enerjisine bağlı, Asya'da
görülüyor. Evet efendim, bugün çok

0: Lübnan'dan fazla notum yok. Saldırılar devam ediyor. İsrail ordusu Güney Lübnan'da savaşa devam ediyor. Hizbullah da özellikle bu fiber optik sistemlerle İsrail askerlerine ciddi zararlar vermeye başladı. Dün sosyal medyada yayılmış, ben geç görmüştüm. Hakikaten tabii balık ağları, kale fileleri ve asker kıyafetli korkuluklar kullanmaya başlamışlar. Tabii savaşlarda bu tarz yöntemler kullanılıyor başa çıkamayınca. Ama tabii İsrail'den önemli gelişmeler var. Mecliste Filistinlilere idam yolunu açan yasa aslında daha önce kabul edilmişti ama geriye yürütülemiyordu. O yüzden yeniden bir tasarı sunuldu ve onaylandı. Özellikle 7 Ekim saldırılarına karıştığı iddia edilen yaklaşık 300 Filistinli için mahkemeler özel bir yargılama yapacaklar ve idam cezası verebilecekler. İsrail'de, dünyada da çok tartışılmıştı. Hamas tabii bütün bunları faşist ve ırkçı bir adım olarak nitelendirerek sert bir dille kınadı. 15 Mayıs'ta bir İsrail'in kuruluşu Filistinler için Nakba günü, büyük felaket yani. İsrail'de bakanlar, 9 bakan ve 13 milletvekili 15 Mayıs'ta El Aksa bölgesi altında Yahudilerin ağlama duvarı, oraya girmek istiyorlar. Tabii bu büyük bir gerilim yaratacak. Doğu Kudüs'te de iş makinalarıyla 50 ticari yapı, bunlar bir sürü aileyi besliyor. Onların yıkımları mahkeme kararına rağmen yapılıyor. Yani Doğu Kudüs'te ve Batı Şeria'da da gerginlik yükselecekmiş gibi gözüküyor. Avrupa Birliği 7 Yahudi yerleşimci grubuna ama öte yandan Hamas'a da yaptırım kararı almış. Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırıları hız kesmeden devam ederken Avrupalılar kendilerince biz de bakın böyle işler yapıyoruz demeye getiriyorlar. Tabii bir avuç yerleşimciyi çok aşıyor olay açıkçası. BBC İngilizlerin kamu yayını sansürlemişti. Daha doğrusu kendileri ısmarlayıp Gazze'deki bu hastane saldırıları, İsrail'in Filistinli sağlık çalışanlarının durumu ile ilgili belgesel sonra yayınlamadılar. Onların yerine Kanal 4, Channel 4 yayınladı. İşte onlar BAFTA ödülü almışlar. İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin en iyi güncel olaylar yapımını. Evet, BBC bir de özgür gazetecilik iddialarında bulunup duruyor biliyorsunuz. O açıdan çarpıcı tabii ki sansür yöntemleri. Bunun dışında Avrupa Birliği geçiş yönetimi, Suriye'nin Dışişleri Bakanı Şeybani Brüksel'i ziyaret etti. AB artık İçişleri ve Savunma Bakanlarına yaptırımları kaldırdı. İşbirliği anlaşmasını yeniden yürürlüğe soktular. Yeni mali yardımlar planlıyorlar Suriye'ye. Suriye'de tabii Esad yönetimini devirme planları Avrupa Birliği'nin hayata geçti. Yerine eski El-Kaideciler geldi. Öyle demokrasi, insan hakları falan çok da dertleri değil. Jeopolitik çıkarlarına bakıyorlar. Dolayısıyla diyalog toplantısı yapmışlar Brüksel'de. Şeybani de aynı zamanda kendilerinin İsrail'le barışçı bir ilişki kurmayı hedefledikleri görüşünü tekrarlamış. Daha önce de söylemişlerdi böyle şeyler. Evet, Amerika'dan notlar var. Donald Trump tabii bir yandan artık ara seçimlere gidiyor Kasım'da, yaz aylarında Haziran'dan itibaren yarış kızışacak. Donald Trump işte kendi adayları kazansın istiyor. Tabii ara seçimler kritik önemde, azlini getirebilir, kongreyi kaybedebilir. Bir yandan da yarış şimdiden 2028 yarışı başlıyor. Beyaz Saray'da bir etkinlikte bizzat Trump'ın kendisi başkan yardımcısı J.D. Vance'le Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu yarıştırmış. Aynı zamanda oğlu da, bu arada Donald Trump'ın oğlu da, Donald Trump Jr. da 2028'de başkan adayları arasında gösteriliyor. Ama anladığım kadarıyla son anketler, Financial Times'ta Focal Data anketi, J.D. Vance'i açık ara %40'larda önde gösteriyor. Trump da bir rüya takımı demiş ama kendisi bir resmi tercihte bulunmuyor. Sadece tartıştırıyor diyebiliriz. Öte yandan tabii Trump'a bir takım suikast girişimleriyle ilgili anketler yapmışlar. Vallahi hepsini aktarmayacağım size. Özetle şu en son Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin 26 Nisan yemeğinde olmuştu. Bir 31 yaşında Cole Thomas Allen mahkemeye çıkartıldı. Suçsuzum dedi. Aynı zamanda kendisi bununla ilgili anket yapmışlar ve Amerikalılar bu saldırıları pek de ikna edici bulmuyorlar. NewsGuard şirketi adına YouGov anket yapmış ve %24'ü kurgulandığını düşünüyor. %45'i gerçek diyor. %31'i emin değil. Bu suikastlar hakikaten gerçek de olabilir tabii. Daha önce de çünkü Trump'ın suikastları olmuştu ama bir yandan da destek alsın diye de yapılabilir görüşü. Diğer anketlerde de diğer suikastlarla ilgili dikkat çekiyor. Amerikalılar aynı zamanda Reuters Ipsos anketi var. İran'a neden saldırıldığını bir türlü anlayamıyorlar. Cumhuriyetçilerin %30'u, demokratların %95'i, bağımsızların %73'ü hedeflerin anlatılamadığını söylüyorlar. Tabii maliyetleri var savaşın. Enerji maliyeti tek başına Amerika'da Brown Üniversitesi bünyesinde Watson School of International and Public Affairs bir çalışma oluşturmuş, enerji maliyeti takipçisi diye, 37 milyar doları aşmış durumda. Amerika'da işte 3 dolarlarda seyreden benzin 4.52, 5 dolar bir psikolojik sınır olarak anılıyor tabii ki. Dolayısıyla da vatandaşlara ek maliyetler biniyor. Aynı zamanda 28 Şubat'ta başlatılan saldırının harcamaları, İran Savaşı maliyet takipçisine göre, İran War Cost Tracker'a göre 80 milyar dolara dayanacak. Pentagon Kongre'ye briefing vermişti. Oradan hesaplıyorlar. 6 günde 11.3 milyar doları olursa, işte her gün 1 milyar dolar harcıyorlar anlamına geliyor. Evet, gelelim Avrupa'ya. Avrupa'da İngiltere'de Keir Starmer'ın başı ciddi dertle. Dün aktarmıştım, yerel seçimlerde çok büyük bir yenilgi aldı İşçi Partisi ve şimdi İşçi Partisi içinde Keir Starmer'a artık yeter, istifa et diye bayrak açmış durumdalar. Yaklaşık 80'i aşkın milletvekili ya istifa et ya görevi bırakma takvimi sun diye baskı yapıyorlar. Tabii İçişleri Bakanı aynı zamanda Şabana Mahmut, Yvette Cooper, David Lammy özel görüşmeler gerçekleştiriyor. Keir Starmer kabul ediyor, sorumluluğu üstleniyor ama istifa etmem diyor ısrarla. Bir yandan liderlik yarışı var. Aynı zamanda bu yerel seçimlerde bir adeta bir referanduma döndü. Açıkça ben İngiltere'deki arkadaşlar, yarın konuşacağız sevgili Sedat Aral'la bu konuyu. Keir Starmer için yani sadece öyle Londra, belediyeler meselesi olmadığı çok açıktı. Doğrusu dinliyorum sürekli İngiltere'den podcastleri. Keir Starmer aslında ağır kayıplar yaşadı pek çok yerde. Aynı zamanda düzen partilerinin sıkışmışlığı, ama tabii İngiltere'de seçim sistemi o kadar acayip bir şey ki küçük partileri devre dışı bırakıyor. Yani öyle bizdeki gibi işte barajlar tartışmasına gerek olmadan sadece ve sadece İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti, işte biraz liberaller, ama artık işler değişiyor çünkü Nigel Farage'ın Reform Partisi önde gözüküyor ve düzen partileri giderek kan kaybediyorlar. Hakikaten acayip bir şey. Tabii Starmer'ın bağlantıları tartışılıyor. Kraliyet savcısı olarak okul döneminden, arkasında kimler var, küreselleşmeci ağlarla ilişkileri de tartışılıyor. Bu konuda Jody McIntyre bir haber yapmış, çok çarpıcı bağlantıları sergileyen Amerikalı bankacı David Rockefeller tarafından kurulan üçlü komisyon üzerinden pek çok iddia gündeme getirilmiş durumda. İngiltere böyleyken Fransa Cumhurbaşkanı Afrika turunda Mısır'dan başlamıştı. Kenya'da bir tabii kültürel bir sahnede biraz gürültü olmuş anladığım kadarıyla. Macron Afrikalılara ağızlarının payını vermiş, hemen susun bu kadar gürültü yapmayın, saygısızlık yapıyorsunuz deyip başrolü üstlenmiş kendisi. Dikkat çekici bir yazı The Guardian gazetesinde bugün. Mark Leonard, Avrupa Dış İlişkiler Konseyi direktörü kendisi, yani etkili ve yetkili bir isim. Hepsini aktarmayacağım ama çok acayip gerçekten. Avrupa'nın ruh halini aktarmak açısından bizzat kendi kaleminden Avrupa'nın giderek etkisiz hale geldiğini, kaos çağından sağ çıkmak istiyorsa Çin gibi davranması gerektiğini söylüyor. Tabii Çin nasıl davranıyor sorusu var. Ona pek onu kendi algısından aktarıyor. Çin tabii diyor ki Airbus filosu Çinliler Avrupa'dan. İyi de ürünler tabii bunlar. Ama Çin'le baş etme yöntemi olarak verdiği, salık verdiği şey Avrupa'nın Çin'in Airbus filosu için yazılım güncellemelerini durdurarak Çin'deki ticari uçakların yarıdan fazlasını uçamaz hale getirmesi. Avrupa aklı enteresan çalışıyor. Yani bir ürün, iyi bir ürün üretiyorsunuz. Ondan sonra onu çok paralar verip satın alan çıkıyor. Ardından çalıştırmamak üzerine sabotaj ve tehdit taktikleri gidiyorsunuz. Çinliler bir daha sizin Airbus'ınızı almazlar tabii. Bu arada Donald Trump'a Boeing'in CEO'su, patronu Kelly Ortberg de eşlik ediyormuş efendim. Ben olsam Avrupalılardan bir şey almam. Çünkü en ufak bir problemde ya da diyelim siz iyi bir şeyler yapıyorsunuz, Avrupa'dan daha iyisiniz. Bu adamlar diyecekler ki verdiğimiz şeyi, sattığımız şeyi kullanamazsınlar. Gerçekten acıklı. Bazıları Avrupa ile ilgili bir takım gelişmelerde ay öyle değil diyorlar. O zaman lütfen bize bu yazıların anlamını bir izah etsinler. Adam kendisi The Guardian'a Çin düşmanlığı akan tamamen kendi algısından bir yazı yazıp ondan sonra sattığımız uçakların yarısını uçurtmayalım diye de tavsiyede bulunuyor. Zihniyet meselesi tabii. Evet, şimdi Ukrayna'da tabii Trump el atmıştı sonunda ateşkes. 9 Mayıs Nazizme karşı Sovyetler Birliği'nin zaferi, zafer bayramı vesilesiyle ateşkes bitti. Özel harekat Rusya Federasyonu ordusu tarafından devam ediyor. 30 binin üzerinde Ukrayna ordusunun ateşkes ihlali yaptığını açıkladı Rusya Savunma Bakanlığı. Ama onlara yanıt verildiğini asimetrik bir biçimde söylediler. Trump'ı bu arada Moskova'ya davet etmişti daha önce Rusya Devlet Başkanı. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov davet hala geçerli diye bir açıklama yaptı. Putin'in dün çok az aktarabilmiştim aslında size 9 Mayıs sonrası basın toplantısında Avrupa'ya eleştirileri, özel harekatta durum, neden bu hale geldikleri nedeni yolunda. Tabii artık sona yaklaşıyoruz ifadeleri tartışma yaratmıştı. Buna açıklık getirmiş, temaslara devam ediyor, arabuluculuk çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Tabii barış sürecinde kaydedilen ilerlemelere bakmak gerekiyor. Ateşkes bitti, her şey devam ediyor. Tabii Zelenski eğer gerekli adımı, herkesin bildiği adımı atarsa tabii ki sonuna gelir demiş. Zelenski bugün meşhur teknofaşizmle özdeşleştirilen Palantir şirketinin CEO'su Alex Karp'ı ağırladı. Ekibi Rusya'ya karşı savaşta yapay zekayı hayata geçirmek için stratejileri konuştuklarını aktarıyor. Bu arada da tabii en çarpıcı Amerikalı gazeteci Tucker Carlson'da aslında uzun süre Ukrayna lideri Zelenski'nin basın sözcülüğünü yürüten Yulia Mendel'le röportaj yapmış Tucker Carlson. Neler neler anlatıyor. Tabii bir dönem çok ideolojik inanmış bir kızcağızdı ama bu sefer artık ne oldu bilmiyorum doğrusu. Zelenski'nin kendilerine, basın ekibine halk desteğini yitirdiğinde açıkça ismini anarak nasıl Göbels propagandası yapın, binlerce konuşan kafa yaratın dediğini anlatmış Mendel. Onlar da işte yani itiraz etmeye çalışıyorlar. Yani hani mesela Donbass'tan evsizler var, onlara apartman verelim, hani yerleştirelim ki inandırıcı bir şey olsun dediklerinde verdiği yanıt bu. Yani Zelenski'nin Göbels propagandasına ihtiyacım var. Şimdi diktatör diyor tabii Julian Mendel Zelenski'ye. Hunter Biden, Joe Biden'ın oğluyla ilgili dosyayı, yargılanmasını katakulliyle Kiev deki yöneticilerin yasakladıklarını anlatıyor. Savaşı sona erdiremez, onun için siyasi intihar olur diyor. Ayrıca para anlatımları da var. Tucker Carlson'ın röportajını İngilizce bilenlere tavsiye ederim. Bu arada Ukrayna'da da arkasında Amerika ve Avrupalıların kısmen bulunduğu özel yolsuzlukla mücadele savcılığı Zelenski'nin görevden almak zorunda kaldığı ofis başkanı Andriy Yermak'a suçlama yöneltti. Lüks konut inşaatı aracılığıyla kara para aklamakla suçlanıyor. Hatta işin ucunun Zelenski'ye dayanabileceği söyleniyor. Ama tabii başkanlığı devam ediyor. Seçilmemiş olsa da ancak cezai kovuşturma görevden ayrılınca mümkün olabilir deniyor. Tabii bütün bu ithamlar Trump yönetiminin parmağı mı var? Bütün bunlar da sinyal mi veriyorlar? Avrupalıların, Amerikalıların paralarını yiyen birileri olduğu Kiev'de epeydir araştırma haberleriyle ortada. Buna rağmen en son 90 milyar euro, bunun 30 milyar euro kadarı gidecek somut olarak Avrupa Birliği tarafından Avrupa halkları borçlandırılarak sunulacak. Niçin? Savaşı körüklemek için. Kaya Kallas tabii Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları toplantısına giderken Rusya'nın Avrupa'daki etkisini arttırdığını söylemiş. Bilmiyorum neden böyle şeyler söylüyor. Kadının biraz problemleri olduğunu düşünüyorum. IQ sorunu var zannedersem. Rus sporcuların uluslararası müsabakalardan Venedik Biyaneli'nden atılması gerektiğini açıkça ırkçı konuşmalar yapıyor kendisi. İnanılır gibi değil ama yani ve kimse de kınamıyor. Neyse. Almanya burada önemli tabii. Kaya Kallas'ın bir etkisi yok. Kaya Kallas'la kimse görüşmek bile istemiyor. Amerikan Dışişleri Bakanı bir kere bile görüşmedik. Ciddi alıp hani çok değer verdiğim için söylemiyorum Marco Rubio'yu ama yani ciddiye almıyorlar öyle diyeyim. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius bugün Kiev'e gitmiş. Rusya'nın derinliklerini hedef seçebilecek, 1500 kilometre uzaklıkta hedefleri vurabilecek derin saldırı İHA'ları üretimi için ortak program başlatıyor Almanya ile Ukrayna. Yani bir NATO üyesi olarak Almanya resmi olarak Rusya topraklarına uzun menzilli saldırıların endüstriyel düzeyde sponsoru olarak hareket ediyor. Evet, tabii sonuçları muhtemelen bunların olacak. Bunun dışında tabii dün aktaramadığım notlar vardı. Özellikle Latin Amerika'dan Küba açıklarında istihbarat uçuşlarının son 3 ayda yoğunlaştığına dair CNN haberi var. Trump'ın Küba ablukası ve tehditleri devam ediyor ve her an Küba'ya sanki bir saldırı yapabileceklermiş gibi bir resim çiziyorlar. Meksika, Latin Amerika ülkeleri arasında Küba'ya destek olan, olmaya devam eden ülkelerden devlet başkanı Claudia Sheinbaum bu konuda yeni bir yardım gemisinin yola çıkacağını duyurdu son olarak. Tabii Trump İran'la uğraşırken Venezuela'yı da diline doluyor ama öte yandan Ocak ayında darbe yapıp Caracas'ta darbe operasyonu Maduro'yu kaçırmışlardı devlet başkanını. Meğer efendim Guardian gazetesi Amerikan Enerji Bakanlığı'na dayanıyor bu haber. Venezuela'nın 13,5 kilogram zenginleştirilmiş uranyumunu da Amerikalılar çalmışlar. Çalıp götürmüşler. Ülkeden çıkarmışlar. Güney Carolina'da bir tesise teslim etmişler. Başka bir egemen devletin varlığını çalıyorlar. Bunlar böyle. Yapacak bir şey yok. Trump bir de tabii 51. eyalet ciddi Venezuela'ya 51. eyalet yapacağını söylüyor. Venezuela'nın geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez bunun kabul edilemeyeceğini söyledi ama tabii bazı konularda da boyun eğmek zorunda kalmıştı. Hafta sonu aktaramadım çünkü kayda değer hiçbir şey yok. Brezilya devlet başkanı Lula da Silva Beyaz Saray'da Trump'la görüştü. Gümrük vergileri, ticaret, pek çok konu ve anladığım kadarıyla hiçbir şey elde edememiş Lula da Silva. Basına kapalı yapıldı görüşme, hani Trump'ın şovu da yoktu. Sonrasında basın toplantısı da yapılmadı. Lula Brezilya Büyükelçiliği'nde basın toplantısı yaptı. Trump'ın Küba'yı işgal etmeyi düşünmediğini algılamış. Bilmem ne kadar yanılıyor. Tabii İran'la ilgili İran'a 2010'da Brezilya ile birlikte Türkiye bir uranyum anlaşmasını kabul ettirmişti ama uygulanamamıştı. Onu eleştirmiş. Çok başarılı bir görüşme olmamış yani Donald Trump'la yaptığı görüşme Lula da Silva'nın. Brezilya tabii Amerika ile belli anlamlarda Brezilya'nın zenginler sınıfının çok derin ilişkileri var. Lula da Silva da Trump değil ama Obama yönetiminin Adalet Bakanlığı tarafından onların hazırladığı bir komplo yüzünden hapis yatmak zorunda kalmış geçmişte ve sonra aklanmış bir eski lider tekrar Brezilya'nın başında ve Trump'la Brezilya arasında belirli dengeleri tutturmaya çabalıyor Lula da Silva. Dolayısıyla da Amerika'yı bu çerçevede ziyaret etti ama çok da verimli geçmemiş gibi gözüküyor. Evet, şimdi biz son bölüme geçeceğiz. Profesör Hasan Ünal Hoca ile birlikte buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
3: Yayında.
2: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin. İster yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
1: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda Profesör Hasan Ünal hocamız var. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Çok sağ olun hocam ve sesimin de kusura bakmayın. Biraz bir 3-4 gündür bahar vurdu beni. Elimden geldiğince sesimi düzeltmeye çalışıyorum ama biraz boğuk. İnşallah yakın zamanda
5: çok geçmiş
0: geçecek.
5: Olsun.
0: Sağ olun hocam. Şimdi tabii İran krizi artık 74. günü en son tekliflerde Donald Trump çıktı çöp dedi. Okumaya bile vakit zaman kaybı dedi. Vakit harcamadım dedi. Ve Çin'e gidiyor tabii Donald Trump. Kritik bir hafta. Çin ziyareti tabii Amerika'nın Çin'le ilgili tasarımları düşünüldüğünde bir de zorunlulukları düşünüldüğünde herkesin dikkatleri orada. Yeniden bir saldırıya girişip girişilmeyeceği tartışılıyor. Bir yandan da ne elde edecek başka? Yani diyelim İran'ı tekrar vurdular. O sorular var. Robert Kagan'ı görmüşsünüzdür. The Atlantic'te evet. Şahmat yazısı. Gerçekten çok acayip bir yerdeyiz. Nasıl değerlendiriyorsunuz geldiğimiz durumu? Amerika ne yapıyor? Ne yapabilir? Sıkışmışlığı nasıl tarif etmek lazım? Buradan başlayalım.
5: Şimdi Trump İran'ın karşı önerilerine çöp diyor. Hı hı. İranlılar da Trump'ın kendilerine yaptığı öneriye çöp diyorlar. Hı. Ortalık çöp dolu, bir çöpçü lazım bu işe. O da yok. Şimdi bu durumda ne olacak? Amerika şöyle sıkışmış durumda. Normalde Amerika dediğiniz ülkeye ve İsrail'le birlikte bunlar elleri tetikte dolaşan, birisi kovboy, öbürü haydut devlet. Önüne geleni öldürür, vurur. İşte Amerikan uçak gemileri hareket ettiğinde herkesin dizlerinin bağı çözülür. Korkudan filan. Böyle idiler. Fakat bu İran savaşıyla birlikte bu dönem geride kaldı. Amerika 20. yüzyılın silahlarıyla İran'a saldırdı. İran 21. yüzyılın silahlarıyla asimetrik bir savaş planlamıştı. Bunu Amerika'ya karşı devreye soktu ve kendini savundu ve fevkalade başarılı oldu. Yani kelimenin tam anlamıyla Amerika'ya ve İsrail'e birer kamyon sopa attı. Hiç beklemedikleri şekilde. Ya bunun amacım yok. Şimdi niye bu noktaya geldik ve bu bir barış anlaşmasıyla şunla bunla çözülemiyor? Çünkü kibir imparatorluğu yenilgiyi kabul etmiyor. Yani hala şu noktada Trump ve Amerika savaştan önce İran'a bir teslim belgesi sunuyorlardı. Hı hı. Hiç nükleere elini dokunmayacaksın. Dükkanı kapatıp anahtarı bize teslim edeceksin. Biz içeri gireceğiz. Neyin varsa hepsini sökeceğiz, biçeceğiz. Tesislerini kapatacağız. Yerin altına gömeceğiz falan filan. Bütün bu füze teknolojini bize vereceksin. Aynı şekilde dükkanını kapatacaksın. Biz tesislere gireceğiz. Mevcut füzeleri tahrip edeceğiz en kısa sürede. Teknolojini yok edeceğiz. Sonra eğer sana 200-300 belki 500 kilometre menzilli füze yapma hakkı verir isek vereceğiz, bakacağız. Başka abi, efendim sen bu etraftaki ülkelere işte destek meslek oluyorsun bu İsrail'e karşı hareketlerde. Yok işte Irak'ta Haçlı Şabi'ydi, Suriye'de pek kalmadı ama sayemizde o da. Efendim işte Hizbullah'tı, Ensarullah'tı, hatta Hamas'tı. Bunlardan vazgeçeceksin tabii. Bunlardan vazgeçmeni de kurala falan tabi tutacağız. Ve kat'i surette bunları aklından geçirmeyeceksin. Bunları konuştuğun anda da ağzına kırmızı biber süreceğiz. Acı biber. Böyle bir şey sunmuşlardı İran'ın önüne. İran da demişti ki kardeşim yani bunları egemen bir ülke olarak ben nasıl kabul ederim? Yani böyle bir müzakere yöntemi var mı? Bağımsız, egemen bir devletten bu tip şeylerin talep edildiği bir dünya düzeni söz konusu mu, nedir bu demişti. Hatta İran aslında egemenliğinden kısmen tavizler anlamına gelecek bir takım karşı önerilerle de müzakereleri sürdürüyordu. Nitekim Umman Dışişleri Bakanlığı'nın savaşın başlamasından hemen önce yaptığı açıklamalara bakılırsa, ya siz ne yapıyorsunuz, ne savaşı diye hani 27 Şubat günü Amerikan televizyonlarında bayağı ilerlemeler kat ettik, biz bu işin içindeyiz, müzakereler bizim arabuluculuğumuzla yapılıyor diye. Fakat bütün bunlara rağmen Amerika'nın ve İsrail'in azgınlığı durdurulamadı ve 28 Şubat günü çatışmalar yeniden başladı bir açıdan veya başladı diğer açıdan. Şimdi o günden beri aslında İran bunları feci şekilde hırpalıyor ikisinde. Dediğim yöntemle, 21. yüzyılın silahlarıyla ve asimetrik bir savaş yöntemiyle. Fakat ya Trump kendisine sunulan yapılan sunumları iyi dinlemiyor. Hani CIA'nin, Pentagon'un günübirlik yaptığı sunumlar. Mesela şöyle bir şey tahmin ediyorum gözümün önünde. Pentagon geliyor, diyor ki efendim işte bugün 1764 tane sorti yaptık. Bunlardan işte 1467 tane başarılı bombardıman gerçekleşti falan filan. Burada kalıyor herhalde. Ama devamında muhtemelen Pentagon diyor ki işte İran'ın füze rampalarıydı, işte füze fırlatma imkanlarıydı, bilmem nesiydi, bunlarla ilgili çok önemli azalmalar olduğuna dair fazlaca bir şey tespit edemedik. Çünkü İran mevcut füze kabiliyetini aynı hız ve oranlarda, hatta İsrail'e karşı attıklarını dikkate alırsak daha da artırarak ve özellikle de Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı, çünkü Birleşik Arap Emirlikleri'ne İsrail'den daha fazla füze atmış. İran sürdürüyor bu kabiliyetini. İşte bunlar yerin altında, şöyledir böyledir filan diye muhtemelen savaştan önce verdiği briefingleri sürdürüyor. Fakat muhtemelen Trump o baştaki bölüme takılıyor. Yani biz bunlara işte şu ana kadar 12.000, 13.000 sorti yaptık. Her yeri vurmuş olmalıyız. Peki bunlar niye benim önümde diz çökmüyorlar? Hani onun bir de kendi lafı var ya, öpecekler falan filan dediği abuk subukluklar var. Şimdi evet. Ha böyle şimdi dolayısıyla Trump'a şöyle düşünelim. Savaşın ikinci, üçüncü gününden itibaren Türkiye'deki abi İsrail bir vuruşla bitirir abi medyası bile, bak İsrail bir vuruşla bitirir abi medyası bile ve bunun batıdaki karşılığı olan CNN, BBC, France 24 filan gibi televizyonlar bile İran'ın çok etkili karşılıklar verdiğini,
0: evet,
5: ve üstünlüğü ele geçirdiğini yazıp söylerken Trump savaşın 15. gününe kadar İran'a yeni bir teklif sunuyordu ve bu teklif yine o teslim anlaşmasıydı.
0: Evet.
5: Yani İranlar da diyor ki kardeşim sen hasta mısın? Kendine gel. Şimdi sen savaştan önce bize bir teslim anlaşması sundun. Biz de Amerikan yani her Amerikanlının ve İngilizce bilenin kolayca anlayacağı türden o malum kelimeyi kullanarak bunu senin önüne attık. Sen şimdi biz dedik ki o zaman ya biz bağımsız egemen bir devletiz. İşgal altında değiliz. Sen bizden neyi istiyorsun? Kayıtsız şartsız teslim olmamızı ister gibi. Mümkün değil bunlar dedik. Şimdi sen ha öyle mi kabul etmiyor musunuz? O zaman görürsünüz gününü dedim. Bir savaş başlattı. Savaşta üstünlük bende. Yani ben seni yeniyorum. Farkında mısın?
0: Evet.
5: Hani New York bombalanmadı, Washington DC bombalanmadı ama senin bölgedeki bütün müttefiklerini perişan ettim. Süklüm püklüm hale getirdim. Dahası senin kendi gemilerini ve uçaklarını vuruyorum. Ve İsrail yoğun bir füze bombardımanı altında, drone bombardımanı altında ve sen aynı teslim anlaşmasını bana geri getiriyorsun. Yani bu bir futbol maçıysa maçı kazanan taraf benim. Yani maçın 75. dakikasındayız ve ben 8-0 öndeyim, farkında mısın? Sen bana bu anlaşmayı nasıl getirirsin diyor İran tarafı. Fakat bunu Trump'a anlatmak mümkün değil.
0: Mümkün.
5: Ve nihayet bir yerde anladı. Hani İran'a 48 saatlik bir şey vermişti. Ultimatum. Orada Clinton falan çıktı ortaya. Dedi ki ya bu ne biçim bir devlet yönetimi arkadaş. Gecenin yarısında bir başkan Mar-a-Lago'da dinlenirken, keyif yaparken neye öfkelendi de gecenin o yarısı 48 saatlik bir ultimatum verdi. Tabii onun şey tarafını bir tarafa bırakıyorum. Manipülasyon tarafını. Hem evet. Rotterdam'daki petrol piyasasında şortlarda yapılan manipülasyon,
0: evet,
5: hem de Amerikan borsasında yapılan manipülasyon. Bu Trump ailesi ve etrafı bu işleri biliyorsun dünyada, evet, herkesten çok daha iyi becerenler, evet, arasında yer alıyorlar. Bunların zaten kokusu da çıkıyor. Yani özetle şöyle bir durum. Şimdi ondan sonra dedi ki Trump, tamam ben şimdi İran'a şöyle bir şey veriyorum. Bize 10 maddelik bir öneri sundular. Bir çerçeve. Ben 10 maddeyi okudum zaman dedim ki yani tamam, yani bunlar savaşla bu işin üstesinden de gelemeyeceklerini anladılar ve hemen 1-2 gün içinde bir çerçeve anlaşmasına ulaşılmış olması gerekir. Ne gördük? İslamabad'a gidildi. Sonra o 10 madde üzerinden konuşmaya geldik dediler. o teslim anlaşmasını İranların önüne yeniden sundular.
0: Yeniden koydular. Evet.
5: Bu sefer İranlar dediler ki arkadaşlar siz hakikaten normal kafayla mı geliyorsunuz? Bir de biz bu emlak komisyoncularıyla müzakere etmek zorunda mıyız? Bu adamlar müzakereyi bilmiyor mu? Dalga mı geçiyor yoksa bunların müzakere yöntemi mi bu? Yani İran tarafı profesyonel müzakereciler. Yani Erakçı dediğin adam ta Cevat Zarif'in Dışişleri Bakan Yardımcılığından geliyor. Yanılmıyorsam İngiltere'den.
0: Diplomatlar, kariyer diplomatları.
5: Tabii bir de İngiltere'den doktorası var. Doktorasının konusu da uluslararası ilişkilerde müzakere.
0: Evet.
5: Ve arabuluculuk. Yani evet. Şimdi bu adamlar devletin içinden geliyorlar. Yani yaptıkları tahsil bununla birebir uyumlu. Devletler arası ilişkileri fevkalade iyi biliyorlar. Zaten şunu dediler. Dediler ki kardeşim bu Steve Witkoff ve Jared Kushner'la biz ne konuştuğumuzu sorgulamaya başladık. Çünkü A bu adamlar bizim konuştuğumuzu anlıyor mu? B bunlar gidip Trump'a anlatıyor mu? C Trump bunları anlıyor mu?
0: Evet.
5: Yani bu müzakerelerdeki muhatabımız kim biz bilmiyoruz dediler.
0: Evet.
5: Şimdi bu sorun aşılabilmiş durumda değil.
0: Yani hocam peki bu.
5: Şimdi evet. Kagan dedin ya. Kagan diyor ki Kagan evet. Gibi bir adam bile bak.
0: Evet.
5: Ki bu çok neokonların nesiydi? En neokonu. Victoria Nuland'ın kocası. Bunlar Nuland Rusya Ukrayna tarafının patron çesiydi. Bu bütün evet. Dünyanın patronuydu falan. Bunlar Amerikan yüzyılı, vuralım, kıralım, demokrasi, insan hakları şu bu falan diye Amerikan İmparatorluğunu en güçlü hale getirelim. Bu arada İsrail dünyanın en güçlü devleti olsun, İsrail ne derse o olsun falan diyenler değil miydiler? Şimdi evet. Kagan diyor ki arkadaş savaşı kaybettik.
0: Hı hı.
5: Ama bunun tabii arka planında şu var. Amerika'daki İsrail lobisi zor durumda.
0: Hı.
5: Çünkü Amerikan halkı İsrail devletine karşı... Netanyahu'ya şiddetle karşı ve İsrail lehine yürütülen bu politikalara karşı.
0: Evet.
5: Savaşa %70 oranında karşı, İsrail'e 60-65 oranında karşı. Netanyahu dünyada en sevilmeyen insan falan. Şimdi Amerika'daki İsrail lobisi de şöyle bir zor durumda. Amerikan halkına karşı aynı politikaların savunuculuğunu yaparsanız Amerikan halkı adamı yer. Yani Amerikan halkı öyle Türk halkı gibi sakin de değil. Yani Amerikan halkı çok kötü şeyler de yapabilir. Anlatabildim mi? Bundan da korkuyorlar yani. İlginç bir durumda şu anda evet. İsrail lobisinin durumu. O yüzden de mesela onu kullanarak Trump'ın Netanyahu'ya ve İsrail'e baskı yapma kapasitesi ya da kabiliyeti oluştu. Paradoksal bir şey. Yani özetle burada sorun şu. Yani kibir imparatorluğu yenilgiyi kabul etmiyor. Bu durumda peki ne olacak? Hani sen de sordun ya.
0: Evet, ne olacak? Şimdi Çin'e de gidiyor hocam. Yani Çin çok önemli tabii. Yani bir yandan Çin-Amerika ilişkileri, ticari ilişkileri pek çok çetrefilli mesele var. Bir yandan tabii Amerika'da açık açık bunlar yani Çin bizi geçemez, nasıl engel oluruz tartışmalarını yapıyorlar zaten devlet etkileri dahil. Diğer yandan da İran var. Ayrıca Hürmüz'ün aynı zamanda tabii Çin'in Körfez'le bağını kesmesi meselesi var. Trump hani tekrar saldırıya başlayacak diyenler gördüm ya da içeriden öyle bildiler Amerikan medyasında ama öte yandan da Çin'den sonra karar verecek. Çin ziyareti durumu değiştirir mi? Etkiler mi? Ne dersiniz? Çin faktörünü nasıl anlamalı burada?
5: Bence Çin faktörünü iki açıdan ele almalı. Bir Amerika-Çin ilişkileri açısından. Bu bütün iki ilişkilerdeki en önemli sorunların hepsinin alt alta getirilmesi anlamına geliyor. Çin'in elindeki Amerikan hazine bonolarını ve dolar stoklarını eritmeye devam etmesi, eritmek demeyelim de azaltmaya devam etmesi. Ondan sonra iki ülke arasında yaşanan diğer sorunlar ve bunun içinde bir de İran var şimdi. Şimdi Rusya biliyorsun Putin geçenlerde ilk defa Trump'ı aradı ve 90 dakika görüşmüşler.
0: Evet.
5: Ve bu konuşmanın içeriğini Amerikan tarafı yayınlamadı ayrıntılı olarak. Ama Kremlin bu içeriği tam verdi. Ve bu da Putin'in Trump'a bu İran savaşını yeniden başlatma diye uyarıda bulunduğu anlaşıldı.
0: Evet.
5: Benim tahminim Yani şey diyecek ki şimdi kişi bunu karşısına alıp bir de eli boş gidiyor. Yani mesela İran'ı ezmiş, bir teslim anlaşmasına zorlamış, İran Fatih olarak gidiyor olsaydı caka satarak gidecekti. Yani işte bak, yani benim de dikkatli konuş, bir sonraki hedefim Tayvan bilmem ne, seni çevrelerim, çatırım, bak benim buradaki uç beyim Japonya Başbakanı hanımefendi zaten ata binmiş, deniz üzerinde bile yürüyen bir at var. Öyle böyle değil ha, farkındasın değil mi? Hani bu şeyde 1958 krizinden sonra olmalı. Şeyin tabii 61'de olmalı. Kennedy ile bu şeyin Kuruşçev'in Berlin'de bir görüşmesi var. Orada Kennedy tabii daha şey genç ve biraz da hani amiyane tabirle çaylak diyor ki Sayın Kuruşçev diyor biliyorsunuz değil mi diyor. Sizi üç kere haritadan silebiliriz diyor elimizdeki silahlarla. O da tabii çok böyle kurt bir adam. Bir de sarkazmı çok seviyor falan. Nükteyi. Diyor ki valla üç kere nasıl olur bilmiyorum diyor. Bir kişi üç kere öldürülebilir mi diyor mesela. Ama biz sizi temizinden bir defa haritadan sileriz. Sen de bunun farkındasın diyor. Yani şimdi bunun gibi. Şimdi şey de Trump da böyle gidecekti. Yani sizi üç kere haritadan sileriz, beş kere katlarız, tekrar canlandırırız, bir daha öldürürüz filan. Ama şimdi bunlar yok. Şimdi dolayısıyla Xi bunun karşısına alacak ve diyecek ki sevgili kardeşim bak sen yaşça benden de büyüksün ama ne yol iz bilmez bir adamsın ya. Sen niye gittin bu İran'a filan çattın? Ben sana demedim mi bu işin içinden çıkamazsın sen falan diye. Çünkü bak burada şöyle bir şey çıktı Ceyda ortaya. Amerika'nın 20. yüzyıl silahları diyorum. Amerika'nın askeri gücünün sınırları İran'a karşı ortaya çıktı. Sınırlılıkları. Yani eskiden Amerikan savaş gemileri, uçak gemileri, savaş gruplarıyla birlikte bir devlete karşı hareket ettiğinde öbür devletlerin dizlerinin bağı çözülür.
0: Evet.
5: Ama şimdi doğru. Yok öyle. Öyle yok.
0: İran aslında Ukrayna'da gitti. Başladı hocam bir şekilde ama tabii burada donanmayla falan birlikte daha net gözüküyor elde. Şimdi yani yoksa Atakamsları şunları bunları hatırlayın hayır. Yani orada başladı ama onu çok dünya fark etmedi. Burada çok açıktan ortaya çıktı, haklısınız tabii.
5: Şimdi burada doğrudan bir savaş var İran'la
0: evet.
5: Amerika
0: arasında. Evet tabii, o fark ediyor.
5: Rusya Ukrayna savaşında şöyle bir şey oldu. Rusya çok merhametli gidiyor.
0: Evet.
5: Yani işte Ukrayna halkı bizim halkımız, Ukrayna ordusuna askere alınan gençler bizim çocuklarımız, biz aynı insanlarız, aynı halkız. Yani bunda yani bilmem kaçıncı yılına girdi, dördüncü yılını doldurdu evet. Savaş, beşinci yılına girdi. Putin çok inanılmaz sabırlı birisi, metanet, evet. Sebat inanılmaz boyutlarda hakikaten ve aynı stratejiyi sürdürüyor. Yani Rusya içlerine Zelenski ve beraberindeki bu neonazi gruplarının saldırılarına rağmen metanetini koruyor. Bu müthiş bir şey.
0: Evet.
5: Şimdi burada İran'la ilgili olarak İran bir de şimdi şunu diyor. Yani diyor ki benim açımdan hiç önemli değil diyor. Sizin diyor bu öneriniz çöptür. Ha Trump diyorlar beğenmemiş sizin önerileriniz. Aa diyor o zaman diyor demek ki biz doğru öneriler göndermişiz. Beğenmediklerine göre.
0: Evet.
5: Yani küçümsüyor bir de karşısındakini. Şimdi bütün bunlar yan yana getirildiğinde ne olur? Benim savaş yeniden başlar mı başlamaz mı?
0: Evet son olarak o hocam biraz toparlayarak bana 1-2-3 evet, yani dakikam var. %50 mi diyorsunuz?
5: Yani %50. Çünkü yani buraya yeniden kuvvet yığarak yeniden saldırmanın askeri bir mantığı yok.
0: Evet ne elde edecek?
5: Amfibi hareketi ile başarılı olma ihtimali sıfır. Geçen perşembe amfibi hareketi denendi de kısmen. İran'ın ateş gücünü denedi Amerikan gemileri. Ve 3 gemi de beraberlerindeki diğer sivil gemilerle birlikte geri çekilmek zorunda kaldılar. Ağır İran ateşi karşısında. Kara harekatı sıfır ihtimal. Artık sıfır ihtimal. Bu durumda ne yapacaksınız? Ha yeniden hava harekatı yaptınız. Aynı binayı 21. kere vurdunuz. Yani tamam aferin yani. Tamam. Başka var mı vurulacak ilkokul filan seçin anaokulu utanmaz herifler ondan sonra kasıla kasıla bir de bunları yazıyorlar filan. Sonra dünyanın lanetinden utanıp dönüp ya işte evet yani çünkü işte eskiden burası bilmem devrim muhafızlarının kullandığı bir binanın uzantısıymış da oradan bilmem ne olmuş da niye başlangıçta dediniz ki vururuz tabii bunlar büyüdüğünde zaten hepsi birden bize düşman olacaktı falan diye aynen İsrail'in Gazze'de bebekleri çocukları öldürürken söylediği gibi böyle bir garip bir imparatorlukla karşı karşıyayız. O yüzden yani burada göreceğimiz şey şu, hani askeri harekat yaparsa yeniden biraz daha yıpranmış olur. Hatta evet. İsrail daha da yıpranmış olur. Çünkü İsrail hem İran füzelerinden feci şekilde korkuyor, yılıyor, hem de Hizbullah'a karşı adım atamaz durumda. Bak ateşkesten bu yana aktif olan taraf Hizbullah. Pusuya düşüren, öldüren, fiber optik şeylerle evet. İsrail kuvvetlerine saldırıları hiç durdurmayan fiber optik dronlarla ki onları radarda da göremiyorlar, çok sıkıntı evet. görüyorlar. Ve dündü galiba ayrıntılı birçok şey okudum İsrail'le ilgili olarak. İsrail ordusu artık hükümete diyor ki kardeşim bir şey yapın. Neden bir şey yapın diyor? Çünkü İsrail 1000 günü aşkın süredir savaşta 7 Ekim'den bu yana.
0: Tabii,
5: İsrail tabii. ordusu buna uygun değil. Evet. Sürekli kayıp vermeye yatkın bir toplum değil. Çünkü bu aynı zamanda İsrail rezervlerden oluşan bir ordu. Küçük evet. bir ordusu var. 24 saatte, 48 saatte 100 bin, 200 bin ordu yani rezervi seferber edebiliyor. Ama bunları sürekli orduda tutarsanız bu sefer ekonomi çatlıyor. Rezervler diyor ki ya bu iş daha ne kadar gidecek, ne zaman ters olacak, yenileri gelecek falan. Bir sürü sorunlar var ve bunları ciddi yansıtmaya başladılar. O yüzden sanki işte bu artık kibir imparatorluğunun çatladığı değil çatır çatır döküldüğü, kırıldığı ve parçalanmaya gittiği bir o geçiş döneminin sanki son halkalarından birindeyiz.
0: Evet.
5: Bakalım ne olacak?
0: Ne olacak? Peki hocam, çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Hep beraber göreceğiz. Biz de yorulduk, yıprandık doğrusu aynı şeylerden. Bakalım barış da çıkmıyor. Bir Çin ziyaretinden sonra artık tekrar bakacağız. Çok sağ olun hocam. Çok teşekkür
5: ederim. Rica ederim. İyi yayınlar.
0: Evet efendim, Profesör Hasan Ünal hocamızla konuştuk. Bu işin müzakeresi, savaşın sıcak aşamasının yeniden başlaması, başlamaması muhtemelen önümüzdeki haftaya kalacak gibi gözüküyor. Ya da bilmiyorum, hafta sonu tabii var. Çünkü Donald Trump ayın 13'ünde yani Çin ziyaretine yarın başlıyor. 13'ü 15'i arası eğer iptal olmazsa, son dakika bir şey olmazsa hep beraber takip edeceğiz. Ben de size hem gelişmeleri aktaracağım hem de elimden geldiğince yorumlamaya çalışacağım. Yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.
4: Bunu biliyor muydunuz? Yavru baykuşların kafaları vücutlarına oranla epeyce büyük ve ağırdır. Boyun kaslarının henüz yeterince gelişmemiş olması nedeniyle kafalarını taşımakta zorlanır, dik tutamazlar. Bu nedenle uyurken yüzüstü yatarak kafalarının ağırlığını dengelerler. Bunu biliyor muydunuz?

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
2: Yayında.
1: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: Elimde 2009 yılının bir market kataloğu var. O katalogdaki fiyatlara bakalım. Nostalji yapalım. Tost yoğurt 3 kilogram 5 liraymış. Bayağı dostmuş. Şu anda cebinde 5 lira olan var mı ki acaba? Taşıyan var mı?
4: Vereceğim. Para kimde? Vereceğim. Çıkar parayı.
3: Rize çay 1 kilosu 5,55 lira. Şu anda 259 lira.
5: Çok şükür yarabbim.
3: Zeytinyağı 2 litresi 11,50 lira 2009'da. 2026 Mart'ında 459 lira.
6: Bazen diyorum ki ne olacak? Söyle gitsin. Sonra diyorum ki söyleyince ne olacak? Sus bitsin.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way. This is the way.
0: İthal muz 129 lira, yerli domates 149 lira. Ekonomist Barış Soy'dan soruyor. İthal muz nasıl yerli domatesten daha ucuz olabiliyor? Kur politikası mı, tarım politikası mı? Aslında hepsi ve daha fazlası. Bu sadece bir ekonomi gerçeği değil, sosyal, siyasi, ekonomik bir yok edilişin fiyata yansıması. Bugün de duyurularımızı yapalım.

0: Ah yavrum benim.
1: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım, okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz. Okul zili çocukların karnında çalmasın ama hani bunu duyacak olan ne yapıyor? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bakalım onun gündeminde ne var?
2: Değerli arkadaşlar, müfredatımızın içerisinde hiç farkında olamadığımız bize dayatılan bazı kavramlar var. Mesela çok masum bir şey gibi geliyor size. Tarih kitaplarımızda Haçlı Seferler diye öğretiliyor bize. Sefer dediğimizde bizim literatürümüzde makul bir şey. Yani böyle çok zararlı bir şey değil diye düşünüyoruz. Ama o bir saldırı. Dolayısıyla biz mesela müfredatta Haçlı Seferleri kavramını kaldırdık. Haçlı saldırıları. Coğrafi keşifler diyor. Coğrafi keşif değil. Sömürgeciliğin başlangıcı aslında. Orta Asya kavramı. O da yanlış. Doğrusu bilimsel literatürde de karşılığı Türkistan.
1: Şimdi okulda çocuklar aç. Okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz. Bunu duymuyor ve söylediği şey Haçlı seferlerini Haçlı saldırıları olarak düzeltmiş. Yaptığı en büyük icraata bak Milli Eğitim Bakanı'nın. İyi peki Yusuf Tekin'in milli eğitime seferleri ne olacak? Bence asıl konuşulması gereken de bu. Bakın daha yakın zamanda Maraş'taki okul katliamının cenaze töreninde öldürülmek istemiyoruz diyen öğretmenleri azarlamıştı. Öğretmenler de bunu yol arkadaşında anlatmıştı. Yusuf Tekin durmadı. Bu kez de soruşturma açtı. İşte o soruşturma açılan Eğitim İş Merkez Yürütme Kurulu üyesi Yeliz Toy canlı yayınımızda. Yeliz Hanım.
3: Merhabalar.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
3: Hoş buldum. Merhabalar.
1: Şimdi Maraş'taki bir katliama gittiniz. Oradaki öğretmenlerin acısına ortak oldunuz. Ailelerin acısına ortak oldunuz ve Bakan Yusuf Tekin'le karşılaştınız ve ona dediniz ki ya biz öldürülmek istemiyoruz. O da şov yapıyorsunuz diye azarladı sizi. Sonra bunu anlattınız. Doğal orada herkesin evet. gözü önünde gerçekleşmiş bir olayı. Sonrasında ne oldu?
3: Evet, sonrasında dün itibariyle hakkında bir idari soruşturma başlatıldı bakanlık tarafından. Bakanlık müfettişleri Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giderek beni ifadeye davet ettiler. Ben de kendilerine sendikada merkez yönetim kurulu üyesi olduğumu, dolayısıyla benim açıklamalarımın sendikal görevimle alakalı olduğunu, öğretmen olarak bu açıklamaları yapmadığımı söyledim ama bugün yine ısrarla beni ifadeye davet ettiler. Oysa ben dün kamuoyuna da ilan etmiştim. Böyle bir hakları yok. Bu faşizan tutumu açıkça reddediyorum. Sendikaların görevleri zaten yanlışları eleştirmektir. Bunun için mücadele etmektir. Ama ben görevimi yaptığım için bugün Yusuf Tekin'in intikamıyla, onun talimatıyla ifadeye çağrılıyorum. Elbette bunu reddediyoruz. Hem ben hem eğitim sendikası olarak yaşamı savunmaya ve bu konuda Yusuf Tekin'in sorumluluklarını hatırlatmaya devam edeceğiz Mustafa Bey. O katliamdan sonra da okullarda hiçbir önlem alınmadı ve bugün itibariyle Yusuf Tekin sizin de söylediğiniz gibi böyle absürt tuhaf şeylerle uğraşıyor. Fakat asıl sorumluluğunu hala yerine getirmiyor. Okullar hala güvenli değil. Öğretmenler hala şiddete uğruyor ve bu konuda meclise verilen önergeler de AKP MHP oylarıyla reddediliyor. Ve çağdaş bir toplumda ya da ortalama demokrasiyi yaşayan bir ülkede böyle bir facia yaşandığında bu konudan sorumlu kişiler, devleti yönetenler istifa ederler. Ancak Türkiye'de bırakın istifa etmeyi, biz gerçekleri söylediğimiz için bugün Yusuf Tekin'in intikamıyla, soruşturmalarla, yargılamalarla bastırılmaya, susturulmaya, korkutulmaya çalışıyoruz ama asla başaramayacaklar. Bunu bir kere daha ifade edelim.
1: Peki şimdi o büyük bir acı, büyük bir katliam. Ondan sonra düzelen hiçbir şey yok mu okullarda?
3: Hiçbir şey yok. Ne yazık ki
1: aynı mı?
3: Somut bir önlem yok. Örneğin daha birkaç gün önce Uşak'ta bir veli okulu bastı. Öğretmeni darp etti. Aynı zamanda okul müdürünün burnunu kırdı. Okul müdürü de büyük oradan bir darp raporuyla, yaralanmayla ne yazık ki olay sona erdi. Bakın Yusuf Tekin'in uğraştığı şeylere. Yine İstanbul'da benzer bir olay oldu. Hatta birkaç gün önce Bursa'da veli öğretmenin pazar günü evini bastı Mustafa Bey. İnanabiliyor musunuz? Evini bastı.
1: Evini bastı.
3: Kapucuk kemiğini kırdı öğretmenin. Elbette bunların hepsi kamuoyuna yansımıyor. Örtbas ediyorlar çünkü. Hala hiçbir önlem alınmadı. Öğretmenlerin itibarını koruyan, saygınlığını koruyan hiçbir adım atılmadı. Ve bu olaylardan sonra dahi darp edilen öğretmen o öğrencinin sınıfında olmasına dahi itiraz edemiyor. Bakın, öğretmenler bu kadar ayaklar altına alındı. Öğretmenlik mesleği, onuru bu kadar ayaklar altına alındı. Cezasızlık devam ediyor.
1: Şu önemli Yeliz Hanım, Yeliz Hanım konuşuruz. Şurası önemli çünkü ev basıp öğretmen dövmek başka bir aşama.
3: Evet, bu aşamaya geldik.
1: Yani veli diye öğretmenin evini tespit etmiş, evinde
3: akşam saatlerinde evet,
1: çoluğunun çocuğunun eşinin gözü önünde veliyi öğretmeni orada
3: öğretmeni darp etti. Hatta öğretmenin evde bulunan misafir, o da öğretmen, yine abisinin de köprücük kemiğini kırdı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bakın en ufak bir açıklama yok. Fatma Nur Çelik öğretmen İstanbul'da birinci duruşma görüldü. Milli Eğitim Bakanı sen neredesin? Yusuf Tekin, senin sorumluluk alman gerekmiyor mu? Sen tarikatlerle, cemaatlerle, bugün yine bir yerden geldi, Nurcularla, bu defa Kocaeli'de. Bakın, yaptığı tek şey bu. Patronlar için mesanelerde çocukların ölümüne göz yumuyor. Ve aynı şekilde sadece tarikatlerle, cemaatlerle protokol yaparak başka bir hikaye anlatıyor. Ama bu düzen, işte patronların ve sermayenin düzeni dediğimizde, Mehmet Türkmen gibi günlerce içeride siz hukuksuzca tutuklanıyorsunuz. Bugün en güzel haberi de bu.
1: Mehmet Türkmen tahliye oldu.
3: Bugün tahliye oldu.
1: Evet.
3: Günlerce bu da haksız yere hukuksuz bir şekilde tutuklu olduğunu gösteriyor Mustafa Bey. Yine dün Esra tahliye oldu. En güzel haberiydi günün. Ama o da günlerce yaşamı savunduğu için, toprağını savunduğu için hukuksuzca, haksızca tutuklu tutuldu. Yani bu tam bir açık faşizm değil mi? Bugün bize uygulanan da bu değil mi? Ve Yusuf Tekin intikamı ilk de değil. Daha önce ben 6 Şubat depreminde biz çadır üretiyoruz demişlerdi meslek liselerinde. Reklam filmleri çekmişlerdi. Ben de Bursa Şube Başkanı'ydım o dönem. Dedim ki hayır, siz bu çadırları dışarıdan satın aldınız. Sadece logo bastınız dedim. Bir skandalı ortaya çıkardım. Bunun üzerine 2 yıl önceki bir açıklamam, öğretmenler günü açıklamamdan dolayı beni TCK 301'den yargıladılar. Yine geçtiğimiz aylarda Diyarbakır'da sözde Marif Modeli tanıtım toplantısında kadınlar çalışmamalı dediler. Gizli toplantı yaptılar ve kız öğrencilerine inanılmaz, aklı hayale sığmayan şeyler anlattılar. Buna tepki gösterdim. Bu defa da başka bir suç uydurdular. O da takipsizlik. Ve birçok bunun gibi rezilliklerini ifşa ettiğimizde bizi baskı altına almaya çalışan haksız, hukuksuz soruşturmalarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve Bakan Tekin bugün itibariyle, bırakın istifa etmeyi, tek bir önlem almamıştır. Güvenli okullar için, öğretmenlerin itibarı için, çocukların hayatı için. Çocuklar ölmeye devam ediyor. Mesemlerde de dün tarlada çalışan 9 yaşındaki bir çocuk, 13 yaşındaki bir çocuk başka bir yerde. Bu çocukların okulda olması gerekiyor. 852 çocuk 2013'ten 2026 yılına kadar çocuk işçi hayatını kaybetti. Ve bu iktidar hala bunların hesabını vermeden bizi ifadeye çağırıyor. İfade vermesi gerekenler kendileri. Birçok ayın kararı var. Ben sendika yöneticisiyim. Sadece birini okuyacağım size. Der ki ayın kararı, sendika ifade özgürlüğü sadece zararsızları değil, saldırgan, şok edici veya rahatsız edici olanları da kapsar. Sendika temsilcileri çalışanların haklarını savunurken sert bir dil kullanma hakkına sahiptir. Ve benim yaptığım da buydu. Kahramanmaraş'ta katliamı yaşandı, okula bile gelmedi Yusuf Tekin. Dolayısıyla biz okulda ölmek istemiyoruz, öğretmenler, öğrenciler okulda ölmek istemiyor dediğimizde şov yapmayın demişti. Şimdi onun intikamını alıyor. Ama tabii ki bunlar sendikal faaliyet kapsamında, açıklamalarımın tamamı onların alışık olmadığı bir dil. Onlar yandaş düzene alışık biat kültüründen geliyorlar. Gerçekleri söyleyeni gördüklerinde böyle soruşturmalarla baskı altına almaya çalışıyorlar. Elbette bunu başaramayacaklar. Biz görevimizin başındayız. O ifadeye gitmeyi bugün de reddettim. İki gündür müfettişler benim peşimde. Biz en temel hakkı savunduk, yaşam hakkını. Ve daha iyi bir Türkiye için de mücadelemizi eğitmiş olarak kararlılıkla sürdüreceğiz. Onlardan da korkmuyoruz. Yusuf Tekin günün birinde ifade verecek. O bu topluma, bu halka hesap verecek. Bunu da çok net olarak ifade edeyim.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun.
3: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
1: Eğitim İş Merkez Yürütme Kurulu üyesi Yeliz Toy'la konuştuk. Kendisi Kahramanmaraş okul katliamında cenaze töreninde Yusuf Tekin'e ölmek istemiyoruz diyen öğretmenlerden biriydi ve Yusuf Tekin'in de şov yapıyorsunuz diye azarlamaya kalkıştığı isimdi. O şimdi yeniden bir müfettiş soruşturmasında ifadeye çağrıldığını söylüyor. Yusuf Tekin'in şikayetiyle, ama o ifadeyi vermeyeceğini ve Yusuf Tekin'in asıl ifade vermesi gerektiğini söyledi. Bir de Bursa'da yeni bir olaydan söz etti. Okullarda hiçbir önlem, Maraş olmasına rağmen önlem alınmadığını, hatta Bursa'da bir velinin öğretmenin evine giderek köprücük kemiğini kırdığını bize aktardı Yeliz Toy. Ve diğer duyurumuz:
4: şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
5: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mi mesela bu geçen?
4: Sence?
1: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Aslında bunu diye bir şekliyle bu çakarlı araç konusunda en azından çakarlı araçla ilgili her şey gündeme gelmeye başladı. Zaman zaman görüyorum, sosyal medyadan da yazıyorsunuz, bana da iletiyorsunuz sosyal medyada. İlettiklerinizi görüyorum, işte şuradan geldi, buradan döndü, böyle bir hak var. Hiçbir hakkı yok. Zaten çakar alma yetkisi yok. Sadece bu devlet görevlilerine verilen ve devlet görevlilerinin arabasında olması gereken bir şey. Hani başka türlü olan işte bir yeri çarpıyor. Daha önce bu zamana kadar hiçbir şekilde çakarlı araç içerisinde poz verenler, oradan yayın yapanların başına hiçbir şey gelmiyordu. Ama artık öyle değil. Çünkü bir duyarlılık da oluştu. İşte kendine gazeteciyim diyen Emin Pazarcı'nın avukat kızı Begüm Ece Pazarcı bir lüks araç içerisinden, çakarlı araç içerisinden paylaşım yaptı. O paylaşım sonrası bu zamana kadar hiçbir şey olmuyordu. Buna alışmıştı. Niye? Çünkü böyle bir imtiyazlı grup olduğunu düşünüyordu. Her şeyi yapabilecek babasından dolayı. Ama ne oldu? O çakarlı araca ceza kesildi. Babası küfürle dolu tweetler, tehditler yağdırdı. Ama en sonunda onların hepsini silmek zorunda kaldı. Bu zamana kadar hiç yapmadığı bir şeydi. Önüne gelene küfür eden, hakaret eden, en ufak bir eleştiri getirildiğinde küfürle karşılık veren birisiydi. Ama şimdi hem onları sildi, hem de gazetesi tarafından 3 ay nadasa çekildi. Hani başka türlüsü olmaz. Hani şöyle, normalde böyle bir tavırda olan, böyle bir karakteri olan birisi işten kovulur. Öyledir. Ama o nadasa çekildi. 3 ay boyunca yazamayacak. Bu da bir şey. Hani o küfür, kibir, imtiyazlı kibir kulesinden en azından bunu görüyor olmak da iyi bir şey. Eski milletvekili Fevzi İşbaşaran, İngiltere'de mavi kırmızı bu çakarlı araçları kimler kullanır onu yazmış. Hiçbir başbakan, bakan, milletvekili, üst kademe bürokrat, iş insanı, gazeteci vesaire şahsi veya makam araçlarına çakar takıp trafiğe çıkamaz. Sadece başbakanın makam aracının önünde bir motosiklet ve arkasındaki bir koruma aracında mavi çakar oluyor. Onu da her zaman kullanmıyorlar. Mavi kırmızı çakar lambalar sadece yasal olarak tanımlanmış acil durum hizmetleri olan polis, itfaiye, ambulans, sahil güvenlik, maden arama kurtarma, dağ kurtarma ve nükleer bomba imha ekipleri gibi birincil acil durum araçları mavi çakar takabilir diyor. Bir gün bizim de aynı şekilde birebir uygulamamız gereken bir kural ve silsile, tamamen bizde de olması gereken budur. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
6: CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceğini söyleyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı eleştirdi. Köksal ise o sırada AK Parti Genel Merkez binasına girdi. Özel, İki yıl kolay geçmez ama çabuk geçer. CHP iktidar olduğunda sakın kapımıza gelip yalvarma. Bu tehditse daniskasını ediyorum, daniskasını ifadesini kullandı. Erdoğan ise Burcu Köksal partimize katıldı, hoş geldin diyoruz, Afyon için birlikte çalışacağız dedi. Emeklerin bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı tarih belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada, emeklerimizin bayram ikramiyelerini 17-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplara yatırıyoruz, dedi. Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabahın erken saatlerinde Bolu Belediyesi'ne ve belediyeye bağlı Bolu Tur AŞ'ye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında jandarma ekipleri, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Satın Alma Birimi ve Boltur AŞ'de arama gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu, Amili Takım Teknik Direktörü Vincenzo Monteira'nın Türk vatandaşlığına geçiş sürecinin resmen başladığını duyurdu. Hacı Osmanoğlu, OFF nüfusuna kayıtlı olmasını isterim, İnşallah Dünya Kupası'na kadar yetişir, dedi. Britanya'da Başbakan Keir Starmer'ın İşçi Partisi'nin yerel seçimlerde ağır yenilgiye uğramasının ardından kabinede istifa eden bakan sayısı 3'e çıktı. Starmer'a kendi partisi içinden istifa çağrıları da yapılıyor.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Aslında son birkaç yıldır ekonomide ne oluyorsa hepsi bir dejavu. Hani yeniden olan bir şey yok. Sadece isimler değişiyor, bir dejavu yaşanıyor. Milletvekili Özgür Karabat buna şimşek sarmalı adını vermiş. Şu anda Hazine Bakanı şimşek olduğu için devlet vergi topluyor, faize yetişemiyor diyor. Sonra vergiler artarken borç bitmiyor. Bunun adı bütçe değil, faiz ekonomisidir. Gelin Mehmet Şimşek döneminde patlayan, yükünü ve borcu borçla çeviren hazinenin çöküş döngüsünü anlatalım. 2026'nın ilk 4 ayında bütçeden faize ödenen para geçen yılın aynı dönemine göre %63 artarak 1 trilyon 115 milyar lira oldu. Yıl sonu faiz ödemesi 2,7 trilyon lira öngörülmüştü. Ancak böyle giderse yıllık faiz ödemesi en az 3,5 trilyon olacak. İlk 4 ayda Türkiye faiz ödemeleri hariç tutulduğunda bütçede yaklaşık 258 milyar lira fazla verdi. Yani devlet aslında harcadığından daha fazla vergi topluyor. Ancak toplanan bu fazla vergi devasa faiz yükünü kapatmaya yetmiyor. Faiz ödemeleri devreye girdiğinde bütçe doğrudan 850 milyar liranın üzerinde bir nakit açığına sürükleniyor. Devletin kasasına giren verginin 1/5 doğrudan faize gitmiş durumda. Bu tablo daha da ağırlaşacak. Çünkü borcu borçla kapatmaya başladılar. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mayıs'ta 381,7 milyar lira, Haziran'da 561,9 milyar lira, Temmuz'da 709,7 milyar lira iç borçlanma yapacak. Sadece 3 ayda yapılacak borçlanma toplamında 1,65 trilyon lirayı buluyor. Hazinenin bu dönemde yapacağı iç borç ödemesi ise 1,5 trilyon lirada kalıyor. Yani vadesi gelen borç miktarından daha fazla borçlanıyor. Aradaki fark da faiz ödemelerine ve diğer bütçe giderlerine aktarılıyor. Yılın ilk 4 ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %53 artarak 5,3 trilyon oldu. Vatandaştan TÜİK enflasyonunun üzerinde bir oranda vergi toplanıyor. Bu da yetmiyor ve hazine borçlanmaya gidiyor. Hazine borçlandıkça faiz yükü artıyor ve bunu kapatmak için daha fazla vergi topluyor ve borçlanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görev yaptığı 35 ayda enflasyon ve faizi düşürememe becerisinin yanında bütçeyi de darmadağın etme başarısı gösterdi. Ülkeye yıllardır çivi dahi çakılmaz ve binlerce işletme kapanırken Mehmet Şimşek Londra'da, New York'ta sıcak para peşinde koşuyor. Bugün Türkiye'de vatandaş daha fazla vergi ödüyor, devlet daha fazla borçlanıyor ama buna rağmen ekonomi rahatlamıyor. Çünkü üretilen kaynak yatırım, üretim ve refah yerine faiz girdabına akıyor. Vergiyle faizi finanse eden bu düzen sürdürülebilir değil. Türkiye'nin sıcak paraya ve borçla çevrilen bütçelere değil, üretime, hukuka güven veren bir ekonomik düzene ihtiyacı var, diyor Özgür Karabat. 2025 yılında ekonomist İnan Mutlu bir tablo çıkardı. Diyor ki 2005 yılında kamu özel işbirliği ödemeleri, yani köyü diye nitelendiren yerlerin faturası belli oldu. Şehir hastanelerine 111,1 milyar lira, döviz garantili köprü ve otoyollara 85 milyar lira, yolcu garantisi tutmayan havalimanlarına 9,8 milyar lira bütçeden ödeme yapıldı. Rakamların büyüklüğünü göstermek için bu örnekle, örnek şöyle: yaklaşık 17 milyon emekli ya da dul yetim ve maaşı alanlara geçtiğimiz Ramazan bayramında ödenen bayram ikramiyelerin toplamı 58 milyar liraydı.
7: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Şimdi meseleyi biraz ekonomide bunlar bu kadar net olurken her şey faize gidiyor. Ne varsa faize gidiyor. Kemal, faiz için bir şey diyor musun?

0: Efendim, kendisine araştırmacı yazar diyen Sema Maraşlı var. Şimdi onu bir dinleyelim önce.
1: Siz insan yerinde bile değilsiniz, farkında değilsiniz ama erkekler benim bir sözümle, düşünün ki Allah korusun, ben dedim ki ya içeride Armağan Bey yanıma geldi, bana laf attı. Bitti işiniz. Şu ana kadar biriktirdiğiniz bütün şahsiyetiniz, her şeyiniz bitti. Yani siz hapistesiniz, ondan sonra kendinizi nasıl aklayacaksınız? Yapmadığınızı, devlet diyor ki yapmadığını ispat et diyor. Bunu edemezsiniz. Benim sözümle işiniz bitti. Kadın beyan diye bir şey var. Ben sizden çok daha üstünüm şu anda ülkede. Siz bir hiçsiniz aslında, farkında değilsiniz. Binlerce erkek köpek kadar ülkede ve hapiste kadının bir tek beyanıyla.
0: Abi şimdi kıyasa bak, hani buradan hani şunu yani söylediği şu işte, kadınların beyanı esastır diye bir şey var ya, aslında öyle değildir. Yani öncelik verilir kadının bunu bir şey söylediğinde, bu kadına şiddetin bu kadar yoğun olduğu bir yerde kadına öncelik verilir. O başvurularında, soruşturma aşamasında. Ondan sonra hani bu öncelikle bir soruşturma yürütülür. Ama bunu sanki kadın her şeyi söylediği anda erkeklerin hiçbir söz hakkı yoka dönüştürüldü bu iş. Ve burası da şey var, hani bunun da bir satışı var. Konumuz hazır mı? Tamam. Şimdi bunun da şöyle bir alıcısı satıcısı var. Hani böyle erkekler böyle şeymiş gibi, hani burada çok mağdur oluyorlar, böyle bir durumdaymış yapıp söyleyenin de bir alıcısı var. Hani bu yüzden de bunu satan çok fazla insan türedi. Hani mesele zaten işin kendi derinliğinde ne olduğunun bir önemi yok. Bu hayvan dostu, hayvan düşmanlığı meselesinde de öyle. Alıcısı satıcısı var, herkes ona bakıyor. İşin duygusu, gerçekliği hiç kimsenin umurunda değil. Oradan bir rant var mı? Orada bir etkileşim var mı? Tamam. O gerisinin hiçbir önemi kalmıyor. O yüzden de meseleyi anlamakta ve anlatmakta hep zorlanıyor. Ya işte bu hanımefendi de çıkmış. Hani iki köpek evden atılsa, 2 milyon erkek evden atılmış, erkeğin köpek kadar değeri yok diye söyleyebiliyor. Yani işte bu söyleme alanının bu kadar genişliğinde bir sorun var. Niye? Çünkü kimse utanmıyor. Herkes olursa seslenebilecek bir şeye sahip ve kimse burada ya ağzından çıkanı kulağa duymuyor. Ay şimdi erkeğin köpek kadar değeri yok dediğinde bunu birçok erkek savundu. Hani o savunmaya çalıştığı erkeği rahatsız eder bu. Kıyaslanma açısından da. Bence bir sorun yok. Ama hani oraya yaranacak ya, o yaranma kısmında bile sorun yaşatırken, ama işin aslında böyle bir gerçeklik yok. Ama dediğim gibi yani memlekette o kadar çok şey var ki konuşulacak. Onu konuşmazlar. İşte Amasya'da 31 ilçe küçük bir çocuğu bütün hayatını mahvedebiliyor. Onlar sesi çıkmaz.

0: daha fazla tahammül edebiliyor.
1: Şimdi tabii ki bu sizin ifade ettiğiniz gibi gerçekten bir pervasızlık, bir hadsizlik, boyunu aşan konuşmalar. Buna aslında tüm Türkiye, buna siyasi partilerin genel başkanları, özellikle muhalefet partilerin genel başkanlarıyla hemfikir olduğumuz bir konu. Ve yapılan açıklamalara da baktığımız zaman geçmiş dönemden bugüne kadar Tom Barak'ın yapmış olduğu açıklamalarda efendim işte en son söylediği demokratik toplumların değil de güçlü liderlerin Orta Doğu'da daha başarılı olduklarını, tutundukları monarşi rejiminin daha etkili olacağını tavsiye eden bir forumda söylüyor üstelik bunları. Ha, burada hemen parantez açarak ifade etmek gerekiyor. Tom Barak şunu bilsin ki hani çok methettiği Osmanlı bir Orta Doğu ülkesi değil, Avrupa ülkesidir. Avrupa'da daha İstanbul fethedilmeden önce Osmanlı Avrupa topraklarındaydı. Dolayısıyla eğer Osmanlı örnek alınıyorsa, Osmanlı üzerinden gidiyorsa Tom Barak da önce Türkiye'nin de bir Avrupa ülkesi olacağı, Orta Doğu değil Avrupa ülkesi olacağı gerçeğini görmesi gerekiyor. Ha, bizim topraklarımızı işte Suriye'de, Irak'da sen yönet tarzındaki konuşmaların da efendim biz orada duralım. Neden Yunanistan'a, Bulgaristan'da sen yönet diye söylemiyor diye Tom Barak'a sürelim. Hoş biz kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bizi Orta Doğu ya sürükleyen, Orta Doğu'ya iten bu anlayışa itirazımız var. Tom Barak'ın haddine düşmez. Türkiye'nin rejimi veyahut da nereye yöneleceğiyle ilgili fikrini beyan etmek. Tom
0: Altun
1: Barak
0: Bey,
1: zaten
0: şu
1: buyurun.
0: ne demiş onu ben kısaca bir hatırlatayım da hani
1: Tabii
0: ne
1: ki, tabii
0: üzerine
1: ki. Ha?
0: konuştuğumuz bilinsin. Şimdi Tom Baran bu Epstein'lerinden hani barbarlar çağının en korkunç aşamalarından biri olan bu Epstein davasında 544 defa ismi geçiyor. İsmi var.
1: Evet.
0: Sonra bu şunu söyledi. Hani Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a meşruiyet vereceğini söyledi daha önce. Sonra 1919'dan beri ulus devletleri tarafından engellenildiğini söyledi. Kastettiği tamamen Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve
1: Evet.
0: Türkiye'deki anti-emperyalist savaşın kazanılması. Çok net olarak orada ifade ettiği kısım. Sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı. Topluluklara, bayraklara, dinlere yönelik sömürgeci tutum hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm bu modeller çöktü diyor ve en sonunda da bölge için, Türkiye için ve bulunan coğrafyamız içinde ılımlı monarşi önerdi ki bu ılımlı monarşiyi de Türkiye'de Antalya'daki bir forumda söyledi. Şimdi
1: Mustafa Bey, bunlara bir de ilave etmem gerekiyor. Yine Tom Barak dedi ki Kürtlerin kendi geleceklerini, kimliklerini, yaşam alanını belirlemeleri için bu süreci yani başlatan terörist Türkiye sürecini eşsiz bir fırsat olarak görüyorum dedi. Sen kimsin? Kürtlerin, ülkemizde yaşayan Kürtler için bu sürecin onların yaşamlarını belirleyecek, işte devlet kurmalarını belki sağlayacak bir akıl veriyorsun. Ya bunlar kabul edilebilir açıklamalar değildir.
0: Değil zaten onu şeyde
1: Egemen,
0: diyor bu ulus
1: evet.
0: devletlerinin söylediği şeyde de bunu ifade ediyordu zaten
1: Aynen.
0: ulus devleti
1: Evet.
0: olmasın ama şöyle bir şey de şimdi tarihi bir süreçten de geçiyoruz bu İran saldırısıyla birlikte ulus devletlerinin aslında ne olduğu da görünüyor. İran bir ulus devletidir.
1: Aynen.
0: Hani
1: Evet.
0: o bölgede olmasının niye dediklerinin de sonucunu da görüyoruz aslında. Böyle şeylerin tarihi sonuçlarını görmek uzun seneler alırdı ama denk düştü en azından böyle bir dönemde onu da görüyoruz.
1: Evet, üniter yapısını muhafaza etmiş, milli millet olma bilincine erişmiş, birlik beraberlik içerisinde hareket eden bir ülke Amerika ve İsrail'in baş edemediği gerçeğini gösterdi bütün dünyaya.
0: Evet. Şimdi böyle bir durumda. Şimdi bu Tom Barak'la ilgili 19 Mayıs'ta
1: Evet.
0: anlamlı bir günde bir yürüyüş yapılacak. Nasıl bir şey?
1: Şimdi şöyle, Kızılcahit platformu oluşturmuştuk biz 27 Aralık.

0: herkes, yani herkes demeyeyim de bazıları İmralı'ya koşarken biz dedik ki bizim yerimiz belli değil, biz Anıtkabir'e gidiyoruz. Ve 27 Aralık'ta Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde, bu anlamlı günde bu süreci karşı duranların, kabul etmeyenlerin hepsi Anıtkabir'e toplanalım dedik. Ve orada bir başlangıçtı. O gün bir Kızılca Gün dedik. Ve bu Kızılca Gün platformu aynı zamanda çeşitli şehirlerde de çeşitli panellerde bulunuyoruz. En son 19 Mayıs'ta bu hadsiz açıklamaları veren, yapan ve birçok siyasi partinin genel başkanının da, buna CHP de dahil olmak üzere, açıkladığı gibi bu tür konuşmalar, hadsiz açıklama kabul edilemez, istenmeyen adam ilan edilmesidir düşüncesini de ifade etmelerinden dolayı, yani bir genel kanı var ve biz bu kanıyı eyleme dökelim. Çünkü mevcut iktidar bu açıklamalara gerekli cevabı vermiyor. Mevcut iktidar kardeşim sen kimsin diyemiyor. Kapa çeneni diyemiyor. Dolayısıyla biz milletin iradesi olarak, Türk milletinin iradesi olarak, Türk milleti bu açıklamalardan son derece rahatsız ve bu iktidarın yapamadığını Türk milleti olarak yapmak istedik. Dolayısıyla herkese çağrı yapıyoruz. Sivil toplum örgütlerine, siyasi partilerine, evet bunu Kızılca Gün platform olarak organize ediyoruz ama bu omuz omuza hep beraber birlikte yürünecek bir eylem olduğunu söylüyoruz. Hatta siyasi partilerin genel başkanlarının önümüzde yürümesinden de onur duyacağımızı ifade ediyoruz. Yani en önde Kızılca Gün platform yürüsün diye öyle bir açık şeyimiz de yok. Sadece Kızılca Gün platformu olarak arkadaşlarımız şöyle bir karar aldılar. Daha önce benim Amerika'nın madalyasını reddetmemden dolayı basın açıklamasını da orada benim yapmamı istediler. Ben de bundan onur duyacağımı ifade ettim. Eylemin icra edildiği gün basın açıklamasını da ben yapacağım. O gün biz
1: Şu
0: halkımızın, milletimizin başlangıcı
1: başlangıcı ve bitiş, o
0: yine
1: güzergahı da söylersek, tam yerini, saatini de söylemiş
0: şöyle,
1: olalım.
0: Çankaya saat 13'te Çankaya Üniversitesi Balgat kampüsünün önünde, orada bir otopark var. Oradan başlayacak toplanmamız, yaklaşık 1 kilometrelik bir güzergahla ABD Büyükelçiliği'nin önüne gideceğiz. Orada haklı ve demokratik eylemimizi gerçekleştireceğiz. Tom Barak'ın bu yapmış olduğu açıklamaları kabul edilemez olduğunu, normalde istenmeyen personel ilan edilmesi gerekirken edilmediğini ve bu konuda dileklerimizi, temennilerimizi ve rahatsızlığımızı dile getireceğiz. Umarım sesimizi Tom Barak da duyar, iktidar da duyar.
1: Yani o duyurulma kısmı önemli ama bir taraftan da
0: Evet.
1: bu katılım açısından geri dönüşler oldu mu? Daha henüz bugün
0: Şöyle,
1: mü?
0: şöyle siyasi partilerden açıkça söylüyorum, biz randevu talep ettik. Benim de başkanlığında bir heyetin siyasi partilerimizle direkt görüşerek bunun ne olduğunu, ne amaç ifade ettiğini anlatmak adına şu ana kadar bir tek Saadet Partisi'nden bir geri dönüş oldu. Bunun dışında daha henüz diğer siyasi partilerden dönüş olmadı. Olacak mı? Katılacaklar mı? Destek verecekler mi? Yani hem fikir olduğumuz bu konuda, yani Türk milletiyle hem fikir olunan bu konuda siyasi partiler ne yapacaklar? Nasıl bir tavır izleyecek? Bunu da tüm halkımız görmüş olacaklar. Ben umut ediyorum ve inanıyorum. Öyle inanmak istiyorum. Onların da buna destek vermelerini, aksi takdirde Türk milleti bu siyasi partilerin genel başkanlarının bu konuda, Tom Barak konusunda yapmış olduğu açıklamaları sadece lafta olduğunu, samimi olmadığını, gerçekçi olmadığını, onların sadece insanların gazını almak maksadıyla yahut da koltuklarını korumak maksadıyla yapılmış olan açıklamalar olarak değerlendireceklerdir. Bu duruma düşmemeleri için de siyasi partilerin, ben inanıyorum, o gün hep beraber omuz omuza onların da inandığı ve söylediği gibi Tom Barak'ın personadan grada ilah edilmesi için Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin önünde 19 Mayıs günü bir toplanacağız bakalım.
1: Peki. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Için. Ben teşekkür ediyorum. Size destek verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum.
1: Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın. Emekli albay Orkun Özeller'le konuştuk. Orkun Özeller, Amerika Büyükelçisi Tom Baran sınır dışı edilmesi için bir yürüyüş yapılacağını 19 Mayıs 2026 Salı günü saat 13'te onu anlattı. Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü'nün önünde bulunan otoparkta toplanılacak. Sonra da katılanlarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği önüne gidilecek ve buraya katılması için siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve herkese çağrı yapıldığını söyledi. Şimdi devam edelim şu siyasetteki bel altı meselesine. Bu çünkü önümüzdeki günlerde bu sınırsız hal ve her şeyi kullanabilme durumu bir sürü şeye yol açacak. Hani bu sınırsız halde kimse bir yerde durmazsa hani gerçek, kurgu, her şey birbirine karışacak. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Zeynel Emre'nin gündeminde de bu vardı. Önce bir dinleyelim Zeynel Emre'yi.
2: Bir savcı nasıl olur da herhangi bir şekilde Uşak'taki soruşturmayla ilgisi olmayacak bir şekilde hayatını genç yaşta kaybetmiş Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay'la ilgili ve genel başkanımızla ilgili soru sorabiliyor. Yani oradaki tutanağa bakın. O da diyor ki bizim burada yemek yedikleri oldu, ben başka bir şey bilmiyorum. Ya bu iftiralarla ilgili kadıncağız hayattayken suç duyurusunda bulundu aile. Tazminat davası alındı. Şimdi hani kendini ifade etme imkanı yok. Hayatını kaybetmiş çok acı bir şekilde. Hala iftiralarda bulunuyorsunuz ki kayıtlar bellidir, ortaya çıkar. Hayatın hiçbir döneminde Sayın Genel Başkanımızla Gülşah Durbay'ın da Uşak'ta yemek yemişliği daha yok. Manisa sınırları dışında hiçbir siyasi faaliyete katılmışlıkları yok. Yani bu kadar herkesin gözü önünde iftiralara nasıl vicdanınız kaldırıyor bunu? Sizin kız çocuğunuz, eşiniz yok mu? Nasıl başınızı yastığa huzurla koyabiliyorsunuz yani?
1: Şimdi burada önemli. Dün Burcu Köksal'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceği zaten söylenmişti. Biraz önce de törenle rozeti takıldı. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi üyesi kendisi. Onunla ilgili haber yayınlandı. TV100'de bir şey dikkatimi çekti. Orada haberi verişmişim. Sosyal medyasında var TV100'ün, şöyle diyor: Burcu Köksal Özgür Özel burnumdan getirdi başlığı. Artık CHP'de siyasete devam etme imkanım kalmamıştı. Özel'in boşan mesajı yazdığı mesajların içinde en hafifi. Şimdi böyle bir okuduğumda ne anlıyorsunuz? Kemal sen ne anladın bu mesajdan? Evet evet boşan diyor. Evet öyle. Şimdi bu mesajı böyle okuduğunda şöyle oluyor. Hani boşan sanki, hani bu güncel deyimle şimdi sosyal medya şeyi de söyleyelim, Burcu Köksal'a yürümüş bir insan şeyi çıkıyor. Aslında bu işin, mesajın aslı ne? Yazanlar da biliyor bunu. Aslı şu: Burcu Köksal'ın eşinden kaynaklı bir soruşturma gündeme geldi. Bunu da şu anda katıldığı iktidar partisine mensup yayın organlarında yazıldı bu. 700 milyonluk rüşvet ağı diye. Şimdi onlar birbirine karıştı tabii. İktidar medyasında 700 milyonluk haberler ortadan kaldırıldı. CHP'ye yakın olanlarda da bu 700 milyonluk haberler paylaşılmaya başlandı. İktidara yakın medya 700 milyonluk rüşvetle ilgili haber yaptığında da CHP'ye yakınlar bunu görmüyordu. Ya kötü bir sarmal bu. Hani bir taraftan ekonomideki sarmalı da anlattık ama bu sarmal da korkunç. Ama mesele burada, şimdi bu haberi niye böyle veriliyor? Böyle bir mesaj yaratılmaya çalışılıyor. Ya resmi hesaptan, bir medya kuruluşun resmi hesabından bu yapılırsa başka neler neler yapılacağını bu anonim hesaplarla sosyal medya üzerinden bunun önünü almak artık çok zor. Bu herkesi boğacak bir şey yalnız. Bunun hani buradaki bir sınır kalmadığı zaman artık önümüzdeki dönem içerisinde bu siyasi parti ayırt etmeksizin herkesi vuracak bir bumeranga dönüşür. Bu tam bir bumerang haline gelebilecek bir durumken hala o belaltı siyaseti denilen, eskiden daha fazla yapıldığı zaman bile lanetlenen, doğru bulunmayan şey şimdi tuhaf tuhaf bir yere gidiyor. Şimdi bu kadar şeyi söyledikten sonra iyi bir haberle devam edelim. O iyi haber de dün Akbelen'de verdiği mücadele sonucu 39 gün içeride kaldıktan sonra Esra Işık'ın tahliyesiydi. Bugünün güzel haberi de sendikacı Mehmet Türkmen'in tahliye olması. Az önce tahliye oldu ve şu anda canlı yayınımızda. Mehmet Bey.
3: Merhabalar.
1: Geçmiş olsun.
3: Teşekkür ederim. Sağ olun Mustafa Hocam.
1: Bunu 58 gün bekledik ama yani ben 58 gün saydım. Belki yine o tarihte.
3: Yok, doğru. O günden sonra doğruydu.
1: Yani içeride
3: her gün dinliyorum. Sayenizde, sadece benim değil, haksız yere tutsak olan herkesin hem tutsaklığını hem memleket gündemini takip ettiğimiz en önemli kaynaklardan biri de sizin yaptığınız programdı. İyi ki varsınız. Bu vesileyle teşekkür ederim.
1: Estağfurullah. Ben sadece işimi yapıyorum ama sizin yaptığınız çok da farklı bir şey. Ya şöyle, hani normalinde şimdi bunu anlatması çok zor. Bir sendikacının patronları eleştirmesi kadar doğal bir şey olamaz.
3: Evet,
1: ama
3: evet.
1: Siz patronları eleştirdiniz diye daha önce de çok gözaltı oldu. Ama evet. Hani 60 gün 2 ay yatacak, bunu anlaması anlatması da çok zor. O 60 günü bir mektupla iletmişsiniz zaten. Ben burada da okudum o mektubu ama.
3: Evet.
1: Şimdiki dinledim. Duygularınızı bir öğrenmek istiyorum.
3: Yani öncelikle tabii bu 60 gün sonra, 58 gün sonunda bu hukuksuzluğun son bulması ve dışarı çıkmış olmam önemli. Sevinçliyim bu yüzden. Ama tabii bugün dışarıda çıkınca da söyledim. Yani ben beraat kararı aldım. Bana yönelik bu hukuksuzluk son buldu ama ne yazık ki yine de insan adalet yerini buldu diyemiyor. Bu ülkede hala adaletsiz bir şekilde çoğunun da ismini sizin her gün saydığınız yüzlerce insan hala haksız yere tutukluyken insan sadece kendi özgürlüğüne sevinemiyor gerçekten. Ama şunu söyleyeyim, bugünkü duruşma vesilesiyle dayanışma gösteren, bugün onlarca avukat savunmamı yaptı. Türkiye'nin pek çok ilinden, dört bir yanından, barolardan avukatlar, akademisyenler, sendikacılar, milletvekilleri gelmişti. Yani bu dayanışmayı görünce insan gerçekten bu ülkenin, bu halkın, bu ülkedeki mücadelenin geleceğinden umutsuz olma şansı yok. O yüzden enseyi karartmak yok diyorum. Bu ülkede gerçekten adalet gelene kadar mücadele edecek potansiyelimiz de var, gücümüz de var, dostlarımız da var. Ve en önemlisi de böyle durumlarda sesimize ses olan, gerçekleri söylemekten çekinmeyen, ısrarla bunları gündem yapmaya devam eden, konuşmaya devam eden sizin gibi değerli gazeteciler var. Onların bir kısmı hala içeride ama onların sesine de ses oluyorsunuz. O yüzden bu vesileyle bir kere daha size de teşekkür etmek istiyorum.
1: Estağfurullah. Şeydi, bugün o mahkeme olduğu gün oradaki katılanlara baktım ettim ama eskiden haklarını savunduğunuz, konunu kaybetmiş işçi de vardı.
3: Evet.
1: Zor durumda olan birçok işçiye dokunmuşsunuz, onlar da vardı. Bu evet. Esra Işık'la sizin bu mahkemenizde şunu da gördüm. Hani eskiden böyle bir şey, daha yalnız olurdunuz. Daha önceki gözaltılar bilmem ne de vardı. İşte bu maden işçilerin Ankara'daki direnişindeki onların coşkusuna daha geniş kesimlerin katılması. Bir şey aslında farklı bir şekilde dipten gelen bir dalga gibi. Bu çok görülmüyor, medyada da görülmüyor, konuşulmuyor ama apayrı evet. insanlar, apayrı gruplar. Maden iş evet. sizinkisi, Esra Işık'ın ve Akbelen'in direnişi. Burada gördüğüm tablo çok farklı. Bunun dayanışması, coşkusu, farklı farklı siyasi görüşten olan insanlar ama ortak bir zeminde, ortak bir coşkuyu, ortak bir direnişi gibi. Gerçekten böyle dipten gelen bir dalga gibi.
3: Yani aslında biraz siz söyleyince kafamda daha da netleşti. Çünkü bazen insan...
1: Bu depo işçilerini de katıyorum. Depo işçilerinde muhteşem bir direnişi evet, ve evet. kazancı vardı Migros'ta.
3: Aslında bir süredir bunun işaretleri var. Yani belki kendi davamda merkezinde ben olduğum için kendimle ilgili duruma dair söyleyeceklerim objektif olmaz. ama hem kendi davamda tutukluğumdan beri, geçen yılda aynı şekilde haksız yere tutuklandığımda çok güçlü bir dayanışma oldu. Yani örneğin belki biz bugün sendikaların yapısından, sendikaların ana gövdesine hakim olan bürokratik anlayışa dan yakınıyoruz haklı olarak. Buna karşı mücadele ediyoruz ama buna rağmen örneğin 1000 tane sendikacı benim tutuklanmama karşı imza topladı, açıklamalar yaptılar. Bugün pek çok sendikacı da vardı duruşmamda. Yani Esra Işık davası öyle, İsmail Arı, Ali Can Uludağ ve diğer haksız yere tutsak olanlarla ilgili de son dönem bu tür yani bir hafızamız sanki güçleniyor. Yani eskiden dediğiniz gibi belki bir parça böyle şeyler daha kolay unutulurdu, bir süre gündem olurdu. Ama bir süredir herhalde kamuoyunda da, özellikle demokratik kamuoyunda, bu ülkede demokrasiye, adalete en çok ihtiyacı olanlarda, yani birbirimizi yalnız bırakmamaktan ve dayanışmayı büyütmekten başka bir çare olmadığını bence daha fazla insan anlıyor. O yüzden bu dayanışma gerçekten umut verici gelecek adına.
4: Peki, daha fazla yormayayım. Yeni tahliye oldunuz. Şimdi ailede sizi bekliyor. Özellikle kızınız bekliyordur.
3: Teşekkür ederim.
4: Görüşmek üzere. Geçmiş olsun.
3: Sağ olun.
4: Çok geçmiş olsun.
3: Teşekkürler. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
5: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
4: Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası Bir Tek Sen Genel Başkanı Mehmet Türkmen 58 günlük hapisliğin ardından biraz önce tahliye oldu ve yayınımıza katıldı. Mehmet Türkmen demişti ki, patronsanız, zenginseniz işçinin ölümüne sebep olabilirsiniz. Kimse hesap sormaz dedi, demişti ve sonra tutuklanmıştı. Serbest kaldı ve yol arkadaşına katılarak duygularını bize anlattı. Biz yolculuğumuza devam edelim.

0: Az önce Mehmet Türkmen'le konuşurken hani bir direniş anlamında insanların farklı kesimlerden olan o direnişlerindeki bu desteğin bir kolektif bir çığlığa dönüşmesini konuşmuştuk. Bu tuhaf ama bir taraftan da ekonomide, siyasette başka bir şey dönüyor. Özellikle siyasette. Hani sanki bugün konuşacaktık ama yarına bıraktım. Bu baskın seçim meselesi acayip bir şekilde ısıtılıyor. Belki de çok kısa bir sürede bir baskın seçim olacak, oraya doğru gidiliyor. Çünkü bütün tuşlara aynı anda basılmaya başlandı bu tahliyeler, tutuklamalar, bir tuhaf. O bütün tuşlara basılanlar içerisinde bir şey var ki daha önce kaç kez yapıldı, sonuçlarının ne olduğunu biliyoruz. Bu varlık barışı denilen durum, onu da Grup Başkan Vekili Murat Emir değerlendirdi, bir dinleyelim.
1: Dünyada devasa miktarda kara para var. Bu kara paraların diğer ülkelere girme olasılığı yok. Ama Türkiye bir kara para cenneti. Silah ticareti, mafyatik işlemler, uyuşturucu baronlarının kazançları, sanal bahisler. Nereden kazanırsan kazan. Yeter ki Türkiye'ye gel, ben senin paranın kaynağını sormayacağım. Hatta devlet bonolarına yatırırsan vergi de almayacağım diyor. Yedi defa getirdiniz. Kimler yararlandı bundan? Kimler yararlandı? Hangi suç örgütü liderlerini, hangi uyuşturucu baronlarını, hangi sanal kumar baronlarını siz Türkiye'de servetlerini aklayarak mutlu ettiniz? 250 bin dolarlık emlak alma karşılığı vatandaşlık da veriyorlar. AKP'nin verdiği anahtar iki parça. Birleşince tam kapıyı açıyor. Parasını getiriyor. Konut alıyor 250 bin dolara, kara parasını. O arada vatandaşlık kazanıyor. Sonra getiriyor milyar dolarları sisteme sokuyor. Ve İstanbul'da paşalar gibi yaşıyor. Yoksa bu paralar sizin paralarınız mı? Yoksa sizin bir şekilde park ettiğiniz paraları Türkiye'de sisteme sokup hem yüksek faiz alıp hem de o arada Türkiye'de seçim ekonomisi mi yapacaksınız? Neyin planı bu?
0: Neyin planı? Soru güzel. Devam edelim Kemal.

0: Amerika, İsrail, Epstein koalisyonunun İran saldırısı sonrası başlayan savaşta yine bir kritik aşamaya geldik. Ben savaşın seyrini ve o arada ne olduğunu, kimin zor durumda olduğunu şuradan anlamaya başladım artık. Trump ne kadar çok sosyal medyayı kullanıp ya da televizyonlara, basının önüne çıkıyorsa orada büyük bir sıkıntı olduğu kesin. Hani biz kazandık bilmem ne, orada sözlere bakmıyorum, o tavır ve davranışlara bakıyorum ki hani o zor durumu görebileyim. Bir de Trump'ın ağzı bozulursa yine aynısı oldu dün. Çok kısa bir sürede onlarca tweet attı sosyal medya hesabından, Beyaz Saray hesabından, sonra konuştu ve İran'a yöneticileri için onursuz insanlar gibi ifadeler kullandı. Niye bütün bunları söylüyor? Çünkü dün de söyledim, Trump o ilk saldırı gününde ne varsa oraya dönmek için her şeyi yapacak halde. Yani ilk İran'a saldırdığı günkü koşullar her bir şekilde sağlansın, her türlü anlaşmayı yapacak bir şekilde. Ama İran diyor ki hayır, artık öyle değil. Savaş tazminatı verilecek. Lübnan, Gazze ve o Hürmüz Boğazı istediğimiz gibi olacak. Şimdi böyle olunca hem ağzı bozuldu Trump'ın, hem de çok fazla sayıda tweetler attı, konuşmaya başladı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bagir Galibaf diyor ki, silahlı kuvvetlerimiz her türlü saldırıya ders verici bir yanıt vermeye hazırdır. Yanlış strateji ve yanlış kararlar her zaman yanlış sonuçlar doğurur. Tüm dünya bunu zaten anlamıştır. Tüm seçeneklere hazırız ve şaşıracaklar diyor. Devam ediyor. 14 maddelik öneride belirtildiği üzere İran halkının haklarını kabul etmekten başka alternatif yoktur. Herhangi başka bir yaklaşım tamamen sonuçsuz kalacaktır. Bir türlü üst üste başarısızlıklar ne kadar oyalanırlarsa Amerikan mükellefleri o kadar ağır bedel ödeyecek diyor Galibaf. Trump konuşuyor demiştim ya. Trump şimdi tekrar şeye döndü. Bu Kürt meselesine, Kürtler silahları çaldı meselesine. Diyor ki İran halkı sokaklara çıkmak istiyor, silahları yok, tabancaları yok. Kürtlerin onlara silah vereceğini düşünmüştük ama Kürtler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Kürtler alır alır alır, Kürtlerden çok hayal kırıklığına uğradım diye söylüyor. Ne diyor, ne geveliyor burada Trump? Onu da eski Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent açıklıyor. Diyor ki Trump hayal kırıklığına uğramış durumda çünkü İsrailliler ona Kürtleri ve diğer İran muhaliflerini silahlandırmanın İran rejimini hızla devireceği ve hızlı bir zaferle sonuçlanacağı yönünde bir hayal sattılar. Bu gerçekleşmedi çünkü plan gerçekçi temellere değil temenniye dayanıyordu diye söylüyor. Biz yolculuğumuza devam edelim.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: O hukuk devletinde gazeteci Merdan Yanardağ savunması vardı casusluk davasında. Orada bir şey söyledi Merdan Yanardağ. Diyor ki haftada bir gün 10 dakika telefonla konuşma hakkımız var ama uyuşturucudan, tacizden yatan 60 dakika görüntülü konuşma hakkına sahip. Benim sabıka kaydımı yazmışlar, yolda görsen kaçarsın. Benim tüm sicilim, benim tamamı basınla alakalı şeylerdir ve bu davaların tamamını kazandım. Bunların da birçoğu rütüğün bize kestiği cezalardır. Yani orada Merdan'ın söylediği en önemli şey, kendisinin 10 dakika telefonla konuşma hakkı olduğu, uyuşturucudan, tacizden yatan birinin ise 60 dakika görüntülü konuşma hakkı oldu. Merdan Yanardağ 198, Çiğdem Mater 1481, Selçuk Kozağaçlı 3110, Selahattin Demirtaş 3478, Ekrem İmamoğlu 424, Tayfun Kahraman 1481, Murat Çalık 419, İnan Güney 268, Aykut Erdoğdu 344, Ramazan Gülten 418, Osman Kavala 3114, Resul Emrah Şahan 419, Tunç Soyer 320, Oya Tekin 342, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 60, Mine Özer'den 1481, Gürkan Akgün 426, İpek Elif Atayman 417, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe 345, Gazeteci Ali Can Uludağ 82, Gazeteci İsmail Arı 52. gün, Yazılım Mühendisi Iraz Bayrak 183 gün, Sendikacı Mehmet Türkmen, az önce konuştuk kendisiyle, 58. gününde tahliye oldu. Ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay, Anayasa Mahkemesi'nin iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen 1481 gündür tutuklu. Biz yolculuğumuza devam edelim.
8: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet, sesimiz kesildi ya.
0: Şimdi biraz önce anlattım bu operasyonlar, belediye başkanları operasyonları, bu transferler ve burada en önemli şey bir sınır, ahlaki bir sınırla ilkesel bir sınır konulamaması ve bunun çok aşıldığı ve bel altı siyasetinin daha geçerli hale gelebilecek her türlü açıklığı yarattığını söylemiştim. Bu açıdan hani Cumhuriyet Halk Partisi ne söylese haklı, davalardan bağımsız, kim haklı kim haksız. Hani bu bel altı siyasetiyle yıpratılmaya çalışıldığı gerçek. Ama diğer taraftan bu davalar mevzusunda da hiç söylenmeyen bir şey söyleyeceğim. Yani şu açıdan önemli. Cumhuriyet Halk Partisi nerede hata yaptı hiç konuşulmadı bu meselede. Özellikle Büyükşehir Belediyesi başkanları, belediye başkanları operasyonlarında nerede hata yaptı diye. Şurada herkesi eşitlemeye çalıştılar. Bence temel hata burada oldu. Yani neyi kastediyorum bu eşitleme kısmında? Ya şimdi Muhittin Böcek'le hani Zeydan Karalar'ı eşit platformda tartışmak doğru muydu? Hukuksal anlamda da. Ya da Muhittin Böcek'le Hakan Bahçetepe'yi, Resul Emrah Şahan'ı hani aynı düzlemde, aynı şekilde konuşmak, tartışmak ya da savunmak doğru muydu? Burada bir Özkan Yalın meselesi mesela. Yine aynı şekilde bu isimlerle. Ya burada bir çürük elmalarla elmaları ayırt edilmesi gerekirken bu yapılmadı. Bir topyekün savunmaya geçildi. Şimdi onun sonucuyla da karşı karşıya kaldı. Hani Muhittin Böcek etkin pişmanlıktan yararlanıyor. Bir sürü şey söylüyor. Aynı zamanda Özkan Yalın da. Hani şimdi buradaki mesele, hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin duruşu kısmında da bir sorun var ama ya şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün bunlardaki bir duruşunu savunan isim de Cemal Enginyurt oldu. Bir dinleyelim bakalım Cemal Enginyurt ne demiş.
9: Erdoğan saraya çağırmış, yarım saatte ablam ikna olmuş. Ne dedi Burcu abla sağ yarım saatte? Dün söylediklerini yüzüne söyleyebildin mi? Herkes sıkışınca Cumhuriyet Halk Partisi'nden yan çiziyor. Kaçmaya yer arıyor. İtirafçı olan yakakları var. Bu iftiracılar, etkin pişmanlıktan faydalananlar. Antalya'da bir böcek var, tam bir böcek. Ulan oğlum sen o görüntülerden utanmıyorsun da CHP'ye laf mı atıyorsun? Hadi oradan be hadsiz terbiyesiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne rüşvet vermiş. Niye vermiş? Aday olmak için. Lan 5 dönemdir adaysın ya Muhittin. Şimdi de oğlu böcek 1 milyon euro diyor. Lan toplaman çarpman var mı zibidi? Nasıl götürdün oğlum 50 milyonu CHP genel merkezine? Kime verdin? Tanımadığın birine verdim diyor. Lan oğlum bana verseydin de bir işe yarasaydı. Beni tanıyorsun en azından.
0: Ya şimdi burada beni rahatsız eden şu. Ya bunu bir hafta önce, 15 gün önce niye söylemiyordunuz? Hani iş oraya gelince hani başlıyor hakaretler edenler, işin kendi gerçekliği ortadan kalkıyor. Bak diyorum burada Hani Özkan Yalım'da da, Muhittin Böcek'te de bu eşitlemede sorun var. Zeydan Karalar'la eşitlemede sorun var. Hakan Bahçetepe'de eşitlemede sorun var. Oya Tekin'le eşitlemede sorun var. Ya da İnan Güney'le ya da Resul Emrah Şahan'la. Aynı mı şimdi bu insanların konumu, duruşu ya da hukuksal zemindeki ya da orada belediyede olan bitenlerle ilgili durum? Hani baştan böyle bir şey yaklaşılsaydı ya da büyük bir öz eleştiriyle başlansaydı belediye rantı ve diğer anlamdaki şeylere, belki bu noktada başka türlü olacaktı. Ama şimdi öyle bir hale geldi ki her iki tarafında güçlü bir ağı var. Sosyal medyada, medyada ya da kamuoyunda, propaganda aletlerinde. Hani bak Burcu Köksal için 700 milyon yolsuzluk tarafı iktidar tarafında ortadan kalktı. Şimdi muhalefet tarafında söyleniyor. Bunu iktidar tarafı Burcu Köksal için söylediğinde muhalefet kulağını kapatmıştı buna. Hani şimdi burada bakış açısında, var olan durumda gerçekten büyük bir sorun var. Bunun bir şekliyle çözülmesi lazım. Çözülmezse bundan sonrasında da hep aynı olacak. Hani bu eşitleme kısmında, bu öz eleştiri kısmında ya da herkesi topyekün bir şekilde, toplu bir şekilde biz temiziz, toplu bir şekilde hayır onlar kirli kısmında bir sorun var. Hani şimdi tekrar çıkıyor işte Muhittin Böcek'in oğlunun eski ilişkileri, eski eşiğinden ayrılıp işte yok şu kadar paralar vermiş, bilmem neler yapmış. E bunun daha önce neden söylemediniz? Vardı bu iddialar yine. Ama şimdi söylüyorsunuz. Niye? İtirafçı oldu diye. Ama yani bu yaklaşım ciddi anlamda bir sorunlu bir yaklaşım. Yani bu elmalarla armutların birbirine karışmış hali ya da çocukların ayıklanmamış hali, içeride olan bir sürü gerçekten dürüst, onurlu insanların daha fazla içeride kalmasına ya da o insanların kendi dertlerini anlatamamasına da yol açıyor. Bir ahlaki bir çöküşün bir taraftan nedenlerinden birisi de bu. Sosyal çürümeyi de derinleştiriyor. Bu açıdan önemliydi. Hani CHP nerede hata yaptı kısmını daha çok konuşulması, tartışılması gerekiyor. Devam edelim Kemal. Kürtaş.

0: Kürt.
1: Bu Trump'ın Kürtlere ilişkin bu kadar sert, hırsız demesi, beni hayal kırıklığına uğrattı demesinin yankılarını çok fazla göremiyoruz bu coğrafyada da. Neden? Çünkü hani bunu söylediği zaman başka bir şey olacak, edecek. O açıdan bu konuda derin bir sessizlik var. Onu da bir belirtmiş olayım. DEM Parti eş başkanı Tülay Hatimoğulları bugün meclis grubunda konuştu. Diyor ki tüm tutuklu seçilmişler derhal serbest bırakılmalı, kayyum zulmü son bulmalıdır diyor. Devam ediyoruz.
2: Böyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Bilal Erdoğan bu sıralar konuşuyor. Bazen de çok sık konuşuyor. Öyle olunca da hani her konuda bir şeyi bilen bir insanmış gibi bir propagandaya dönüşüyor. Tam da öyle olmuyor. Bu sefer bu emekli meselesini konuşmuş, dinliyoruz.
3: Bizim gerçekten çalışmaktan başka alternatifimiz yok. Yani çalışmanın kısa yolu yok. Allah da diyor çalıştığınızın, size ancak çalıştığınızın karşılığı vardır diyor Allah. Allah sizin işinizi bereketlendirir, kolaylaştırır, yardımcı olur. Ummadığınız, efendime söyleyeyim, sonuçlar gelir. Ama sen ona bakmayacaksın, sen sonuca bakmayacaksın. Sen benim çalıştığımın karşılığı elbette var, ben onun için çalışacağım diyeceksin. Yani neye üzülüyorum? Bu millet birçok şey oldu ama bu milleti bu kadar rahata, tembelliğe sevk edici temayül nasıl oluştu? Yani nasıl oluyor da diyorum 45 yaşında EYT'den emekli olmuş bir insan devlet bana geçinecek kadar emekli maaşı versin diyebiliyor. Nasıl bunu içine sindirebiliyor ki? Başka yerde adam 60-65 yaşında çalışıyor. 70 yaşında Amerika'nın gavuru çalışıyor. Masalara servis yapıyor. 45 yaşında devlet bana geçim aylığı versin diyor. Onun için bizim bence şu anda önümüzdeki dönemde en büyük tehdidimiz bu, çalışkan mı olacağız, tembel mi olacağız? Yani toplumun çalışkanına kıymet verilmesi lazım. Toplumun çalışkanına değer verilmesi lazım. Tembel adama, kolay yoldan bir yere gelmiş adama değer verilirse biz ne oluruz?
1: Tamam, çok şey söyleyebilirim ama akademisyen Hakan Koçak diyor ki emekli maaşı değil yaşlılık aylığı, devlet vermez, maaş değil o, memura verilir. SGK'lının çalıştığı dönemde ödediği primlerle oluşan havuzdan koşulları yerine getirene ödeme yapılır. 45 yaşında emekli aylığı alanların sayısı son derece az. Türkiye'de halen yaşlılık aylığı alanların yaş ortalaması 62. 41-50 yaş arası aylık alan yalnızca %14-15. Geçinecek kadar aylık alan hiç kimse yok. Aylık ortalaması asgari ücretin altında. Yoksulluk sınırının çok altında. Herhangi bir işte ücretli çalışmamış, emek vermemiş biri olarak bu konuda en son konuşulabilecek kişi sen olmalısın diyor Hakan Koçak. Devam edelim.
4: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
1: Yolculuğumuz sırasında iki tane önemli konuya dikkat çektim. Birincisi bu bel altı siyaseti. İkincisi de bu çürük elma ile sağlam elmaların karıştırılması, elma ile armutun karıştırılması üzerinden, bu operasyon üzerinden bir şeyler anlattım. Ama bir taraftan da hani ya bu kurgu, montaj, bir de onlar var. Hani gerçekler bu kadar acayipken bir de onlar devreye giriyor. Bak, ben uzun bir süre burada beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. En çok eleştirdiğim isimlerden birisidir Malatya Milletvekili Veli Ağbaba. En çok eleştirdiğim isimlerden biridir. Birçok şeyini eleştiririm çok net bir şekilde, sert bir şekilde de. Ama şu Böcek, Muhittin Böcek meselesinde, oğlu Gökhan Böcek meselesinde öyle bir yerde bir şey söylendi ki bütün her şey onun üstünden dönüyormuş gibi anlatıldı. Çünkü oysa bir konuşması var. O konuşma öyle bir hale getirildi ki sanki orada gerçekten böyle bir rüşvet ağının en önemli ismiymiş gibi anlatıldı. Bak, uzun uzun anlatmayayım. Önce konuşmasını verelim. Veli Ağbaba'yı bir dinleyelim, ne demiş?
5: Ben Gökhan Böceği sadece cezaevinde gördüm 16 Eylül 2025'te. Telefonu bende kayıtlı değil. Görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi ve bir alçakça ihtirayla karşı karşıyayım. Veli Ağbaba tarafından arandım diyor. Ya kardeşim, elimizde devlet var, emniyet var, MİT var. Ortaya çıkarsın 5 dakikalık iş. Veli Ağbaba'nın telefonundan Gökhan Böcek aranmış mı aranmamış mı ortaya çıkar. Aranmışsam ben her şeyi...
1: İlk defa diyor ki cezaevi ziyaretinde gördüm, orada konuştum. Tarihini veriyor, onu söylüyor. Peki bu haber nasıl yayınlandı? İktidara yakın troller ve gazeteler ve medya tarafından. Şimdi onu dinliyoruz.
5: Bu tamamen çöptür, kirli bir operasyondur. Ben Gökhan Böceği görsem tanımam, bilmem, hiçbir iletişimim, hiçbir tanışıklığım, hiçbir irtibatım olmayan birisi. Şaşkınım, dehşet içerisindeyim, korkunç bir olay. Allah'a sığınıyorum, başka bir şey demiyorum. Allah'a sığınıyorum.
0: Bugün cezaevi ziyaretinde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve Manavgat Belediye Başkanı Sayın Niyazi Nefi Kara ve Gökhan Böceği ziyaret ettik. Önce
1: burada bu kadar ne söylüyor? Diyor ki sadece cezaevinde bir kere gördüm diyor. Bu bölümü çıkarttığınızda hayatımda hiç görmedim dediği diğer cezaevinde gördüm diyor, sonra devam ediyor. Hayatımda hiç görmedim diye. Ama sadece cezaevinde bir kere gördüğümü çıkarıyorsunuz videodan, hayatımda hiç görmedim üzerine algı yapıyorsunuz. Sonra da işte ben onu gördüm, bir konuştum. İşte böyle olunca iş kendi gerçekliğini kaybediyor ve bunun üzerinden hani ya bu ortaya çıkacak bir şeyken böyle bir propaganda tercih ediliyor. İşte en tehlikelisi de bu. Bu ortaya çıkar çünkü ne söylüyor? Yaşıyor Veli Ağbaba. Hani Gülşah Durubay gibi değil ki, hayatını kaybetmedi, yaşıyor. Bunu yalanlayabilir ama buna rağmen bu ortalıkta geziniyor. O açıdan tuhaftı. Hafıza'ya da gidelim, sonra bitirelim bugünkü yolculuğumuzu.
6: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
7: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
1: 12 Mayıs günü Fenerbahçe açısından önemli günlerden bir tanesidir. 3 Temmuz sürecinden sonra olan bu 12 Mayıs'ta Fenerbahçe stadında Galatasaray'la oynanan maçtan sonra büyük olaylar çıktı. Taraftarlar, holiganlar diye söylenen şey aslında başka bir şeydi. Ya Fenerbahçe açısından bu 12 Mayıs saldırısı olarak nitelendirildi. 12 Mayıs 2012'de. Hala bak aradan bunca zaman geçti. Tam olarak orada ne oldu ortaya çıkarılmadı. Eğer o gün 12 Mayıs'ta bir kişi hayatını kaybetmediyse mucizedir. Çoluk çocuk, kadın, erkek, yaşlı, kimse ayırt etmeden orantısız bir güç kullanılmıştır. Öyle bir orantısız güçtür ki ilk defa biber gazının orada denendiğini, test edildiğini dahi düşündürecek kadar. Nereden biliyorum? Çünkü ben oradaydım. Bütün her şeyi kendim gözlerimle gördüm. Daha sonra da yazdım, anlattım. Ama dediğim gibi bu kimdi bu herifler? Neden bu olayları çıkardılar? Tam ayrıntısıyla hiçbir zaman açıklanmadı ve görülmedi. 12 Mayıs 2012 idi tarihler. Bugün de bitirdik. Bir maniniz yoksa yarın yine aynı saatlerde yeni bir yol arkadaşlığında buluşmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.
10: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz.
11: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

in search of experience, to taste and to touch.

Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitesinde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Trafikte kadın ve erkek sürücülerin karıştıkları kaza oranları ve kaza neticesinde ortaya çıkan maliyet bazında istatistikler belli oldu. Otosigortalarında hasar frekansı genç yaş gruplarında, hasar maliyeti ise özellikle orta yaş segmentinde farklılaşıyor. 2025 yılıyla 2026'nın ilk 3 ayına ait veriler, hasar görünümünde ilk ayrışmanın genç yaş gruplarında ortaya çıktığını gösteriyor. Özellikle 18-25 yaş grubu hem kasko hem trafik tarafında hasar frekansında öne çıkıyor. Bu yaş grubunda hasar frekansı kaskoda %15,1'den %17'ye, trafik sigortasında %5,2'den %6,4'e yükseliyor. Yaş grubunun içine inildiğinde kadın ve erkek sigortalılar arasında da dikkat çekici farklar görülüyor. 2026'nın ilk 3 ayında 18-25 yaşta hasar frekansı kaskoda kadınlarda %17,1, erkeklerde %16,9, trafik sigortasında kadınlarda %6,5, erkeklerde %6,4 oldu. Asıl ayrışma ise 26 yaş sonrasında daha belirgin hale geliyor. Kaskoda 26-30 yaşta hasar frekansı kadınlarda %14,5, erkeklerde %13,6, 31-35 yaşta kadınlarda %13,6, erkeklerde %12,5, 36-40 yaşta kadınlarda %14,2, erkeklerde %12,5, 41-45 yaşta ise kadınlarda %14,5, erkeklerde ise %13 olarak gerçekleşti. Trafik sigortasında 26-30 yaşta hasar frekansı kadınlarda %5,1, erkeklerde %4,3, 31-35 yaşta kadınlarda %4,7, erkeklerde %3,7, 36-40 yaşta kadınlarda %4,8, erkeklerde %3,6, 41-45 yaşta ise kadınlarda %5,2, erkeklerde %3,8 oldu. Birçok yaş grubunda kadın sigortalılar frekansa daha yüksek olurken maliyet tarafında tablo değişiyor. Trafik sigortasında dosya başı toplam maliyet 18-25 yaş erkeklerde 202,2 bin TL, kadınlarda 176,2 bin TL, 26-30 yaşta erkeklerde 200,7 bin TL, kadınlarda 177 bin TL, 31-35 yaşta erkeklerde 191 bin TL, kadınlarda 171 bin TL, 36-40 yaşta erkeklerde 189 bin TL, kadınlarda 171 bin TL, 41-45 yaşta erkeklerde 191,8 bin TL, kadınlarda 175,2 bin TL olarak gerçekleşti. 2025 ve 2026 yıllarının ilk çeyreğini kapsayan sigorta verileri trafikteki ezberleri bozdu. Kadın sürücüler özellikle 26 yaşından sonra erkeklere göre çok daha sık kazaya karışarak hasar frekansını yükseltirken, erkek sürücülerse neden oldukları kazaların devasa maliyetleriyle bütçeleri sarsıyor. En büyük tehlike ise 18-25 yaş arası gençler oluşturuyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İngiliz medyası İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya'nın İsrail'in katılımı nedeniyle Eurovision'a katılmama kararı aldığını bildirdi. İsrail'in Eurovision'a kabul edilmesine protesto amacıyla Viyana'da düzenlenecek 2026 Eurovision'dan 5 ülkenin çekildiği bildirildi. İngiliz basınında yer alan habere göre İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya İsrail'in katılımı nedeniyle yarışmaya katılmama kararı aldı. 2026 yarışmasının yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs'ta, final ise 16 Mayıs'ta yapılacak. İsrailli şarkıcı söz yazarı Noam Betan, Michel adlı şarkısıyla temsil edecek. Geçtiğimiz Aralık ayında İsrail'in Eurovision'a katılımının onaylanmasıyla Hollanda devlet yayıncısı Avrotros, 2026'da Viyana'da yapılacak yarışmayı boykot edeceğini açıklamıştı. İrlanda, İspanya ve Hollanda da gelecek yılki Eurovision'u boykot etme kararı almış, söz konusu ülkelerin yayıncı kuruluşları yarışmayı yayınlamayacaklarını da bildirmişti. İngiliz basınında yer alan haberlere göre İspanya, İrlanda, İzlanda, Hollanda ve Slovenya İsrail'in yarışmaya katılmasına protesto ederek 2026 Eurovision şarkı yarışmasından çekilme kararı aldı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek organizasyonun yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs'ta, finali ise 16 Mayıs'ta yapılacak. İsrail'in yarışmada Noam Metan'ın seslendireceği Michel adlı parçayla yer alacağı belirtilirken bazı Avrupa yayın kuruluşlarının yarışmayı yayınlamama kararı aldığı aktarıldı. Boykot tartışmaları İsrail'in Eurovision'a katılımının onaylanmasının ardından yeniden gündeme taşındı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 su yılı yağış değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde Nisan ayı yağışı normaline göre %50, geçen yılın Nisan ayına göre ise %19 arttı. 2026 su yılı raporunda bölge genelinde Nisan ayı yağışları tüm bölgelerde normallerin üzerinde gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu bölgesi en fazla yağış kaydedilen bölge oldu. Akdeniz bölgesinde son 24, İç Anadolu bölgesinde ise son 23 yılın en yüksek Nisan ayı yağışı kaydedildi. İl geneli yağışlarda en fazla yağış metrekareye 229,3 kilogramla Siirt'te gerçekleşti. İstanbul metrekareye 39,1 kilogramla en az yağış alan il oldu. Nisan ayı yağışı Antalya, Osmaniye, Rize ve Siirt'te son 66 yılın, Kilis ve Muğla'da son 29 yılın, Karaman ve Mersin'de son 24 yılın, Konya'da son 21 yılın, Bitlis'te son 19 yılın, Kırşehir'de son 17 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye genelinde yağışlar normalin %29, geçen yıl yağışlarının %72 üzerinde gerçekleşti. Türkiye geneli su yılı yağışları 7 aylık dönemde son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Yağışlarda en fazla artış %47 ile Güneydoğu Anadolu bölgesine meydana geldi. Su yılı 7 aylık kümülatif yağışlarda İç Anadolu bölgesinde son 15 yılın, Marmara ve Ege bölgelerinde son 11 yılın, Karadeniz bölgesinde son 10 yılın en yüksek yağış seviyesi görüldü. İl geneli yağışlarda söz konusu 7 ayda en fazla yağış metrekareye 1068 kilogramla Şırnak'ta, en az yağış metrekareye 246,7 kilogramla Iğdır'da kayıtlara geçti. İzmir ve Manisa'da son 66 yılın, Ağrı, Bitlis ve Niğde'de son 38 yılın, Bartın, Düzce, Ordu ve Zonguldak'ta son 31 yılın, Antalya ve Muş'ta son 24 yılın, Van'da ise son 23 yılın en yüksek seviyesi kaydedildi. 2026 yılı Nisan ayı sıcaklık analizlerine göre ülke genelinde ortalama sıcaklıklar 1991 ila 2020 normallerine göre 0,6 derece daha düşük gerçekleşti. Türkiye ortalama sıcaklığı 11,7 derece olarak ölçüldü. Özellikle Güneydoğu Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun bazı bölümlerinde mevsim normallerinin altında sıcaklıklar dikkat çekti. Nisan ayında en düşük sıcaklık Erzurum'da 0'ın altına 11,4 derece, en yüksek sıcaklıksa Adana, Kozan'da 31,9 derece olarak kayıtlara geçti. Meteorolojik kuraklık değerlendirmelerine göre ise son aylarda ülke genelinde etkili olan yağışlarla meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlendi. Şubat-Nisan 2026 döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla nemliliğin arttığı değerlendirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 su yılı raporuna göre Türkiye genelinde Nisan yağışları uzun yıllar ortalamasının %50, geçen yılın aynı döneminde ise %19 üzerinde çıktı. Son 7 aylık dönemde yağışlar son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken en fazla artış Güneydoğu Anadolu bölgesinde görüldü. Akdeniz ve İç Anadolu bölgeleri son onlarca yılın en yağışlı Nisan aylarını yaşarken uzmanlar artan yağışlarla birlikte meteorolojik kuraklığın şiddetinde azalma gözlemlendiğini belirtti. Siirt en fazla yağış alan il olurken İstanbul en az yağış kaydedilen il olarak öne çıktı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Koreli bilim insanları yapay zekanın emin olmadığı konularda yanlış bilgi üretmesini azaltacak bir yöntem geliştirdi. Yapay zeka modellerinin bilgi eksikliklerini kabul etmek yerine tahminlerde bulunmaya teşvik edildikleri için tıp gibi insan yaşamında kritik bir konuda gerçekleri uydurdukları basına yansımıştı. Araştırmacılar, yapay zekanın emin olmadığı konularda yanlış bilgi üretmesini azaltabilecek yeni bir yöntem geliştirdi. Bilim insanları bu sistem sayesinde yapay zekanın her soruya kesin cevap vermek yerine emin değilim veya bilmiyorum diyebilmeyi öğrenebileceğini açıkladı. Uzmanlara göre günümüzde yapay zeka sistemlerinin en kritik problemlerinden biri aşırı özgüvenli yanıtlar vermesi. Özellikle sağlık, hukuk ve otonom sürüş gibi alanlarda kullanılan sistemler yanlış olsa bile kesin ifadelerle cevap üretebiliyor. Daha önce yapılan çalışmalarda bazı yapay zeka modellerinin gerçekte var olmayan bilgileri doğruymuş gibi sunabildiği ortaya konmuştu. Teknoloji dünyasında bu durum halüsinasyon olarak adlandırılıyor. Güney Koreli araştırmacılar ise bu sorunu çözmek için insan beyninin çalışma biçiminden ilham aldı. Bilim insanları insan beyninin daha doğmadan önce bile bazı sinyaller üretebildiğini ve belirsizlikle baş etmeyi zamanla öğrendiğini belirtiyor. Bu yaklaşımdan hareket eden ekip, yapay zeka modellerini gerçek verilerle eğitmeden önce kısa süreli bir gürültü verisi aşamasından geçirdi. Uzmanlara göre yeni sistem, özellikle hata payının çok düşük olması gereken alanlarda önemli katkı sağlayabilir. Araştırmacılar, otonom araçlar, tıbbi teşhis sistemleri ve karar destek teknolojilerinde bu yaklaşımın güvenirliliği artırabileceğini düşünüyor. Araştırmacılara göre bu yöntem, yapay zekanın henüz bunu bilmiyorum yaklaşımını öğrenmesine yardımcı oluyor. Sonuç olarak sistem, daha önce görmediği konularda yanlış cevap vermek yerine daha temkinli

0: ne davranıyor? Çalışmanın yazarlarından Sebum Paik'se yaptığı açıklamada, bu çalışma yapay zekanın kendi bilgi durumunu insanlara daha benzer şekilde tanıyabileceğini gösteriyor ifadelerini kullandı. Araştırma ekibi hedeflerine yalnızca daha fazla doğru cevap veren değil, aynı zamanda neyi bilmediğinin de farkında olan yapay zeka sistemleri geliştirmek olduğunu belirtti. Güney Koreli araştırmacılar yapay zeka modellerinin bilmediği konularda aşırı özgüvenli yanıtlar vermesini azaltabilecek yeni bir eğitim yöntemi geliştirdi. Rastgele gürültüyle yapılan ısınma eğitimi, modellerin belirsizliği daha doğru tanımasını sağlayıp halüsinasyon riskini düşürmeyi hedefliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Radyo Sputnik.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Türkiye İstatistik Kurumu'nun İstatistiklerle Aile 2025 bülteni yayımlandı. Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü geçen yıl 3,08 kişiye gerilerken ortalama hane halkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişiyle Şırnak olarak kayıtlara geçti.
2: Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre Türkiye'de 2008'de 4 olan ortalama hane halkı büyüklüğü azalış gösterdi ve 2025'te 3,08 kişiye düştü. İllere göre incelendiğinde 2025'te ortalama hane halkı büyüklüğü en yüksek il 4,84 kişiyle Şırnak oldu. Bu ili 4,63 kişiyle Şanlıurfa ve 4,43 kişiyle Batman izledi.
1: Ortalama hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu il ise 2,49 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Bu şehri 2,5 kişiyle Giresun ve 2,51 kişiyle Çanakkale takip etti. 2014'te %13,9 olan yalnız yaşayan fertlerden oluşan tek kişilik hane halklarının oranı 2025'te %20,5'e yükseldi.
2: Tek çekirdek aile olarak ifade edilen yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hane halklarının oranı 2014'te %67,4 iken 2025'te %62,7'ye geriledi. Diğer yandan geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halklarının oranı aynı dönemde %16,7'den %13,5'a düştü. Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının oranı 2014'te %2,1 iken 2025'te %3,3'e yükseldi.
1: İllere göre hane halkı tipleri incelendiğinde geçen yıl tek kişilik hane halklarının oranının en yüksek olduğu il %32,7 ile Gümüşhane oldu. Bu ile %30,8'de Tunceli ve %30,5'de Giresun izledi. Tek kişilik hane halklarının oranının en düşük olduğu il ise %11,5'le Batman olarak kayıtlara geçti. Bu ile %12,4'le Diyarbakır'la Van takip etti.
2: Aynı dönemde tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il %70,5'te Gaziantep oldu. Bu kentin ardından %69,8'de Diyarbakır ve %69,6'yla Şanlıurfa geldi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkları oranının en düşük çıktığı ise %49,9'la Tunceli olarak saptandı. Bu şehri %51,5'le Gümüşhane ve %53,4'le Artvin izledi.
1: Türkiye'de 2025'te toplam hane halklarının %11,3'ünü tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan aileler oluşturdu. Toplam hane halklarının %2,8'inin baba ve çocuklar, %8,5'inin ise anne ve çocukların bulunduğu ailelerin oluşturduğu belirlendi.
2: Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il geçen yıl %13,8'de Bingöl olarak kayıtlara geçti. Bu şehri %13,7 ile Elazığ ve %13,4 ile Adana izledi. Bu oranın en düşük olduğu illerse %8,3 ile Ardahan, %8,9 ile Burdur ve %9,1 ile Yozgat olarak tespit edildi.
1: Toplam hane halkları içinde anne ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu iller %10,7 ile Bingöl, %10,4 ile Elazığ ve %10,2 ile Adana, bu oranın en düşük olduğu illerse %5,6 ile Ardahan, %6,5'er ile Burdur ve Yozgat oldu.
2: Baba ve çocuklardan oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu şehirler %4,3 ile Kilis, %3,7 ile Batman, %3,6 ile Malatya olarak belirlenirken bu oranın en düşük olduğu iller %2,2 ile Sinop, %2,3'er ile Nevşehir ve Kastamonu olarak kayıtlara geçti.
1: Geniş aileden oluşan hane halkları oranının en yüksek olduğu il 2025'te %21,2 ile Hakkari oldu. Hakkari %19,2 ile Batman, %18,6 ile Şırnak izledi. Bu oranın en düşük olduğu şehirse %9,2 ile Eskişehir olarak belirlendi. Bu ili %10,3'erle Ankara ve Çanakkale takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl toplam hane halkı sayısı 26.977.795 olurken bunların %41,9'unda 0 ila 17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunduğu görüldü.
2: 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hane halkı oranının en yüksek olduğu il %68,2 ile Şanlıurfa, en düşük olduğu il ise %27,3 ile Tunceli olarak kayıtlara geçti. Hanelerin %19,1'inde 0-17 yaş grubunda bir çocuk, %14,1'inde iki çocuk, %5,7'sinde üç çocuk, %1,9'unda dört çocuk, %1,1'inde ise 5 ve daha fazla çocuk bulunduğu belirlendi.
1: Türkiye'de hanelerin 7.046.560'ında yaşlı nüfus olarak tanımlanan 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu, hanelerin %26,1'inde en az bir yaşlı fert yaşadığı tespit edildi. Bu hanelerin 1.836.496'sını tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu.
2: Söz konusu yılda 25-29 yaş grubunda ve hiç evlenmemiş 3.502.033 kişiden 2.452.909'unun anne ve veya babasıyla yaşadığı görüldü. Bu gruptaki kişilerin oranı %70 olarak hesaplandı. Bu oranın %42,6'sını erkekler, %27,4'ünü kadınlar oluşturdu.
1: Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025 sonuçlarına göre kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %69 oldu. Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler sıralamasında bunu %15,6 ile çocuklar, %4,8 ile kendisi, %3,9 ile eş, %3,3 ile anne baba ve %1,9 ile torunlar takip etti. Sonuçlara göre geçen yıl Türkiye'de 21.375.930 çocuk içinde hem annesi hem babası vefat etmiş olanların sayısının 4.907, babası vefat etmiş çocuk sayısının 251.929, annesi vefat etmiş olanların ise 79.214 olduğu hesaplandı.
2: Cinsiyete göre incelendiğinde hem annesi hem babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 2552, kız çocuk sayısının 2355, babası vefat etmiş erkek çocuk sayısının 128.938, kız çocuk sayısının 122.946, annesi vefat etmiş erkek çocuk sayısının 40.478, kız çocuk sayısının 38.736 olduğu kayıtlara geçti.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın verilerine göre 2025'te ülke genelinde kuruluş bakımı altında bulunan çocuk sayısı 15.508 olarak kaydedildi. Koruyucu aile sayısı 9.096, koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı 10.841 ve evlat edindirilen çocuk sayısı 681 oldu.
2: Kesinleşen davalar sonucu geçen yıl 193.793 çift boşandı. 191.371 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Velayetlerin %74,6'sını anne, %25,4'ünü baba aldı.
1: Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan gelirinin %60'ı dikkate alınarak belirlenen sınır kapsamında yoksulluk oranı 2025'te %20,6 olarak hesaplandı.
2: Hane halkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek kişilik hane halklarının %9,8'inin, tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının %20,4'ünün, geniş ailelerden oluşan hane halklarının %27,1'inin, çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halklarının ise %14,3'ünün yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirlendi.
1: Konutun mülkiyet durumları incelendiğinde 2025'te fertlerin %57,1'inin oturduğu konutun sahibi olduğu, %27'sinin ise kiracı yaşadığı anlaşıldı. Lojmanda oturanların oranı %0,9 olurken kendi konutunda oturmayıp kira ödemeyenlerin oranı ise %15 olarak kayıtlara geçti.
2: Nüfusun %28,8'inin konutunda sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi sorunlar, %27,9'unun izolasyondan dolayı ısınma sorunları, %22,1'inin trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği ve diğer çevresel sorunlar yaşadığı tespit edildi.
1: TÜİK'in istatistiklerle aile 2025 bültenine göre Türkiye'de ortalama hane halkı büyüklüğü 3,08 kişiye geriledi. Bireylerin %69'u en büyük mutluluk kaynağının ailesi olduğunu belirtti. Verilere göre fertlerin %57,1'i oturduğu konutun sahibi, %27'si ise kiracı.
2: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz.
1: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
2: Türkiye ve dünyadan futbolun tüm renkleri.
3: Maç sonuçları, istatistikler ve haftanın programı. Serhat Ayhan ve Selin Yazıcı'nın keyifli sunumuyla Radyo Sputnik'te Futbol Saati programında. Futbol Saati her salı saat 14'te.

0: Yepyeni bir günden, yepyeni bir haftadan, şahane bir futbol saatinden herkese merhabalar. Galatasaray futbol takımı 26. şampiyonluğunu ilan etti. Biz de geleneksel olarak biliyorsunuz futbol saatini şampiyon takımın müziğiyle başlamak istedik ve işte başka da bir şarkıyla başlayamıyoruz son birkaç yıldır. Futbol saati 2 yıldır sevgili Serhat'la ben beraber yapıyorum. Serhat'ta öncesi var tabii ki ama 2 yıldır biz de bu marşla açılışımızı yapıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz futbol saatini. Önümüzdeki 55 dakikalık zaman diliminde sizlerle geçtiğimiz haftayı konuşacağız. Şampiyonluğu konuşacağız. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Serhat Ayan.
0: 0500 571 66 56, 0500 571 66 56'dan da mesajlarınızı bekliyoruz ve tabii ki yine Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik ederek başlamak gerek diye düşünüyorum sevgili Serhat Ayan, sen ne dersin?
1: Bence de öyle. Hatta sen bir ara şarkıya eşlik ettin gibi geldi bana. Yanlış mı gördüm?
0: Yanlış gördüm. Evet, tamam. Yok tabii ki iştenlikle tebrik ediyoruz Galatasaray'ın. Çünkü büyük bir başarı gerçekten. 26. şampiyonluğunu ilan etti. Yalnız şimdi marşı dinlerken şöyle bir şey düşündüm. Eğer olur da seneye de olursa bu marşı da güncellemek lazım. 4 sene üst üste şampiyon oldu diyor.
1: Başka marşı
0: 5 olacak. Yani bu marş güncelliğini yitirebilir. Çünkü futbolcuların da Okan Hoca'nın da öyle bir iddiası var. Biz bunu 5 yapacağız diyorlar. Ne diyorsun?
1: Yani bakalım Okan Hoca kalacak mı? Ne olacak? Hep beraber onu göreceğiz yani.
0: Dün Dursun Özbek bir açıklama yaptı aslında. Okan Hoca ile devam sinyalini verdi. Galatasaray Üniversitesi'nde bir konuşmacıydı kendisi. Şampiyonluğu değerlendirdi. Hem Okan Hoca ile devam edileceğini evet. Ve Icardi ile de, hatta herkes merak ediyor Icardi'nin son maçı.
1: Konuşacağız dedi. Onu çok biraz şey yapmadı.
0: Onu da bir iki güne konuşacağız dedi.
1: Karşılıklı konuşacağız dedi yani.
0: Sen ne düşünüyorsun Icardi ile alakalı olarak?
1: Yani Icardi ile alakalı olarak Icardi'nin bu sezon çok büyük katkısı yok gibi gözükse de var aslında.
0: Ama geçmiş yıllarda var ve çok sevilen bir figür.
1: Bu sene de var.
0: Yani bu sene de var. Sene de var yani. Ama işte bir sakatlık yaşadı vesaire. Bir küskünlük yaşadı sonrasında.
1: Yani evet.
0: Biraz böyle bir geride kalma küserdi. Falan.
1: Ama yani hani Icardi'ye gösterilen şey de kimseye gösterilmedi şimdi. Doğruya doğru. Evet. Yani sakatlığı bir taraftan, işte
0: özel,
1: ne bileyim,
0: hayatı,
1: özel hayatı bir taraftan. Yani adam her hafta sonu koşa koşa gidip şeye gidiyor, çocuğunu görmeye gidiyor. Tamam, çocuğudur, görülür falan ama ya aldığı paralar da öyle böyle paralar değil.
0: Evet.
1: Neresinden bakarsan bak yani.
0: Evet, ama gerçekten Icardi Galatasaray'da hani son yıllarda en sevildiği figürlerden bir tanesi oldu.
1: Oldu, evet. Yani başkanın da söylediği gibi Galatasaray'a çok taraftar kazandırdı diyor. Ama işte Icardi mi kazandırdı yoksa Galatasaray şampiyonlukları
0: yani
1: mı kazandırdı?
0: 4 sene şampiyonluk var yani. tabii, gerçekten tabii. Küçük çocuklarda özellikle ciddi anlamda bir Galatasaraylılık söz konusu. Bu arada teknik direktör olarak Okan Buruk'la devam edilecek mi edilmeyecek mi konusunu konuşmak bana çok ayıp geliyor. Bana çok abesle iştigal bir
1: ya,
0: durum geliyor. Yani
1: de.
0: Vallahi Serhat ayıp geliyor. Yani 4
1: tuhaf,
0: sene şampiyon
1: tuhaf.
0: Yapmış bir takım acaba tuhaf. Devam eder mi etmez mi diye ben soramam açıkçası yani.
1: Yani 4 sene önce evet yani orada biraz Okan'ın Hı-hı. isteklerine bakması lazım. Okan Hoca'nın isteklerine Hı-hı. bakması lazım. Yani 4 sene önce ben hatırlıyorum ilk yarıda ilk yarının bitişine yakın bir zamanda Beşiktaş maçı vardı. Hı-hı. Beşiktaş maçı ne olur? Beşiktaş maçı Okan'ın hocanın geleceğini garantileyecek demişlerdi. Hı-hı. Galatasaray yenmeyi bildi o maçta ama maçtan önce tabii şey de vardı yani o zamanki Galatasaray yöneticisinin yani bu böyle olursa yalnız biz takımı ligden çekmeye kadar gideriz Hı-hı. demişlerdi. Hı-hı. Ki bundan iki hafta önce bir hafta önce hatta Galatasaray başkanı da yani biz ilişkilerimizi askıya alıyoruz dedi.
0: Askıya alıyoruz falan.
1: Niye bilmiyorum Hı-hı. onu. Hı-hı. Yani aslında Galatasaray'ın hani öylesi şeyleri var. Yani Hı-hı. hep böyle bir bak giderim bak filan diye.
0: Sakın ha.
1: sakın filan şeyleri var Galatasaray'ın ki yani ne bileyim hakemleri şimdi baştan konuşmaya başlamayalım. Hı-hı. Yani mesela işte bu haftaki Beşiktaş maçında da böyle birkaç örneğini Hı-hı. gördük. Kupa maçında da gördük Hı-hı. örneğini. Yani insanlar tabii şeye bakıyorlar. Maçlara bakarken işte Hı-hı. penaltı verdi mi, yanlış penaltı verdi mi, vermedi mi filan onlara bakıyorlar ama aslında maçın içine bakmak lazım.
0: Tabii
1: yani işte Beşiktaş takımından insanlar sopa yerken işte ne bileyim Beşiktaşlı oyuncunun ilk dokunumda sarı kart verip ötekilere vermemek falan bir sürü şeyler var. Hı-hı. Yani hakemlerin iyi niyetli olmadığı tartışılır. Hı-hı. Hakemlerin kötü yönetim yaptığı tartışılmaz. Hı-hı. Hakemler kötü. Hı-hı. Yani bakalım böyle bir şeyde bu düzende aslında gelecek sene yatırım yapılmalı mı yapılmamalı mı sorusunun cevabını da hakemler böyle devam edecek mi etmeyecek mi şeklinde bakmakta fayda var.
0: Çok mantıklı bir şey söyledin. Yani sen müthiş bir yatırım yap, hocandan futbolcuna kadar bütün herkesi kadronu komple değiştir ama hakem hatasıyla maçı ver.
1: Evet.
0: Diyorsun ki o zaman ben niye bunları bu yatırımı yapıyorum denir yani.
1: Ya bir de ligde ne oynanacak şeyine bakmak da gerekiyor. Yani ligdeki takımlar oynayacaklar mı oynamayacaklar mı? Yani işte mesela ne bileyim Konya maçında Beşiktaş kupa maçında Konya'ya böyle son dakika golü Fenerbahçe'nin de olduğu gibi son dakika golüyle elendi. Penaltıyla. Yani orada da tabii şuna bakmak lazım. Yani sen maç yapmak istiyorsun. Karşındaki takımın rakipler maç yapmak istiyorlar mı istemiyorlar mı? Buna bakmak lazım. Yani kapanıp ondan sonra boş bulduğu yerden gol atıp şey yapan takıma neden takım kurasınız ki? Yani ben olsam şey takım kurarım. Gerçekten de böyle kornerden işte uzaktan şeyden filan şut çekip maç alabilen takımlar kurarım. Gerisine çok fazla bakmam. Çok açık söylemek gerekirse.
0: Ya ama işte insanı kötü hissettiriyor.
1: Çok da fazla bakmam yani. İşte o yüzden de yurt dışına çıkınca takımlar böyle kalıyorlar. Yani çünkü burada Türkiye'deki takımları yenecek takımlar kurduktan sonra yurt dışına çıkınca böyle bir el ele baş başta kalıyoruz. Yani bunu Beşiktaş'ta böyle oluyor, Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Trabzon'da böyle oluyor.
0: Evet.
1: Çıkan takımlarımız da böyle oluyor yani. Şu anda futbol oynamak gibi bir derdimiz yok bizim. Yani şu anda sonuca gitmek gibi bir derdi var bütün takımların, her takımın. Futbolda teknik olarak sonuç oyunu ama hani seyirci niye bu maçlara para versin bilmiyorum. Yani beni mesela Beşiktaş kulübünden aradılar. İşte forma satışlarımız başladı dediler. İşte 1903 tane özel forma çıkartmışlar. 11 imzalı. Üstünde ıslak imzalı formalar yapıyorlarmış.
0: Bu bayağı sezonun oyuncularının.
1: Bu sezonun oyuncularının. İşte ya bu sezondan gelecek sezona kaç kişi kalacak falan. O ayrı, yani. Apayrı bir şey. Ama ben o şeylere neden forma başına 5000 lira para vereyim, 10.000 lira para vereyim? Sorusunun cevabı bende yok. Yani keşke bu cevabı verebilecek birileri olsa.
0: İşte yine gene de taraftara iş düşüyor. Gene taraftar kıyamıyor.
1: Iş düşüyor, taraftara gene taraftar futbol gösterebiliyor feda musun? Diyor. Taraftara yani, oyun gösterebiliyor musun? Evet. Yani bu sezondan mesela aklında kalan ya
0: aslında taraftar en çok üzerine düşeni yapıyor. Serhat gerçekten bunun öztürkçesi bu yani. En çok taraftar üzerine düşeni yapıyor ama yönetimi, futbolcusu, şusu, busu onlar gerçekten tartışılır bir durum.
1: Taraftar şöyle üstüne düşeni yapıyor. Evet yani dünya para veriyor bir kesim. Dünya para veriyor. Bir kesim zaten maçları da izleyemiyor. Zaten haftalık televizyonda seyretmek için o parayı bile vermek çok zor. Ayda 1000 lira falan böyle.
0: Evet.
1: Ne yapıyorsun? Yani olacak iş değil. Öyle bir para hakikaten yok yani. Dünyada da yok bu arada. Hani biz dünya parası verip onlardan hani dünyadaki o insanların verdiği kulüplere verdiği paraları da alamıyoruz. Yani her şey çetrefilli. Yani yayıncı kuruluşu da çetrefilli, hakemleri de çetrefilli. İşte
0: Süper Lig'e hoş
1: siyasete
0: geldiniz.
1: Siyasete karışması
0: ya,
1: da şey. Yani hani bu sene bitti tamam güzel. Gelecek sene daha iyi olacak diye bir her kimse de şey var mı? Yok daha iyi derken takımın daha iyi oynayacak mı falan değil. Yani sistem daha iyi olacak mı sorusunun cevabı kimse de yok. Herkes
0: yani
1: de böyle abi böyle devam eder.
0: Tartışmamamız gereken şey aslında yani sen futbolcunu tartışacaksın, hocanı tartışacaksın, ortaya koyduğu oyunu tartışacaksın.
1: Evet, yani.
0: Bunları tartışmak yerine yok hakemi tartışıyorsun, yok sistemi tartışıyorsun. Bu da yazık yani futbolu bu artık öldürecek bir şey, öldürecek bir kısmı geliyor ama.
1: Evet.
0: Serhat yani.
1: Yani bir yandan da tabii şimdi kulüplerin bakış açısını da orada şey yapmak lazım. Kulüpler insanların nasıl bir fedakarlıkla oraya gelip maç seyrettiğini, nasıl bir fedakarlıkla 5000 lira verip forma. Bak bir formaya 5000 lira veriyorsun.
0: Tabii tabii.
1: 5000 liraya takım elbise alabildiğin yerler var ülkemde.
0: Tabii tabii. Ya 5000
1: lira veriyorsun
0: da bu fiyat bu arada. Ben
1: aynen
0: yani
1: öyle.
0: Oğlumu alıyorum.
1: 5000 lira veriyorsun. Ondan sonra diyorlar ki ya tabii ligde şampiyonluğu ilan edildi. O yüzden de insanlar oynamıyor diyorlar. Bir dakika ya.
0: Bir dakika ya.
1: Orada stada giren herkes 1000 lira veriyor. 1000 lirayla 10.000 lira arası paralar verip de stada giriyor. Uzaydan seyrettiğin yerden 1000 lira veriyorsun maçı seyretmek için.
0: Yani.
1: O da hayatını günlü veriyor insanlar. Orada bir köfte ekmek yemek kaç para? Oraya
0: peki
1: gitmek
0: ya,
1: için metroya binmek kaç para?
0: Sonuçta sen buna mesaini harcıyorsun.
1: Ya diyorlar ki oyuncular oynamak istemedi. Yok ya.
0: Öyle bir
1: yok
0: lüksleri
1: ya.
0: Yok. Doğru söylüyorsun.
1: Ya şimdi mesela Galatasaray, ya ben Galatasaray seyircisinin ben şeyini tepkisini anlıyorum. Bakma araya şampiyonluk girdi. Hani biraz insanlar konuşmayı bıraktılar ama. Abi bir dakika. Yani sen girip Samsun'dan 4 gol yiyeceksin. Kendi evinde seyircinin önünde maçı 88. dakikada kurtaracaksın. Bu arada çok kötü oynayacaksın. Galatasaray çok kötü oynadı.
0: Çok.
1: Yani sezonu böyle oynasa küme düşme hattına giderdi Galatasaray. Yani küme düşme hattındaki Antalya'dan kendi evinde seyirci, şampiyonluk bekleyen seyirciler iki gol yedin yani.
0: Evet.
1: Yani maçlara geçince konuşuruz onu ama yani buna hakkı yok kimsenin. Buna kimsenin hakkı yok. Bu arada Beşiktaş'ın da hakkı yok. Tabii böyle ki. Bir şey yapmaya. Tabii Fenerbahçe'nin ki. De hakkı yok. Çıkacaksınız takır takır oynayacaksınız ve bizi futbola doyuracaksınız arkadaş.
0: Tabii canım.
1: Spor... Motivasyonlarını kaybettiler. Yok
0: yenilirsin,
1: ya.
0: Yenilirsin yenilirsin o başka bir şey.
1: Benden
0: ama
1: motivasyonu kaybettik bizi bana 5000 lira verme 2000 lira ver demiyorsun
0: o,
1: yani.
0: O zaman şey yapacaksın ben bu maça geldim çok para verdim yenemediniz verin paramı.
1: Aa, yok ki böyle bir şey.
0: Bilet paramı iadesini istiyorum gibi bir şey yani.
1: Abi ben oraya çıkacağım maç seyredeceğim. Ben mesela ne bileyim işte Fenerbahçe maçını 3-0'lık maç okey ama 3-0'lık maç mı? İzledin mi bilmiyorum yani.
0: İzledim.
1: Detaylı yani böyle bir keyif aldın mı? Maç seyrediyormuş gibi geldi mi sana?
0: Fenerbahçe yani. Konya maçından evet. Bahsediyorsun. Ben o gün Galatasaray maçına daha bir ağırlık izledim.
1: Anladım. Yani işte Galatasaray mesela o gün yani arkadaş.
0: Tabii Konya maçında izledim ama yani.
1: Kimsenin buna hakkı yok. Ha bu arada Galatasaray'la dostlarımla konuştum da yani bana şey diyorlar. Kulüp profesyonelce yönetilmiyor diyorlar. Evet kulüpte çok para harcandı, çok oyuncular alındı vesaireler. Falan ama yani kulüp şöyle profesyonelce yönetimliyor. Fenerbahçe'yi 3-0 yendi Galatasaray ve lig bitti dedi. Tamam dedi kapattı ligi. Ondan sonra 4-1'lik Samsun maçı var. 4-2'lik maç var ama yani 4-2 mi o maç bilmiyorum yani.
0: Evet.
1: Ha, gerçekten de. Ama yani bu insanlar. Ha orada işte yönetimin yaptığı şey yanlış şey şu. Galatasaraylılar bana bunu söyledi. Yani Fenerbahçe maçından sonra bir şov antrenmanı yaptılar.
0: Evet.
1: Şov antrenmanından sonra takım bir daha sırtı yerden kalkmadı yani.
0: Evet.
1: Çünkü insanlar havaya girdiler. Tamam ya bitti artık ne yapalım filan dediler. İşte orada yönetime de biraz şey yapmak düşüyor. Okan Hoca evet süper yani iyi bir şey ama Okan Hoca'yı burada sık sık dile getiriyoruz. Bazı yaptığı iyi şeyleri de anlatıyoruz ama yani bu kadroyla bilmiyorum da her hoca bir şeyler yapardı yani. Türkiye liglerinde. Hani bunu ben Okan Hoca'yı küçültmek için söylemiyorum. Bak arkasındayım onun. Her zaman da burada arkasında olduk. Yani Başakşehir'de de şampiyonluk yaşadı. Onun da o zaman da arkasındaydık ama yani hani taraftar son 3. haftada 4-1 yenilgiyi kabul etmemeli yani. Edemezdi. Etmedi de zaten. O yüzden
0: kendi
1: de birazcık...
0: zaten o maç sonunda hep bir rehavet vurgusu yapmıştı.
1: İşte yapmayacak abi. O evet. Rehavete girmeyecek takım. O rehavete girmesini ben mi engelleyeceğim?
0: Şimdi şöyle bak Okan Hoca'nın Galatasaray Fenerbahçe maçından sonra yaptığı bir açıklama vardı. Orada daha lig bitmedi. Daha lig bitmedi diye aslında o daha temkinli, daha itidalli konuştu ama futbolcular daha
1: futbolcuları yansıtamamış.
0: Evet,
1: buna.
0: Belli ki orada öyle bir kopukluk olmuş. Yani? Yani işte bilemiyorum hani artık son haftalarda o bir çözülme de olabilir yani artık o bir yeter çözülmesi de olabilir ama sonuç itibariyle bir şampiyonluk var. Evet. Bize tebrik etmek düşüyor. Bu arada evet. Okan Buruk da hem futbolculuk hem de teknik adamlık olarak 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan ilk isim olarak tabii, futbol tabii. Tarihine geçti. Normalde Pep Guardiola var ama Guardiola'nın şöyle bir durumu var. Barcelona'da oyuncuyken Manchester City'de hocayken 4 sene üst üste oluyor ama Okan Buruk hem Galatasaray'da oynayarak hem de hocalık yaparak 4 sene üst üste şampiyonluk yaşayan ilk ve tek isim olarak tarihe geçti. Evet. Bu da bizim için bir gururdur. Kendisini tebrik ediyoruz diyelim.
1: Peki bakalım. O zaman haftanın maçlarını mı geçelim?
0: Haftanın maçlarını geçmeden önce birazcık da çenemizi yoracak bir notu vermek istiyorum. Şimdi Galatasaray sene UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak biliyorsunuz ve çok büyük bir gelir söz konusu. Bakın sarı kırmızı takım ayak bastı parası olarak 18.6 milyon euro. Yani 950 milyona yakın bir para.
1: Güzel.
0: Futbol Federasyonu'nun vereceği şampiyonluk parası 227 milyon. Küsuratları da var. Ben küsuratlarını söylemiyorum. 250 milyon performans geliri, 86 milyon Süper Lig katılım parası, 400 milyon lira yayın geliri alacak. Toplamına baktığınız zaman 2 milyar lirayı geçen bir...
1: Bir dakika. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana.
0: Sen şunu ekleyeceğim
1: Türkiye,
0: deme bana.
1: Hayır hayır bir dakika çıkartacağız oradan. Şimdi Avrupa parasını çıkart. Avrupa'dan gelen parayı çıkart. 16 milyon muydu?
0: 18 milyon.
1: Şimdi bak,
0: ayak bastı parası niye çıkarttım?
1: Şimdi şöyle şundan çıkartacağız. Devletimizin futbol için verdiği paraya bakacağız. Şimdi 4 sene üst üste şampiyon olmuş takıma 2 milyar lira geliyor dedin. 2 milyar lira ne kadar yapıyor? Yaklaşık 40 milyon dolar yapıyor değil mi? Euro yapıyor ya da. 40 milyon euro. 40 milyon eurodan şeyi çıkarttın 18'i çıkarttın kaç kaldı? 22 mi kaldı canım? Türkiye Ligi'nde 4 sene üst üste şampiyon olmuş, ortalığı yakmış, yıkmış, geçirmiş, rakiplerinden uzak ara şampiyon olmuş kulübe ülkemizin yayın geliri olarak bilmem nesi olarak biz 22 milyon dolar mı, euro mu verebiliyoruz?
0: Az mı geldi gözüme?
1: Az değil mi? 22 milyon euroya futbolcu şimdi... aldığı zaman kimse dönüp arkasını bakmıyor. Kimdir bu adam diye sormuyor bile yani. Ya yani bu, katlama... bu kulüpler nasıl geçinecek acaba? Bu kulüplerin her daim bir tane şey yapması lazım. Konut projesi yapması lazım. Hadi Galatasaray bu sefer yaptı kurtuldu. Fenerbahçe, Beşiktaş belki yapacak yapmayacak falan falan. Ama 22 milyon euro ile bu ligin kalkınmasını ve Avrupa'da yarışmasını mı bekliyoruz biz?
0: Bu açıdan düşünmemiştim ama yani...
1: Yani ben şu açıyı söyleyeyim sana. Bein Spor mesela şu anda şey veriyor. Ligimize bu paraları veriyor değil mi? Yayın geliri ne kadar demiştin
0: 400
1: yaklaşık?
0: 400 milyon.
1: 400 milyon ne yapar?
0: Ay bana,
1: 8 milyon euro yapar. Hayır, 8 ya. Milyon euro yapar. Ha. Anladın mı? 8 milyon euro verdi.
0: Hmm.
1: 8 milyon euro. Yani Osimhen'in şeyi değil ya. Yıllık kira bedeli ya da işte şey bedeli, bağış bedeli değil.
0: Anladım.
1: Güzel, o oyuncular herkes yükselsin. Senin şeyin ligini kayıt, sen orada göster. Kaç para, 8 milyon euro mu veriyor acaba Fransa liglerini gösterirken? Bein.
0: Hmm.
1: Oradakiler kaç para veriyor yayını izlemek için? Biz burada ne kadar veriyoruz? Diyorlar ki çok fazla korsana kayıyor. Ha, peki çok fazla korsana kayıyor. Ben çıkarttım, çıkmışını söylüyorum ben sana.
0: Tamam.
1: Yani mesela işte diyorlar ki korsan yayına çok fazla gidiyor. Peki sen asgari ücretle orantıladığında ne kadar maaş şey para alıyorsun acaba aylık izlemek için? Yani mesela bir sürü insan Bein Spor'a verdiği paradan daha fazlasını Disney Plus'a veriyor, Netflix'e veriyor, bilmem neye veriyor. Neden? Çünkü onlar verdiğim paranın karşılığını veriyor. Onlar 1000 lira istemiyorlar ayda. 2000 lira istemiyorlar. Mesela ne bileyim 200 lira 500 lira istiyorlar.
0: Çok seçenek sunuyor. Tabii Bein Sports'ta şey falan var. Paketlerde sadece takımının maçlarını seyrettiğim tamam, paketler
1: ama yani
0: var.
1: Yine en düşüğünü aldık diye.
0: Tabii
1: dur,
0: tabii
1: bak.
0: Yani işte bak onlar da var yani. Bir İngiltere Ligi'ni seyretmek için işte diğer yabancı ligleri seyretmek için ayrı bir para veriyorsun. Üç büyüklerinkini seyretmek için ayrı bir para veriyorsun. Bir de böyle plus paketi var. Hepsinin bir arada olduğu. Onlar da yüksek gerçekten. Yani bir futbol seyircisi olarak tamam biz alıyoruz ama alamayan dediğin gibi birçok kişi
1: yani
0: var.
1: Kusura bakmasınlar abi. Kusura bakmasınlar yani.
0: Peki.
1: Ben o paraları ona vermeyi biraz şey buluyorum. Yanlış buluyorum yani. Ve istenen paraları bilmem nelere falan.
0: Hakemli şampiyonluk olmaz demiş bir sene onun.
1: Hakemli şampiyonluk
0: hakemlik
1: olmamalı tabii canım.
0: Şampiyonluk olmaz, her şey ortada. Siyaset sporu da etkiledi diyor.
1: Ya zaten hikayemiz hep dönüp dolaşıp siyaset ve sporun geçişine bakıyor. Yani siyaset ne derse federasyon başkanı o seçiliyor. Evet. Ya hani bizim kulüplerimiz seçiyordu federasyon. Hani özerttik. Hani bir şeydik yani mesela başarısız birisi başarısız olduğunda abi filan diyorduk yani bu ülke şeyleri gördü bir dakika ya bir dönem önce bir kulübe küfür eden federasyon başkanını gördü atar yapan bilmem ne yapan filan falan sön kümsü filan diyen insanları gördü.
0: Evet.
1: Hani siyaset karışmıyordu? Statlarda siyasi mesajlar verildiği zaman hepimiz ayağa kalkıyoruz. Nasıl olur böyle bir şey falan denip ondan sonra gelip işte ne bileyim kupaları bilmemleri siyasilerin vermesine biz işte onlara stat yaptırdık bak ne kadar güzel demesine ne diyor. Yani siyaset futboldan uzaklaşamıyor.
0: Uzaklaşamıyor maalesef.
1: Ama uzaklaştığı ülkelerde bizden uzaklaşıyor. Fransa'da siyaset giriyor mu? Girmiyor. Neden? Fransa çünkü futbolda bir numara. Dünyanın şu anda bir numarası Fransa. İngiltere'de siyaset futbolun içine girebiliyor mu? Haşa tövbe. İngiltere kaçıncı dünyada? 4.
0: Hmm.
1: Ya demek ki nasıl oluyormuş? Ha onlara bakalım. Hani altyapılar çok kuvvetli geliyor. İşte üst yapılar bilmem ne oluyor. Orada şeyler ayar. Ya tamam abi hepsini ayarladık. Bir de bakmadıklarımıza bakalım. Mesela siyaset. Mesela bilmem ne.
0: Çok doğru söyledim.
1: Neyse çok, çok var. Çok
0: bu arada
1: bu işin
0: Bein Sports'un yıllık toplam gelirini arkadaşlar atmış ama benim matematiğim buna yetmiyor.
1: 7 bin
0: keşke yazıyla yazsaydınız.
1: Benim önümde gören şey 7 bin lira mesela gözüküyor. Yıllık peşin verirsen.
0: Yok,
1: aylık
0: yok.
1: 12 ay taksitle bölersen 600 lira
0: yıllık
1: falan diyorlar.
0: Bein Sports'un yıllık toplam geliri,
1: geliri.
0: 1 milyar zannedersem bu. 1 milyar 677 milyon 629 bin 272.
1: Okey.
0: Böyle bir yıllık geliri varmış.
1: 400 milyon euro yapıyor yani.
0: Evet. Böyle bir.
1: 350-400 milyon euro yapıyor.
0: 1 trilyon 677 milyarmış ben gene her zamanki gibi yanlış oldum.
1: Olsun olsun.
0: Müthiş matematik
1: yani,
0: öğretmenime
1: sevgiler. Şöyle... yani buradan kazandığını kulüplere dağıtmıyor bence.
0: Evet.
1: Bu arada Bein Sports da şeyi almadı. Bir ihale sonucunda ama eskiden ihaleler yapılırdı.
0: Evet evet.
1: Türk Spor'u en fazla parayı kulüplere dağıttığı en fazla parayı ihaleler sonrasında dağıtmaya başladı.
0: Hı hı.
1: Burada ne oldu? Bir yayıncı kuruluş vardı. Dışarıdan birisi geldi. Yayıncı kuruluşu aldı.
0: Aldı aynen.
1: Kaça aldığını bilmiyoruz. Kaç senelik aldığını bilmiyoruz. Nasıl bir anlaşmayla ne olduğunu, kimlerin ne pazarlık yaptığını bilmiyoruz. Bu arada yayıncı kuruluş şu kadar milyon euro veriyorum diyor. Hı hı. O kadar milyon euroyu verirken yıl başında belirlenmiş döviz kurlarına göre veriyor. Döviz kurları da artarsa o yine ben şu kadar euro veriyorum ben diyor ama yılbaşındaki döviz kurundan veriyor mesela. Yani geçelim ya.
0: Peki.
1: Geçelim. Yani Türk futbolu öyle kalkınır. Türk futbolu böyle yani nedir? İşte özerk olur. Hı-hı. Herkes tarafsız olur. Hukuk olur. Ah yani hukuk olursa ülkemiz de kalkınır tabii ayrı. Ama hukuk olur. Ondan sonra bunların hepsini bir araya getirdiğimizde de ortaya süper bir futbol çıkar. Hadi gel süper futbolu konuşalım şimdi.
0: Hadi konuşalım.
1: Ne kadar güzel, ne nasıl bir süper futbolumuz var diye konuşalım.
0: Ferhat Bey'i bir Trabzonlu olarak tebrik ediyorum diye bir mesaj gelmiş.
1: Saygılar,
0: sana
1: sevgiler.
0: Özel. Burada da şey var, bir fotoğraf da paylaşmış dinleyicimiz. Orkun Kökçü ile Trabzon, Orkun Kökçü'nün maç sonunda Trabzonsporlu bütün genç futbolcuları tek tek tebrik etmesi, onu koymuş. İşte diyor Orkun'un yaklaşımı ne kadar güzel diye de aktarmış.
1: Ya bize böyle
0: Ali
1: adamlar
0: Bey
1: lazım. Bize gerçekten de böyle de adamlar lazım. Türk futboluna, yani Beşiktaş için demiyorum, Galatasaray, Fenerbahçe için de demiyorum. Hı hı. Yani böyle hani tırnak içinde söylüyorum bunu, lütfen şeyler de yanlış anlamasınlar. Feminist bakış açısından yani adam gibi deyince hani hep yanlış anlaşılır ya. Böyle demekten de kaçınırım ben.
0: Evet, evet.
1: Ama yani düzgün insanlar lazım bize.
0: Kesinlikle.
1: Düzgün insanlar lazım. İşte şunu şöyledir, bu böyledir. Ya şimdi mesela maç içinde bakıyorum, adam düzgün ama yani maç içinde isyan ediyor. Ama neye isyan ediyor? Adam gelmiş ensesine vurmuş. Ya neden faul çalmadın diye isyan ediyor. Şimdi bu adam kötü olduğu için değil de adalet arıyor. Biz adalet aramıyor muyuz? Şimdi yolda giderken biri senin ensene vursa dersin ki abi ne yapıyorsun?
0: Dersin.
1: İsyan edersin
0: tabii
1: gibi.
0: Ki, tabii ki.
1: Yani evet, takımlarımız gerçekten güzel olmaya çalışıyor bir yandan. Bir yandan da hani bu sistemin içinden insanların çıkması, her şeyin düzgün olmasına imkan ve ihtimal yok. Çünkü para belli, giren para belli, çıkan para belli. Biz insanlardan nasıl daha fazla para almalıyız bakmaz. Mesela biz forma sattırmakla övünüyoruz. Diyoruz ki 1 milyon tane forma sattık. 5 bin liraya forma satıyoruz. 1 milyon tane satarsan işte 5 milyar yapar. Peki bu formaların parasını kaçta kaçı kulübe giriyor?
0: O bilmediğim bir konu.
1: İşte bilmediğimiz bir konu mesela. Yani şimdi ben mesela 5 bin lira verip kulübe 1000 lira kazandırıyorsam burada çok büyük bir yanlış var.
0: Tabii.
1: Benim kulübe 1000 lira verebilmek için birine 5 bin lira vermemem gerekiyor. Ben 2 bin lira vereyim, kulübüme vereyim ama. Hı-hı. Al kulübüm diyeyim ya. Hı-hı. Ama ben kulübüme 1000 lira verebilmek için başkasına 4 bin lira daha veriyorsam abi çok saçma değil mi bu? Değil mi yani?
0: Serhat, hiç düşünmediğim şeyleri düşündürtüyorsun.
1: Ya ama hep bunları düşünmemiz
0: ama
1: lazım aslında. Yani gerçekten de bunları düşünmemiz
0: gerçekten
1: lazım.
0: Gerçekten aklıma gelmeyen şeyleri düşündürtüyorsun.
1: Şimdi peki, istersen şeyden başlayalım.
0: Küme
1: sondan başlayalım değil mi?
0: Küme düşen takımlara bakalım.
1: Senden böyle bir şey atmıştım sana.
0: Evet,
1: onları
0: evet
1: söyleyeyim mi?
0: Söyleyelim, ihtimaller
1: mu
0: var? Ha, evet, süper. Hemen karşımda var. Küme düşen üçüncü takım kim olacak? Şimdi ihtimallerde bir Antalya Spor var tabii.
1: Antalya
0: ki
1: var,
0: kazanamazsa.
1: Evet. Kesin düşüyor.
0: Kazanamazsa kesinlikle
1: kesin
0: düşüyor.
1: O kimle oynuyordu Antalya bu haftadır, onu hemen çıkartayım ben.
0: Hemen söyleyeyim. Antalya Spor Kocaeli Spor'la
1: Kocaeli
0: oynayacak.
1: Kocaeli oynuyor bu hafta. Yani Kocaeli çoktan bıraktı ligi ama.
0: Kocaeli
1: yani
0: Galatasaray maçından sonra bıraktı.
1: Evet evet.
0: Galibiyeti
1: yok. Yattara
0: yok
1: diyorduk ona. Yattara
0: bütün
1: diyor.
0: Bütün şeyini oynuyor. Galatasaray maçında kullandı
1: maalesef,
0: Kocaeli.
1: Maalesef.
0: Evet. Düşmüyorum, çıkmıyorum, ortadayım. Şeker şerbeti.
1: Ha bu arada oynadılar yani. Yani hı hı. Bu hafta ben şeyleri seyrettim. Can Keleş'i falan çok beğendim, hı hı, mesela. Bayağı bir şey yaptı, oynadı, kendini parçaladı, yırttı falan falan ama yani Karagümrük'e yenildin abi.
0: Evet.
1: Yani düşmesi 300 ay önce belli olmuş, takıma yenildin yani, bir de
0: kafam
1: kötü
0: yaralı
1: yenildiler yani. Evet yani.
0: Kafam yaralı Serhat.
1: Oh, oh.
0: Evet, Karagümrük'e.
1: O ayrı. O ayrı. Ama Fenerbahçe'nin alttaki herkesten bir hikayesi var öyle baktığında. Kayseri'yle yok mu?
0: Yani var öyle bir şey.
1: Antalya'yla
0: var,
1: yani yok mu?
0: Ya var var var, var. Biz öyleyiz, öyleyiz.
1: Evet yani.
0: Öyleyiz. Peki Antalya Spor kazanamazsa küme düşecek demişiz.
1: Evet.
0: Dörtlü averaja baktığımızda şöyle bir durum var. Kasımpaşa düşecek.
1: Eğer aynı puana gelirlerse, averajlar tabii aynı kalırsa, Kasımpaşa Beşiktaş'a karşı, Galatasaray'a karşı averaj yapamazsa.
0: Hı-hı.
1: Yani son maçta Kasımpaşa Galatasaray'la oynuyor diye biliyorum,
0: evet,
1: ben.
0: Evet aynen.
1: Kendi stadında.
0: Aynen.
1: Ne fark eder stadda, neyse. Ama yani evet.
0: Evet, Kasımpaşa Galatasaray üçlü averaj olduğu zaman.
1: Yani Antalya Gençler Eyüp,
0: hı-hı,
1: olursa
0: Eyüp Spor düşecek.
1: Düşüyor.
0: Üçlü averajda bir diğer senaryon daha var.
1: Evet.
0: Orada da Eyüp Spor'un düştüğü bir senaryo var. O nasıl oluyor? Onu da tam anlat.
2: Selin Yazıcı ve Serhat Ayhan'la Futbol Saati tekrar yayını.
1: Yani tam bilmiyorum orayı açıkça söylemek gerekirse ama yani Antalya'ya nerede işte ötekiler berabere kalırsa filan falan gibi bir şey var. Yani Eyüp'ün düşme durumu da var. Orada söz konusu olan.
0: Üçlü averajda Kasımpaşa'nın düşme durumu da var.
1: Var.
0: Var.
1: Maçlara evet. göre, averajlara göre. Yani evet. Galatasaray'dan mesela çok gol yerse filan bir sürü ki orada seçenekler var. Yani son haftaya bayağı bir şey kaldı.
0: Ama
1: ikili de Antalya erkeği hepsinden iyi.
0: Her türlü Antalyaspor Antalya hepsinden her türlü iyi.
1: İyi. Ama Eyüp Fenerbahçe'ye gidiyor. Kasımpaşa Galatasaray'ı alıyor.
0: Aa.
1: Antalya Kocaeli'ni alıyor. Gençler de Trabzon'a gidiyor evet. bu arada.
0: Gençler Birliği, Trabzon, Antalyaspor. Şimdi bu şeyi de
1: karma karışık alt taraf yani.
0: Hakikaten öyle.
1: Karma karışık.
0: Gerçekten
1: her şey
0: öyle.
1: Olabilir. O yüzden de haftanın ilk maçını hiç etliye sütlüye dokunmayan Çaykur Beşiktaş maçı Cuma'dan almışlar. Abi siz oynayınız hadi kapatın.
0: Biz kendilerimizle takılalım demişler. Puan durumu yani küme düşen takımlar Fatih Karagümrük ve Kayseri Spor 27 puanla küme düşmesi
1: düştü
0: garanti.
1: Onlar, evet.
0: Antalya Spor 29 puanı var. Gençler Birliği'nin 31 puanı var. Hı hı. Kasımpaşa 32, Eyüp Spor'da 30 yine aynı puanda 32 puandalar.
1: Ama Kayseri bar bağırdı ben düşmek istiyorum diye ve son 2 sezondur 3 sezondur
0: evet, o zaten
1: böyle.
0: Ben
1: yani,
0: hep uzatmaları oynuyor diyordum evet, Kayseri evet, için evet, yani artık evet. bu sene Karagümrük o seneymiş.
1: Karagümrük asansör takım oldu. Hı-hı. Çıktı merhaba ben buradayım dedi tamam geldi. Hadi görüşürüz dedi gidiyor gidiyor.
0: Öyle bir sene o.
1: Ama Antalya yani bu kadar
0: etmiştir.
1: Yatırım bu kadar bilmem ne gençler bu kadar oyuncu yatırımı Hı-hı. yani o kadar geçmiş.
0: Ya şu şeye bakınca ben yani Gençler Birliği'ni hiç istemem. Yani mazisi olan bir takım, Süper Ligi bilen bir takım. Yani,
1: Kasımpaşa bildiğim kadarıyla bu arada devlete devroldu değil mi?
0: Onu
1: öyle bir
0: bilmiyorum.
1: Şey var yani hani sahipliği şeydeydi ya onun. Neydi o holdingin adı neyse.
0: Anladım kayyum atandı onlara.
1: Kayyum atandı. Kasımpaşa'da kayyum atandı diye biliyorum ben. Yani dolayısıyla hani gelecek sene burada kalırsa kayyum nasıl yönetecek onu ne yapacak? Muamma yani.
0: Göreceğiz.
1: Eyüp de Eyüp yani.
0: Yani şöyle bir şey var hani ben her zaman şehir takımlarının daha Süper Lig'de olması taraftarıyım.
1: Ya değilsin mesela kim geliyor? Diyarbakır geliyor. Gelsin abi Erzurum geliyor. Başımızın üstünde yeri var. Yani değişik bir coğrafya olsun. Oradaki insanlar maç seyretmek için bir sebep bulsunlar bir şey olsun. Yani Diyarbakır değil mi Ahmet?
0: Ahmet.
1: Evet, diyeyim onu hani şey olmasın.
0: Tam da ben onu diyecektim.
1: Fark ettim yüz ifadenden.
0: Yani bakalım renk gelecek lige inşallah ama dediğim gibi düşme kısmına geldiği zaman sen kimi düşünüyorsun? Mesela senin fikrin kim?
1: Antalya zor çıkar. Antalya ligde zor kalır gibi geliyor bana.
0: Sen Antalya diyorsun.
1: Antalya ligde zor kalır gibi geliyor. Ha bu yani Galatasaray'a karşı mucize yaratıyordu.
0: Evet.
1: Yaratıyordu ama yani böyle oyunuyla mucize yaratmadı anladın mı? Böyle buna şey yapıyorum en çok. Keşke oyunu böyle süper olsaydı. Yani Antalya'da yine kapandı. Bir tane kafa golü çat diye. Bir tane free kick golü mucize.
0: Kazancı Holding'e devir verilmiş. 5 Şubat 2026 tarihinde.
1: Devredilmiş mi?
0: Evet. Kazancı Holding'e yönetim kurulu başkanı da Cemil Kazancı.
1: Anladım. Ben yanlış biliyorum o zaman. Ben şeyde diye sanıyordum. Hala kayyum da zannediyordum. Neyse. Yani özetle bu iş şeye gidiyor. Bu ligin bir şey olması için oynayan ve eski futbol bayramı kafasına gelecek olan insanların olması lazım. Yani şey diyor işte burada taraftara çok büyük rol düşüyor falan. Bir dakika abi taraftar üstüne düşen rolü yapıyor zaten. Taraftarın sen şeyini kanını emiyorsun
0: ya.
1: Yani. Kanını emiyorsun taraftarın. Yani bugün bir maça çocuğuyla beraber gitmek gelmek 5000 lira. Hiç kimse kıvırmasın
0: şey
1: bana.
0: Yerler.
1: Hiç kimse kıvırmasın. Uzaydan seyredersen
0: yani
1: işte.
0: Yani çok bir de o kale evet, arkası falan evet. çocuğunla gidebilip seyredebileceğin yerler
1: işte,
0: değil yani.
1: İşte.
0: Değil
1: ya
0: yani.
1: O yüzden de hani insanlar şey yapmasınlar. Ha bugün televizyondan seyretmek de dünya para.
0: Hı-hı.
1: Bu arada bak şöyle söyleyeyim sana. Mesela 8 milyon dedik televizyon yayın gelirleri olarak mesela. 8 milyon dedik adamlar 400 milyon kazanıp 8 milyon veriyor Galatasaray'a mesela. Hı hı. Gibi şeyler de var. Hani bunları da aklımızın bir tarafında tutalım.
0: Şimdi dinleyicilerimizden bir tanesi şöyle diyor. Senin bahsettiğin konuya değinmiş. Yayıncı kuruluşun fahiş fiyat politikası insanı futbol sesinden soğutuyor artık diyor.
1: Evet.
0: Bu fiyatlarla birçok insan futbol seyretmeyi de bırakıyor demiş.
1: Yani işte mesela 700-800 bin lira alacağına 300 lira alıp herkesin korsandan uzaklaşmasını sağlayabilirlerdi.
0: Hı hı.
1: Abi nasıl yani insanlar Netflix'e bu parayı veriyorsa ona da verir.
0: Hı-hı.
1: Ve daha da fazlasını verir belki ama Hı-hı. işte bunu oradaki suyunu çıkartmamak yani. Gerekiyor.
0: Evet doğru söylüyorsun.
1: İnsanları bunu seyrettirebilmek gerekiyor.
0: Doğru söylüyorsun. Peki o zaman şu 34. son hafta maç programını bir tekrar hatırlatayım ben sevgili Serhat. 15 Mayıs Cuma, senin az önce bahsettiğin evet. gibi lay lay lom, hadi hep beraber öyle, eğlenelim böyle.
1: Saat
0: 8'de Çaykur'da Spor Beşiktaş maçıyla 34. hafta açılış yapacak. Cumartesi günü saat 17'de Fatih Karagümrük, Korendon Alanya Spor.
1: Yine böyle şey olmayan takımlar.
0: Yine böyle yani. Rahat.